0: pırıltı için Kasım ayını işaret etti. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Erzurum'a götürülen şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. 4 zanlı tutuklandı. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Valilik olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Katil İsrail Gazze şeridinde sivilleri vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda 4 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler İsrail ordusunun enkaz altındaki ölülere saygı göstermediğini bildirdi. Gazze'de açlık krizi de sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail unsurlarının baskınında bir kişi hayatını kaybetti. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme eski Cumhurbaşkanı'nın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. Spor. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı bugün saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise Ankara ve Kayseri 14, İstanbul, Aydın, Denizli 19, İzmir ve Samsun 20, Antalya 23, Erzurum 9, Van 11, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece. Haberleri sunduk.

Fırsat Töreni 2. Bölüm. Yazan Thomas Ryan, radyoya uygulayan Nuran Devrez, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut.

rolünde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomris Oğuzal, Fortune Macide Tanır, Kate Işık Yenersu, Maggie Nurşen Girgin Koç, Robert Bozkurt Kuruç.

Yeni dünyanın keşfinden sonra Büyük Britanya adalarından kalkıp oraya yerleşen bir kabilenin öyküsü bu. Bu bir avuç insan New York'ta yaşamakta olan Ned Conniston'ın ve ailesinin hayatında ne gibi bir yer tutabilirdi? Ned çok sevdiği karısı Beth ve 15 yaşındaki kızları Kate'le mutluydu. Bu mutluluğa düşen tek gölge Kate'in 9 yıldır astım hastası olmasıydı. 9 yıl önce uzun bir bunalım geçiren Beth kocasını terk etmek istemiş ama Ned'in sabrı ve bir uzman psikologun yardımıyla bu bunalımı atlatmış, kocasıyla yeniden mutlu olmuştu. Ama kızları Kate, annesiyle babasının o günler kendisine çektirdikleri acıyı, tutulduğu astım hastalığını kullanarak intikam almanın yolunu bulmuştu. Bir gün Constance ailesinin yolu kentlerden, kasabalardan uzakta, haritada görülmeyen bir köye düştü. Zamanın dokunamadığı, geçmişin içinden çıkıp gelmiş bir köy. Ned ve karısı kaderlerini nasıl değiştireceğini bilmeden bu köye adeta tutuldular. Mısır tarlalarıyla çevrili bu güzel, bu vahşi yer binlerce yıl öncesine bağlı bir köprüydü ama Ned bu köprünün kendisini nereye götüreceğini nereden bilebilirdi?

0: Bak Beth, şurada bir ev var. Bence mimari bir harika.
1: Oh, nefis. Küçük bir köşk. Bahçesi de leylaklardan geçilmiyor. Nate, hatırlıyor musun? Paris'te tanıştığımız vakit bana kucak kucak getirdiğin leylakların renginde.
2: Bahçesi ne kadar kocaman. Arka tarafa gidip bir bakayım ben. Ama
1: belki ev sahipleri bundan hoşlanmazlar ki. Sonra köpek falan da olabilir. Dikkat et.
0: Burada kimsenin oturduğunu sanmıyorum. Baksana ne kadar bakımsız. Terk edilmiş bir ev burası. Bahçenin çitleri onarılmamış. Verandayı bile sarmaşıklar bürümüş.
1: Evet, kepenkler de bu güzel havada sımsıkı kapalı olduğuna göre bitişik evin bahçesine bir kadın çıktı Ned. Belki burada böyle durup evi incelememizden hoşlanmaz.
0: Bir soralım bakalım. Belki de sahipsiz bir evdir. Bir dakika.
3: Evet.
0: Adım Ned Coston. Bu da karım Beth. Köyünüzden geçiyorduk da.
3: Tuhaf. Burası yol üstünde bir yer değil ki. Yabancılar hemen hiç gelmez.
1: New York'ta oturuyoruz. Doğaya hasretiz. Şöyle kırların havasını iyice alalım diye ana yoldan ayrılmıştık. Bu bitişiğinizdeki ev ne kadar güzel. Kocam da ben de hayran olduk.
3: Evet. Penrose Lane. Köyün en güzel evidir.
0: İçinde kimse oturmuyor sanırım.
3: Oturmuyor. Ev köyün kurucusu sayılan Penrose'un sülalesindeki son canlı olan Tamar Penrose'undur. Fazla büyük, bakımı da masraflı olduğundan Tamar ufak bir eve çıktı. Burası yıllardır kapalı durur.
0: Acaba bayan Tamar Penrose'u bulamaz mıyız?
3: Kendisi köyün postanesinde çalışır ama bugün tatil olduğundan o da herkes gibi tarlaya gitti.
1: Biz böyle özelliği olan eski evlere bayılırız. Oh, içerisini görmeyi çok isterdim.
2: Anne! Arka tarafta kocaman bir kümes var. İçi boş ama o kadar büyük ki ev gibi.
1: Oh Ned, hep böyle bir evimiz olsun isterdim. Tam düşlerimdeki ev bu. Düşün, ara sıra kentten bunaldıkça buraya gelip dinlenmek ne iyi olurdu.
0: Affedersiniz.
3: Adım Maggie Dot.
0: Bayan Dot, acaba ev satılık mı?
3: Hayır.
0: Yine de Bayan Tamar Penrose'la bir görüşmek isterdim. Belki evini bize satmaya razı olur.
3: Hiç sanmıyorum.
4: Maggie. Kiminle konuşuyorsun?
3: Robert. Dur, sana yardım edeyim. Çık canım. Çık şöyle. Otur şezlonga. Şurada yabancılar var da onlarla konuşuyorum.
4: Cornwall'da yabancı ha? Kim?
3: Geçiyorlarmış. Penrose'ların evini beğenmişler de satılık mı diye soruyorlar. Bu kocam Bay Dot'tur. Gözleri görmez de.
4: Profesör Dot. Gözlerimi yitirmeden önce Boston Koleji'nde edebiyat profesörüydüm.
0: Tanıştığımıza memnun oldum profesör.
4: Hava almak istedim Maggie. Beni bahçeye çıkarman için sana seslendim ama duymadın.
3: Yine de beni beklemeliydin sevgilim. Ayağın takılıp düşebilirdi.
4: Ya.
3: No, kitaptan sıkıldın mı yoksa? Oysa en güzel yeri. Kocam edebiyata düşkündür. Ben de onun bu zevkini tatmin için istediği eserleri banta okurum, o da dinler. Böylece istediği her şeyi okuyabiliyor demektir.
1: Sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. İyi günler Bayan Dot. İyi günler Profesör Dot. Böyle sağlıklı, tertemiz havalı bir yerde yaşadığınız için şanslısınız.
0: Bakın şu kartta telefon numaram ve adresim var. Lütfen Bayan Tamar'a bir söyleyin. Eğer evi satmayı düşünüyorsa bize bir haber verin. Hemen geliriz.
3: Peki, güle güle.
5: Anne, o adam niye öyle kara gözlükler takıyordu?
1: Gözleri görmüyormuş kızım.
2: Daha iyi, onları takmasına hiç gerek yok o zaman.
0: Keşke bu evi alabilseydik Beth. Yılın birkaç ayını olsun böyle bir yerde geçirmek hepimize iyi gelirdi.
5: Özellikle soluk alması fabrika ve egzoz dumanı dolu bir kentte büsbütün güçleşen zavallı kızınıza babacığım.
1: Kate, kendine acımaktan vazgeç.
5: Haklısınız, size acımalıyım. Öyle değil mi anne?
0: Gerçekten Kate için çok iyi olurdu.
1: Belki de yüksek bir fiyat teklif edersek razı olurlar Ned. Babamdan epey para kaldı.
5: Bakın, kilisenin avlusunda...

0: siyahlar giymiş uzun boylu yaşlı bir kadın var. Hep bize bakıyor.
1: Evet, onunla da bir konuşalım bakalım.
2: İyi günler efendim.
3: İyi günler. Penrose'ların evini beğendiniz değil mi?
2: Oh, evet, çok güzel bir ev.
3: Güzeldir ya. 300 yıllık bir evdir. Hala da sapasağlamdır.
1: Acaba satılık mı? Doğrusu almayı isterdik.
3: Buraya mı yerleşeceksiniz? Haberiniz olsun, uygarlıktan uzak bir yerdir burası. Şükür ki köyümüzü öyle tutmayı başardık. Her şey dedelerimizin zamanındaki gibi kaldı. Gene de çok gerekli olan bazı şeyleri aldık. Justin Hook'un bir otomobili var. Profesör Dodd'un ses alma cihazı. Sonra postanede telefon.
1: Gördüğümüz kadarıyla kadın erkek hep tarlada.
3: Evet ya. Mısır ekiyorlar. Mısır bizim baş tacımızdır. Mısır toprak ve geleneklerimiz. İşte Korvar Kum. Hadi yolunuza gidin. Güle güle.
0: Ne tuhaf bir kadın. Yaşı bile belirsiz. Belki 60, belki 90.
1: Öyle. Yabancılar burada pek sevilmiyor gibi geldi bana Beth.
0: Neden? Kiminle görüştüysek nazik davrandı bize.
1: Bilmiyorum, garip bir hava esiyor. Her şey alışılmışın dışında.
0: Sadece bir tek otomobil varmış. Ne tuhaf değil mi?
1: Öyle. Ama yaşlı kadın çok ilginç bir tipti. Bir otorite sanki.
0: Kate! Ne oldu Kate?
4: Soluk. Alamıyorum.
0: Yine mi? Ah, Tanrım. Net koş ilacı arabada.

0: Hoş geldiniz Bayan Fortune. Sevgilim, Bayan Fortune'a hoş geldin de.
1: Hoş geldiniz.
2: Oturun, rahatınıza bakın. Maggie, seninle konuşacağım.
0: Tabii. Robert, hadi canım, gel seni içeri götüreyim. Kitabını dinlerken biz de bahçede konuşalım. Gel gir koluma.
2: Maggie, şu yabancılarla konuştuğunu gördüm.
0: Evet, Tamar'ın evini satın almak istiyorlar. Yılın birkaç ayını burada geçirmekten söz ettiler. Oysa biz aramızda yabancı istemeyiz, değil mi?
2: Maggie, bunlara ihtiyacımız var. Özellikle öyle bir genç kıza.
0: İyi ama Bayan Fortune.
2: Bunlar bize gerekli. Maggie, gelsinler buraya. Köy halkı gitgide azalıyor. Birkaç delikanlı var ama. Ya genç kız? Bırakalım gelsinler Maggie.
0: O halde Tamar'a söyleyelim, evini versin. Ama bunlar yalnız tatillerde gelecekler Bayan Fortune.
2: Hele bir gelsinler. Köyü bizi severlerse kalırlar. Hem bizi sevmemek mümkün müdür Maggie?

0: Allah belalarını versin.
1: Ay şişt, yavaş Nate. Kate uyuyor. Ne var, ne oldu?
2: Şirkette kavga ettim Milton'la.
1: Yine mi?
2: Bu defaki başka. Ben bıktım artık. İnsanın sevmediği bir işi yapması ne demektir biliyor musun? Üstelik de aksi, hırçın bir adamın yönetimi altında çalışarak.
1: Haklısın sevgilim ama ne yapalım? İşim bu senin.
2: Benim işim değil bu Beth, sen de biliyorsun. Diyorum ki kendi kendime bas istifadan ayrıl. Şu fare kapanından kurtul. Ben bir sanatçıyım Beth. Benim işim resim yapmak, bir ilan şirketinde çalışmak değil.
1: Ne? Evet, sen bir sanatçısın. Seni sanatından ayrılmaya babam zorladı. Bana olan sevgin yüzünden ressamlığını bıraktın. Sana çok şey borçluyum Ned.
2: Bunu da nereden çıkardın canım?
1: Ne olur bırak konuşayım Ned. Üstelik...

0: durup dururken yıllar önce sana hayatı zehir etmiştim. İstemeden seni mutlu etmek istiyorum ben Nihat.
1: Mutluyum biliyorsun.
0: Kendimi bağışlatmak, benim yüzümden çektiklerini unutturmak istiyorum.
1: Çoktan unuttum sevgilim biliyorsun.
0: Peki ama ben unutmadım. Eğer istiyorsan şirketten hemen ayrıl. Paramız var, çalışmak zorunda değilsin. Gidip Cornwall'a yerleşelim, orada gönlünce yaşarsın.
1: Ne abi, haber mi var yoksa?
0: Maggie Dodd'dan kısa bir mektup aldım. Tamar Penrose evi satıyormuş. Eğer hala ilgileniyorsak bizi çağırıyorlar.
2: Bet, harika bir haber bu. Tam böylesine bunalmıştım.
0: Hep söylerdin ya, yeniden resme başlarsın.
2: Kümes çok büyük, orayı stüdyo yaparım.
0: Kate için de çok iyi olur. Çocuk burada sıkılıyor. Sonra havası da hastalığına iyi gelir.
1: Ama ya sen Bet? Sen öyle bir yerde yapabilir misin?
0: Eğer sen ve Kate orada mutlu olacaksanız benim için mesele yok.
1: Bu cevap yeterli değil. Bana gerçek düşüncelerini söyle.
0: Bak bir deneyelim derim Nate. Belki o kadar hoşumuza gider ki oradan bir yere kıpırdamak istemeyiz. Baktık ki olmuyor, yapamıyoruz. O zaman kalkar geliriz.
1: Canımız sıkıldıkça New York'a gelir, otelde kalır.
0: Gidelim Nate. Sakin, sessiz bir yere ihtiyacımız var. Yeni bir hayata başlayalım. Hatta buradaki tanıdıklarla bağlarımızı koparalım. Böylece oraya daha çok ısınırız.
1: Orada da dostlarımız olacak sevgilim. Hem daha işten, daha candan, yapmacıksız gerçek dostlar.

0: Artık komşu oluyoruz. Şu bayı bayanı kaldırsak diyorum.
1: Doğru. Evi dolaştınız. Nasıl buldunuz?
2: Çok beğendik. Gerçi epey onarılmak ister.
0: Ama biz orayı bir elden geçirdik mi çok güzel bir yer olacak. Banyolarda sıcak su yok. Mutfağı da modernize etmek gerek. Bulaşık makinesi, otomatik çöp öğütücü falan gibi.
2: Robert, evi yenilemek için bir yardımcıya ihtiyacım olacak. Tabii önemli işler için Saksoni'den adam getireceğim ama... benimle birlikte ufak tefek onarımlar yapabilecek biri var mı burada?
1: Size... Worthy Pettinger'i tavsiye ederim. Çalışkan, becerikli, sevimli bir çocuk. Her sabah Tobacco City kasabasına gidip gazetelerimizi getirir. Kasabada ne kadar kurs varsa hepsini bitirdi. Okumaya çok meraklı.
3: Kasabada fazla okumuşluğu olan yoktur. Kocam tektir o yönden. Gençler burada bir an önce tarlada çalışıp para kazanmaya bakıyorlar. Aileler pek varlıklı değil. Çocukların bu yüzden okulda geçirecekleri uzun yıllara tahammülleri yok. Yardım etmeleri gerekiyor.
2: Bakalım biz de Kate'in okul sorununu nasıl çözeceğiz. Sağlığı pek yerinde olmadığından yatılı okulda bırakamıyor.
1: Şimdilik onu kasabadaki okula göndermek zorundasınız. Sonra da Saksoni'ye gider. Orada lise var.
2: Epi uzak ama Beth arabayla götürüp getirir.
1: Böylece Cornwall Kumba ikinci otomobil geliyor ha?
2: Sahi buradakiler atlı arabayı daha çok seviyorlar anlaşılan.
1: Bura halkının bir sözü vardır. Babam için iyi olan benim için de iyidir. Gelenek ve görenek Cornwall Kumbun iki temel taşıdır.
2: Cornwall'un Amerika'ya göç etmeden önce köy halkının atalarının Britanya'da yaşadığı yer olduğunu biliyorum.
1: Evet, evet. Yeni yurtlarına da yine aynı adı vermişler.
2: Çok ilginç doğrusu. Bu kadar eski ve köklü bir geçmişi olan bir köyde yaşamak hoşuma gidecek. Kim bilir belki bir gün bu konuda bir kitap bile yazabilirim.
1: Bunu bir ara ben de düşünmüştüm. Burası gerçekten ilginç bir yer Ned. Herkes hayatından memnundur ve her şeyin olduğu gibi kalması için çaba harcar. Birçok kuşak sonra da burası yine böyle kalacak.
2: Köyün yetkili bir kişisi yani bir çeşit yöneticisi var mıdır?
3: Yok, pek öyle sayılmaz ama Bayan Fortune köyün en sayılan sözü geçen kişisidir. Herkesin yardımına koşar. Hastaları tedavi eder. Sıkıntı çekenlere bir çare bulur. Kısaca bütün köyün anasıdır.
1: Ya, dul bir kadın. Çocuğu yok. Ya. Kocası da uzun yıllar önce ölmüş. Doğrusu köyü onsuz düşünemiyorum. Ya. Tanıdığımdan beri Bayan Fortune Cornwall Kumb'un en etkili kişisidir. O ölürse ne olur bilmiyorum. Daha doğrusu onun ölümlü olduğunu düşünemiyorum bile.
0: Siz ne zamandır buradasınız?
1: 16 yıl oldu. Boston'da profesördüm. Sağlığım bir ara bozulmuştu. Üniversiteden

0: Bir yıl için izin aldım. Bir rastlantı sonucu bulduğum bu yere bir yıllığına geldik. Dinlenmek için. Sonra burada gözlerimi yitirince artık Boston'a dönemedim. Köye yerleşmek yapılacak en iyi şeydi.
1: Ama burada mutlu olduk değil mi sevgilim?
0: Evet. Mutlu olduk. Cornwall Kumba, hoş geldiniz.

Cevrolur imkanı vuslat vermeyen imaların, zulm olur artık bugüna nazü istinaların. Halil İbrahim Akçam'ın bu sözlerine Şerif İçli'nin Rast makamındaki bestesini Serap Kuzey'den dinledik. Eserin başında da Kemani Tatyos Efendi'nin Rast Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Rast ve Hicazkar makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Rast eser Ahmet Rasim Bey'in güftesini yazdığı Kemani Tatyos Efendi'nin bir bestesi. Vedat Çetinkaya'dan sunuyoruz. Bir gönlüme bir hali perişanıma baktım, zalim seni yad eyliye, ah eyliye çaktım. Sen yoksun, o yok, ben yalnız çıldıracaktım. Zalim seni yad eyliye, ah eyliye çaktım.

Alaaddin Yavaşça'yı Fehmi Tokay'ın Rast şarkısında dinliyoruz. Gönlümün eshar içinde gül gibi dildarı var. Neyleyim, her sevgisinde bir yığın ayarı var. Gül sevenler katlanır harın dil azar cevrine. Her gülün bir goncası, her goncanın bir harı var.

Hacı Arif Bey'in rast eserini Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Vuslatından gayrı el çektim, yeter ey bi vefa. Dilfikar ettin beni, şimden geru eyle safa.

Güftesi Yılmaz Topuz'a, bestesi Erol Sayan'a ait rast eseri Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz hep birlikte. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak, gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak. Öyle yalnız ki gönlüm, aylardır seni özler, geleceksin, döneceksin, seveceksin diyerek her an yolunu gözler.

Güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı'na ait rast eser var sırada. Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinliyoruz. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım. Ah Yasemen, saçlarını her gece okşar tararım.

Güftesini Cemal Boran'ın yazdığı Yılmaz Yüksel'in rast eserini Selim Bülent Oral'dan dinliyoruz. Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen, öldürür mahvedersin yakmasını bir bilsen.

Öyle güzel ki gözlerin batmasını bir bilsen. Öyle güzel ki gözlerin batmasını bir bilsen. Öldürür mahvedersin, yakmasını bir bilsen. Öldürür mahvedersin, yakmasını.

Güftesi ve bestesi Necip Mirkelamoğlu'na ait rast eseri Gül Batu'dan dinliyoruz. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem, çek elini elimden, ben sevgilin değilem.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. Yılmaz Özer'in kemanla yapacağı Hicazkar taksimini ardından Nikos Ağa'nın Hicazkar eserini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Bana hem dem eyleyen ey gam seni, bir gönül, bir baht, bir çerhi deni. Bıktıran candan şu üç şeydir beni, bir gönül, bir baht, bir çerhi deni.

Bekir Ünlü Ataer'i Nasibin Mehmet Yürü'nün Hicazkar bestesinde dinliyoruz. Görmezsem eğer sevdiceğim hüsnü miratı, sensiz bulamam neşesini, zevki hayatın.

Ali Rıza Kural'ı Leyla Saz'ın Hicazkar eserinde dinliyoruz şimdi. Neredesin, nerede acep, gamla bıraktın da beni, aradım, çok aradım, ah, a gözüm nuru seni.

Muzaffer Kurtulmuş'un taş plak kaydından yazılmış Hicazkar makamında bir eser var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Be bahçevan, ben bahçemi bellerim, hem bellerim hem gönlümü eğlerim.

Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağın Hicazkar şarkısını Perihan Altındağ Sözeli'den dinliyoruz. Hey Pınar, derin Pınar, suları serin Pınar, içinden çağlıyorsun, gönül mü yerin Pınar? Sesinde özleyiş var, bu yerde aşkı yad eder de, gönül geçmişi anar.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkının güftesi yine Vecdi Bingöl'e ve bestesi yine Saadettin Kaynağı ait, yine Hicazkar bir eser. Ayşegül Duruka'nın yorumuyla veda ediyoruz bu gecelik. Çiçeklerin gülüyor, gülüyor sevincinden, ötüşüyor kumrular yüreğimin içinde, okşuyor saçlarını rüzgarın ipek eli, diyorlar bana, ne mutlu sana. Hoşçakalınız.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Hafta içi her gün olduğu gibi 15 Eylül Salı bugün saat 13.18 yayınımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, dünyadaki gelişmeler küreselleşme kavramını doğurdu. Ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alışverişiyle uluslararası bir bütünleşme süreci yaşanıyor bildiğiniz gibi. Küreselleşme sadece ekonomik ilişkilerde ya da ticarette değil, sosyal alanda da yeri olan bir kavram. Hatta vatandaşlığın boyutları da zamanla değişiyor ve zenginleşiyor. Siz de işte bunları düşünürken biz şunları konuşalım istiyoruz. Küresel vatandaş olmak nedir acaba? Bunun önemi nasıl anlaşılabilir? Kendi içimizde izole şekilde yaşamak bizi nereye götürebilir? Ama onun haricinde biz biraz olsun bu küreselleşmeye uyum sağlamaya çalışırsak nerelere ulaşabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Ve biliyorsunuz ki yapay zekadan bahsediyoruz artık hayatın her alanında. Bizi kapsayan bir durum yapay zeka ve yapay zeka sayesinde birçok şey aslında kolaylaşırken bir yandan da çok fazla değişiklik yaşıyoruz. Yapay zekadan bahsederken, küreselleşmeden bahsederken çocuklarımızı nasıl bir gelecek bekliyor ve bu gelecekte onlar için en önemli kararlarını belirledikleri o yıllarda o meslekleri nasıl seçecekler? İşte konuşacağımız konulardan bazıları bunlar sevgili dinleyenler. Eğitim danışmanı Elif Özmenek Çarmıklı bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Elif Özmenek Çarmıklı stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Şimdi söylediğimiz gibi küreselleşme, küresel vatandaşlık son dönemde daha da ön plana çıkan kavramlar bunlar. Biz ne anlamalıyız küresel vatandaşlık denilince? Küresel vatandaş olduğumuzda hakikaten nereye gidersek gidelim rahat bir şekilde hayatımızı sürdürebilir miyiz mesela?
1: Şimdi

0: Artık küreselleşmenin de biraz ötesine gidildi. Hatta tam tersine belki biraz ülkeler içine bile kapanmaya
1: Evet.
0: başladılar. Dolayısıyla oradaki küresel vatandaşlık anlayışı da bence biraz değişmeye başladı. Her ne kadar bizim artık çocuk

0: onunla beraber gelen bazı sorumluluklar olmaya başladı. Ve biraz hani iyi vatandaş olmak ne demektir? Bizim zamanımızda böyle vatandaşlık bilgisi dersleri falan vardı.
1: Evet.
0: Bence onlar çok önemli derslerdi. Çünkü bir vatandaşın aslında görevleri nelerdir diye baktığımızda, değil mi? İşte oy kullanmak, ülkeni korumak, değerlerine sahip çıkmak vesaire. Aynı şekilde bu değerler birazcık küresel boyutta da ele alınmalı. Onun beraberinde getirdiği sorumluluklar, güvenlik açıkları, yani elinizdeki telefonlar bile artık çok ciddi bir güvenlik sorunu meselesi, devletler boyutunda da aynı şekilde ama özellikle bireysel boyutta çok ciddi dijital okuryazarlık gerektiren alanlar, işte medya okuryazarlığının çok yüksek olması, neyin doğru neyin yanlış olduğunu artık ayırt edemediğimiz, değil mi? Post-truth, yani gerçeklik sonrası dediğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Dolayısıyla bunları ayırt edebilme becerilerini geliştirme, yerelde olan bir sorunun küreseldeki etkilerini iyi anlayabilme. Yani sizin bugün açtığınız işte ne bileyim bir havalandırma, değil mi? Artık o bir dünya sorunu. Bunu fark edebilmek ya da açtığınız musluktan akan su sadece işte Ankara özelinde bir problem değil. Türkiye genelinde bir problem değil. Aslında dünya genelinde çok ciddi bir su sıkıntısının olduğu bir dönem. Dolayısıyla artık bu ilişkilerin, örüntülerin, birbirleriyle ilişkilerini iyi anlayan, bunların sorumluluklarını iyi fark eden bireysel sorumluluklarımız var ve evet, yeni nesil bunları çok fark etmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani nereden başlasak desek, işte küresel vatandaşlığı biraz böyle tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi çok önemli bir konu hakikaten, ama tam tersi de yıllar geçtikçe bundan uzaklaşılıyor aslında. Ki buna bazen sosyal medyadaki bazı söylemler de sebep olabiliyor. Pompalanan belli görüşler de sebep olabiliyor. En değerli sensin, sen iyi ol, yeter gibi bir bakış açısı var ya şu an, sanki yanlış bir şekilde aktarılan. Aslında tabii ki insan değerli, tabii ki kendi için iyi olanı yapsın, ama orada acaba diğerleri nasıl etkilenecek? Hiç buna bakmayan bir nesil mi geliyor acaba? Ne dersiniz siz bu konuda?
0: Vallahi araştırmalar öyle göstermiyor. Yeni neslin, özellikle Z kuşağının, sosyal konulara son derece duyarlı olduğu, ama öteki taraftan da sizin söylediğiniz gibi birazcık böyle pamukların içine konulmuş bir nesil. Enteresan bence, çok yolculukları, bu dünyadaki yolculukları enteresan olacak. Bence tarih onlardan farklı söz edecek. Yani bizim işte diğer kuşaklar, Z kuşağı, X kuşağı baktığımızda, mesela biz X kuşağı olarak hem bilgisayarlarla haşır neşir olduk, teknolojiyi biraz şey yaptık, içine doğmadık ama bizden sonraki jenerasyon içine doğdu falan. Bu jenerasyonda bence çok böyle tarihe geçecek enteresan kuşaklardan birisi olacak. Evet, bir taraftan o var, ama öteki taraftan da bence onlar artık şeyin çok farkındalar. Yani bu sorunlar artık bizim sorunumuz değil sadece. Bunun daha büyük boyutları var. Ve dünya o kadar hızlı değişiyor ki, demin siz şey dediniz, işte uluslararası ilişkiler bu küreselleşmeden etkileniyor, işte ticaret etkileniyor. Tabii eğitim de etkileniyor.
1: Tabii
0: dolayısıyla
1: ki
0: onlar birazcık daha bence bizden daha bu işe uyanıklar. Ha, harekete geçme konusunda ne kadar motiveler, orası bir soru işareti. Çünkü bizim zamanımızda belki biraz daha iç motivasyon yüksekken, şimdi o biraz daha düşük. Dolayısıyla her jenerasyon kendi döneminin sorularıyla ve sorunlarıyla sınanacak. Onlarınki de bu. Harekete geçmek zorundalar ve bir ortak zemin bulmak zorundalar bu sorunları çözüm bulmak için.
1: O harekete geçme motivasyonu ne olabilir sizce?
0: Demin bahsettiğim küresel vatandaşlık anlayışının giderek artması. Özellikle okullarda giderek görüyorum, eğitimin içerisine konuluyor bu problemler. Şimdi artık bir telefonun olduğu dönemde bilgi değerini çok hızla kaybetmeye başladı. Baktığımız zaman, hatta ilk böyle ChatGPT falan çıktığı zaman oralarda böyle herkes şey deniyordu. Senin olduğun bir dünyada biz çocukları nasıl eğitmeliyiz falan. İlk söylediği şeylerden bir tanesi empati duygusu. Yani insana dair olan duyguların geliştirilmesi, empati, işte stratejik düşünebilme, analitik düşünebilme, problem çözebilme yetenekleri gibi insana dair bazı becerilerin geliştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla okullar ve üniversiteler, yani ilkokul, ortaokul, liseler ve artı tabii üniversiteler bence hızla oraya doğru zaten evrilmek zorundalar. Giderek değişiyor.
1: Şimdi empati çok önemli.

0: Önemli bir duygu dediğiniz gibi, ne yazık ki de bana sorarsanız çok da iyi durumda değiliz bu açıdan bakıldığında. Çünkü bunu yine söylediğim gibi sosyal medya biraz etkileyebiliyor. Şimdi sosyal medyaya girdiğinizde önce çok duygusal bir içerik görüyorsunuz. Birdenbire gözünüz dolmaya başlıyor. Ardından bir komik video, sonrasında sinirleneceğiniz başka bir şey, ardından bir yemek tarifi. Burada duygularımızı zaten daha tam yaşayamadan, yönetemeden başka bir duyguya atlarken doğal olarak başkasının duygusunu da tam olarak anlamlandıramayabiliyoruz. Siz de bir eğitim danışmanısınız. Yıllardır bu işle uğraşıyorsunuz. Empati duygusu gelişmiş insanlar nasıl yetiştiriliyor sizce?
1: Şimdi gazetecilikte ben gazeteci kökenliyim. Dolayısıyla gazetecilikte bir şey söylenir. Manşet atarken çok dikkatli atın. Sür manşeti atarken ondan daha da dikkatli atın. Çünkü hem manşetin hem sür manşetin karşı tarafı uyuşturmaması, yani ona karşı duygularını kaybetmemesi gerekiyor. Yani bir konu çok fazla manşetten verilirse ya da sür manşetten verilirse aynı sizin söylediğiniz duyguyu yaratır. Şimdi tabii biz elimizde sürekli telefonlarla değişik duygulara ve değişik dopamin kaynaklarına sürekli ilişki var bu jenerasyonun. Şimdi nasıl gelişir empati duygusu? Çok aslında basit bir şey. Sahaya çıkmak gerekir. Yani sınıfın sınırları içerisinde, evin sınırları içerisinde empati bir yere kadar
0: Evet, ya da
1: öğrenilebilir.
0: internette sürekli
1: Evet,
0: gezindiğinizde.
1: yani ancak hakikaten sokağa çıkmak dediğimiz şey, dışarı çıkıp bir şeyler yapmak, bir şeylere kafa yormak, bir soruna çözüm bulmak. Ben aynı zamanda dünyanın en büyük çocuk hareketlerinden bir tanesi olan değişim için tasarım, Design for Change'in Türkiye temsilcisiyim. Aslında orada da aynı şey söyleniyor. Çocuklardaki yapabilirim duygusu ve empati duygusu nasıl gelişir? Çünkü her çocuk aslında yapabilirim duygusuyla doğar, fakat zaman içinde o kaybolur. İşte notlar girer, önce yapabilir miyim acaba'ya dönüşür, sonra hızla ya yapamam zaten. Yapsam zaten bir şey fark etmez. Eninde sonunda ben bir çocuğum. Benim yaptığım şey neyi fark ettirir ki dünyada gibi son derece öğrenilmiş çaresizliklerin içine düşen bir sistem var aslında. Sadece Türkiye'de değil, dünyada çocuğa karşı bakış böyle değil mi? Onlar bizim yarınlarımız. Oysa onlar bizim yarınlarımız değil. Onlar bugün var olamazlarsa yarın olamazlar. Yarınlarımız olamazlar. Bir çocuğun yapabilirim duygusu da ve empati duygusu ona bağlı olarak nasıl gelişir? Dışarıya çıkıp bir soruna kendi gücünün ölçüsünde cevap bulabilmesiyle. Bu bir işte ne bileyim kırık okuldaki sandalye, işte ne bileyim zorbalanan bir arkadaşının sorununa çözüm bulabilmek. Yani bizler evet proje bazlı eğitim modeli daha ön plana çıkmaya başladı ama aslında projeden çok tasarım öğrenilmesi gerekiyor. Yani bir şeyi tasarlayalım, nasıl yapalım, bu sorunu nasıl değiştirelim gibi hakikaten sınıfta öğretilen şeylerin gerçek hayatta neye karşılığı var onu görmesi gerekiyor öğrencilerin.
0: Problem çözme becerisi aslında, değil mi?
1: Hepsi sonuçta baktığımızda birer problem çözme becerisi. Ama hani sınıfların içerisinde biz aslında neyi neden öğretiyoruz da biraz kafa yormamız gerekiyor. Ve eğer o öğrendiğim bilgiyi dışarıda birisinin bir problemine, bir soruna çözüm bulmak için kullanamıyorsan o bilgi uçup gidiyor.
0: Evet, aslında sadece teoride öğrenilmiş, pratiğe aktarılamamış bir bilgi oluyor.
1: Aynen, o zaman ne oluyor? Onunla beraber arkasında kalacak kocaman bir empati tortusu da beraberinde gidiyor. Çünkü hiçbir zaman pratiğe dökülmemiş bir bilgi, birisinin sorununa ya da bir okulun sorununa, bir mahallenin sorununa çözüm bulunmamış bir hayatta empati duygusu da gelişmiyor onunla.
0: Evet, aslında bu da yine başta konuştuğumuz küresel vatandaşlığa götürüyor bizi, değil mi? Bu
1: Tabii.
0: empati duygusu ne kadar gelişirse küresel vatandaş olma olasılığımız da o kadar artıyor
1: Sorumluluk
0: aslında.
1: alma aslında ne kadar gelişirse, değil mi? Hepsi birbirine bağlı gidiyor. Sorumluluk alma ne kadar gelişirse yapabilirim duygusu o kadar gelişiyor. Yapabilirim duygusu gelişmeye başladıkça onun arkasında onu destekleyen bir empati ordusu olması gerekiyor ki harekete geçebilsin. Kısacası aslında hayatta harekete geçebilme, bir şeyleri değiştirebileceğine inanma, bir şeyleri yapabileceğine inanma duygusu çok ciddi bir ne diyeyim, çaba gerektiriyor.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi konularımızdan biri de aslında geleceğin meslekleri. Çünkü değişiyor dünya, onu hepimiz fark ediyoruz zaten.

0: Ama bazen buna uyum sağlamakta zorlanabiliyoruz ve bazen bu meslek seçiminin yapıldığı yaş hakikaten çok küçük olabiliyor. Şöyle bir bakıldığında ve kişi kendini daha iyi tanımamış olabiliyor. Siz bununla ilgili de hatta konuşmuşsunuz, bir videonuzu da izledim. Çok iyi tanımadan kendini, eğer ki bir bölüm seçerse bu öğrenciler, sonrasında o bölümü değiştirmeye çalışıyorlar, tekrar başa dönüyorlar vesaire, bir takım sorunlar yaşanabiliyor demişsiniz. Tabii ki değişiklik yapılabilir. Bu arada hiçbir şey keskin sınırlar içerisinde değil, ama neden baştan başlanıldığı gibi gitmesin ki, bir daha emek verilsin ki? Ne dersiniz, nasıl tanır insanlar kendini bu aşamada?
1: Şimdi demin konuştuğumuza bağlayacak olursak, bir çocuktaki yapabilirim duygusu düşmeye başladığında aslında öz şefkati, empatisi hepsi beraber düşmeye başlar. Tek başına gelmez o. Yapabilirim duygusu dediğim gibi çocuklarda aslında tam bütün gelir. Siz hiç gördünüz mü mesela bir çocuğun, ya ben acaba yürüyebilecek miyim, ya da bir bebeğin yürüyebilecek miyim, ya bu Türkçeyi acaba çözebilecek miyim ben falan. Ama İngilizce işin içine girmeye başladığında değil mi, kaygılar başlar. Matematik işin içine girmeye başladığında kaygılar başlar. Dolayısıyla okul sistemi içerisinde yapabilirim duygusu tam tersine zedelenmeye başlar. Bir çocuğun okul sınırlarının dışına çıkması, demin söylediğim işte çocuk katılımcılığının arttırılması dışı. Dışarıda projelerin içine çocukların dahil edilmesi bu anlamda çok önemlidir. Çünkü yapabilirim diyen insan, bu tabii çocuk olması daha önemli, giderek daha kendi kararlarını verebilen, karşısındakinin duygusunu anlayabilen, kendi duygularını okuyabilen ve kendi duygularıyla karşısındakinin duygularını eşleştirebilen insan olmaya başlar ve kendini motive eder. Yani iç referansı yüksek birey haline gelir. Şimdi biz baktığımızda Türkiye'de ne yazık ki iç referanslı öğrenci sayısı düşük. Neden? İşte bir üniversite sınavı hala ne yazık ki büyük bir gerçeklik ve onun üniversite sınavına hazırlanmak ve bir sürü öğrenciyi geçmek zorundalar. Dolayısıyla aslında bu sistem içerisinde öğrenci durup ya ben ne olmak istiyorum sorusunu kendisine sorabileceği yeri az bulabiliyor. Şimdi yurt dışına giderken bir öğrenci dört ana kritere göre değerlendiriliyor. Bir tanesinde diyorlar ki, ya senin bütün lise boyuncaki not ortalaman ne arkadaşım? Çünkü sen bir sene mi çalıştın, 4 sene boyunca giderek artan bir ivmeyle mi çalıştın? Kendini zorlayan dersleri aldın mı? Ne yaptın sen? Önce ona bakarlar. Sonra daha onu böyle dallandırırlar. Derler ki sen akademik derinliğinin bize gösterebildin mi? Yani bir makale yazabildin mi? Bir araştırma yapabildin mi? Bir laboratuvara girdin mi? Gibi, yani böyle bir akademik başarıyı ve performansı başka boyutta değerlendiren bir sürü kırılımları var aslında.
0: Not değil sadece yani.
1: Sadece not değil, tabii ki sadece not değil. İkinci kısmında baktıkları uluslararası performanslar. Onlar hep böyle işte uluslararası dersler ya da sınavlar gibi algılanır, ama sadece bunu söylemezler. Derler ki ya sen uluslararası mesela bir proje yaptın mı, insanlarla beraber çalışabildin mi, ya da bir uluslararası yarışmaya katıldın mı, yoksa kendi küçük denizinde mi yüzdün sadece? Dolayısıyla uluslararası performans da bu işin ikinci ayağıdır. Orası çok önemlidir, çünkü der ki bana gelecek öğrenci uluslararası performansı yüksek bir öğrenci olması gerekiyor. Küresel vatandaşlığı anlamış olması gerekiyor. Farklılığı bir tehdit değil, tam tersine bir fırsat olarak görüyor olması gerekiyor der. Üçüncü ayağında bizim şimdi portfolyo diye çokça konuştuğumuz, aslında Türkiye'de baktığınızda ölü sertifikalar haline gelen, çocuğu hiç anlatmayan, işte oraya gitmiş sertifika almış, buraya gitmiş sertifika almış, hiçbir şekilde derinleşmemiş. Bazılarını annesinin zoruyla yapmış, bazısını öğretmenin zoruyla yapmış, ama
0: sadece toplamak için o kağıtları.
1: Evet, sen buradan ne anladın desen o olmayan. İşte orası bizim için çok önemli bir yer. Çünkü orası aslında şunu sorarlar sana. Sen kimsin? Elif, sen kimsin sorusudur orası. Bu soruya cevap verebilmesi gerekiyor bir öğrencinin. Bu da nedir? İşte sporuyla, sanatıyla, işte sosyal yaşantısıyla kendini anlatabileceği bir alan yarattı mı? Üçüncü kriter de budur. Dördüncü kriter basit gibi gözükür. Bizde de yanlış anlaşılır hep. Referans mektupları gerekir. Derler ki işte öğretmenler çok iyiydi bu arkadaş. Ama bu böyle aslında bir sadece referans mektubu değildir. Aslında şunu soruyorlar. Senin network'ün ne? sen lisede bir network kurabildin mi? Dışarı çıktın, işte ne bileyim bir mesleki gözlem yapabildin.

0: bildin mi? İşte bir yerlerde ufak da olsa bir şeyi çalıştın mı? Bir emek harcadın mı? Bana o referansını göster aslında. Sana onu soruyorlar, network'ünü soruyorlar. Şimdi bana sorarsanız Türkiye'deki öğrenciler de bu sisteme göre hazırlanması gerekiyor. Gitsinler gitmesinler yurt dışında üniversiteye.
1: Tabii ki.
0: 9. ve 10. sınıf bizim için hayati değerdir. Çünkü akademik olarak tam böyle bütün işte o bunaltı zamanının daha
1: Ergenliğin
0: gelmediği.
1: de en sıkıntılı
0: Evet.
1: olduğu dönem.
0: Evet.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ergenlere bir amaç vermek lazım. Şu
1: Hı
0: andaki
1: hı.
0: en sıkıntılı durum
1: Amaçsızlık değil mi?
0: amaçsızlık. Bir şey için uğraşıyor olabilmeleri lazım ama o sadece not olamaz. Yani şimdi
1: Evet.
0: ben size söylesem, bana söylesem değil mi? 8 saat okula git ve 8 saat ders öğren. Yani bu mümkün mü? Değil yani. Bu
1: Aslında değil,
0: mümkün değil
1: evet.
0: yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz o kadar 8-8,5 saat okulda bir öğrenciyi tuttuğumuzda aslında neleri kaybediyoruz biraz onu düşünmek gerekiyor. Şimdi demin sorduğunuz soru da şuydu, o konuşmada söylediğim. Her yıl Türkiye'de yaklaşık 450 bin öğrenci girdikleri bölümden U dönüşü yapmaya çalışıyorlar. Nedir o? İşte ne bileyim, ya bir başka bölüme geçmeye çalışıyor, ya diyor ki tekrar sınava gireyim, ya diyor ki bu üniversiteden başka bir üniversiteye geçmeye çalışayım. Şimdi bunların hepsi emek, zaman, umut kaybı aslında. Hani böyle 3000 saat çalışıyor olsalar bu öğrenciler ortalamada, yani baktığınızda 171 bin yıl emek gücü var. Yani büyük bir enerji var burada
1: Tabii.
0: ve Türkiye aslında bu enerjiyi kaybediyor. Çünkü bir de baktığımız zaman hangi bölümler, değil mi? Tıp en çok, mühendislikler,
1: Vazgeçilenler.
0: vazgeçilenler. Şimdi bunlar aslında Türkiye'nin en iddialı beyinleri, yani söylediğimiz kısım. Şimdi böyle bir şey de şu soru akla geliyor ya, bu çocuklar gayet parlak öğrenciler. Ne oluyor da bu kadar sıkışmışlık ortaya çıkıyor? Şimdi baktığınız zaman 9. 10. sınıfta kendini tanımaya yönelmeyen, dışarıya çıkıp dünyayı anlamlandırmaya çalışmayan öğrenciler burada sıkışıyor. Çünkü sizin söylediğiniz gibi 15, 16, 17 yaşındaki bir çocuk nasıl karar verecek?
1: Evet, çok
0: Nasıl karar?
1: zor.
0: Çok çok büyük. Yani bir tabağa konacak bir şeyden çok daha fazla söylediğimiz bir şey.
1: Evet.
0: Ancak dışarı çıktığı zaman, yani okulun dışına çıktığı zaman, sınıfın dışına çıktığı zaman, gerçekten iş hayatına gidip birileriyle konuşmadığı sürece, bir şeyler sadece konuşmak da yetmez. Gözlemleyip bir zaman harcamadığı sürece, şimdi okullarda mesela kariyer günleri yapılıyor. Ben sonrasında öğrencilerle konuşuyorum. Ne anladınız, ne gördünüz falan. Orada kimi seviyorlarsa, kim iyi konuştuysa
1: Değil
0: onun
1: mi?
0: mesleği olmak
1: Belki şey
0: istiyorlar.
1: böyle üzerindeki kıyafeti bile daha çok
0: Evet,
1: beğendiğini,
0: evet.
1: ha bu olabilir diye düşünebiliyorlar.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu sadece yeterli olmadı. Zaten
1: Tabii ki.
0: açık. Ne yapacağız? Yine aynı yere gidiyoruz. Deneyimleyerek öğrenmek bambaşka. Tabii bunun nasıl yollarını bulacağız? O da ayrı
1: Evet.
0: konuşulması gereken bir şey.
1: Evet. Bu zaten tek başına bir gence söylendiğinde yapacağı bir şey de değil. O yaş grubunu şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde çok da belki söylediğimizi ciddiye almayacaklardır, ama okul yönlendirirse mesela, bu bir ders programının içerisine dahil edilirse o zaman
0: Ya
1: olabilir.
0: şunu görüyorum aslında orada. Okul biraz bu arada meşruiyetini kaybetmiş durumda çocuklara söylediği şeyi yaptırabilme açısından. Çünkü çok talepkar okul. Dolayısıyla bu yeni bir talep gibi anlaşılıyor
1: Bu da
0: orada.
1: ekstra bir görev
0: Evet.
1: gibi. Evet.
0: Benim gördüğüm ve hani Türkiye'de oluşturmaya çalıştığımız sistem de bu. Mentörlük sistemi aslında. Yani eski usul bayağı usta çırak ilişkisi. Burada ne oluyor? Bak bir anlayalım, bir konuşalım. Bu mentörlük sistemini o yüzden çok önemsiyorum ben. Ve o mentorluk sistemi içerisinde öğrencilerin doğru yere, şimdi ben eğitim danışmanı dedik ama aslında ben bir mentorum. Aradaki fark ne? Danışman der ki bunlar gerekiyor. Mentor der ki gel elinden tutayım, beraber yapalım. Nasıl yapabilirsin sen bunu? Ben biraz sana yol göstereyim. Biraz geri çekileyim, seni anlayayım. Sen kendi yolunu çiz ama ben uzaktan seni
1: Daha
0: izleyeyim.
1: mı şefkatli bir
0: Tabii, çünkü eskiden
1: durum?
0: böyle öğretmenlerimiz çok vardı aslında. Okul dışında öğrenciyle çok vakit geçiren
1: Ve yıllar
0: fakat
1: geçtikçe
0: hiç
1: unutamadığımız
0: unutamadığımız öğretmenlerimiz
1: isimler.
0: çok vardı. Şimdi sistemin o talepkar hali biraz o sistemi biraz azalttı. O yüzden dışarıda önemsiyorum mentorluk desteğini. İş dünyasından, akademisyenlerden, tıpçılardan, böyle daha bu işe gönüllü olacak insanların gerçekten öğrencilere yol göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Onlara biraz

0: zaman ayırmalarını gerektiğini düşünüyorum. Her biri bir kişi, bir öğrenci alsalar aslında
1: tabii.
0: bambaşka bir şey olur. İlla meslekle ilgili olması gerekli değil. Çünkü hayattaki en pahalı şey, değil mi? Tecrübe. Çünkü muhakkak kaybederek öğreniyorsun.
1: Ne yazık ki, evet. Evet, kesinlikle. Siz peki bu sistemle ilgilenen bir kişi olarak nasıl değişiklikler gözlemliyorsunuz? Mutlaka siz dokundunuz böyle bir çocuğa, bir gence.
0: Tabii, yani şeyi çok net görüyorsunuz. Benim çok vardır pilotajla başlayıp, ya ben aslında iktisatçı olmak istiyorum
1: O
0: diyen.
1: kadar
0: Tabii tabii
1: ilgisiz
0: tabii o
1: alanlar.
0: kadar.
1: Evet.
0: Ailenin işte kesin doktor olsun dediği öğrencilerin bambaşka alanlara gittiğini görebiliyorsunuz. Şimdi burada aslında meslekten de çok, ben hep onu söylerim, ne mesleği yaptığın önemli değil. Az önce siz de dediniz, tabii değişebilir, tabii ki değişebilir. Bir hayatın boyunca yaptığınız
1: Muhakkak.
0: meslekler
1: 40
0: değişebilir.
1: yaşından sonra da değiştiriyorsunuz.
0: Önemli olan kariyeri ve kişisel markalaşmayı desteklemek. Ne demek istiyorum? Şu, yani bugün biz ilkokulda okuyan çocukların %65'inin mezun olduklarında üniversiteden ne iş yapacaklarını dahi bilmiyoruz. Dolayısıyla öyle bir döneme girdik ki biz ortaya konulan verilerden, yani işte kimisi ne bileyim un koyacağız, su koyacağız, işte meyve koyacağız, domates koyacağız, yumurta koyacağız. Kimisi bundan omlet yapacak, kimisi bundan turta yapacak. Öyle bir döneme geldi. Yani bir meslek dediğimiz şey artık o kadar da eskisi kadar tanımlı bir şey olmayacak. Şimdi biz o zaman meslek seçmeye değil, bir kariyer nasıl inşa edilir?
1: Evet.
0: Bireysel markalaşma ne demektir? Yani sen özgün hikayeni nasıl yazacaksın ve sen aslında bu sıradanlıktan nasıl kurtulacaksın? Çünkü eğer iyi yapmazsan o işi, yok olacağın bir döneme giriyoruz, değil mi? Sıradanlık artık giderek daha az tolere edilir bir şey olacak. Çünkü o sıradan olan işler zaten yapılıyor
1: Evet.
0: olacak, yani
1: Evet.
0: yapay zeka ya da işte robotlar tarafından.
1: Hı.
0: Dolayısıyla sen burada nasıl bir özgün hikaye yazacaksın? Hikaye bu aslında bence.
1: Evet, sıradanlıktan kurtulup özgün bir hikaye yazmaya aslında belki de bütün konuşmanın özeti şu cümle olabilir. Çünkü öyle olduğunda zaten işte küresel vatandaşlığa doğru da yola çıkıyorsun. Öyle olduğunda empati duygunu da geliştiriyorsun. Öyle olduğunda kendini de fark etmeye başlıyorsun aslında, değil mi?
0: Evet, yani özgün hikaye, çünkü altında, değil mi, kırılımlarında dünyayı iyi anlama, herkes ne yapıyor, oradan
1: Hı.
0: biraz daha nasıl farklılaşabilirim, bir ihtiyaca yönelik bir şey yapmam lazım ki farklılaşabileyim ben, çünkü yaptığım zaman bir şey, değil mi, muhakkak onun bir alıcısı olması gerekiyor. Bu ne olursa olsun, yani ne işi yapıyorsan ol, o da karşıdaki alıcıyı iyi okumaktan geçmişti, o da empati duygusu,
1: Evet.
0: hepsi beraber yani aslında onların.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun anlattıklarınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Eğitim danışmanı Elif Özmenek Çarmıklı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin'di. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1957 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası. Türkiye'nin tarih yazdığı turnuva. İstanbul'da düzenlenen şampiyonada 14 ülkeden 82 sporcu kıyasıya mücadele etti. Minderde rakiplerine geçit vermeyen güreşçilerimiz 9 müsabakayı tuşla kazanmayı başardı. 52 kiloda Mehmet Kartal, 57 kiloda Hüseyin Akbaş, 62 kiloda Mustafa Dağıstanlı ve ağır siklette Hamit Kaplan altın madalyaya uzandı. 67 kiloda Hayrullah Şahin'le 73 kiloda İsmail Ogan gümüş madalyanın, 79 kiloda Hasan Güngör'le 87 kiloda İsmet Atlı bronz madalyanın sahibi oldu. Efsane güreşçimiz Mustafa Dağıstanlı İtalyan rakibini 8 dakika 21 saniyede, Alman rakibini 1 dakika 21 saniyede, finalde ise Rus rakibini 3 dakika 48 saniyede tuşla yendi. 8 sikletin tamamında kürsüye çıkan millilerimiz toplamda 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyayla büyük bir başarıya imza attı. 1957 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 42 puanla birinci, Sovyetler Birliği 35 puanla ikinci, İran'sa 20 puanla üçüncü sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıkların sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El-Zeyn Hajar'la bir araya geldi. Yusuf Tekin, Sudan'ın 2017'de FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devriyle ilgili gösterdiği hassasiyet için konuk bakana teşekkür etti. Türk Telekom, COP31 iklim değişikliği zirvesinin küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom'un 5G teknolojisiyle Antalya'daki organizasyon alanına canlı bağlantı gerçekleştirdi. Fiber internet, mobil iletişim ve dijital dönüşüm çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cunat'la bir araya geldi. Görüşmede iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında işbirliğini geliştirecek adımlar ele alındı. Duran, Pakistan'la her alanda olduğu gibi iletişim alanında da işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, yapay zeka teknolojisinin beraberinde getirdiği risklere dikkat çekti. Temel mesele teknolojiyle birlikte güvenlik, hukuk ve denetim altyapısını buna paralel olarak güçlendirmektir dedi. Fatih Dönmez, Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun bu çerçevede bir rapor hazırladığını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji alanında kaydettiği ilerlemeden çok etkilendiğini söyledi. Türkiye'nin nükleer enerji üreten bir ülke haline gelmek üzere olduğunu belirtti. Ülkeniz Cumhuriyet tarihinin gerçek bir dönüm noktası olacak eşikte bulunuyor dedi. İngiltere'nin göreve yeni başlayan Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, ülkesinin Filistin'de yaşananlar konusunda yaklaşımını değiştirdiğini belirtti. Birleşik Krallık daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak dedi. Türkçe konuşan İngiliz Büyükelçi Ankara'ya olan sevgisini de dile getirdi. Akdeniz'de av yasağı sona erdi. Balıkçıların heyecanla beklediği zaman geldi. Balıkçılar Adana'nın Karataş ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Vira bismillah diyerek mavi surlara açılan teknelerle sezonun ilk avına çıkıldı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Aramalar sırasında bulunan cenazenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. 9 kişilik mürettebatın ailelerinin bekleyişi ise sürüyor. İstanbul Çatalca'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi. İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Edirne'deki kazalarda 3 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibariyle 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Spor. Filenin efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı bugün saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Hani sisli bir akşam perdeler titriyordu, gözüm ufka dalmıştı, arkama dönmüyordu.

kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Adı lazım değil, baş harfi ben.

gidince anlıyorum, her şeyini özlüyorum. Tenin benim gibi, kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Ömer Çelik, hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası krizlerin arttığı bu dönemde güçlü olmanın önemine dikkat çekti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz işbirliğini vurguladı. Güler, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Yenilik Partisi, Temmuz ayında kurulan yeni partinin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni parti konuyu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirdi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası yaptığı açıklamada ismimizi koruyacağız dedi, kurultay için Kasım ayını işaret etti. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 5000 yıllık kül höyükte yaklaşık 66 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu. Fosilin milyonlarca yıl önce Anadolu'yu da kaplayan Tetis Denizi'nde yaşamış gastropoda türüne ait olduğu tahmin ediliyor. Keşif Ankara'da deniz mi vardı sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Uzmanlar fosilin kül höyük sakinleri tarafından yakın bir bölgeden taşınmış olabileceğini düşünüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada santrallerinin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İfade veren Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, senaryonun hayal ürünü olduğunu ve yazım kısmında kimsenin müdahale etmediğini söyledi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Erzurum'a götürülen şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi, 4 zanlı tutuklandı. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Valilik olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Bir başka operasyonda ise hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Türkiye bu yıl yağışa doydu, barajlar doldu taştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre Türkiye genelinde yıllık yağış miktarı son 66 yılın zirvesine ulaştı. 79 ilde yağışlar normal seviyeyi aştı. En fazla yağış alan il Rize oldu. Rusya'da bazı bölgelerde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. Nedeni Ukrayna'nın ülkedeki enerji altyapısına yönelik saldırıları. Dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden Rusya'da akaryakıt kuyrukları var. Moskova petrol ithalatını artırmak zorunda kaldı. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerikan yapımı bir İHA'yı düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da iki balıkçı teknesini vurduğu açıklandı. İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Spor. Pire'nin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı bugün saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Parçalı ve Karadeniz parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak gök gürültülü, sağanak yağışlı rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısı yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyin yer yer 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Açıkları sabah saatlerinde 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi. Akdeniz parçalı az bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerine kadar batısı yer yer 6, doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batı Akdeniz'in batısı yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Doktor Kemal Kahraman. Kemal Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Kemal Hocam, sizinle İbranileri konuşalım. İbraniler, kimdir İbraniler? Buradan başlayalım isterseniz.
2: İnşallah. İbraniler, İsrailoğulları.
1: İsrailoğulları, evet.
2: Ve Yakup oğulları, Hazreti Yakup'un oğulları anlamına geliyor. Çünkü Hazreti Yakup'un lakabı İsrail. İsrail'dir. Hazreti İbrahim'in İshak ismi oğlu var. Onun da Yakup isimli oğlu oluyor. Ve Yakup soyundan gelenlere de İsrailoğulları denmiş oluyor. Bugün Kudüs üzerine kopan fırtına, vaat edilmiş topraklar, her şey binlerce yıl önce o topraklarda yaşanmış olan şeylere dayanıyor. Fakat zamanla tabii ki muhteva, anlam pek çok bakımlardan değişmiş oluyor. Hazreti İbrahim bizim için bir İslam peygamberidir.
1: Evet.
2: Hazreti Yakup öyledir. Hazreti Adem'den beri gelen, tabii bu ulul azm, büyük peygamberlerden birisi. Ama Hazreti İbrahim, hani bugünlerde bir İbrahim anlaşması konuşuluyor siyasette. İbrahim, semavi dediğimiz dinlerin atası olduğu için bir ortak payda olarak görünüyor. Hazreti Yakup'un bilindiği gibi 12 oğlu olmuştur. En küçüğü Yusuf Aleyhisselam'dır. Babasının ona olan düşkünlüğünü kıskanan 11 kardeşi onu kuyuya bırakıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan
1: Bünyamin
2: kıssa biliyorsunuz.
1: Bünyamin de aynı annedendi.
2: Evet. Evet.
1: Kardeşi Bünyamin.
2: Onun da kardeşi Bünyamin. Köle olarak Mısır'a gidiyor. Zamanla Firavun'un güvenini kazanarak melik veya hükümdar oluyor. Hazinelerin kontrolü onda oluyor. O sırada Filistin ve Kenan'da büyük bir kıtlık vardır. Yusuf babası Yakup'la birlikte bütün ailesini Mısır'a getiriyor. Böylece İsrail oğulları Mısır'a yerleşiyor. Mısır'da Firavunlar, Anadolu'da Hititler devridir yani o zaman. Hazreti Musa devrinde Firavun'un baskıları sonucu Mısır'ı terk ederek Filistin'e, Kenan iline geri dönüyorlar. Yani Hazreti Yusuf döneminde Mısır'a gelmiş oluyorlar. Daha sonra tekrar Hazreti Musa devrinde geri dönmüş oluyorlar. Milattan önce 1500'lerde Filistin ve Lübnan dolayında yaşayan İbraniler Hazreti Musa ve kardeşi Harun zamanında birlik haline geliyorlar. Devlet haline gelmeleri Hazreti Davud zamanında oluyor. Bu dönemde Kudüs şehri kurularak başkent yapılıyor. En güçlü dönemleri Hazreti Süleyman zamanıdır. 40 yıl saltanat sürüyor Hazreti Süleyman ve orada ünlü tapınağı inşa ediyor. Bu ünlü tapınak bizim için çok önemli. Çünkü bugün de İsrail'in
1: Mescid-i Aksa'nın
2: evet,
1: olduğunu...
2: Mescid-i Aksa'nın olduğu yerdedir yani. Evet. Süleyman, şimdi tapınak diyoruz ama hani ibadethane demek belki daha doğru. Çünkü Hazreti Süleyman yaptıysa orası bizim için de mübarek bir ibadethanedir
1: tabii,
2: yani.
1: Tabii.
2: Hazreti Süleyman bizim de peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı kıssalar mevcut bu konuda.
1: İlk Müslüman buyuruyor Cenab-ı Allah.
2: Evet.
1: Değil mi kitapta ilk Müslüman diyor.
2: Hazreti Süleyman'dan sonra İbrani Devleti İsrail ve Yahudi Devleti olmak üzere ikiye ayrılıyor. İşte birisine Asurlular, Yahudi Devleti'ne ise Babililer son veriyor. Milattan önce 607'de Babil Kralı Buhtun-Nasır Nebukadnezar İsrail Devleti'ne son veriyor ve Süleyman Tapınağı'nı yıkıyor. Yahudileri esir alarak Babil'e götürüyor. Bu tehcir 70 yıl sürüyor. Yani İsrailoğulları veya İbrani kültürünün oluşmasında Mezopotamya, Babil bağlantısı çok önemlidir. Babil zaten Akatlar da Semitik bir kavimdir de o bağlantı, onlar oraya gidiyorlar. İlk Yahudi diasporası oluşuyor Babil'de. Daha sonra kısa bir zaman sonra 70 yıl sonra Pers kralı, bu defa Kiros, Babil'i tekrar Babil'i ele geçiriyor ve Yahudilerin Kudüs'e, Yaruselem'e dönmelerine izin veriyor. Ve aynı zamanda bu yıkılan tapınağın inşa edilmesini sağlıyor. İzin veriyor onlara. Çünkü

0: Pers kralı dini özgürlüklere çok önem veren, hatta Pers kralının bir küre şeyi vardır, silindiri vardır. Dünyadaki ilk insan hakları beyannamesi olarak kabul edilen bir Kiros silindiri vardır mesela. Efendim, dolayısıyla Yahudilere de bu şekilde davranıyor, iyi davranıyor ve yerleşmelerini sağlıyor. Tapınak yeniden yapılmış oluyor oraya. Tapınak diyoruz çünkü hani yorumlanmış bir şekli olduğu için. Ve milattan sonra 70'e geldiğimizde Filistin Roma hakimiyeti altındadır. Milattan sonra 70'te ve o sırada Yahudiler siyasi olarak da güçlü durumdalar. Ama yaşamalarına izin verilmiş ve büyük bir isyan başlatıyorlar orada.
1: Hocam Yahudiler. Bu isyanı müzikten sonra dinlesek.
0: Olur inşallah.
1: Bir müzik arası verelim. Lale Devri bestecilerinden Kara İsmail Ağa'nın Hüseyinli eserini Alp Aslan seslendiriyor. Gönüller uğrusu bir yâre bi amanım var. Buyurunuz.

0: Kemal Hocam, sözünüzü kesmiştim. İbranileri konuşmaya devam edelim. Buyurun.
1: Evet. Milattan sonra 70'e geldiğimizde Filistin Roma hakimiyeti altındadır. Yahudiler o sırada Roma'ya büyük bir isyan başlatıyorlar. Roma'da General Titus Vespasianus'u gönderiyor isyanı bastırmak üzere. Ve isyanı bastırıyorlar. Kudüs'ü de işgal ediyorlar. Ve o ünlü Süleyman Tapınağı'nı da yıkıyorlar. Mabedini yıkıyorlar.
0: Yeniden yıkıyorlar.
1: Evet. Ve yani oradan... Pers
0: Kralı'nın yaptırmasından sonra...
1: Sonra işte. Yeniden bu yıkıyorlar. İkinci yıkılışı. Yani birinci yıkılışı Babil'de yıkılışıdır. Bu ikinci ve son yıkılışı. Yani bu yıkılıştan kalan duvarlara ağlama duvarı diyoruz şu anda. Bu evet. İkinci yıkılıştan kalan duvar. Orada ibadet ediyorlar. Ve Titus hem Yahudileri hem de onların kutsal işte eşyalarını o zamanki Roma'ya taşıyor. Ve Roma'da da bir zafer anıtı diktiriyor. Titus takı diye. Bugün Roma'ya gittiğiniz zaman Titus takı
0: evet,
1: vardır.
0: Evet,
1: gezerseniz meşhur. Oraya. O Yahudiler onun altından geçmezler mesela. Tabii kendilerine göre makul bir sebep. Üzerinde zaten kabartmalar, resimler şeklinde, heykeller şeklinde. Hani o zaman gelen Yahudi esirler ve ne getirdilerse onların da temsil edildiğini görüyoruz.
0: Yani bir nevi kutsal emanetleri Roma'ya götürmüş oluyor Titus.
1: Evet.
0: Öyle mi anlayalım? Yani?
1: Tabii merkez orası çünkü. Yani Roma'nın, Venedik'in böyle bir şeyi vardır yani. Kaderi vardır. Daha sonra da Venedik biliyorsunuz İstanbul'u işgal ettiği zaman, Latinler
0: evet,
1: İstanbul'u
0: evet.
1: işgal ettiği zaman İstanbul'daki bu defa kutsal ne gördülerse onları toparlayıp Venedik'e götürmüşlerdir. Yani bugün Venedik'e giderseniz orada da
0: evet,
1: işte
0: evet,
1: mahşerin dört atlısı heykeli, tabii aslı değil o ama onun kopyasını San Marcos meydanındaki bazilikanın önüne koymuşlardır. Onu görmek mümkündür. Ve o kadar rahatlar ki aradan binlerce yıl geçtiği için herhalde yani oraya aynı zamanda Yağma Kilisesi diyorlar. Yani adı. Yani Church of Plunder yani adı. Aynen.
0: Yağma Kilisesi bu İstanbul'a gelip
1: evet, İstanbul'dan.
0: Yağmaladıkları evet.
1: Evet yağmaladıkları. Onun için Church of Plunder yani biz bunu yaparız diyor.
0: Hocam bu, ki, bu yağma geleneği, tarihi eser geleneği müzecilikte bugün yansıyor. Yani müzelere bakıyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Avrupa'daki müzelere adam Mısır'dan Metropolitan Müzesi'ne götürmüş. Orada Mısır'dan bir sürü şey var.
1: Evet.
0: British Museum'da öyle, Louvre'da öyle. Yani bu şeyin kültür emperyalizminin hırsızlığının meşrulaştırıldığı yerler bu müzeler.
1: Evet. Bir de orada plaketlerde yani tarihi eserlerin üzerindeki plaketlerde de hiç çekinmeden yazmışlardır yani. Mesela diyor ki Çin Sarayı, Kutsal Çin Sarayı yağmasından diyor elde edilmiştir diyor.
0: Ya, evet.
1: Bu obje diyor. Tamam mı? Orada yazıyor. Eğer British Museum'u gezerseniz veya saraylarda da vardır tabii böyle şeyler.
0: Yo, anlıyorsun bunu gördüğünde yani çok rahat anlıyorsun nasıl gitmiş o eser oraya diye.
1: Evet. Geçenlerde bir Afrika ülkesi şimdi hatırlayamadım ama Afrika'dan götürülmüş olan eserleri istemek için başvuruda bulunmuşlar British Museum'a. British Museum demiş ki biz herkesin eserini geri verecek olsak demiş,
0: bize bir şey kalmaz.
1: Bize kalmaz ortada demiş. Evet. Tabii aynı zamanda hani onların orada iyi korunduğu, sergilendiği şeklinde iyimser bir yorum da oluyor yani. Hani başka ülkelerde olsaydı bu kadar iyi korunmazdı, tanıtılmazdı şeklinde de bakılabiliyor olaya.
0: Belki yerinde kalırdı abi mesela bazı eserler efendim yerinde kalırdı. Gittiğimiz vakit onu yerinde gördük. Daha anlamlı olmaz mıydı mesela? Ege'de bir antik Yunan'dan kalma bir tapınağı yerinde görmek, onu orada dolaşmak. Yani bunları bence bu müzecilik

0: ve Batı'nın bu hırsızlığı bu hale getirdi.
1: Yani tabii 19. yüzyılın savaşları, işgalleri onlara bu imkanı vermiş oluyor. Bir de bizimkiler hani Osmanlı döneminde son zamanlarda can derdine düştükleri için cephelerden cephelere koşarken işte Almanların, İngiliz arkeologların nerede ne yaptıklarını çok iyi kontrol edememişler.
0: Abi hırsızın hiçbir suçu yok diyeceğim şimdi. Yani,
1: Evet.
0: o hırsızın hiçbir suçu yok yani.
1: Evet.
0: Hırsızlık yapmış hakikaten yani. Şimdi yeni yeni almaya çalışıyoruz. Bazılarını kurtardık. Ama önemli olanlar hala duruyorlar bildiğim kadarıyla.
1: Evet. Tabii Abdülhamit Han mesela onların ne yaptıklarını da bilgilerini alıyormuş. Osman Hamdi Bey var işte bizden. Kabul üstü çalışmalar yapmış. Onun müzecilik faaliyetleri falan var. Onun dışında adamlar bulduklarını götürmüşler. Abdülhamid'e Musul'da sanıyorum. Almanlar orada arkeologlar araştırma yaparken arkeolog kendilerine arkeolog süsü veriyorlar. Araştırma yaparken buldukları bazı şeyleri de Abdülhamid'e göndermişler. Abdülhamid bakmış işte o zamanlardan kalma bazı eserler çok da değerli olmayan. Demiş biz sanki onların orada ne yaptığını bilmiyormuşuz gibi diyor. Bize gönderdikleri şeye bakar mısınız diyor yani. Kaldı ki orada esas petrol arıyorlarmış.
0: Tabii.
1: Evet.
0: 200'lük hakikaten. Tekrar İbranilere dönelim.
1: Evet. Yani İsrail oğulları günümüzde dünya gündeminden hiçbir zaman düşmeyen bir özelliğe sahipler. Roma generali Titus zamanında yıkıldılar. O zamandan beri siyasi bir varlık olmamışlardı. O zamandan beri işte bu Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizler Balfour Deklarasyonu arkasından bu İsrail Devleti'nin kuruluş süreci yaşandı.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu, çok faydalı bir konu. Fakat süremizin sonuna geldik. Allah ilminizi bereketlendirsin. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
0: Efendim, Doktor Kemal Kahraman hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Çayınız, kahveniz hazırsa 16 Eylül sabahını birlikte karşılayalım. Önümüzdeki dakikalarda birbirinden güzel müzikler, ilgi çekici konu ve konuklarla Günaydın Türkiye sizlerle olacak. Yeni gününüzün sağlık, huzur ve güzellikler getirmesi dileğiyle hepinize gönülden günaydın. Her çarşamba olduğu gibi bugün de Güneydoğu'nun kadim şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, hoşgörünün, dayanışmanın ve kardeşliğin yüzyıllardır yaşatıldığı bu güzel şehirden gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programının hazırlığını Adil Güzel üstlendi. Ses almada Ufuk Tanak Güneş, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu. Yeni günün ilk saatlerinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzde yaklaşık 57 dakikalık güzel bir beraberlik var. Bu süre boyunca kimi zaman bir Türkiye'ye kulak verecek, kimi zaman uzman konuklarımızdan yeni bilgiler dinleyecek, kimi zaman da gündelik hayatımıza dokunan konular üzerine sohbet edeceğiz. Kısacası dolu dolu bir sabah için sizlerle birlikteyiz. Şimdi güzel bir eserle kısa bir soluklanalım. Dönüşte Günaydın Türkiye'de bugün hangi konu ve konuklarla buluşacağımızı paylaşacağız. Mikrofonda bu kez Işın Karaca var. Dinleyeceğimiz eser Yetinmeyi Bilir Misin?

TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye'de birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyiciler. Müziğin güzel nameleriyle kısa bir mola verdik. Eğer siz de sabah hazırlıklarınızı tamamladıysanız, gelin şimdi bu sabah sizleri bekleyen konu ve konuklara birlikte göz atalım. Günaydın Türkiye'de bugün ilk olarak Bitlis Eren Üniversitesi'nde sağlık ve eğitim alanında önemli bir adım olan tıp fakültesinin açılışını ve ülkemize kazandıracağı değerleri konuşacağız. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Elmastaş'la gerçekleştirdiğimiz söyleşide yeni açılan tıp fakültesinin kuruluş sürecini, eğitim ve akademik yapılanmasını, öğrencilere sunacağı imkanları ve Bitlis'le bölge sağlık hizmetlerine sağlayacağı katkıları ele alacağız. Tıp fakültesinin üniversiteye ve Bitlis'e kazandıracağı yeni fırsatları ve fakültenin önümüzdeki dönemde hedeflerini birazdan konuğumuzla konuşacağız. Ve ardından ahilik kültürünün doğduğu ve yaşatıldığı önemli merkezlerden biri olan Kırşehir'e uzanacağız. Dürüstlük, güven, dayanışma, emeğe saygı ve meslek ahlakı gibi değerleriyle ahiliğin günümüzdeki önemini konuşacağız. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin bu mirası bilimsel çalışmalarla geleceğe taşıyan çalışmalarını ve bu yıl 39. Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştireceği etkinlikleri ele alacağız. Ayrıca üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenecek 9. Uluslararası Ahilik Sempozyumu'yla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin 20. kuruluş yıl dönümünü de değerlendireceğiz. Ahilik kültürünü ve üniversitenin bu alandaki çalışmalarını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Kasım Karahocagil ile konuşacağız. Şimdi günün temposuna kısa bir müzik molası verelim. Sevilen sanatçımız Dünya Tekin yorumluyor. Al Eyvan'da Han Kalmadı.

0: Günaydın Türkiye'de şimdi eğitim ve sağlık alanında Bitlis için önemli bir gelişmenin ayrıntılarına uzanacağız. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk kez öğrenci kabul ettiği yılda gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekti. 30 kişilik kontenjanlığını tamamen dolduran fakülteye yerleşen öğrencilerin yüksek başarı sıraları yeni kurulan bir tıp fakültesi için dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Öğrencilerin ilk 3 yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde eğitim alacak olması, fakültenin sunduğu burs imkanları, Bitlis'te sürdürülen fiziki ve akademik yapılanma çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri konuşacağız. Bu önemli gelişmenin ayrıntılarını Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Elmastaş'tan dinleyeceğiz. Sayın Elmastaş, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, ilk sorumla başlamak isterim. Tıp fakültesinin ilk yılında bu kadar yüksek bir başarı sıralamasıyla öğrenci almasını bekliyor muydunuz?
1: Aslında bekliyorduk. Yani biz, çünkü bizim tıp fakültemiz yeni ama biz...

0: bizim öğrencilerimizin okuyacağı ortam, sağlanan ve sağlanacak olan imkanlar itibariyle baktığımızda biz bekliyorduk. Doğrusu hani çok sürpriz olmadı. Biz hani 10 bin bandında, 10-12 bin bandında aslında bekliyorduk. Tabii önemli bir başarı ortaya çıktı. Biz biliyorsunuz bu tercihler döneminde tanıtımları yaptık ve ilk öğrencilerimiz İstanbul Tıp Fakültesi ile orayı da sıfatlandırıldı ve ilk 3 yıl temel eğitimlerini orada alacaklar. Bu tabii önemli bir faktör. Yani 3 yıl orada, daha sonra özellikle temel eğitimleri orada alacak. Daha sonra bizim kendi akademik kadromuz, kendi imkanlarımız sağlandıktan sonra da kendi üniversitelerine gelip devam edecekler. Bir diğer önemli unsur bu başarıda yine biz aslında birçok programda, diğer alanlarda, mühendislikte çok önemli burslar veriyoruz ve bunun her zaman pozitif bir faydasını da görüyoruz. Yani tercihlere bunun yansıdığını görebiliyoruz. Öğrencilerimize önemli miktarda Eren Vakfı tarafından burslar veriliyor. Bu bursa önemli bir diğer faktör. Bir de tabii bu yeni bir fakülte ama şu anda inşa süreci devam eden hastanemiz var. Yine inşa süreci devam eden morfoloji binamız var.
1: Evet.
0: Hem hastane hem morfoloji binası donanım olarak son model cihazlarla iyi bir yapıyla bu inşallah hazırlanacak ve dolayısıyla öğrencilerimiz laboratuvar anlamında, donanım anlamında yani daha iyi, daha nasıl diyeyim, onlar için faydalı şartlarda böyle bir ortamı bulacaklar.
1: Peki fakültenin kendi binası ne zaman tamamlanacak Sayın Elmastaş?
0: Fakültenin kendi binası, diğer bir ifadeyle morfoloji binası şu anda temeli atıldı. 2 yıl içerisinde tamamlanacak. Bizim bugüne kadar hani bu binalar, yapılan fiziki mekanlar genelde bizde biliyorsunuz Eren Holding tarafından üniversitemize birçok bina yapıldı ve şu anda devam ediyor. Ya bazı yapıların inşa süreçleri devam ediyor. Bir aksama olmadı, olmayacak. Yani bu dediğimiz 2 yıldayız. 2 yılda çok büyük bir aksilik olmazsa inşallah tamamlanacak. Dolayısıyla biz aslında 2028 yılı ortalarında hem hastanenin hem de morfoloji binasının bitmiş olacağını biz hesaplıyoruz. Ve bittikten sonra 2029 yılında artık öğrencilerimiz kendi fakültelerine rahatlıkla gelebilecekler. Tabii bu arada biz akademik kadromuzu da oluşturmaya başladık. Daha yeni başladık. 2026 yılında izinler almaya başladık. YÖK'ten kadro izinlerimiz geldi. Şu anda 10 tane atama yaptık. 20 civarında atamayı da biz yıl sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Dolayısıyla yani aslında 3 yıllık süre içerisinde aynı zamanda büyük oranda biz akademik kadromuzu da tamamlamış olacağız.
1: Peki efendim, 515 puanın üzerindeki taban puanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de öğrenciler neden Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etti? Siz bu tercihi nereye bağlıyorsunuz?
0: Aslında başta ifade ettim az önce. Burada öncelikle öğrencilerin bir kısmı hani 3 yıl İstanbul'da okumayı tercih etti aslında. Yani
1: Evet.
0: bu ben temeli orada alırım, sonra Bitlis'e gelip devam ederim. Bu anlamda çünkü bize gelen telefonlar vardı tercih sürecinde. Arayan soran çok oldu. Özellikle onlardan aldığımız veriler itibariyle bunu söylüyorum. Diğer taraftan puanı çok iyi. Yüksek bir derece yakalamış YKS sınavında. Ama maddi anlamda da bir destek arayan adaylar vardı. Şimdi bu bizim aylık Eren Vakfı tarafından verilecek bursa önemli bir diğer faktör oldu. Yani biz dolayısıyla tercih yaparken öğrenciler birkaç parametreyi göz önünde bulundurarak bir de hani bizim üniversitemiz evet tıp fakültemiz yeni ama mesela birçok yeni kurulan tıp fakültelerinde bazen yıllarca binalar ya da fiziki mekanlar, onlar için işte ortamlar, mesela morfoloji binaları tamamlanmıyor. Ama bizim çok kısa sürede 2 yıl içerisinde bizim bunu sağlayabileceğimize inanıyorlar. Yani aradıklarında, biz konuştuğumuzda yani inanıyorlar ve hani herhangi bir aksamanın yıllarca işte binası olmayacak, hastanesi olmayacak, bu anlamda böyle bir kaygı da yoktu bizi arayanlarda. Doğrusu

0: Bu da önemli bir faktör olarak belki ifade edilebilir.
1: Peki efendim, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ile yapılan eğitim işbirliği nasıl işleyecek bu süre zarfında?
0: Şimdi bizim orada şimdi yerleşen öğrencilerimiz orada direkt onların öğrencileri içerisinde eğitim görecekler. Yani ayrı bir şube gibi olmayacak. Diğer uygulamalar öyle. Geçen seneye kadar Bandırma Üniversitesi orada devam etti.
1: Evet.
0: Geçen sene onlar kendi üniversitesine döndüler. Yine İstanbul Çapa'da oldu bu. Aynı şekilde Bandırma örneğinde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi rektörümüzle, dekanımızla görüşümüzde bunu ifade ettiler. Aynı şekilde Bandırma Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri gibi kendi öğrencileri içerisinde bunları oradaki şubelere dağıtarak, yani dolayısıyla orada eğitim öğretim devam ederken bu öğrenci İstanbul Üniversitesi'nin, bu öğrencinin bittisi böyle bir şube ayrımı olmayacak.
1: Hı hı.
0: Orada ve İstanbul Üniversitesi hocalarımız tarafından onların içerisinde bu eğitimler verilecek. Biz de burada danışmanlar, burada hem burada hem orada danışmanlar olacak. Biz de buradan ve oradan tabii bu süreçleri takip edeceğiz. Çünkü öğrenciler bizim öğrencilerimiz. Onların diğer problemleri, sorunları, İstanbul'da konaklama vesaire. O anlamda bizim sürekli onlara bir irtibatımız olacak. Çünkü ve danışmanlar buradan da atanacak. Dolayısıyla orada inşallah 3 yıllık bir süre içerisinde bu temel eğitimi başarılı bir şekilde alırlar. Ondan sonra burada devam ederler.
1: Peki tıp fakültesinin Bitlis Eren Üniversitesi'ne ne gibi katkılar sağlamasını bekliyorsunuz?
0: Evet, tabii bu çok önemli bir husus. Ben atandığımdan beri 2021'de atandım. Aslında öncesinde de Bitlis'te neden bir tıp fakültesi, bir araştırma hastanesi yok? Hep bu soruyu ben kendi kendime sorardım ve benim her zaman en önemli projelerimizden birisi oydu. Bir gün buraya bir tıp fakültesini kurabilir miyiz? Onun şartlarını ben ilk atandıktan çok kısa bir süre hocalarımızla bir araya geldik. Senato kararımızı aldık. YÖK'ten talep ettik. Dolayısıyla burada ciddi bir ihtiyaç var. Şimdi bir taraftan Van 100. Yıl Hastanesi, Araştırma Hastanesi var. Diğer taraftan hemen güneyimizde Dicle Üniversitesi bize en yakın diğer bir araştırma hastanesi. Zaman zaman bizim burada Bitlis'te, Muş'ta hastalar buralara gidiyor. Onların da yükü oldukça fazla. Ve neredeyse her hafta bir hasta yakını bana ulaşıyor. Bazen birkaç tane, bazen günlük Van 100. Yıla gidecek, Dicle gidecek. Orası da dolu olduğu için yani burada olsa burayı rahatlatacak. Dolayısıyla aslında bu sadece Bitlis'e hizmet eden bir fakülte ya da bir araştırma hastanesi olmayacak. Aynı zamanda burası işte o Van, Dicle, belki işte Erzurum, bu bölgenin ortasında biz yer alıyoruz. Ve burada biz önemli bir boşluğu, yani nasıl bir hizmet anlamında dolduracak ve burada onların yükünü de hafifletmiş olacak. Dolayısıyla bu böyle olunca da yani mesela bir doktor günde işte 30 hastaya bakmak yerine 20 hastaya bakmış olacak. Bu
1: evet.
0: Hem bizim burası için, hem Diyarbakır, hem Erzurum, hem Van için bu anlamda da bir sağlık hizmeti kalitesini getirecek. Bu açıdan gerçekten önemli. Bizim için bu çok önemli.
1: Efendim, biraz önce söylediğiniz 2021'den bu yana Bitlis Eren Üniversitesi'ndeyim ve o zamandan bu yana da bir tıp fakültesinin bu üniversite bünyesinde olması hayalimdi dediniz. Önümüzdeki dönemler için tıp fakültesindeki hedefiniz nedir? Başka bölümlerle ilgili çalışmalarınız ya da projeleriniz olacak mı? Son olarak bunu sormak isterim.
0: Evet, çok kısa birkaç cümleyle ifade edeyim. Şimdi 2 yıl önce biz turizm alanında İhtisas Üniversitesi olduk. Bitlis'in, yani üniversitelerin birkaç tane amacı var. İşte araştırma geliştirme, yayın yapma gibi. Bir de bulundukları tabii eğitimli insan gücü yetiştirme. Bunun yanında bir de bulundukları yere ekonomik olarak ya da kalkınma anlamında katkı sağlama. Şimdi bizim bu her ile kurulan üniversitelerden birisi Bitlis Eren Üniversitesi. Dolayısıyla burada sadece bir alanda değil, özellikle bu sağlık bir ihtiyaç, bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak biz hep planlamıştık. Sağlık fakültemiz var, meslek şey okulumuz var ve bunu tamamlayacak olan tıp fakültesi de o da Allah şükürler olsun. Geçen sene Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kuruldu ve artık onu konuşuyoruz. Öğrencilerimizi aldık. Bizim bir de turizm alanı.

0: Bitlis önemli bir turizm alanı, bir potansiyeli var. O alanda da biz fakülteyi yeni kurduk. Yabancılar ve Turizm Fakültesi. O alanda da biz üniversitemizi geliştireceğiz inşallah. Diğer taraftan Bitlis'te arıcılık önemli bir alandı. O alanda iyi bir noktaya geldik şu anda. Arıcılık bölümüne öğrenci aldık, hoca aldık. O bölümde şu anda ciddi çalışmalar yapılıyor. Arı işletmesini kurduk. Yine bunlara bağlantılı olarak bölgeye hizmet edecek bir bar analiz laboratuvarını kurduk.
1: Evet.
0: Akredite oldu kısa bir süre önce. Hani burada bizim aslında düşüncemiz şu. Burada kurulan bu üniversite araştırmasını yapacak, Ar-Ge'sini yapacak ama aynı zamanda bu çalışmaları yaparken ya da burayı şekillendirirken akademik anlamda bölgenin kaynaklarını dikkate alarak bir planlama yapıyoruz. Yani rastgele şu bölüm olsun, şu fakülte olsun değil. Turizm burada önemli bir alan, önemli bir kaynak. Bunu mutlaka Bitlis'in geleceği aslında önemli bir sektör. Üniversitenin burada bir öncü rol alması gerekiyordu. Çünkü Bitlis'te şu anda çok önemli tarihi mekanlar ortaya çıktı. 400'den fazla tescilli Bitlis evi var. Biz şu anda mesela bir Bitlis konağı üzerinde çalışmamız var. Seneye inşallah orayı da bir butik otele dönüştürüyoruz. O turizm istas çerçevesinde. Bizim bu projelerimiz var. Eleman Hanı'nın Memur Jeoparkı gibi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim aslında bundan sonraki süreçte belki 3-4 yıllık bir süre içerisinde planlama olarak tıp fakültemizi az önce ifade ettiğimiz 2-3 yıl içerisinde hazırlayarak artık kendi içerisinde aktivitesini, faaliyetlerini devam ettirmesi bunu inşallah sağlayacak. Turizm ve diğer alanlarda da o fakültemizi inşallah şekillendireceğiz. Dolayısıyla ve diğer kalan birimlerde eksiklerimizi gidererek üniversitemizi daha bölgede daha yetkin, daha böyle gelişmiş bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.
1: Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Necmettin Elmastaş, katılımınız ve katkılarınız için teşekkürlerimizle sizi uğurluyoruz.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum.

TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye tüm sıcaklığıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Sözün yerini şimdi Ezgiler alsın. Emel Taşçıoğlu'nun sesinden Mektebin Bacaları eseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Şimdi rotamızı Kırşehir'e çeviriyor. Anadolu'nun yüzyıllardır yaşattığı köklü bir değer olan ahilik kültürüne uzanıyoruz. Bu yıl 39.sü düzenlenen Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikleri, ahiliğin günümüzde taşıdığı anlamı ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin bu mirası geleceğe aktarma çalışmalarını konuşacağız. Aynı zamanda 20. kuruluş yılını kutlayan üniversitenin ahilik alanındaki çalışmalarını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Kasım Karahocagil'den dinleyeceğiz. Sayın Karahocagil, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle şuradan başlamak isterim. Ahilik yüzyıllar öncesinden günümüze hangi temel değerleri miras bıraktı? Bu değerlerden hangileri bugün çalışma hayatında daha fazla önem taşıyor?
1: Evet, öncelikle dinleyicilerin ve sizleri Kırşehir'den, ahiliğin başkentinden en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Böyle bir program yaptığınız için de özellikle teşekkür ediyorum. Evet, ahilik 13. yüzyıldan itibaren bütün bir Anadolu coğrafyasını ve hatta dünyayı etkilemiş bir akımdır. Bizim açımızdan bir esnaf teşkilatı sadece asla değildir. Bir esnaf teşkilatı olmakla birlikte ama onun çok ötesinde beslendiği yesevilik ve fütüvet geleneğinden gelen ilim, sanat ve ahlak anlayışı üzerine inşa edilmiş bir hayat felsefesi, bir yaşayan değerler sistemi, bir eğitim modelidir. Bizim açımızdan ahilik geleneği bilginin hikmetle, üretimin kaliteyle, ticaretin erdemle kaynaştığı bir ilim, irfan, hikmet arayışını temsil eder. Ahilin asli hedefi kendisine olduğu kadar kardeşine ve çevresine ve topluma karşı sorumluluk duyan, toplumsal yararı gözeten erdemli şahsiyetleri yetiştirerek insana ve topluma katkı sunmaktır. Bu açıdan baktığımızda günümüz dünyasında küresel ekonomik krizler, etik dışı üretim, tüketim ilişkileri, gelir adaletsizliği ve güven bunalımı gibi pek çok soruna karşı karşıyayız. İşte bu noktada ahilik, insanı ve toplumsal refahı merkez alan anlayışıyla adeta bütün bu sorunlara karşı bir çözüm yolu niteliğindedir. Bize göre ahilik günümüze bıraktığı en önemli miras, meslek ahlakı, sosyal dayanışma kültürü ve güven toplumudur. Ahiler, iktisadi hayatta ve sosyal hayatta meslek ahlakına dayanan sosyal dayanışma kültürleriyle öyle bir güven ortamı oluşturdular ki, Selçuklu yıkıldığı zaman toplumu ayakta tuttular. Devlet olmasa bile toplumu ayakta tutan sihir bir güç oldular. Herkesin birbirinden emin olduğu bir güven toplumu inşa ettiler. Bu sebeple ahilin günümüze bıraktığı en önemli mirası biz meslek ahlakı, sosyal danışma kültürü ve güven toplumu olarak düşünüyoruz.
0: Efendim, ahilik yüzyıllar öncesinden günümüze kadar geldi. Kırşehir, Ahi Evran'ı velinin mirasının yaşatıldığı önemli merkezlerden biri. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bu mirası geleceğe nasıl taşıyor? Bu konuyla ilgili ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Evet. Biraz önce söylediğim gibi adını Ahi Evran'ı veliden alan bir üniversite İzmir. Bu sebeple ahilik bizim için sadece bir tarihi bir teşkilat olarak

0: bir meslek örgütü olarak, bir arkaik kültür olarak yer bulmuyor. Bizim kurumsal kimliğimizin ve gelecek vizyonumuzun merkezini oluşturuyor. Ailelik bizim için bir Anadolu medeniyet tasavvuru çünkü.
1: Evet.
0: Bir insan yetiştirme modeli, aynı zamanda insan merkezli bir araştırma, geliştirme, yerel bölgesel kalkınma modeli ve elbette ki, belki bunu özellikle vurgulamam gerekir, değer temelli bir kalite arayışı, kalite hareketi ahilik. Bu sebeple üniversitemizde her ne yapılırsa yapılsın, ahilik değerlerine yaslanarak yapılması, ahiliğin sadece anlatılan değil, yaşanan, yaşatılan bir değer olarak günümüze taşınmasına bir iz, bir yol bulunması bizim için vazgeçilmez bir önceliktir. Bu sebeple çalışmalarımızı yürütüyoruz ve üniversitemizin en önemli misyonunu bu köklü kültürel mirası bilimsel yöntemlerle inceleyerek günümüz sorunlarına çözüm üretebilecek dinamik bir değerler sistemine dönüştürmek ve gelecek kuşaklara aktarmak olarak belirliyoruz. Bu anlayışla ahilik kültürünü 5 temel ekseninde aslında çalışıyoruz biz. Birincisi akademik ve bilimsel araştırma ekseni diyebiliriz. Bu bir üniversite için olmazsa olmaz elbette. Ahilik kültürünü biz araştırma ve uygulama merkezimiz vasıtasıyla bilimsel anlamda, ciddi manada araştırma ve geliştirme ve uygulama merkezimiz üzerinden üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ahilik teşkilatı ve kültürünün tarihi, sosyal ve iktisadi yönlerini bilimsel objektiflik içerisinde araştırmaya yapan bu merkezimiz aslında bir akademik platform da oluşturuyor. Ve burada Uluslararası Ahilik Sempozyumu dediğimiz önemli bir sempozyumu bu sene 9.sunu yapacağız, yürütüyoruz. Şimdiye kadar ev sahipliğini yaptığımız bu 8 uluslararası, 3 ulusal ahilik sempozyumunda 750 üzerinde bildiriyle aslında dünyadaki ahilik çalışmalarına önemli bir katkıda bulunmuş olduk. Ve bir ahilik külliyatı oluşturmuş olduk. Ve bir başvuru kaynağı haline getirmiş olduk. Böylelikle ahili hem ulusal hem uluslararası anlamda akademik camiada disiplinler arası bir perspektifte araştırmakta, tartışmakta ve yeniden yorumlayarak günümüze taşımaya çalışıyoruz. İkincisi eğitim, öğretim ve müfredat ekseninde biz ahiliye elbette ki yaslanıyoruz. Ahilik değerlerine ve becerilerine sahip mezunlar vermek için sistematik bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda bu sene öğrencilerimiz yeni kazandılar. Onlara orientasyon haftasında ahilik nedir anlatacağız, ahi evran veli nedir anlatacağız. Hatta külliyeyi gezdirerek, ahi evran veli külliyesini gezdirerek saha ziyaretleriyle ahilik teşkilatını tanıtacağız. Arkasından 2016 yılından itibaren başladığımız bir ahilik kültür ve meslek ahlakı dersimiz var. Bunu bütün öğrencilerimiz alıyor ve okuyor. Bunun ders kitabını bizim hocalarımız yazdılar. Bu ders kitabından öğrencilerimiz ahiliği teorik olarak öğrenmiş olacaklar ve bu sınavlarla bundan geçmiş olacaklar. Sonra teorik bilginin hayata dönüşmesi için sosyal transkript uygulaması yapıyoruz. Burada ahilikle ilgili öğrenilen bütün teorik bilgilerin danışman öğretim elemanları rehberliğinde usta çırak ilişkisi ve akran eğitimi modeliyle öğrencilerimize sosyal projeleri, toplumsal katkı projeleri yaparak ahilik becerileri uygulayarak kazandırmaya çalışıyoruz. Elbette ki mezuniyet törenimizde şet kuşatarak onları mezun ediyoruz ve sosyal transkript uygulamasını da başarıyla elde eden öğrencilerimize de şet kuşatarak birincilerimiz gibi sosyal ahi unvanıyla mezun ediyoruz. Mezun ederken de ahilik yemini yaptırıyoruz 2017 yılından itibaren. Bu ahilik yemininde de özellikle ahi evranı velinin hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir ilkesine özellikle vurgu yaparak, bu sözüne vurgu yaparak bir yemin yaptırmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Üçüncü eksenimiz insan odaklı yerel bölgesel kalkınmadır. Biz bir bölgesel kalkınma üniversitesiyiz. Ama ahilimizin de insan odaklı yerel bölgesel kalkınma modeli nasıl olur, buna çalışıyoruz. Bunun için yerel bölgesel kalkınma hamlemizi insan odaklı olarak ahilik değerlerine yaslanarak yeniden tanımlamaya çalışıyoruz. Biz tarım ve jeotermal alanında özellikle bölgesel kalkınma projelerimiz var. Bunları ahilik ekseninde yeniden insan odaklı uygulamaya çalışıyoruz. Dördüncü eksenimiz kalitedir. Ahilik kaliteyle ayrışamayacak bir teşkilattır. Çünkü bir meslek örgütü olmasının yanı sıra erken dönem değer temelli bir kalite hareketi olduğu, literatürlere girmiş, bilimsel çalışmalara girmiş bir teşkilattır ahilik teşkilatı. Ahilik perspektifinde kalite sonuç olarak kul hakkıdır. Süreç olarak hayırda yarışmaktır. Toplam kalite yönetim sistemi dediğimiz şey aslında ahi ahlakıdır. Ve aslında ihsan makamı dediğimiz işini samimiyetle yapmak, en iyi şekilde yapmak, en kalitesini yapmak, ibadet aşkıyla çalışarak samimiyetle işlerini yürütmek bir ahi için vazgeçilmez esastır. Bu da kalite demektir zaten. Biz bu çerçevede bütün kalite çalışmalarımızı, yüksek üretimde kalite güncel çalışmalarımızı ahiliye yaslanarak yapıyoruz. Hayırda yarışmak olarak kalite çalışmalarımızı yürütüyoruz. O anlayışla yürütüyoruz. Bu sebeple de başarılı olduk.

olduğumuzu söyleyebilirim. Türk Yüksek Öğretiminde 5 yıllık tam kurumsal akreditasyon alan en genç devlet üniversitesi olduk Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'ndan. Ayrıca Avrupa Kalite Yönetim Vakfı EFQM'den de üstün formasında 5 yıldız yetkinliğini alan halen Türkiye'deki tek yüksek öğretim kurumuyuz. Bu açıdan geliştirdiğimiz bir yazılım şu an Türkiye'de 36 yüksek öğretim kurumu tarafından kullanılmaktadır. Ve bunu övünerek söyleyebiliriz ki bütün kalite çalışmalarımızı ahilik değerlerine yaslanarak yapıyoruz. Ve bu yüzden de içselleştirerek bize yabancı değil, kalite bizim hakikaten yitik malımız, medeniyetimizin yitik malı olarak düşünüyoruz. Beşinci eksenimiz de uluslararasılaşmadır. Ahilik sadece bizim değerimiz değil, Türk İslam medeniyetinin değeri değil, sadece Anadolu'nun değeri değil. Buradan kök salmış, buradan kaynaklanmış ve bütün dünyaya yayılmış, bunu biliyoruz. Türkistan'da Hocam Ahmet Yesevi yolunda ahilik programıyla Türkistan'da ahiliye Yesevilik ekseninde vurgu yaptık. Mayıs ayında Kosova'da ahilik ve Kosova'daki yansımaları başlığı altında bir toplantıda bulunduk. Orada toplantılar bu şekilde devam ettiriyoruz. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da benzer çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Ve ahiliği sadece bizim değil bütün bir dünyada pek çok aslında güncel soruna bir çare olacak bir referans teşkilat olarak, referans değerler ve beceriler bütünü olarak anlatmaya çalışıyoruz. Üniversite olarak biz Ahyavran ve adını taşıdığımız için bu şekilde bütün dünyada ahilikle ilgili çalışmalarımızı anlatmaya elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz.

Değerli dinleyiciler, Ailelik Haftası münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz söyleşimize bir türkü arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Usta sanatçı Neşet Ertaş seslendiriyor, Sevda Olmasaydı.

0: Değerli dostlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Kasım Karahocagil ile söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, üniversitenizin ev sahipliğinde düzenlenecek 9. Uluslararası Ahilik Sempozyumunda hangi konular ele alınacak? Bir de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin bu yıl 20. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Ahilik kimliği üniversitenizin 20 yıllık gelişiminde nasıl bir rol oynadı? Kısa olarak bunlardan da bahseder misiniz lütfen?
1: Evet, önce 20 yaşında bir üniversite olarak aslında ahiliğin bize nasıl bir katkısı oldu, bizim ahilikten nasıl istifade ettik, bundan bahsetmek isterim. Evet, 20 yaşındayız Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi adıyla, ama 13. yüzyılda bu topraklarda Cacabey Gökbilim Medresesi de vardı. Bilimin merkeziydi buralar. Ahiler zaten ilim, sanat, ahlak anlayışıyla ilimi ve sanatı, zanaatı bilim ekseninde yapıyor idiler ve kendilerine ait bir eğitim sistemleri vardı. Bu açıdan onlara yaslanıyoruz. Biz 20 yaşındayız ama 575 yıllık bir kültüre dayanıyoruz. Bu bizi tabii ki çok olumlu olarak etkiledi. Biz 20 yaşında bir üniversite olarak ahiliği bütün çalışmalarımızda referans, değerler ve beceriler bütün olarak almaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve bunu yapabildiğimiz kadar hayata geçirmeye çalışıyoruz. Mesela bu sene içerisinde 39. aylık haftasında 14-20 Eylül tarihinde Kırşehir'de ahilik kutlamaları yapılacak. Aslında Türkiye'de 81 ilde kutlamalar yapılıyor ama ahilik haftası Kırşehir'de bir hafta olarak kutlanıyor. Burada ahilin başkenti olan Ahi Evran-ı Veli'nin metfun olduğu, külliyesinin bulunduğu Kırşehir'de biz de üniversite olarak ahilik kutlamalarına aktif olarak destek veriyoruz. İşte 9. aylık sempozyumunu yapacağız 17-19 Eylül tarihleri arasında. Burada dünyadan da katılımcıların olacağı İslam iktisadı konulu bir sempozyum olacak. Özellikle bu sempozyumumuz. Benzer tarihlerde uluslararası öğrenci kongresi yapacağız. Biraz önce söylediğim gibi ahili uluslararasına tanıtmak için ahilik temelli bir öğrenci sempozyumu yapmak istiyoruz. 28 ülkeden 70 farklı öğrenciyle ahilik eksenli bir sempozyum, öğrenci sempozyumu hayata geçireceğiz bu sene ilk defa. TİKA'nın, YTB'nin ve Maarif Vakfı'nın desteğiyle. Benzer şekilde ahilik ve girişimcilik eğitimi yapıyoruz. Geçen sene yapmıştık. Bu da gene 20'ye yakın uluslararası mezun öğrencimizin girişimcilikle ahiliğin ilişkisini özellikle vurgulayacağımız 3 günlük bir kurs eğitimi olmuş olacak. Ve elbette ki ahilikle çok ilişkili olan okçuluk açısından da Ahi Okçuluk Kupası, Ahi Okçuluk Gösterisi ve Duası da yapacağız. 4 tane aksiyonumuz olacak bu sene ahilik haftasında. Özellikle İslam iktisadı üzerine bu sene konumuzu belirledik. Geçen sene fütüvetler konusu, ondan önceki sene esnaf ve sanatkarlar konusunu tema olarak incelemiştik. Ama özellikle bu sene dünyadaki iktisadi problemlerin de özellikle çok fazla gündemde olduğu, trend olduğu bir dönemde İslam iktisadını, ahiliği nasıl anladığını ve sosyal danışma kültürüyle aslında bu iktisadi sorunu nasıl çözdüğünü bir bilimsel çalışma, araştırma çerçevesinde bir bilimsel toplantıda ele almış olacağız. Özellikle evet. 39. aylık haftasında bu kongremizde vurgulamaya çalışacağımız şey ahilin bir hatıra değil, geleceği inşa edecek bir değerler sistemi olduğuna özellikle vurgu yapmak istiyoruz. Ve bunun için de özellikle yurt dışından da öğrencilerin ve akademisyenlerin katılacağı bir toplantı. Bu anlamda bizim ahilin bütün dünyaya bir aslında bir reçete, bir sorunlara karşı bir çözüm yolu olduğunu bilimsel olarak da ortaya koyacağımız bir toplantı olacağını düşünüyoruz.
0: Efendim, biz söyleşimizin sonuna geldik. Son olarak ahilik haftası vesilesiyle gençlere, geleceğin meslek sahiplerine vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ve Ahi Evran'ı, Veli'nin hangi değerini bugün daha fazla hatırlamalıyız?
1: Evet, bir defa sevgili gençlere buradan şunu ifade etmek istiyorum. Gençler bizim ve aslında bütün dünyanın da geleceği ve teminatımız, yani geleceği.

geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Onlar ne kadar aslında iyi yetişirlerse bizim de geleceğimiz o kadar iyi olacak diye düşünerek bu şekilde ifade etmek istiyorum. En önemli mesajım şu: aslında çok fazla başarılı olabilirsiniz. Başarıya giden yolda mesleki beceriler edinebilirsiniz. Üniversiteler birkaç tanesini okuyabilirsiniz. Çok farklı diplomalara sahip olabilirsiniz. Ama aslında hayatta başarılı olmanın en önemli yollarından bir tanesi aslında mesleki becerilerin yanında iletişim becerileri dediğimiz, insani beceriler dediğimiz becerileri de edinmekten geçiyor. Özellikle biz kendi eğitim müfredatımızda buna ahilik becerileri diyoruz. Yani ahilik becerilerini de edinmeniz. Bunlar insani beceriler, iletişim becerileri diye de belki açılımını yapabilirsiniz. Ama biz buna ahilik becerileri diyoruz. Çünkü 13. yüzyılda ahilik becerilerini kazanan ahilik teşkilatı bu becerilerle aslında Selçuklu yıkılmışken Selçuklu'yu ayakta tutuyor. Devlet olmadan toplumu ayakta tutuyor. Ve Osmanlı'yı da kuran sır oluyor. Sebebi aslında insanı merkeze alan bir hayat felsefesine, yaşam felsefesine sahip olması ahilin. Ahevranı ve asırlar öncesinden bıraktığı en kıymetli miras bu anlamda işini ve mesleğini seven, doğru, güvenilir ve yardımsever olan insanlardır. Bugün daha fazla hatırlaması gereken anlayış da aslında ahilikte önce insan felsefesidir. Bir doktorun, mühendisin, öğretmenin veya herhangi bir meslek sahibinin işini yaparken ben bu işi nasıl daha iyi, daha adil, daha güzel, daha faydalı bir şekilde, daha iyi bir şekilde yapabiliyorum sorusunu sorabilmesi ahilik becerilerden, insan becerilerinden geçiyor. Bu da zaten çok net olarak ifade edeyim, hayat boyu başarının da anahtarıdır. Eğer işinizi iyi yapıyorsanız, mesleki becerilerinizi doğru kullanıyorsanız elbette ki hayatınızda da başarılı olacaksınız demektir. Bu açıdan herkese, bütün gençlerimize ahilik becerilerini özellikle düşünmelerini, insani becerileri düşünmelerini, mesleki becerilerin yanında iyi insan olmanın da aslında bir yolunu bulmalarının gerektiğini ifade etmek isterim. Hayvan bize başarının yanında başka bir kelime daha koymamız gerektiğini hatırlatıyor. O iyi insan olmaktır. Ahilik aslında iyi insan olma sanatıdır. Türkiye yüzyılını ve belki de dünyada yeniden adil bir düzeni yalnızca bilgili insanlar değil, bilgisinin yanında ahlaklı, güvenilir, sorumluluk sahibi iyi insanlar bu çağın ahileri kuracaktır diye düşünüyoruz. Bu sebeple 39. aylık haftasının Kırşehir'imize, ülkemize, esnaf ve sanatkarlarımıza, üniversitemize, camiamıza bütün insanlara hayırlar getirmesini diliyorum. TRT GAP Radyosu'na da ahilik ile ilgili böyle bir program yaptıkları için çok teşekkür ediyorum.

Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Mustafa Kasım Karahocagil ile ahilik kültürünü konuştuk. Ahiliğin temel değerlerini, günümüzdeki önemini, 39. Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaları ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin bu köklü mirası geleceğe taşıma çabalarını ele aldık. Ahilik anlayışının geçmişten günümüze uzanan değerlerini ve genç kuşaklara aktarılmasının önemini dinledik.

Değerli dinleyicilerimiz, bir günaydın Türkiye beraberliğinin daha sonuna geldik. Bu sabahı bizimle paylaştığınız, sesimize ve sohbetimize ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Eylül ayının ortasında sizlerle aynı sabahı paylaşmanın, yeni güne birlikte başlamanın mutluluğunu yaşadık. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ufuk'tan Akgüneş, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, sizlerle birlikte olduk. Bizler şimdi sizlere veda ediyoruz. Ancak TRT Radyo 1 frekanslarında birbirinden değerli programlar ve farklı içeriklerle buluşmaya devam edeceksiniz. Dinlediğiniz Günaydın Türkiye programının ardından günün ilk ana haber bülteni sizlerle olacak. Ardından TRT Radyo 1'in sevilen programlarından Gündem radyonuza konuk olacak. Başka bir bölge radyomuzun hazırlayacağı Günaydın Türkiye programında yeniden sesimizi duyuruncaya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum, ben kral değilim. Kral Nasko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Nasko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Serkan.
13: Efendim abi.
12: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara.
0: Empara, bankanın güzeli. Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'deki diplomasi vurgumuz zaaf olarak algılanmasın dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. CHP, MYK toplanıyor. Yeni partinin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Yeniköy ve Kemerköy santralleri için gözler Danıştay'a çevrildi. Kosova, Lahey'den çıkacak kararı bekliyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif yaklaşımlara karşı da sağduyu çağrısı yaptı. Çelik, Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur dedi. Türkiye'nin masa ve sahadaki gücünü vurgulayan

0: Ömer Çelik, diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğine dikkati çekti.
1: Son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif

0: yeni bir takım sıkıntılar ortaya çıkmayacak şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de söylediği "seçimleri başarıyla atlatacağız" sözlerinin bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, "Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur" dedi.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın "önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz" gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız "önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz?" der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde, hem onların desteklerini duyduğunda, hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. "Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız." Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtulmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi.
2: Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inanıyoruz. Bunun için de bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretlerimizi arttırdık. İnşallah bunun nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının, silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın yeni pistine dair ayrıntıları paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin İstanbul Havalimanı'nın operasyonel esnekliğini daha da artıracağını belirtti. Abdülkadir Uraloğlu, "Doğu Batı ekseninde hizmet verecek yeni pistimizde İstanbul Havalimanımızın ritmini hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi.
3: 2026 yılında, yani 8 aylık verileri paylaşıyorum, 8 önemli suç başlığı altında kişilere karşı işlenen suçlarda

0: Bu sene 267 bin toplam suç işlenmiş bütün Türkiye'de. 2021-2025 yıllarını hesaba kattığımız zaman, yani 5 yılın ortalamasıyla karşılaştırdığımız zaman %14'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Önceki bu 5 yıllık ortalama 309 bin civarında. Göreve geldiğimden bu yana 7 ay geçti. Bu süre içerisinde 562 organize suç örgütüne toplamda 1592 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bu sene operasyon yaptığımız 562 organize suç örgütünün 18'i uluslararası çapta.
1: İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Firmaların fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince 22 ilde 109 ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir, dedi. Savunma sanayi alanını geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Havelsan, Milli İş Yönetim Sistemi Kovan'ı hayata geçirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kovan programıyla savunma sektörümüzün insan kaynağını güçlendireceğiz, dedi.
2: Havelsan'ın geliştirdiği Milli İş Yönetim Sistemi Kovan için uzman yetiştireceğimiz bu programla gençlerimize teknoloji alanında yeni bir meslek ve kariyer imkanı sunmayı hedefliyoruz. Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu bir uzmanlık alanında gençlerimizi yetiştirerek hem sektörümüzün insan kaynağını güçlendirerek gençlerimizin nitelikli istihdama geçişini destekleyeceğiz. Hem de tam bağımsız yerli ve milli savunma gücümüze güç katacak yeni nesillerimizin de önünü açmış olacağız.
1: Olağan kurultay süreci, parti içi disiplin dosyaları, milletvekilleri kampına hazırlık, CHP'de gündem yoğun. Gözler yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda son siyasi gelişmelerin yanı sıra olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Eylül ayı sonunda gerçekleştirilecek milletvekilleri kampına ilişkin hazırlıklar da MYK'nin gündeminde olacak. Partinin gündeminde devam eden disiplin süreçleri de var. Başka partiye destek verdikleri gerekçesiyle 49 isim tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kurulun bu isimlerle ilgili kararını vermesi bekleniyor. Yeni Parti'nin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Konu Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirildi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, "Biz ismimizi koruyoruz, iltibas olduğunu düşünmüyoruz," dedi. Emre, Anayasa Mahkemesi'nin benzerlik kararı alması halinde ise yeni ismi korunarak bir düzenleme yapılabilir açıklamasında bulundu. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Aramalar sırasında bulunan cenazenin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. 9 kişilik mürettebatın ailelerinin bekleyişi ise sürüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Akdeniz'de av yasağı sona erdi. Balıkçıların heyecanla beklediği zaman geldi. Adana ve Mersin'de balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Vira bismillah diyerek mavi sulara açılan teknelerle sezonun ilk avına çıkıldı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İfade veren Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, senaryonun

0: hayal ürünü olduğunu ve yazım kısmında kimsenin müdahale etmediğini söyledi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Valilik olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. İstanbul Çatalca'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın hazır olması durumunda görüşme masasına oturabileceklerini söyledi. Moskova'nın müzakereden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı. Lavrov, Avrupa ülkelerini eleştirdi. Washington yönetiminin Avrupa'nın etkisinde hareket ettiğini de öne sürdü. İki başkentten de enerji ateşkesine yeşil ışık yakan açıklamalar geldi. Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi eski Kosova Kurtuluş Ordusu yöneticilerine ilişkin davada kararını bugün açıklayacak. Savcılık sanıklar için 45'er yıl hapis talep ediyor. Karar kent meydanlarından canlı takip edilecek. Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin de aralarında bulunduğu 4 sanığın davası yaklaşık 7 ay önce tamamlanmıştı. Kosovalılar sanıkların beraat etmesini bekliyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'deki diplomasi vurgumuz zaaf olarak algılanmasın dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. CHP MYK toplanıyor. Yeni partinin Yenilik Partisi ile isim benzerliği yargıya taşındı. Yeniköy ve Kemerköy santralleri için gözler Danıştay'a çevrildi. Kosova Lahey'den çıkacak kararı bekliyor. Spor. Trabzonspor, Alman teknik adam Thomas Reis'le prensip anlaşmasına vardı. Özel bir uçakla akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Alman teknik adamı bordo mavili taraftarlar karşıladı. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalya Spor'da yeni bir dönem başladı. Teknik direktör Osman Özköylü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara

0: 27, İstanbul ve Samsun 23, İzmir ve Konya 29, Çanakkale, Trabzon, Giresun ve Ardahan 24, Aydın, Manisa ve Tokat 28, Antalya, Denizli, Buğdur, Ağrı ve Muş 30, Kahramanmaraş ve Adıyaman 34, Kütahya 21, Hatay, Malatya ve Mardin 32, Erzurum, Çankırı, Yozgat ve Çorum 26, Kastamonu 19 ve Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çeşmeli, Erdemli, Taşucu otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Dönen kavşaklar düzenli trafik akışını sağlamak için güvenli ve maliyeti düşük bir çözümdür. Dünyada en çok dönen kavşak 30 bin adet ile Fransa'da kullanılmaktadır. İngiltere 25 bin adet dönen kavşak ile onu takip etmektedir. Ülkemizde ise dönen kavşak kullanımı giderek artıyor. Neden? Dönen kavşaklar hem güvenli hem de maliyeti düşük kavşaklardır. Trafik ışıklarının olduğu kavşaklarda meydana gelen kazalar genellikle yüksek hızda oluşuyor. Bu nedenle sonuçlar ölüm veya ciddi yaralanma oluyor. Dönen kavşakta ise hızlar düşüktür. Dolayısıyla kaza meydana gelse bile ölüm ve yaralanma oranları kıyaslanınca düşüktür. Şehir içi bölgelerde bulunan dönen kavşaklarda diğer kavşak türlerine kıyasla ölüm ve yaralanma oranı %50 düşüktür. Ancak bu sadece şehir içi bölgeler için geçerlidir. Sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar şehirler arası yollarda yer alan dönen kavşaklardır. Dönen kavşak kullanımının temel kuralı sürücünün kavşağa yaklaşırken yavaşlamasıdır. Ancak veriler şehirler arası yollarda sürücülerin yavaşlamadığını göstermekte. Her yıl şehirler arası yollarda bulunan dönen kavşaklarda 3500 kaza gerçekleşiyor ve bunların sonucu olarak 200 kişi hayatını kaybediyor ve 8500 kişi yaralanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda sürücüler şehirler arası yollarda bulunan dönen kavşaklara yaklaşırken hızlarını düşürmelidir.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 16 Eylül Çarşamba, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Ercan Çil, mikrofon başında ben Ceyhan Muran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın acilen açılması gerektiğini vurgulayarak İran'ın istikrarı önemli, mevcut ihtilafın çözüme kavuşturulmasını umut ediyoruz dedi. Birleşik Krallık'ta İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın imzaladığı mutabakat, Almanya'da da AfD'nin kazandığı seçimlerin yarattığı etki Avrupa siyasetinin merkezinde. İç politikadaki gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecindeki son durum.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyetle başlıyoruz turumuza. Tarlada bir, tezgahta 100 operasyonları. Sürmanşeti Hürriyet'te. Tarladan ucuza aldıkları sebze ve meyvelerin fiyatlarını çeşitli hilelerle kat be kat yükselttikten sonra vatandaşa satan toptancılara operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyondan önce 1029 çiftçinin bilgisine başvurdu. Hal kayıtlarıyla kabzı malların defterlerini inceledi. Toptancıların sebze ve meyve fiyatlarını yükseltmek için yaptıkları hileleri tek tek saptadı. Soruşturma dosyasına göre toptancılar ucuza aldıkları sebze ve meyveler için yaptıkları ödemeyi 2-3 kat daha fazla gösterdiler. Piyasaya az ürün sürüp mal gelmedi diyerek fiyatları istedikleri gibi belirlediler. Maliyetleri olduğundan yüksek gösterdiler. Sebze ve meyveleri hayali aracılara satılmış gibi göstererek tedarik zincirini uzatıp fiyatları yükselttiler. 41 büyük kabzımal firmasının 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 şehirde 109 adrese baskınlar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri uzaya silah yerleştirdi. ABD uluslararası sözleşmelerle yasaklanmasına rağmen uzaya silah konuşlandırdıklarını itiraf etti. Açıklamayı ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Menk yaptı. Menk, silahın amacının düşmana karşı Amerikan kuvvetlerini korumak olduğunu ileri sürdü. Rusya ve Çin tepki gösterdi. CNN, ABD'nin bu hamleyle Rusya ve Çin'e gözdağı vermek istediğini iddia etti. Kurtlar Vadisi tesadüfleri. Milli İstihbarat Teşkilatı Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle Kurtlar Vadisi'ndeki sahnelerin paralelliği tartışılıyor. Senaristler dizide Kozinoğlu'nu canlandıran karakterin Kozinoğlu'nun ölümünden 2 gün önce ölümle tehdit edilip ölüm emrinin verilmesini tesadüf diye açıklıyor. Dizide kullanılan 34 RTE 321 ve 34 FG 7061 plakalı araçlarda da sübliminal mesaj yüklendiği şüphesi var. 10 soruda senaryo, şüpheler ve gerçekler var. Çin süper jumbo peşinde. 4 motorlu jumbo uçaklar sistemden ağır ağır çekilirken Çin iddialı bir modelle çıkışa hazırlanıyor. Çinliler 800'den fazla yolcu kapasiteli süper jumbo için uzun süredir çalıştıklarını duyurdu. Çin süper jumboyu üretebilirse bugüne kadar yapılan en büyük havayolu uçağına sahip olacak. Milliyet gazetesine geçtik. Tarladan markete fahiş fiyata operasyon, fiyat terörü gözaltı manşeti yine Milliyet gazetesinde. Adalet Bakanı Gürley'in duyurduğu operasyonda ürünlerin tarladan markete yolculuğunda fahiş fiyat artışına neden olan 33 aracı firma yöneticisi gözaltına alındı. Zanlılar ölülerin üzerine bile makbuz düzenleyip fiyat yükseltmiş. Diplomasi çağrımız zaaf değil. AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Çelik toplantı sonrası Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'nda askerlerle görüntü vermesine tepki göstererek diplomasiye çağrımız zaaf olarak algılanmamalı. Masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz dedi. Çelik Erdoğan'ın seçim tarihiyle ilgili açıklamasının erken seçimle ilgili olmadığını vurguladı. Yeni partide etik ayarı, yeni partide profesyonel siyaset tekerleri önlenecek. Bir kişi bulunduğu makamda yıllar boyu oturamayacak. Parti görevleri üzerinde ekonomik veya mesleki çıkarlar elde edilemeyecek. Yakın akrabalık, ticari ortaklık gibi ilişkiler siyasete hakim olmayacak. Etik düzenlemelerin yönetilmesi için bağımsız parti içi bir etik kurulu olacak. Sınav tehdit aldığını söyledi. Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ifade veren Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, dizinin senaryosuna hiçbir kişinin müdahale etmesine izin vermediğini belirterek yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın tehdit aldığını söyleyip çocuklarım var diyerek ayrılmak istediğini anlattı. ABD uzayda silahı ilk kez doğruladı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Meng, ABD'nin yörüngede bir uzay silahı konuşlandırdığını kabul etti. Ortalama ev kirası 28 bin lira. Türkiye genelinde ortalama konut kirası yıllık bazda reel olarak %7 düşerken 28 bin lira oldu. İstanbul'da ise aynı dönemde kira oranı %10 artarak ortalama 45 bin lirayı aştı. İstanbul'daki konut kirası artışına kiralık sosyal konut sisteminin dur demesi bekleniyor.
Tasarladık, ürettik, sertifika verdik. Savunma sanayinde ezber bozan Türkiye, milli hava platformlarının sertifikasyonunda yeni bir yetkinlik seviyesine ulaştı. TUSAŞ'ın yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 için 12 ayrı sertifikasyon disiplininde yürütülen çalışmalarda 1790 sertifikasyon gereksinimi doğrulandı. 950 kanıt dokümanı teknik açıdan incelendi ve toplam 153 sertifikasyon testi gerçekleştirildi. Türkiye Gazetesi'ne geçtik değerli dinleyiciler. Vurguncunun fişini çiftçi çekti manşeti. Türkiye'de tarladan aldığı ürünün fiyatını sahte fatura ve paravan şirketlerle dörde katlayıp vatandaşı soyan aracılara operasyon düzenlendi. Hal kanunu nihayet geliyor. Sebze meyve fiyatını aşağı çekecek, kooperatifleşmenin yolunu açacak hal kanunu taslağı tamamlandı. Bakan Bolat, düzenlemenin yeni yasama döneminde meclise gelmesini bekliyoruz dedi. Polisin gözü havada, envantere giren yeni nesil helikopter ve İHA'larla emniyetin hava gücü katlanıyor. Gökbey helikopteri, Aksungur ve dikey kalkabilen Vitol İHA'lar sayesinde polisimiz havada artık daha güçlü. Yüksek optik kameralar ve uydu kontrolüyle 81 şehre anlık istihbarat sağlayan yeni araçlar emniyetin operasyonel desteğini, yeteneğini arttırdı. Polisin sahadaki reaksiyon hızı da en üst seviyeye çıktı. Gemilere saldırı için tarafları uyardık. Azerbaycan lideri Aliyev tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de gemilere yönelik artan saldırılar için şöyle dedi. Ukrayna ve Rusya'ya gerekli uyarıları yaptık. Savaşın bitmesi için diplomatik girişimleri arttırdık dedi. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Halde fahiş fiyat operasyonu manşeti yine Yeni Şafak'ta. Yeni hoca, reis...

0: Fatih'in ayrıldığı sonrası direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'le anlaşmaya vardı. Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinde Reis'in takımın başında olması bekleniyor. Mekke'de füze alarmı, Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasında gerilim tırmanırken Kabe'nin de bulunduğu kutsal şehir Mekke bile tehdit altına girdi. Akşam gazetesine geçtik. Tarladan halka vurgun sistemi manşeti yine akşam gazetesinde değerli dinleyiciler. Yeni anayasa geleceğe borcumuz, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan başkanlığındaki MYK sonrası gündemi değerlendirdi. Halen siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi var. Bu gelecek nesillere borcumuzdur. Mesele öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır dedi. Yunan'a oyuncak olma uyarısı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğit'le konuştu. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz dedi. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Mutfağa soyanlara tarihi operasyon manşeti yine Sabah gazetesinde değerli dinleyiciler. Bakü kahramanlarını rahmetle anıyorum. Başkan Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutladığı Erdoğan mesajında dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum dedi. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçtik. Dünya savaş karını vergilendiriyor manşeti ekonomide. Savaş ve jeopolitik krizlerin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle oluşan olağanüstü kazançlara birbiri ardına vergi getiren birçok ülke bir yandan mali alanda rahatlama sağlarken bir yandan da vergiyi sübvansiyona dönüştürerek enerji kaynaklı enflasyonist baskıları hafifletme yoluna gidiyor. Oyunu fiyatla değil değerle kazanacağız. İKB Başkanı Mustafa Paşa'nın Türkiye'nin hazır giyimde ucuz üretim ülkesi olmaktan çıktığına işaret ederek moda endüstrisinin fiyat odaklı rekabet yerine ikiz dönüşüm ve markalaşmayla katma değere odaklandığını bildirdi. Paşa'nın oyunu fiyatla değil değerle kazanacağız dedi. Türkiye'nin emisyon karnesi zayıfladı. COP31 ev sahipliğiyle iklim gündemine yön vermeye hazırlanan Türkiye'nin en önemli zorluklarından biri kendi emisyon karnesi olacak. Avrupa Komisyonu'nun Uluslararası Enerji Ajansı ile birlikte derlediği küresel atmosferik araştırmalar için veri tabanı değerlerine dayalı rapor, azaltım hedeflerine karşın Türkiye'nin karbon salınımının belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir aramız var. Aranın ardından yorumcu konuğumuzla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 10 dakika geçiyor. Efendim gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün yorumcu konuğumuz Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü ve emekli diplomat Sayın Gülruh Gezer. Sayın Gezer, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk Şeyhan Bey.
1: Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan geçtiğimiz gün Suriye'de ziyaretlerde bulundu ve buralarda tabii önemli açıklamalar da yaptı Dışişleri Bakanı Sayın Fidan. Bir kere Suriye'nin bütünlüğüne vurgu yaptı. Şimdi tabii SDG, YPG'nin atması gereken bazı adımlar var. Onları da ifade etti Sayın Bakan. Bunların dışında sadece tabii Suriye'nin kuzeydoğusundaki bu yapıyla ilgili değildi ifade ettikleri. Suriye'nin bütününe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çünkü çeşitli zamanlarda bilhassa İsrail'in provokatif girişimleriyle bazı provokasyonlara tanıklık edildiğini gördük Suriye sahasında. Şimdi bu konuya da özellikle dikkat çekti Dışişleri Bakanı Sayın Fidan. Suriye'deki bütünleşmenin ve istikrarın aslında bölge için ne kadar önemli olduğunu ve istendiğini dile getirdi. Sadece bir aktörün bunun önünde ciddi bir engel oluşturduğunu, hem Suriye'deki farklı grupları bir şekilde provoke ederek çeşitli zamanlarda böyle provokatif eylemlere geçildiğinin işaret etti. Yine İsrail'in doğrudan Suriye'yi hedef alan saldırıları var. Şimdi Suriye'nin mevcut durumuna baktığımızda bilhassa Amerika Birleşik Devletleri teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardığı, işte Avrupalı liderlerle önemli görüşmeler oldu. İşte Fransa Cumhurbaşkanı Suriye'yi ziyaret etti. Şimdi böyle bir meşruiyet tabanında bulunmuşken, varken sadece İsrail'in bu konuda ayak diretmesi ve bu durumu sabote etmeye çalışması tabii biraz bölge ülkelerini, Türkiye'yi, Suriye'yi, bölge ülkelerini de bu konuda tedirgin ediyor. Şimdi bundan sonraki süreç içerisinde şimdi Türkiye'nin mesajlarını hiç şüphesiz İsrail net bir şekilde almıştır. Ama İsrail'in önceki deneyimlerimizi de tabii göz önünde bulundurduğumuzda var olduğundan bu yana yani herhangi bir uluslararası hukuk normunu gözettiğini ya da egemen devletlerin hukukunu gözettiği bir yaklaşım içerisinde olmadığına tanıklık ettik. Bundan sonraki süreçte İsrail Suriye'de daha provokatif adımlar atabilir mi? Türkiye ile ilişkiler bağlamında İsrail-Türkiye ilişkilerini zaten şimdi öyle çok da ılımlı bir havada tarif etmiyoruz ama daha maliyeti, külfeti yüksek gelişmelere tanıklık edebilir miyiz? Böyle bir risk var mıdır sizce?
2: Şimdi tabii İlk önce hani ziyaretin hangi çerçevede gerçekleştirdiğini siz zaten esasında bir geniş bir girizgah yaptınız. Sayın Fidan'ın ziyareti öncesinde Suriye Dışişleri Bakanı bir Türkiye'yi ziyaret etti birkaç gün önce. Orada bir takım temas

temaslar oldu ve onun üzerine herhalde yani benim düşüncem, hani sizin de ziyaret etmeniz ve Şam'da bir takım mesajlar vermeniz önemli olur denilmiş olabilir Sayın Fidan'a. Şeybani'nin ziyareti öncesinde de sizin de işaret ettiğiniz gibi Rosh Hashanah, yani Yahudilerin yeni yılı esnasında İsrail Başbakanı Netanyahu Hermon'da ya da affedersiniz Şeyh Dağı'na gitmek suretiyle, yani o bir Şam'a 30 kilometre filan uzaklıktadır, oradan bir takım mesajlar verdi. Yani ben bu ziyaretlerin, Şeybani'nin Türkiye'ye gelmesi, Sayın Fidan'ın Şam'a gitmesinin zamanlama açısından manidar olduğunu değerlendiriyorum. Ve sizin de söylediğiniz gibi, yani Sayın Fidan'ın verdiği mesajlar, bir, Suriye'nin egemenliği, ulusal birliği, siyasi birliği, tüm unsurlarıyla beraber siyasi yapısının korunması, geliştirilmesi, istikrara kavuşması, onun dışında işte tüm terör örgütlerinin aslında silahlarını bırakarak ülkenin istikrarı için yeni bir ortamın yaratılması, burada SDG, YPG ya da Suriye PKK'sı bağlamında söylediği de, yani evet, memnuniyetle karşılıyoruz silah bırakmalarını ama biz daha ziyade söylemden ziyade eyleme bakarız dedi aslında Sayın Fidan. Çünkü sahada daha atılması gereken adımlar var. YPJ mesela, kadın kolu nasıl entegre olacak vesaire, bu hususlar var. Sahada direnen başka terör örgütleri var. İsrail'in attığı adımlar, Sayın Fidan çok önemli bir şey söyledi orada. Dedi ki esasında dedi İsrail'in dedi bu istikrarı bozmaya yönelik hamleleri terör örgütlerinin işine yarar dedi. Orada DAEŞ'a da değindi. Çünkü DAEŞ tam olarak bitirilmiş değil tabiatıyla. Bir de tabii orada kamplar var malumunuz. Suriye'nin kuzey doğusu civarında. Şimdi o açıdan tabii bakıldığında, bir de hani Türkiye bağlamında değerlendirildiğinde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci çerçevesinde de işte önemliydi. Şimdi İsrail meselesi, İsrail bu provokatif eylemlerini sürdürür mü seçimlere kadar? Malumunuz 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var. Netanyahu'nun kaybetme ihtimali çok yüksek. Farklı şekillerde seçimlere sabote etmeye çalışacağı iddiaları var. İşte Arap partilerinin seçime girmesini engellemeye yönünde bir takım hamleleri olduğunu anlıyoruz vesaire vesaire. Bu süreç içerisinde yani ülkeyi daha da fazla bir kaosu sürükleyerek belki hukuken mümkün seçimleri kısa da olsa bir süreliğine erteleme vesaire gibi bir takım hamlelerde bulunması söz konusu olabilir. Burada tabii zaten hani Gazze'de elde istediğini elde edemedi. Lübnan'ın güneyinde istediğini elde edemedi. İran Savaşı bağlamında baktığımız vakit istediğini elde edemedi. Yeni bir takım meseleler yaratmaya çalışıyor. Suni gündemler. Bu sefer Türkiye. Türkiye'yi bir tırnak içerisinde şeytanlaştırma. Hani Türkiye sanki bölgede efendim istikrarsız bir rol oynuyormuş. İstikrarsızlaştırıcı, genişlemeci bir temayül sergiliyormuş gibi. Böyle bir şey tabiatıyla söz konusu değil ama o kendince bu krizi sürekli gündemde tutarak içerideki bir takım meseleleri de, bir yandan biliyorsunuz adli yıl yeniden başladı ve adli tatil bitti daha doğrusu ve onun 3 ayrı yolsuzluk davası sürüyor malumunuz. Davalar da tekrar başladı ve Ekim sonuna kadar da dava süreçlerini bitirmek istiyor mahkemeler. Yani her türlü sıkışmış vaziyette. Şimdi tabii ama Türkiye'yi doğrudan karşısına alabilecek gücü yok İsrail'in. Bugüne kadar hep azımsadığından değil bölge ülkelerini, ama bölgedeki güçsüz ülkeleri kontrol etmeye çalışmış. Orada nüfuzunu genişletmeye çalışmış ama karşısındaki Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri tabii bambaşka diğer ülkelerle mukayese edildiğinde doğrudan karşısına alamaz ama işte Suriye üzerinden, Somaliland üzerinden, Libya üzerinden, bakın Rum-Yunan ikilisi üzerinden Türkiye'yi kendince kışkırtmak, çevrelemek, bir huzursuzluk yaratmak gibi böyle bir takım niyetlerinin olduğunu biz görüyoruz. Ama

0: Şunu da tabii izleyicilerimize söylememiz lazım. Bu seçim sürecinde, yani İsrail'deki seçim sürecinde Türk karşıtlığının, daha doğrusu Türkiye karşıtlığının bir karşılığı olduğunu gördük biz. Yani o yüzden hani şöyle bir algı olmasın. Netanyahu gidecek, bu iş bitecek.
1: Tabii.
0: Yani hem Gazze hem Lübnan, yani Filistin toprakları, daha doğrusu Filistin devletine yönelik, Batı Şeria'yı unutmayalım, son dönemde çok arttı oradaki şiddette. Malumunuz Kasım'da Filistin'de de seçimler olacak. Şimdi onu sabote etmeye çalışacaklar vesaire. Yani buralara ve tabiatıyla İran'a yönelik politikası değişmeyecek İsrail'in. Çünkü İsrail'in kurulduğundan bu yana temel hedefi dış politikada etrafımda güçsüz devletler olsun ki bana tehdit teşkil etmesin. Ama bu da en büyük çelişki. Etrafında güçsüz devletler olunca oradaki istikrarsızlık otomatik olarak seni etkiliyor. Bunu görmüyor İsrail ve yöneticileri. Bugüne kadar da bir türlü görmediler. Yani iki devletli çözüm diye Türkiye başta olmak üzere dünyanın buna haykırmasının bir mantığı var. İki devletli çözüm olmadan barış gelmeyecek. Tekrar Türkiye'ye dönmek gerekirse, yani istedikleri kadar çıksınlar Hermon Dağı'na, oraya buraya mesajlarını versinler, ama ben Türkiye ile İsrail'in doğrudan karşı karşıya geleceğini düşünmüyorum. Yani Netanyahu'nun bu kadar artık gerçeklikten kopup ülkesini bir felakete sürükleme yoluna gideceğini düşünmüyorum ki. Nitekim İsrail içerisinde hani evet bir Türkiye karşıtlığının karşılığı var demiştim, ama sağduyulu insanlar da aman ha, Türkiye başka ülkeye benzemez, Türk ordusu başka orduya da benzemez diyorlar.
1: Bu noktada soruyu şöyle güncelleyeyim Sayın Gezer. Bu İsrail medyasında da yer aldı. Aslında Türkiye karşıtlığının maliyeti üzerinde duruldu. Türkiye'nin mevcut durumu tablosu ortaya kondu. İşte bölgede güçlü bir aktör, işte bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler yürütüyor, bölgesel ittifaklar kuruyor. Amerika Birleşik Devletleri mevcut yönetimle iyi bir ilişkisi var ve güçlü bir silahlı kuvvetleri var. NATO'nun ikinci büyük ordusu olduğuna gönderme yapılarak şöyle bir soru yöneltiliyor. Şimdi Türkiye karşıtlığı ve Türkiye'yi düşmanlaştırma çabası İsrail'e nasıl bir maliyet getirecek? İsrail bu külfeti karşılamalı mı, yoksa Türkiye ile yeniden iyi ilişkiler tesis etmenin yollarını mı aramalı şeklinde bazı sorular soruldu bu araştırmada. Şimdi İsrail günün birinde eğer Türkiye ile normalleşme sürecine girecekse atması gereken adımlar neler? Türkiye böyle bir süreci hangi noktada olumlu karşılar, pozitif karşılar?
0: Bir kere Gazze'ye yönelik tutumunu değiştirmesi lazım. Gazze'de olanların bir soykırım olduğunu kabul etmesi lazım. Netanyahu'nun yargılanması lazım. Netanyahu ve bu soykırıma göz yumanların yargılanması lazım. Yani sicilini bir kere temizlemesi lazım İsrail'in. Tekrardan sadece Türkiye'de değil, uluslararası toplumda saygın bir yer edinebilmesi için ve bölge ülkelerine yönelik tutumunu, o saldırgan tutumunu değiştirmesi lazım. Şimdi Suriye'den Esad devrildikten sonra bir kurşun dahi sıkılmadı İsrail'e. Ama İsrail Gazze şehrinin iki katı bir toprağı işgal etti. Şimdi neye dayanarak bunu yapıyorsun? Yani bu mütecaviz, uluslararası hukuku hiçe sayan, Birleşmiş Milletler şartını hiçe sayan tutumundan vazgeçmesi lazım. Ancak o zaman Türkiye İsrail'le ilişkilerini tekrardan revize edebilir. Yoksa bu mevcut tutumuyla mümkün değil.
1: Tamam.
0: Yani dediğim gibi hükümetler gider, ama bu tutum, bu anlayış sürdüğü müddetçe İsrail'le oturup sağlıklı bir diyalog kurmak mümkün olmaz. Ama söylediğiniz şey çok önemli. Bakın Amerika'da, hiçbir zaman onu söyleyecektim esasında, siz değindiniz. Amerika özellikle şu anda Trump yönetimi, Türkiye'nin çünkü önemini iyi anlıyor Trump yönetimi. Türkiye ve İsrail'in karşı karşıya gelmesini istemez. Bölgedeki güvendiği iki, yani birincisi tabiatıyla İsrail, çok özel farklı ilişkileri var, ama ikincisi de Türkiye. Zaten bu en son gerilim tırmandığında, bu zuhur üssü vurulduğunda hemen işte Amerika devreye girdi. Suriye ile İsrail arasında bir, biliyorsunuz, tansiyon düşürülmesine yönelik bir mekanizma zaten vardı. Onun görüşmesi oldu. Bizim Genelkurmay Başkanımız Amerikan

0: Genelkurmay Başkanı'nı aradı vesaire. Yani hani orada bir Amerika'nın bir şekilde bir devreye girdiğini görüyoruz. Ama bu da bugünkü Trump yönetimi tabii. Trump gider yerine başkası gelir, başka bir tutum olur. Yani Amerika'ya da bu noktada çok tutumunu dikkatle takip etmek lazım. Ama dediğim gibi yani hani faturası ne olur İsrail'e, Türkiye karşılığının ağır olur. Hiçbir getirisi de olmaz. Hiçbir getirisi olmaz. Aksine sizin dediğiniz gibi ya Türkiye bölgede ve ötesinde nüfus sahibi. Yani yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi. Bu bizim dış politikamızın değişmezidir. Biz istiyoruz ki bölgesel sahiplenme anlayışıyla huzur içerisinde bir arada yaşayalım. Yani sen de buna taraf olmak istiyorsan, sen de barıştan yanaysan buyur gel. İsrail'in bunu anlaması lazım. Bakın her 5 kişiden biri İsrail'de yaşayan bugün artık ülkesinde yaşamak istemiyor. Bu çok ağır bir bilançodur.
1: Peki devam edeceğiz efendim. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Türkiye best modellerini arıyor.
12: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
13: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü birlikte yaparız.
14: Garanti BBVA Kripto.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz bu bölümde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte İran'daki son gelişmeleri öğreneceğiz. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldin.

0: Geldiniz.
1: Günaydın efendim, hoş bulduk.
0: Şimdi İran Amerika Birleşik Devletleri krizindeki son durumu merak ediyoruz Sarnay Kaç. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'da bazı noktaları hedef aldığını duyurdu. Sonrasında İran'da bir Amerika Birleşik Devletleri SİHA'sını vurduğunu duyurdu. Şimdi anlaşma konusunda galiba çok uzağız çünkü karşılıklı resleşmeler devam ediyor. Nedir son gelişmeler?
1: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim aslında son zamanlarda gün geçtikçe artıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı noktasında. Öte taraftan İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Yine İran bir açıklama yaptı. İki balıkçı teknemiz ABD İHA'ları tarafından vuruldu. Balıkçıların varlığından şu anda haberdar değiliz. Haber alamıyoruz dedi. Öte tarafta yine Boğaz'daki o gemi geliş gidişleriyle ilgili İran bir açıklama yaptı. Şu ana kadar dedi kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 77 gemiye yaptırım listesini aldık dedi. Yine bundan 1,5 gün önce İran can feda karargahı bir mesaj toplu mesaj gönderdi halka. Dedi ki işte yeni süreçte askeri eğitim vereceğiz. Ondan sonra ilk müdahale eğitimi vereceğiz. Kurtarma eğitimi vereceğiz. Bunun için ismini yazdırmak isteyen eğitime alınma koşuluyla başvuru sürecini başlatıyoruz. O başvuru sürecini de dün Türkiye saatiyle 4:30'da başlattılar. Şu anda o başvurular yapılıyor. Aslında bu daha önceki bu 12 günlük ve 40 günlük savaşlarda da bu iş mevcuttu. Can feda hareketi başlatılmıştı ve 20 milyonun üzerinde insan buraya kayıt yaptırmıştı. Mesut Pezeşkian da işte biz demiştim hazırız vatanımız için canını feda etmeye. Ben canımı feda etmeye hazırım. İran halkını da tebrik ediyorum. Böyle bir başvuruyu gerçekleştirdiği için dolayısıyla böyle bir hazırlık da var. Yani süreç içerisinde kara hareket olabilir veya işte ki karışıklıklar meydana geldiğinde halk arasından hem askeri eğitim almış hem ilk yardım ve kurtarma eğitimleri almış insanların olması isteniyor. Öte taraftan eğer iş daha ileri boyutlara giderse bu can feda hareketini sadece askeri eğitim ya da işte kurtarma ile ilgili değil diğer alanlara da teşmil edebilecek şekildeki çalışmaların yapılacağını ifade etti yetkililer. 1 milyon kişiden oluşacak işte 1000 yeni tabur şu anda ihdas edilmeye çalışılıyor. Bakalım süreç nereye evrilecek bu bağlamda. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerin akıbeti de tabii tartışma konusu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Trump'ın müzakereye açığız çıkışına yanıt verdi. Dedi ki İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok. Yani bu şekilde böyle bir netlik ifade etti ama neticede bu şeydir. Yani bir bilek güreşi gibi. Yani hem sahada hem diplomasi masasında bu tarz şeyler olabilir. Eğer anlaşma mesela günün birinde doğarsa da çok da şaşırmamak lazım. Talibov'un ifadesiyle savaş devam ederken onun içerisinde müzakere de çıkabilir. Karşılıklı birbirini besleyen şeylerdir bunlar dedi. Öte taraftan bugün itibariyle şu anda Çin'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Diplomasi atağı da tabii devam ediyor. Bakalım süreç nereye evrilecek.
0: Peki. Arnav Kaç çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Gelişmelerle yeniden birlikte oluruz. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim TRT İran temsilcisi Arnav Kaç bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü emekli diplomat Sayın Gülruh Gezer'le. Sayın Gezer, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim böyle. Dünden de çok farklı değil. Şimdi özellikle Çin ziyareti dikkat çekici Darman Kaş'ta ifade etti. Şimdi bilhassa savaş başladığı andan itibaren gözler Rusya ve Çin'in tavrının ne olacağına hani evrilmişti. Görünen o ki en azından gördüğümüz kadarıyla öyle çok tepkisel bir durum görmedik ne Rusya ne Çin tarafından, ama tabii ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Perde arkasında şüphesiz destekler vardır, olacaktır da, ama bilhassa Çin konusu, şimdi petrolünün ve enerjisinin önemli bir kısmını İran'dan sağlayan bir

0: Sizce normal bir durum mu?
1: Şimdi Çin'in genel olarak dış politikadaki tutumuna baktığımız vakit hep ekonomik meselelerle nüfuzunu yaydı dünyaya. İşte yok kuşak yol projesi, yok işte efendim bir takım ülkelerle ticari ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi. Çin bir evet süper güç ama ekonomik açıdan değerlendirdiğimiz vakit bir süper güç. Diplomatik ve siyasi açıdan baktığımız vakit dünya sahnesinde çok ciddi bir nüfuzu yok. Yani evet Afrika'da bir varlığı var, bir nüfuzu var ama yine o da iktisadi ve ticari ilişkileri sayesinde. Orta Doğu'da son dönemde özellikle bu Biden döneminde biraz daha Körfez ülkeleriyle işte ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. İran'la Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi konusunda bir takım adımlar attı. Arap buluculuk yaptı. Efendim Filistinler arası işte soruların çözülmesi bağlamında yine bir kolaylaştırıcı rol üstlenmeye çalıştı. Ama siyasi ve diplomatik gücü tam olarak daha onu pekiştiremedi. Bir de tabii şimdi İran'la evet müstesna ilişkileri var. Daha işte geçtiğimiz dönemde önemli de bir anlaşma imzaladı İran'la Çin milyarlarca dolarlık. Ama sizin de işaret ettiğiniz üzere İran'ın enerji ithalatının büyük bir kısmı yine büyük bir kısmı yine Çin'e gidiyor vesaire. Fakat Çin burada Amerika'yı doğrudan, daha doğrusu Trump yönetimini doğrudan karşısına almak istemiyor. Ve o açıdan da akıllıca bir strateji izliyor. Yani İran'a desteği veriyor mu? Veriyor. Gölge filosu sayesinde yine işte Çin'den düzeltiyorum, İran'dan işte petrol alıyor mu? Alıyor. Ama Amerika'yı doğrudan karşısına alacak hamlelerde bulunmaktan imtina ediyor. İşte mesela en son BRICS zirvesi vardı. BRICS zirvesinde de yani çok genel bir ifadeyle tabii denildi ki efendim işte tansiyon düşsün. Çünkü hem İran var BRICS'te, hem Birleşik Arap Emirlikleri, hem Suudi Arabistan var vesaire. Ve yani hep söylediği şey Çin'in tansiyon düşürülsün, diplomasi olsun, barış olsun, işte Hürmüz açılsın vesaire filan. Şimdi bu Amerika bir orada çok net bir tutum sergiledi. Amerika malumunuz bu işte yaptırımları sıkılaştırma yönünde hani bu sefer askeri seçenekten ziyade iktisadi seçeneğe yönlenerek dedi ki üçüncü ülkelere de ben dedi yaptırım uygulayacağım dedi. Orada Çin çok net bir tutum sergiledi ve dedi ki bizim ulusal menfaatlerimiz önceliklidir. Ulusal menfaatlerimiz neyi gerektirirse o çerçevede hareket ederiz. Aman sakın ha yapmaya getirdi. Ve şu ana kadar da baktığımız vakit bildiğim kadarıyla herhangi bir Çinli şirkete yönelik olarak da bir yaptırım uygulanmış değil. Burada tabii Trump'ın da bence etkisi var. Çünkü Trump da şimdi mesela soruluyor ona ya bu Çin İran'a istihbari bir

0: Çin'le yani biraz durumu idare etmeye yönelik açıklamalar veriyor. Yani karşı her iki taraf da birbirini bir şekilde idare ediyor. Çünkü iki ülke arasında öyle girift ekonomik ilişkiler var ki. Bir de tabii Xi Jinping biliyorsunuz bu ay sonunda Washington'a gidecek ve Trump'la görüşecek. Şimdi o ziyarete hazırlanılıyor. O ziyaret öncesinde de ben o yüzden tarafların böyle çok sert açıklamalar yapmaktan imtina ettiklerini ve böyle karşı karşıya gelmek istemediklerini düşünüyorum. Ama tabii ki yani şu anda Wang Yi'yle görüşüyor olması Irakçı'nın başlı başına bence bir mesaj. Hı hı.
1: Şimdi Sayın Geza, yaklaşık 3-4 dakikamız var. Bir başlığımız daha var. Onu da isterseniz kısaca değerlendirelim. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anderson'ın açıklamaları ve İngiltere'nin İsrail çıkışına ilişkin. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anderson, Filistin'de acı yaşanırken sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Bilhassa Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam etmez şeklinde bir açıklama yaptı. Birleşik Krallık daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak dedi. Tabii İngiliz hükümeti de bu anlamda tabii söylem konusunda evet İsrail'i eleştiren bir tutum içerisinde ama pratikte neler gördük, neler göreceğiz. Şimdi İngiltere'nin birazdan konuşacağız zaten. Aslında başında birçok mesele, problem var gibi görünüyor. Elbette daha önemli meseleler ama ben çok net olarak şunu ifade edeyim Sayın Gezer. İngiltere'nin Orta Doğu'daki etkisi önceki yıllara nazaran, şimdi önceki yıllardan kastım da aslında epey önceki yıllara kıyasla etkisi azaldı diyebilir miyiz?
0: Şimdi tabii Amerika'nın üst aklı İngiltere'dir, Birleşik Krallık'tır. Onu söylemekte fayda var. Yani çünkü o iki ülke arasında şimdi böyle bir Trump'la İngiltere arasında, Birleşik Krallık daha doğrusu arasında böyle bir özellikle bir önceki başbakanla bir geçimsizlik veya söz düellosu oldu ama çok yakın bir işbirliği vardır. Ve bakın şimdi en basitinden şöyle düşünün. Bu Gazze Barış Kurulu'nun başına tüm tepkilere rağmen kim getirildi? Tony Blair getirildi. İngiliz eski başbakanı kendisi. Dolayısıyla bir istişare hep var. Yani İngiltere'nin tarihten kalan işte o Sykes-Picot anlaşmasından tutun da 1917 Balfour Deklarasyonu yani bir etkisi var, hala var. Eskisine nazaran azalmış vaziyette ama bunu İngiltere doğrudan yapmasa da Amerika üzerinden ya da başka güçler üzerinden yapıyordur. Şimdi tabii bu yeni Andy Burnham var, yeni başbakan ve o zaten iktidara gelirken Filistin davasına daha duyarlı bir tutum sergileyeceğinin işaretlerini vermişti. Ki önceki açıklamalarına baktığınız vakit aslında çok ilginçtir. Ya önceki yıllarda ben başbakan olursam ilk yapacağım şey İsrail ziyaret etmek demişti. Şu anda alınan karar, yani Batı Şeria'daki bu yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin işte ihraç ettiği ürünlere yönelik bir takım kısıtlamaların getirilmesi, bu tabii çok önemli bir karar. Bunu açıklayan da Avam Kamerası'nda Dışişleri Bakanı Miliband. Miliband kendisinin de bir Yahudi olduğunu söyleyerek o konuşmaya başladı. Bunlar baktığımız vakit yani ne derece İsrail üzerinde etkisi olur tabii bunlar tartışmalı. Ama Birleşik Krallık'ın bugüne kadar uygulaya geldiği politikadan ciddi sapmalar anlamına geliyor. Yani yeni büyükelçinin de esasında söylediği, o da tabii hükümetini, devletini temsil ettiği için o çerçevede konuşuyor. Ama ciddi bir kırılma bence yaratıyor. Ve İngiltere'nin peşinden biliyorsunuz Fransa geldi. Başka ülkeler de destekledi zaten bu kararı. Ama tabii burada önemli bir karar, fakat eyleme geçilmesi lazım. Kararlı bir duruş sergilenmesi lazım. Yani Balfour Deklarasyonu'ndan tabiatıyla bugüne gelinmiş olması, keşke tabii hiç bu acılar yaşanmasaydı, bu soykırım yaşanmasaydı. Ama Andy Burnham hükümetinin biraz daha kararlı bir tutum sergileyeceğini biz görüyoruz. Çünkü halkta da Filistin yanlısı bir tutum var. Ama tabii çok orada farklı girift ilişkiler de var. Yani ben olumlu olduğunu değerlendiriyorum ama tabii sahaya nasıl yansıyacak?

0: Şimdi Amerika nasıl buna bir tepki verecek? İşte bu geçtiğimiz hafta işte İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler bölgesel başbakanlarının bir araya gelmesi ve bir işte ortak bildiri yayınlamaları vesaire, hani bağımsızlığa yönelik olarak veya kendi hakkını, kendi tayin etme, kendi kaderini tayin etme hakkı konusunda bunu işte bu son gelişmelerle bağlantılandırdılar falan. Ben doğru bulmuyorum onu, çünkü bu zaten bir süredir devam eden bir süreçti. Yani Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in biraz daha Birleşik Krallık içerisinde hani eşitler arasında aynı hak ve imkanlara sahip olma yönündeki talepleri ve hatta ayrılıkçı talepleri. Yani dediğim gibi önemli, ama yani bu sahadaki durumu değiştirecek mi? Batı Şeria'da her gün hem Yahudi, bu yasa dışı Yahudi yerleşimcileri, hem de ordu kamplara girmek suretiyle yüzlerce Filistinli'yi yerlerinden ediyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti zaten savaşın başından bu yana.
1: Peki. Devam edeceğiz efendim, kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen. Girdim. Bak bakalım ne diyor. Vay, 1000 megabit diyor hocam. O zaman durma, hızını yükselt. Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer. Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Evet. Şimdi okullu olduk diyor Dani.
5: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
13: Bankart, seni düşünür o.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
16: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
17: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği'nden Can Baydaroğlu konuğumuz. Sayın Baydaroğlu, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimini sadece AfD kazanmıştı. Tabii tartışmalar bir hayli yoğunlaştı. Uzunca bir süredir aslında Avrupa'da aşırı sağın yükselişini konuşuyoruz, tartışıyoruz ama bu Almanya'da tabii daha çok ön plana çıkıyor. Almanya'nın tabii geçmişte göz önünde bulundurulduğunda bu hem Alman toplumunda hem de Batı toplumunda tabii çeşitli kaygılara sebep oluyor ama bugün geldiğimiz noktada özellikle AfD'nin bu Saksonya Eyalet Meclis seçimini kazanması ve Almanya'da genelinde bir sempati toplaması ve bu sempatinin artarak devam ediyor oluşunu neye bağlıyorsunuz öncelikle Sayın Baydaroğlu? Ve bu nasıl bir tablo ortaya koyar önümüzdeki süreçte? Şimdi çeşitli yaklaşımlar, değerlendirmeler var ama şimdi bu bildiğimiz aşırı sağ konusu Almanya'nın geçmişine ve tabii o acı tecrübelere de bakıldığında hani öyle bir tabloya dönüşür mü? Öyle bir sosyolojik taban var mıdır gibi sorular da sorduruluyor hiç şüphesiz. Sizin yaklaşımınız, değerlendirmeniz ne bu konuda?
2: Vallahi önce herhalde biraz iç rahatlatıcı bir tablo sunalım. Hemen Almanya'nın ardından İsveç'te seçimler oldu. Orada aşırı sağ %20'lerden %17'ler bantına kadar geriledi. Yani demek ki hani Almanya'da AfD bir eyalette seçim kazandığı için Avrupa'ya bu yayılıyor gibi bir yaklaşımı bu aşamada herhalde biraz bu yönüyle de düşünmek gerekecek. Ama Almanya üzerine baktığımız zaman çok net olarak iki tane baskın ekonomik olguyla karşı karşıyayız. Ki Merz hükümeti şu anda maalesef bunun altında ezilmiş vaziyette. Bunlardan birincisi devam etmekte olan Ukrayna-Rusya savaşında Almanya'nın her ne bahsin olursa olsun Ukrayna'yı desteklemekte olması. Yani bütün maddi kaynaklar neredeyse Ukrayna'ya tahsis edilmiş vaziyette. Çünkü Almanların da en büyük güvenlik endişesi Rusya. Yani acaba Rusya Ukrayna'yı şey yaptıktan sonra ele geçirdikten sonra cepheyi Polonya üstünden Almanya'ya, oradan da yukarıya doğru genişletilme endişesi Almanya'yı bir anlamda Ukrayna'ya sürekli desteklemeye itiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ukrayna'ya karşı olan kaynaklarının da kısıntıya gitmesi Almanya'yı daha da zorluyor ve Alman ekonomisini zorluyor. Bu birinci faktör. İkinci faktör de işte dün galiba veya evvelsi gün Çin'e karşı çok ciddi yeni gümrükler arttırma kararı. Tabii ki tek başına Almanya'nın yapabileceği bir şey değil. Bunu Avrupa Birliği'nin bütün gümrük gücü çerçevesinde yapması gereken bir şey. Neden? Çünkü özellikle Çin'in otomotiv sektörüne karşı Almanya şu anda resmen teslim bayrağını çekmiş vaziyette. Yani son derecede gelişmiş olan bir Çin teknolojisi ve Almanya'nın bununla rekabet edememesi söz konusu. Bu iki faktörü alt alta sıraladığımız zaman Almanya'nın giderek o 1950'lerde işte Avrupa Toplulukları kurulurken savaşa bu kadar para yatırdık, artık biz gelişmeye ve refaha para yatırmalıyız şeklinde ortaya koydukları o Avrupa Birliği idealinden de giderek uzaklaşıldığını görüyoruz. Yani artık Avrupa ve Almanya bir refah toplumu olmaktan güvenlik toplumuna doğru hızla gidiyor. Bu da gayet tabii ki sosyal devlet anlayışında giderek gerilemelere yol açıyor. Bu gerilemeler de sonuçta sizin de bahsettiğiniz sosyolojik sonuçlara. Yani hükümetler başarısız, biz işsiz kalıyoruz. Çünkü düşünün, işte biraz önce otomotivden bahsetmeye çalıştım Çin'e karşı. Eskiden bir gelişmiş otomobil dediğimiz zaman yaklaşık 20 bin parçanın bir araya getirilmesinden bahsediyorduk. Şimdi gelişen teknolojilerde bu 20 bin parça belki de düştü 2 bin parça, hatta belki daha az. Peki o yan sanayide çalışanlar ne olacak? Yan sanayinin sadece otomotiv değil, bütün sektörlerde çöküşü var. Bütün bunları bir de yapay zeka ile ilgili ortaya çıkan son tartışmaları eklediğiniz zaman çok güçlü bir istihdam kaybına doğru gidişat da var. Yani bunlar

0: da tabii ki endişeleri artırıyor. Evi de tabii zaten Almanya'da yıllardır izlediğimiz işte yabancı düşmanlığı, göç karşıtlığı vesaireyi de alt alta yazdığımız zaman AFD'nin yükselişi çok da şaşırtıcı gelmiyor.
1: Peki Sayın Baydaroğlu,
0: çok tehlikeli bir durum.
1: Buyurun. Şimdi hem AFD'nin Almanya coğrafyasında aldığı oy, hem de işte çeşitli simülasyonlar ve anketlerde de şimdi bazı haritalara bakıyorum. AFD'nin ön plana çıktığı haritalar sanki Doğu Almanya haritasıyla ölçüşüyor gibi. Şimdi oradan kalma bir nasıl bir miras var ki böyle bir tavır içerisinde? Böyle bir bağdaştırma, bir buradan bir nasıl bir bağlantı kurabilir miyiz acaba?
0: Evet, yani Doğu Almanya malum yıllarca işte Soğuk Savaş dönemini hatırlarsak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin peyki olarak ortadaydı ve bir Rus endişesi her zaman için Doğu Almanya'da veya Rusların tahakkümü altında yaşama meselesi vardı. Şimdi tekrar aynı risk hortladığı oranda bu sefer Doğu Almanya'daki sosyolojik taban diyelim veya siyasi taban AFD'ye yönelmiş vaziyette. Yani tamamen bir güvenlik endişesiyle açıklanabilecek bir durumla karşı karşıyayız. Ama tabii bu Almanya'nın diğer tarafları için geçersiz midir? Şu an için AFD belki sadece Doğu Almanya'nın doğu tarafında ama giderek batı tarafında da güçlenme endişeleri herhalde ortada.
1: Peki. Sayın Baydaroğlu, çok kısa bu İngiltere'de yaşanan Birleşik Krallık'ta yaşanan sürece ilişkin de fikirlerinizi merak ederiz. Şimdi Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan kendi kaderini tayin hakkı için ortak bir mesaj yayımlandı. Şimdi nasıl bir süreç görürüz burada? İngiltere bu duruma razı gelir mi sizce?
0: Gelmez. Yani malum Brexit oylaması sonrasında İngiltere Avrupa Birliği dışında kaldıktan sonra İngiltere'de yine benzeri ayaklanmalar olmuştu. Ama yani biz niye İngiltere Birleşik Krallık böyle istiyor diye Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz şeklinde bir yaklaşımdı. Şimdi de İngiltere'nin koşulsuz olarak Ukrayna'ya destekler olmasından ötürü duyulan rahatsızlıklar bu söz konusu ülkelerde ortaya çıkmış vaziyette. Bunlar da evet ayrılmak isteyebilirler ama İngiliz hükümetinin buna çok da yanaşacağını sanmıyorum. Çünkü böyle bir parçalanma hakikaten Birleşik Krallığın sonu demektir.
1: Evet. Sayın Baydaroğlu, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği'nden Can Baydaroğlu konuğumuzdu efendim. Şimdi yorumcu konuğumuz Sayın Gülür Gezer'le devam ediyoruz. İsterseniz Sayın Gezer, hemen Almanya ile başlayalım. Şimdi bu özellikle Doğu Almanya haritasıyla bir özdeşleştirme arayışı içerisinde bazı yorumlar, değerlendirmeler var ama bu özdeşleştirme sadece Sovyetler Birliği Rus korkusundan kaynaklı bir benzeşme mi, yoksa Doğu Batı ekonomik ayrımı var mı?
2: Şimdi yani tabii ki Doğu Almanya'nın Rusya ve Sovyetler Birliği tehdit algısıyla Batı Almanya arasında fark var. Zaten şimdi bugün Avrupa'ya baktığımız vakit mesela Baltıkların, Polonya'nın Rusya'ya tutumuyla Benelux ülkelerin Rusya'ya tutumu aynı değil. Çünkü aynı benzer tarihi süreçlerden geçmediler. O yüzden Doğu Almanya'da biraz daha hani o Rus tehdidinin ciddi bir şekilde algılanıyor olması normal. Ama esas mesele burada iktisadi. Ve Doğu Almanlar şunu söylüyorlar. Yani birleşmenin üzerinden 30 küsur yıl geçti. Ama hala baktığımız vakit mesela sanayi batıda, işte bizim yollarımız batıya kıyasla daha kötü, işte ekonomik refah düzeyi bağlamında yine batı bizden daha ileride. Yani o istenilen entegrasyon ve o istenilen entegrasyon seviyesine ulaşılamadı. O da doğuda tabii ki ciddi bir tepki ve geçmişi özlem. Yani geçmişi özlem derken İşte böyle hani eski dönemde hepimiz eşittik. Hepimizin ama imkanları sınırlıydı ama hepimiz aynı imkanlara sahiptik vesaire. O eski Doğu bloku ülkelerinde bazen onu görüyorsunuz. Özellikle belirli yaşınız üstü insanlarda, gençlerde ise tamamen bir gelecek kaygısından kaynaklı. Çünkü önlerin

0: göremiyorlar. Ve tabii yani bu Ukrayna Savaşı işi daha da zorlaştırdı Alman siyasetçileri için. Çünkü Almanya, Avrupa'nın motoru olan, en güçlü ekonomilerinden biri olan Almanya'da artık o büyük, demin kıymetli hocamız da değindi, büyük otomobil fabrikalarının kapanma noktasına geldiğini ya da binlerce kişiyi işten çıkarma noktasına geldiğini görüyoruz. Bir de tabii yani bu mevcut İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan partiler toplumdan koptular. Toplumun ihtiyaçlarını görmezden geldiklerini, o çok iddialı bir tabir olur ama o toplumdan koptukları için toplumun yaşadığı ya da verdiği mücadeleleri tam olarak anlayamadıklarından doğru çözüm yöntemleriyle karşılarına çıkamadılar. Bu popülist partiler ya da sağlıkçı partiler işte bunları görerek, halka inerek, halkın taleplerini aslında baktığınız vakit halkın düşüncelerinin bir kısmını yansıtıyor bunlar. Bir kısmı da tabii kendi düşüncelerini halka empoze ediyor popülist parti olduğu için. Ama o İkinci Dünya Savaşı'nda kurulan artık o partilerin 21. yüzyılın sınamalarına yanıt verememelerini de çok iyi kullandılar işte. Çünkü artık ekonomiler doyum seviyesine geldi. Yok. Yani demin hocam Çin'e işaret etti. Çok önemli. Rekabet edemiyorlar. Onun dışında tabii bu göç meselesi. Şimdi siz iktisadi anlamda ülkeniz zora girdiğinde ilk önce kimi suçlarsınız? Ötekileştirdiğinizi tabii. suçlarsınız tabii. vesaire. Yani doğuda evet yani bir hani belki bir Rus tehdidi vesaire ama esas iktisadi %40 oranında AFD'ye verilen destek doğu eyaletlerine bakıldığımızda ama batıda da giderek yükseliyor. Çünkü batıda da bir gül bahçesi yok karşımızda. Şimdi Merz bugün sabah baktım açıklama yapmış Babil Mendeb'deki krize ilişkin olarak. Yani diyor ki bunun sürdürülebilirliği yok. Niye? Enerji, önümüzde kış var. Enerji fiyatları yükselecek. Zaten zorda. Bu AFD'nin işine yarayacak.
1: Peki. Sayın Gezer çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben bu teşekkür
1: geniş
0: ediyorum.
1: Kapsamlı değerlendirmeniz ben için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Efendim Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü, emekli diplomat Sayın Gülruh Gezer konuğumuzdu. Gündemi değerlendirmeye çalıştık. Şimdi ilk bölümü tamamlıyoruz efendim. 9 haberlerine gidiyoruz. 9 haberlerin ardından yeniden birlikteyiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulunan Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı, Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Yenilik Partisi, Temmuz ayında kurulan yeni partinin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yeni parti konuyu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirdi. Parti sözcüsü

Sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası yaptığı açıklamada ismimizi koruyacağız dedi, kurultay için Kasım ayını işaret etti. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Marmara'nın doğusundan İç Anadolu'nun kuzeyine kadar geniş bir hatta yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. İçme sütlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla Türk Gıda Kodeksi tebliğinde değişikliğe gitti. Şeker oranına sınırlama getirilirken doğal ifadesinin kullanımı da yeni kurallara bağlandı. Belçika'nın Şelle bölgesindeki Tevfik Camisi 11 günde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret mesajları yazıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme, eski cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibariyle 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Yapay zeka dünyası tarihin en büyük güvenlik krizlerinden birini yaşıyor. Son günlerde teknoloji liderleri, araştırmacılar ve siyasetçiler arasında benzeri görülmemiş bir yavaşlama tartışması yürütülüyor. Geliştirme hızının insan kontrol kabiliyetini aştığını savunanlar acil fren çağrısı yapıyor. Küresel rekabeti öne süren diğer kesimse tam gaz devam mesajı veriyor. Tartışmanın fitili yapay zekanın kontrolünün elden çıkabileceğine dair peş peşe gelen somut raporlarla ve istifalarla ateşlendi. Spor. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: içerisinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
0: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 9.11 dakika geçiyor. İç siyasi gündemle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde her çarşamba olduğu gibi NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş konuğumuz. Özgür Akbaş, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi iç siyasi gündeme bakalım. Terörsüz Türkiye sürecinde mesafe var mı? Atılan adım var mı? Bunları konuşalım. Seçim tartışmaları var bir taraftan. Yeni anayasa konusu gündemde. Yeni partinin isim tartışmaları var. Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bu anlamda bir açıklama gelmişti. Parti kurmanın çok kolay olduğu, bu konuda bir düzenlemenin gerektiği konusunda çeşitli açıklamalar vardı. Dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı. Burada da hem anayasaya ilişkin hem seçim sürecine ilişkin de önemli açıklamalar vardı. Ayrıntıları sizden alalım.
2: Evet, yani Ankara'da meclis kapalı ama siyaset hareketli bir şekilde devam ediyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baba Ocağı'nda verdiği mesajlar bir hayli önemliydi, dikkat çekiciydi. Bu noktada özellikle seçim konusu çokça konuşulmaya başlandı. Hani acaba bir erken seçime, baskın bir seçime mi gidiyoruz diye kulisler hareketlendi. Ama bu noktada dün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı AK Parti'nin ve o toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bu konuyu aslında bir noktada kapatan bir açıklama geldi. Gündemde seçim olmadığını ifade etti. Peki seçim yok da Sayın Cumhurbaşkanı niye böyle söyledi? Aslında şunu çok net söyleyebiliriz. Seçimin yaklaştığını biliyoruz. Hep beraber biliyoruz ve tüm siyasi partiler de buna göre bir hazırlık içindeler. Yani AK Parti de bu hazırlığını sürdürüyor elbette. Şimdi seçim ne zaman olur? Bu da tabii çokça konuşuluyor.

0: farklı farklı tarihler var. Biz de her çarşamba aslında bu tarihlere dikkat çekiyoruz, vurgu yapıyoruz. Benim aldığım izlenimi paylaşayım önce. Şimdi normal seçim tarihimiz bizim 2023 14 Mayıs'ında olduğu için bir hafta geriye çekilir. Yani 2028'in 7 Mayıs'ı eğer pazara denk geliyorsa 7 Mayıs'ında normal seçim takvimimiz. Şimdi normal seçim takvimi işlediği durumda Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusuyla ilgili bir sıkıntıya yol açıyor. Neden? Çünkü anayasanın 101. maddesi Cumhurbaşkanı'nın seçilme şartlarını ortaya koyuyor. O da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte iki dönem kuralı devreye girmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ikinci dönemi baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde ikinci dönem. Hani onun da tartışması var ya, işte 2014'te seçilmişti Sayın Cumhurbaşkanı, işte bu ikinci dönemi değil falan filan diye muhalefetin bazı vurguları var ama 2017'de hükümet anayasa değişmişti. Bir referanduma gidildi, kabul edildi bu ve orada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi ve 2018'de ilk seçim gerçekleşti. Sonrasında 2023'te ikinci seçim, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ikinci dönemi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi normal takviminde olursa seçim, Sayın Cumhurbaşkanı aday olamıyor anayasaya göre. Şimdi bunu tabii aşacak bazı yollar var, metotlar var. Onlardan bir tanesi anayasa. Şimdi bu dönemde de şimdi 1 Ekim'de meclis açılacak ve yeni anayasayı daha ağırlıklı olarak konuşacağız, öyle gözüküyor. Bu konuda gündeme gelecektir elbette. Cumhurbaşkanının, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki dönem kuralı gündeme gelecektir. Öyle gözüküyor. Ama diyelim ki işte yeni parti masaya oturmadı ya da işte farklı bir siyasi parti masaya oturmadı. O zaman anayasa yapmak tabii biraz zorlaşır. Bu noktada anayasa sürecinde bertaraf edecek, yani anayasaya ihtiyaç duymadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olabilmesini sağlayacak bir başka yol da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararı alması. 360 milletvekili gerekiyor bunun için. Bu daha olası gözüküyor şu an. Çünkü terörsüz Türkiye sürecinde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, zaten bir Cumhur İttifakı bütünlüğü var. Ama DEM Parti'nin de bu noktada özellikle yasaya verdiği destekle bir sürecin içinde olduğunu bildiğimiz için terörsüz Türkiye sürecinin oldukça önemli ve kritik olduğu da göz önünde bulundurulduğunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha devam etmesini DEM Parti de isteyecektir gibi gözüküyor. Bu nedenle 360'ın bulunması daha büyük ihtimal diye görüyorum ben. Peki seçim ne zaman olur? Şimdi bu da çokça tartışılıyor. İşte 2027'nin Kasım'ını söyleyenler var, ifade edenler var. Ama benim AK Parti'den aldığım bilgiler, yani izlenimim daha doğrusu, 2028'e gidecek bu süreç, seçim takvimi. 2028'in işte Nisan'ı olabilir. Mart-Nisan. Yani o tarihlerde, ama Nisan gibi gözüküyor sanki. 16 Nisan bir tarihi de zaten daha önce de bir konuşulmuştu. Böyle yani seçime çok yakın, yani normal seçim takvimine çok yakın bir tarihte olması, yani Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin sonuna kadar kullanması bekleniyor Ankara'da. Yani bu anlamda bir baskın seçim, bir erken seçim olma ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor ki dün Ömer Çelik de bunu çok net bir şekilde ifade etti. Erken seçim sinyali değil dedi. Ama tabii bu siyaset. Yani dinleyicilerimize burada hep anlatıyoruz. 24 saatte çok şey değişebiliyor ki bu rahmetli Süleyman Demirel'in bir ifadesidir. Bu nedenle şu an gözüken bu, ama ülke bir baskın seçime, bir erken seçime giderse de şaşırmamak lazım. Çünkü muhalefetin durumu iyi değil. Yani iktidar bundan yararlanmak isteyebilir. Özellikle şimdi yeni partinin bir isim tartışması var. Ne olacağı belli değil orada. Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay süreci işine giriyor. Bu nedenle muhalefet karışık.
1: Nihai olarak daha önce hani Cumhuriyet Halk Partisi bu kayyum meselesinden kaynaklı, orada da nihai bir karar çıkabilir mi? Yani Kılıçdaroğlu yönetimi yeniden işte hani görevden el çektirilebilir mi hukuken? Böyle bir şey, büyük bir olasılık var.
0: Var. Hayır, tabii tabii. Yani şimdi tıp dinleyeceğimizi en baştan anlatalım. Şimdi

0: Mutlak butlan kararı çıktıktan sonra Özgür Özel'le ekibi buna itiraz ettiler. Nereye itiraz ettiler? Yani yüksek mahkeme, yani yargıtaya taşıdılar. En üst temiz merci olan yargıtaya taşıdılar. Şimdi tabii bir tedbir kararı var. Bir de mutlak butlan kararının iptal edilmesine ilişkin bir temiz başvurusu var. Şimdi tedbir kararına yönelik başvuruyu mutlak butlan yönetimi, daha doğrusu yargı kararıyla genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi çekmişti. Bu yüzden tedbir devam ediyor. Ancak Özgür Özel'in ve arkadaşlarının başvurusu, yani temiz başvurusu devam ediyordu. Hatta o dönem tartışmaları hatırlayalım. Özgür Özel ve daha henüz CHP'den ayrılmadan önce, ya şu temiz başvurusunu çekin, karar kesinleşsin, sonra kurultaya gidilsin deniyordu. Bu yapılmadı ama şimdi yapıldı işte. Geçen hafta Müslüm Sarı, CHP sözcüsü Müslüm Sarı bunu açıkladı. Temiz başvurusu çekildi. Şimdi çekilince şimdi Yargıtay bu konuyu inceleyecek. Şimdi yeni partililer de diyorlar ki Yargıtay'dan bu dosyayı kaçırmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden temiz başvurusunu çektiniz diyorlar. Onların iddiası da bu yönde. Ama ne diyor CHP'de? Ya bizim kurultaya gitmemiz lazım. Kurultay yapabilmemiz için de bu kararın kesinleşmesi lazım bir önce işte. Bu yüzden de temiz başvurumuzu çektik. Temiz başvurusunu çekerse peki Yargıtay incelemeyecek mi konuyu? Şimdi bu da tartışma konusu tabii. Ama Yargıtay'ın önünde olduğunu biliyoruz. Yargıtay buradan mutlak butlan kararı yanlıştır sonucuna varırsa da siyaset yine karışacak. Özellikle CHP ve Yeni Parti cephesinde oldukça karışık bir tablo ortaya çıkacak. Yani ben bunu CHP grup Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'e sorduğumda, yani Yargıtay diyelim ki mutlak butlan kararını iptal etti, ne olacak o zaman diye sorduğumda bunun cevabını vermek de çok güç. Çünkü nereye, hangi döneme dönecek? Şimdi mutlak butlanla ne oldu? 38. olağan kurultay iptal edildi. Eski genel başkana dönüldü. Ta 2020'de seçilen 37. olağan kurultayda seçilen Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa devam ediyor. Mutlak butlan kararı iptal edilirse genel başkan o dönem Özgür Özel de seçilmişti. Ama şimdi başka partinin genel başkanı, CHP'nin artık üyesi değil. Nasıl olacak? Kafalar iyice karışacak. Yargıtay tabii nasıl bir karar verecek bilmiyoruz.
1: Yeni Parti böyle bir durum gerçekleşse dahi bir planı var mı? Bir söylemi var mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmeyip Yeni Parti ile yola devam etmek gibi bir...
0: Özgür Özel bunu net olarak ifade etti. Yani biz artık önümüze bakıyoruz dedi. Ama yaşananları da eleştirmek hakkımız dedi. Önümüze bakıyoruz dedi. Şimdi ne kadar önümüze bakıyoruz dese de benim aldığım izlenim yeni partililerden, yani CHP'yi unutabilmiş değiller. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir parti. Yani maddi olanakları, Türkiye'deki olanakları çok büyük. Şimdi yeni partiyle bu kıyas götürmez, yeni kurulan bir partiyle. Bu yüzden akılları biraz CHP'de kalmış durumda. Şimdi Yargıtay'ın alacağı karara göre bambaşka bir senaryo da ortaya çıkabilir tabii. Yani yeni partiden istifa edip bir anda CHP üyesi olurlar mı? Yeniden bu göreve üstlenebilirler mi? Ama tabii Yargıtay nasıl bir karar vereceği de henüz meçhul yani. Şimdi konuyu tüm yönleriyle inceleyecek. Ama CHP şunu yaptı. CHP dedi ki benim bir önce kurultaya gitmem lazım ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kurultay sürecini hemen tamamlayalım dediğini biliyoruz. 14 Şubat'a kadar il kongrelerini tamamlayacak Cumhuriyet Halk Partisi. Sonrasında Mart ya da Nisan gibi büyük olağan kurultayını, ama hangi kurultay? 38. olağan kurultayını gerçekleştirmesi bekleniyor. Neden 38. olağan kurultay? Çünkü o yok hükmünde sayıldı. Yeniden yapmaları gerekiyor. 37. olağan kurultaya dönülmüştü. Şimdi 38. olağan kurultaylarını gerçekleştirmeleri bekleniyor. Ne zaman? Mart ya da Nisan ayında. Yani belki çok büyük ihtimal şimdi Nisan'da olur ama Mayıs'ta da sarkma ihtimali olduğunu ifade ediyor CHP'li kurmaylar. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Burada bir soru da bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz hep 2010 yılıydı. Deniz Baykal'ın evinin önündeydi. Ben mikrofon uzatmıştım Kemal Kılıçdaroğlu'na. Aday olacak mısınız diye. Olmayacağım demişti ama bir gün sonra aday olmuştu. Şimdi bu şey siyaset yani.

0: Her an her şey değişebilir. Şimdi diyor ki zaten Kemal Kılıçdaroğlu bunu daha önce genel başkanlığı döneminde de ifade etmişti. Ben aday olmam, aday gösterilirim demişti. Yine büyük ihtimalle öyle olacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olarak girmesi bekleniyor. Ama ve lakin orada bir muhalif grup olduğunu da biliyoruz. Gürsel Erol'lar, Ali Öztunç'lar, Engin Altay'lar, onlar biraz daha farklı bakıyorlar.
1: Yani oraya. Özgür Özel cephesinde olup ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeyenler de var.
0: Var. Bu cuma Yüksek Disiplin Kurulu'nda onların durumu ele alınacak. Çünkü Merkez Yönetim Kurulu'ndan kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi o isimler. Bu noktada cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu ele almaya başlayacak. Ama bir anda ihraç mekanizması işlemez çünkü daha savunma alınmadı.
1: Tamam.
0: Örneğin yani Gül Çiftçi gibi bir isim. Özgür Özel'in hukukçu kurmayıydı. CHP'de kalmıştı. Üyeliği devam ediyor CHP'de. Şimdi bu ismin ihraç edilmesini istiyor Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi. Ama daha henüz savunmalar alınmadı. İşte savunmalar alındıktan sonra o isimler büyük ihtimal Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilecekler.
1: Ve yeni partinin bir isim sorunu gündeme geldi. Şimdi bu da sanıyorum yine Yargıtay kararıyla şekillenecek. Şimdi bir isim değişikliğine gitmesi gerekecek mi? Eğer böyle bir vaziyet ortaya çıkarsa yeni parti nasıl bir aksiyon alacak? Bunu da merak ederiz.
0: Şimdi evet, yeni partinin ismiyle ilgili bir tartışma var. Neden kaynaklandı bu? Yenilik Partisi. Yenilik diye adında bir parti var. Türkiye'de 189 tane parti var, siyasi parti. Bunlardan 41'i seçilme yeterliliği olan, yani seçime girme yeterliliği olan partiler. Dün Fethi Yıldız da Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da bunun eleştirisi var. Yani şirket kurmak daha zor diyor. Yani siyasi parti kurmak çok kolay diyor. Bunu el atmamız lazım, siyasi partiler kanunu değiştirmemiz lazım diyor. Bunu daha önce Sayın Bahçeli de dile getirmişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup yeni bir parti kuran 91 milletvekili var. Yani şu an ana muhalefet rolünde, eski sistemde ana muhalefet vardı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yok ama birinci partiden sonra ikinci parti konumunda olan bir yeni partiden bahsediyoruz. Şimdi Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Ağustos ayında Yargıtay'a giderek bu isim benzerliğinden dolayı seçmenin kafasını karıştıracağı gerekçesiyle yeni partinin isminin değişmesini istedi. Bu aslında daha önce de olmuş. 2024 yılında da olmuş bu. 2024 yılında bir yeni parti diye bir parti kurulmak istenmiş ama Yenilik Partisi yine ona da itiraz etmiş. Sonrasında kurulmak istenen yeni parti ismini değiştirmiş.
1: Peki mevcut yeni parti bunu yani kuranlar, bir şekilde bu iradeyi ortaya koyanlar hani bu süreçten anladığımız kadarıyla habersiz.
0: Yok, haberdarlar. Yani biz bütün hukuki içtihatları inceledik diyor Murat Emir ve Zeynel Emre de bugün bunu söyledi, sözcü. Şimdi burada siyasi partiler kanunu 96. maddesi var. Yani teknik anlamda anlatmak gerekirse o da iltibas ifadesi. Teknik anlam. İltibas. İltibas olması durumunda ne demek iltibas? Evet. Benzerlik.
1: Bir çağrışım.
0: Benzerlik. Yani benzerlik. Ama sadece isimde değil. Logosunda, kısaltılmış isminde, işte bayrağında, seçmenin kafasını karıştıracak bir durum yaratıyorsa eğer, bir iltibas var anlamına gelir ve bu nedenle isim değiştirmesi gerekir. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir uyarı yazısı gönderdi yeni partiye. Yani böyle böyle bir karışıklığa yol açma durumu var, İsminizi değiştirin gibilerinden. Ama dün yeni parti Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı ve bu konuyu değerlendirdiler. Burada son karar Anayasa Mahkemesi'nde. Bu nedenle yeni parti de diyor ki ya bizim hiçbir şeyimiz Yenilik Partisi ile alakalı değil. Zaten yenilik başka bir kavram, yeni başka bir kavram. Bir benzerlik de yok burada diyorlar. Ne logomuz benziyor, ne bayrağımız benzemiyor, hiçbir şeyimiz benzemiyor. İltibas yok diyorlar. Şimdi peki ne olacak? Şimdi ismine yürümekte kararlı yeni parti. Peki ne olacak? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak.

0: taşırsa, taşıma ihtimali var. Taşırsa Anayasa Mahkemesi bir ay içinde bu konuya ilişkin karar almak durumunda. Süresi var, bir ay. Bir ay içinde bu konuyu inceleyecek. Yenilik Partisi ile Yeni Parti arasında benzerlik var mı? Ona bakacak. Ve Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıkacak. Ona göre de Yeni Parti durumunu netleştirecek. Şimdi bir ay diyoruz ya, hani eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bugünlerde götürürse Anayasa Mahkemesi'ne konuyu, götürmezse zaten sıkıntı yok. Yargıtay'ın yapabileceği bir şey yok burada. Anayasa Mahkemesi karar verebiliyor. Eğer Anayasa Mahkemesi'ne götürürse bir ay içinde. Bir ay olduğu zaman ne oluyor? İşte Ekim'in sonlarına doğru bir karar çıkması gerekiyor. Zaten Yeni Parti şeye gidiyor, kurultaya gidiyor. 14-15 Kasım'da kurultayını gerçekleştirecek. Kurucu iradeyle Yeni Parti ismini eğer zaten gerekirse düşünceler arasında şey var. Bir kelime koymak. Yeni Değişim Partisi falan.
1: Ama şimdi yeni ismiyle o kadar çok siyasi parti var ki, yeniden Umut Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeni Yol, Yeni Yüzyıl Partisi. Tabii. Yani yanına bir şey eklenince yine bu çağrışım meselesine, benzerlik meselesine.
0: Eğer onlar da itiraz ederse olabilir tabii. Yani ona tabii dikkat etmeleri gerekiyor. Ama şimdi adaletle ilgili de, yani Yeni Parti de dün adalet ile ilgili işte partileri sıralamış durumda. Bunların hiçbirisi bir benzerlik taşımıyor diyor. Yani bu bir tartışılacaktır. Yani tartışılacaktır çünkü böyle bir başvuru var. Öztürk Yılmaz'ın başvurusu. Aslında şunu da hatırlayalım. Bu parti kurulmadan önce Özgür Özel ve arkadaşları Öztürk Yılmaz'la yoğun görüşmeler yaptılar. Yani Öztürk Yılmaz aslında partiyi Özgür Özel ve ekibine verecekti. Yani bu yönde çok, ama olmadı o iş. Yani o pazarlıklar sonuçsuz kaldı büyük ihtimalle. Bu yüzden de Özgür Özel ve arkadaşları Yeni Parti diye bir parti kurdular. Tabii seçmen bunu böyle istedi, bu ismi böyle istedi diye biz bunu böyle kurduk diyorlar. Şimdilik bu tartışma sürecek gibi. Bakalım, görelim.
1: Peki Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalar, değerlendirmeler, bir adım var mı?
0: Şimdi Terörsüz Türkiye süreci tabii Türkiye'nin ana başlıklarından bir tanesi. Sadece Türkiye'nin değil, bölgenin. Yani Terörsüz Türkiye artık terörsüz bölgeye doğru evrilmiş durumda. 30 Eylül 1 Ekim tarihlerinde o tarih sürecinde Irak'ta milis güçlerin ne kadar silahı varsa Irak merkezi hükümetine verme süreci aralanacak. Bu çok önemli bir gelişme. Yani Irak Meclis Başkanı, Temsilciler Meclisi Başkanı 30 Eylül olarak ifade etti tarihi. 30 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında sürecin başlayacağını daha doğrusu ortaya koydu. Bu çok önemli gelişme. Yani Irak'ta elinde silah olan kim varsa silahlarını merkezi hükümete devredecek. Suriye'de ne görüyoruz? Suriye'de de YPG, PYD'nin Suriye ordusuna entegrasyonu söz konusu. Orada da İnanılmaz bir gelişme var. Önemli gelişme var. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak, Türkiye'nin içinde değildi zaten PKK unsurları. Irak'ta çoğunluklu olarak. Ama PKK'nın tüm yapısı, yani işte Avrupa'daki yapılanması, PJK'ından tutun, ne varsa. Hepsinin artık tasfiye olması lazım. Bulundukları işte mağaralar vardı. Oralardan çıkıldığına yönelik tabii bazı bilgiler var ama henüz bir görüntü paylaşılmadı. Ama bu bilgiler, şimdi ne olmuştu hatırlayalım, bir yasa çıktı, 467 milletvekilinin kabul ettiği bir yasa. Bu yasayla birlikte bir bu işi koordine edecek bir yapı kuruldu, bir kurul kuruldu. Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında o kurul alt komisyonlar oluşturdu. Alt komisyonlarda işte askeri yetkililer var, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkililer var. Onun dışında terör örgütü mensuplarının entegrasyonuyla ilgili çalışacak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer olduğu bir alt komisyon var. Ve hakim ve savcılardan oluşan bir komisyon da ayrıca var. Onların durumunu netleştirmek adına. Şimdi bu komisyonlar çalışmalarını yürütüyorlar. Burada en önemli mesele teyit mekanizması. Tespit ve teyit. Tespit edecek, teyit edecek, ve bunu raporlaştıracak. Sonrasında bu kurul bu ana raporu oluşturup neye sunacak, kime sunacak? Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak. Milli Güvenlik Kurulu bunu inceleyecek ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan da bir karar çıkacak. Diyecek ki Milli Güvenlik Kurulu, PKK artık bir tehdit değildir, böyle bir tehdit ortadan kalkmıştır diyecek ve resmi süreç başlayacak. O 6 aylık süreçte de terör örgütü mensuplarının başvurularını yapmaları gerekiyor. En çok ne konuşuluyor? İşte Selahattin Demirtaş çıkar mı? Çıkabilir mi? Zaten ahim kararları var Selahattin Demirtaş'la ilgili. Ama bu kanundan da yararlanabiliyor Selahattin Demirtaş. Yani o süreçte çıkabilir. Ama hangi zaman dilimine denk gelecek bu? Milli Güvenlik Kurulu bu kararı ne zaman verecek? Bu henüz net değil. AK Partili kurmaylar bunun ocağı bulabileceğini ifade ediyorlar. Yani 2027'nin başı gibi olabilir diyorlar. Tabii burada Türkiye, Ankara bütün adımları attı. Artık gözler terör örgütü mensuplarında.
2: Tabii daha önce de konuşulmuştu.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. İtalya'nın efsane basketbolcusu Sandro Gamba. 1932'de İtalya'da doğan Sandro, 13 yaşındayken sokakta oynadığı sırada silahlı çatışmanın ortasında kaldı ve sağ elinden vuruldu. 2 yıl süren tedavi süreci sonunda doktorlar el becerilerinin geri gelmesi için basketbolu tavsiye etti. Bu yalnız tedavi değil, aynı zamanda basketbol efsanesinin doğuşu oldu. 18 yaşındayken İtalyan takımı Olimpia Milano'da profesyonel kariyerine adım attı. Azmi ve çalışkanlığıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. 15 sezon formasını giydiği Milano'da tam 10 kez İtalya şampiyonluğu yaşadı. Ligde 238 maçta 1092 sayı kaydetti. Bir dönem kaptanlığını da yaptığı milli takıma 64 maçta 210 sayılık katkı yaptı. 1965'te basketbolu bırakan Sandro Gamba'nın Milano'daki 8 numaralı forması emekliye ayrıldı. Antrenörlük kariyerinde de birçok başarıya imza atan Gamba, 1980 Moskova Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandırdığı İtalya basketbol milli takımını 1983 Avrupa Şampiyonası'nda zirveye taşıdı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: müşterileriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Tablet deyince vatan.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamlar.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Fırsat Töreni 3. Bölüm. Yazan Thomas Tryon, radyoya uygulayan Nuran Devrez, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut.

bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomris Oğuzalp, Fortune Macide Tanır, Kate Işık Yenersu, Verti Şakir Gürzumar, Amos Fikret Ergin.

New York'ta yaşayan mutlu bir aile olan Beth, Ned ve 15 yaşlarındaki kızları Kate, bir gün şehirden uzakta doğru dürüst yolu bile olmayan uygarlığın girmediği küçük bir köye gider ve buradaki eski boş bir eve adeta tutulurlar. Cornwallcombe adlı bu köyün halkı 300 yıl önce yeni dünyaya göç eden atalarını binlerce yıllık gelenek ve göreneklerini sürdüren bir topluluktur. Geçimlerini mısır ekerek sağlayan bu tutucu köy halkı iyi ve basit insanlar izlenimini uyandırır. Ressam olan Ned kentteki işinden ayrılır, temiz kır havasının kızları Kate'in astımına da iyi geleceğini düşünerek bütün dostlarıyla bağlarını koparır ve bu uzak köye yerleşir. En yakın dostları, komşuları Maggie ile onun gözleri görmeyen kocası Robert'tır. Onlardan köyün en sevilen ve sayılan kişisinin Bayan Fortune adındaki yaşlı dul kadın olduğunu öğrenirler.

0: sağ olun Bayan Jones. Kök salınca hemen toprağa dikerim. Teşekkürler. Bak Ned, Edna Jones bahçeye dikmemiz için bir begonya getirdi.
1: Desene artık, bize yabancı gibi görmüyorlar.
0: Evet, nihayet. Fred Minerva'da sabahtan uğrayıp eğer istersek bize gübre verebileceğini söylemişti.
1: Galiba bize yakınlık göstermelerini sağlayan dul bayan Fortune. Onun evimize gelmesi sanki herkes için bir işaret oldu.
0: Gerçekten kişiliği olan bambaşka bir kadın değil mi Ned?
1: Herkesin onu bu kadar sevip sayması boş olmamalı.
0: Buradaki insanlar kendilerden ne kadar farklı. Cömert, candan, saf.
1: Köyün en büyük kusuru bir doktoru olmamaz. Hadi okul işini çözümledik sayılır ama doktorsuz bir yerde Kate'in hastalanması ihtimali beni ürkütüyor Beth.
0: Kasabaya kadar gitmek gerekecek. Biliyor musun, kadınların söylediğine göre insanlar burada hasta falan olmuyorlarmış. Gerçekten de herkesin sağlığı yerinde görünüyor. Gerektiğinde de dul bayan Fortune hem doktor, hem ebe, hem de doğadan yararlanarak ilaç hazırlayan bir eczacı oluveriyormuş. Hatta köyde bulunmayan kanun adamının bile yerini tutuyormuş.
1: Ne o, yargıçlığı da mı varmış yoksa?
0: Onun gibi bir şey. Bugün ne yapmayı düşünüyorsun sevgilim? Resim mi yapacaksın, yoksa bizimle Azize Agnes adına düzenlenen panayıra mı geleceksin? Kate'i görme. İlk kez gerçek bir panayıra gideceği için çok heyecanlı.
1: Gidip şu mezar taşlarını çizeyim diyorum. İçlerinde o kadar güzelleri, öylesine özenilmişleri var ki adeta birer sanat eseri. Öte yandan Worthy Pettingell'le birlikte yapılacak çok işimiz var. Worthy bahçe duvarını bitirir bitirmez bir

0: Birlikte çatıyı onaracağız.
1: Sen bilirsin.
0: Doğrusu insanların hala Azizeler adına panayırlar düzenlediğine inanmazdım.
1: Hadi sen de gel. Hem belki Tamar Penroz da oradadır.
0: Bana ne ondan?
1: Evi almak için konuşmaya gittiğimizde sana öyle bir bakıyordu ki. Yaman kadın ama.
0: Betty, hadi canım, nereden çıkarıyorsun Allah aşkına?
1: Sadece takılıyorum. Ama sen ne dersen de bu Tamar senden hoşlanıyor. Biliyor musun, zavallının 5-6 yaşlarında geri zekalı bir kızı var. Adı Missy.
0: Bütün gün köy meydanında dolaşıp duran çocuk mu?
1: Evet. Bence nedeni ortada. Bu köyün halkı hemen hemen aynı sülaleden çoğalmış. Yarıdan çoğu Penroz soyadını taşıyor. Kuzenler, yeğenler birbirleriyle evlenmişler. Herkes içtiyse uzaktan hısım.
0: Bu durumda köyün aptallarla dolmamasına şükretsinler.
1: Sanırım bir de kilisenin çancısı ve bekçisi olan Amos Penroz yarım akıllı. Biliyor musun, bu haberleri hep Kate'den alıyorum.
0: Nerede şimdi o?
1: Dışarıda Worthy ile konuşuyor. Kate'in bu delikanlıdan çok hoşlandığını sanıyorum.
0: İyi, nihayet Kate'in hoşlanacağı birini bulduk desene.

0: Ne kadar çabuk çalışıyorsun. Bu işleri daha önce de yaptın mı?
1: Çok. Yalnız bu köyde değil, kasabadaki birçok evin onarımına da yardımcı oldum.
0: Hep bu işe mi devam edeceksin? İleride başka bir şey yapmayı düşünmüyor musun?
1: Düşünmez olur muyum? Bunları, gazete dağıtıcılığını falan hep para biriktirmek için yapıyorum. Tarım okuluna gitmek istiyorum.
0: Çiftçi olmak için mi?
1: Evet, ama bilgisiz, cahil bir çiftçi değil. Amacım buradaki tarımı makineleştirmek. Topraktan şimdikinin birkaç kat ürünü daha kolay almak. Konvolkump ancak böyle zenginleşebilir. Ama köy halkı çok inatçı. Onlarla mücadele etmek gerek.
2: Kolay gelsin Bertie. Nasıl gidiyor?
1: Hemen hemen bitti efendim.
0: Selam baba. Ne o, sen panayıra gelmiyor musun?
2: Hayır, mezarlığa gidip resim yapacağım. Sen de artık giyinsen iyi olur.
0: Neden? Hiçbir şeyden anlamayan bu yoksul halka gösteriş yapmak için mi?
2: Kate.
0: Yalnız o kadar olsa iyi. Bu köyün halkı hepten kaçık baba.
2: Kate, neler söylüyorsun?
0: Gerçeği söylüyorum. Öyle garip şeyler yapıyorlar ki, hani dolunayda hepsi birer vampir kesilseler hiç şaşmayacağım.
2: Bertie, kusura bakma. Kate böyledir işte. Aslında köyünüzü çok sevdi.
1: Yo, alınacağımı sanmayın Bay Constant. Bir yabancı gözüyle Cornwall Kump halkının nasıl görülebileceğini tahmin ediyorum.
0: Hani o aptal çocuk var ya, Missy. Canım şu Tamar Penrose'un kızı. Sözüm ona, o kutsal bir çocukmuş. Ara sıra gevelediği saçmalıklar da kehanetmiş.
2: Kate, saçmalıyorsun. Bugünlerde yine hayal gücüne diyecek yok.
0: Doğru işte. O kadar cahiller ki bir budalanın sözüne inanıyorlar.
2: Hemen içeri gir, annen seni bekliyor.
0: Pekala. Ama beni azarlaman bu köyün kaçıklarla dolu olduğu gerçeğini değiştirmez sevgili babacığım.
2: Bertie, Kate çocukluğundan beri astımlı, bu yüzden çok hırçın bir kız. Nedense etrafındakileri üzmekten zevk alıyor. Gerçek düşüncelerinin bu kadar kötü olmadığına eminim.
1: Açıklamanız gerekmez efendim. Kate'in çok iyi bir kız olduğunu biliyorum ben.
2: Teşekkür ederim. Hoşça kal Bertie. Akşama görüşürüz.

0: Resmini yapmaya değecek daha iyi bir şey bulamadınız mı beyim?
1: Adın Amos'tu değil mi?
0: Amos Penrose efendim.
1: Bu mezar taşları çok ilginç Amos. Benim için yeni bir konu. Sen burada ne iş yapıyorsun?
0: Kilisenin zangocuyum. Mezarlığın da bekçisi. Yani işim daha çok öteki dünya ile. Ama beyim, doğrusunu isterseniz ben bu dünyadan çok hoşlanıyorum. Para bulabildiğim zaman tabii. Doğrusu ya, bu da pek şeylik oluyor.
1: Öyle mi? Peki, peki. Al şunu da o çok sevdiğin şeyi yap.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama ne olur Bayan Fortune bilmesin.
1: Canım, bunun Bayan Fortune'la ne ilgisi var?
0: Olsun olsun, bilmesin işte. Sonra kızar bana.
1: Peki peki, merak etme.
0: Bakın, herkes bana kaçık der burada. Yani anlarsınız ya, deli işte.
1: Yok canım.
0: Evet biliyorum biliyorum. Ama size bir şey söyleyeyim mi beyim? Ben bundan çok memnunum. Çünkü deli diye kimse yaptıklarıma önem vermez. Kimse beni gözlemez. Hesaba katmazlar bile beni. Bu da benim işime gelir. Haklı değil mi?
1: Haklısın. Amos, şurada mezarlık çitinin dışında kalan bir mezar var. Taşında Grace Everdeen yazıyor. Tarihlere bakılırsa pek genç yaşta ölmüş.
0: Evet efendim. Çok gençti.
1: Neden mezarlığın dışında gömüldü? Hem neden bu kadar bakımsız?
0: O bir günahkardı efendim. Daha doğrusu öyle söylüyorlar. Hem hayatına kendi eliyle son vermiş. Böylelerinin bu mezarlıkta yeri olamaz diyorlar. Grace Everdeen köy halkınca lanetlenmiştir.
1: İyi ama intihar ettiyse bir nedeni olması gerekir. Belki çok mutsuzdu. Belki de başına dayanamayacağı bir şey gelmiştir.
0: Bilemem efendim. Benim aklım ermez. Ne de olsa yarım akıllıyım ben.
1: Gerçekten deliliğe sığınacak kadar akıllısın.

0: Hadi. Hadi tembel dostum, ye bakalım şu lahana yaprağını. Hadi hadi hadi. Bak ne kadar taze.
1: Aman Allah'ım, bayan Fortune bir taş parçasına yemek veriyor.
0: Hadi kıpırda biraz, nazlanma.
1: Aa, bir kaplumbağaymış.
0: Oh, Ned, sen ha?
1: Merhaba bayan Fortune. Kaplumbağayı taş sandım da onu beslediğinizi görünce donup kaldım bir an.
0: Tembel yaratık. Ben de beslemesem başını uzatıp hiçbir şey yiyeceği yok. Geç şöyle genç dostumu. Dikkat et. Lahanalarıma basayım deme sakın.
1: Merak etmeyin basmam. Size bal ve yumurta borcumuzu getirdim. Doğrusu ya bayan Fortune, arılarınız dünyanın en nefis balını üretiyorlar. Kentte ne böyle bal ne de böyle yumurta yerdik.
0: Elbette, orada tavukları yapay besinlerle besliyorlar. Arılar içinde buradaki çiçekler, otlar orada yok.
1: Çok doğru. Bunlar da tarçınlı çörek, bet yolladı.
0: İyi komşuluk ha. Gel içeri, çay hazır.
1: Peki, teşekkür ederim. Oh, bu nefis koku ne bayan Fortune?
0: Şu ateşin üstündeki demir kaptan geliyor. Çeşitli otlardan yaptığım bir çeşit merhem. Her türlü ilacı kendim yaparım. Doğada her şey var oğlum, her şey var. Hangi cins mantarın, hangi cins hastalığa iyi geleceğini bilirim ben. Her bir otun kaç cinsi vardır.

0: Hangisi neye iyidir, bunların hepsini bilirim. Bak, bak şu sıra sıra şişelere.
1: Gerçekten burası bir eczaneden farksız.
0: Yüzlerce çeşit bitki. Kimi kurutulup toz halinde dövülür, kimi kaynatılır, kiminin özü çıkarılır. Bura halkı doktordan çok bana güvenir. Anlat bakalım, karın nasıl, kızın ne yapıyor?
1: Bet iyi ama Cat'in durumunu biliyorsunuz.
0: Evet, astım. Yavruca rahat vermiyor hiç. Kaç yıldır evlisiniz?
1: Haziranda 17 yıl olacak.
0: İyi. Uzun evlilikler daima iyidir oğlum. Ben kocam Clement'u yitirdikten sonra bir daha evlenmek istemedim. Kendimi köyümün hayrına adadım. Ama her hafta mezarını ziyaret eder, onunla sanki konuşurum. Al iç bakalım. Bu çayı beğeneceksin.
1: Teşekkür ederim.
0: Worthy yanınızda çalışıyor değil mi? Nasıl, memnun musunuz?
1: Evet, elinden her iş geliyor. Çok da sempatik bir genç.
0: Benim birçok işimi o görür. Hepsine yetişemem tabii.
1: Para biriktiriyor. Tarım kolejine gitmek istiyormuş. Köy için iyi olur. O zaman belki 2-3 kat ürün alırsınız.
0: Bütün bu hikayeyi bana da anlattı. Yok bir traktör 10 kişinin işini yaparmış. Yok bu işin okulunu bitirenler topraktan nasıl yararlanırmış falan filan. Biz halimizden memnunuz. Ürünümüz bize yetiyor. Haris insanlar değiliz. Daha fazlasını istemiyoruz.
1: Ama eğer çocuk arzu ediyorsa...
0: Bura halkını anlamalısınız. Herkes babasından, dedesinden gördüğüne sımsıkı yapışmıştır. Hiçbir şey onları bağlandıkları göreneklerinden koparamaz. Burton'in ebesi bendim. Onu çok iyi tanırım. Bizlerden farklıdır ama bu fark onun hayrına değil. Anası babası da buradan gitmesini istemiyorlar, her neyse. Burton beni dinler. Onun kulağını bükerim ben.
1: Ben gideyim artık. Çay için teşekkür ederim.
0: Yok, bir dakika. Senden bir şey isteyeceğim. Tarlalara yakın Justin Hook'un evi vardır. Büyük, güzel bir ev.
1: Evet, o evi biliyorum. Kasabanın bizden önceki tek otomobili de onlarınmış. Galiba köyün en zenginler evi, değil mi?
0: Evet, nasıl olmasınlar ki, Justin 7 yıldır hasat doğurdu.
1: Anlamadım.
0: Yoksa hala bilmiyor musun?
1: Neyi bayan Fortune?
0: Bak, bizim en büyük özelliğimiz hasat törenimizdir. Bizim yaşamımız, geçimimiz ya da açlıktan kırılmamız, felaketimiz, refahımız hep toprağa bağlı. Anlıyor musun? Toprak bizim anamız. Biz Cornwall'lılar daha Amerika'ya göç etmeden eski dünyada da atalarımız için bu böyleymiş. İnan bana, o çağlardan bu yana bizim için hiçbir şey değişmedi. Orada neydiysek şimdi binlerce yıl sonra burada da oyuz.
1: Çok ilginç.
0: Biz mısır ekeriz. Bereket için şölenler düzenleriz. Tarlalardan mısırı toplayıp bir de yapraklarından soyduk mu... bütün korkulukları toplar yakarız. Çevresinde dans ederiz. Bu tören en çok çalışılan güç günlerin bittiğini anlatan bir simgedir. Sonra da hasat törenini yaparız. 7 yılda bir hasat lordu seçeriz. Kim seçilirse tam 7 yıl boyunca herkes hiçbir ücret almadan ona yardım eder. Önce herkes onun tarlasını eker, sürer. En önce onun ürünü toplanır. Evini de yine ücretsiz çalışarak köy halkı yapar.
1: Ve tabii 7 yılda hasat lordu adam akıllı zenginleşir.
0: Evet. Benim kocam Clement'a hasat lordu seçilmişti. 7 yıl krallar gibi yaşadık. Hala nem var nem yoksa o devirden kalmadır.
1: Peki nasıl seçiliyor bu hasat lordu?
0: Oylamayla. 7 yıl önce Justin Hook seçildiğinde henüz bekardı. Sonradan Saksoni'den olan Sophie ile evlendi. Yabancı olmasına rağmen hasat lordunun eşi olduğu için kızı yadırgamadık.
1: Demek Justin'in saltanatı bu yıl sona eriyor. Bu yıl yeni lord seçilecek.
0: Evet, bakalım şans kime

0: gelecek. Ned, şimdi senden istediğim şu: paketi Justine götürmen. Taze krema istemişti. Onun inekleri çok, ama nedense benim tek ineğimden çıkardığım kremayı daha lezzetli buluyor. Kendim götürürdüm ama atım biraz hasta, arabayı çekemez.
1: Bayan Fortune, artık atlı araba yerine otomobil kullanmanın zamanı değil mi? Bakın, pek genç sayılmazsınız.
0: Genç dostum, babamın otomobili yoktu. At arabası onun için yeterliyse bana da yeter. Çünkü hiç kimse baba...

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı, Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu.

0: içme sütlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla Türk Gıda Kodeksi tebliğinde değişikliğe gitti. Şeker oranına sınırlama getirilirken doğal ifadesinin kullanımı da yeni kurallara bağlandı. Belçika'nın Şelle bölgesindeki Tevfik Camisi 11 gün içinde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret mesajları yazıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme, eski cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Yapay zeka dünyası tarihin en büyük güvenlik krizlerinden birini yaşıyor. Son günlerde teknoloji liderleri, araştırmacılar ve siyasetçiler arasında benzeri görülmemiş bir yavaşlama tartışması yürütülüyor. Geliştirme hızının insan kontrol kabiliyetini aştığını savunanlar acil fren çağrısı yapıyor. Küresel rekabeti öne süren diğer kesimse tam gaz devam mesajı veriyor. Tartışmanın fitili, yapay zekanın kontrolünün elden çıkabileceğine dair peş peşe gelen somut raporlar ve istifalarla ateşlendi. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank.
4: Sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Bölgemizin güçlü sesi TRT Çukurova Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba. Bu güzel günde bölgemizin nabzı yine TRT Çukurova Radyosu'nda atacak. Program ekibimiz Sibel Bektaş, Zafer Arzum ve ben Cem Kurtçu, bölgemize dair haberler, gelişmeler ve çeşitli konuklarımızla size eşlik edeceğiz. Ama önce bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programında Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dair haberleri ve güncel konuları paylaşacağız sizinle. Bizi bölgemiz illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden frekans yoluyla dinleyebileceğiniz gibi ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından yayınlarımıza radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulaması üzerinden de erişebilmeniz mümkün. Bize telefon ve sosyal medya yoluyla ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızdan ilki 0324, yani Mersin'in alan koduyla birlikte 238-8632. 0324-238-8632. Bize ulaşabileceğiniz bir diğer telefon numaramız, Türkiye'nin her yerinden alan kodu kullanmadan 444-48-47. 444-48-47 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformları Facebook, X, Instagram ve En Sosyal'den bize ulaşmak için adres satırına TRT Çukurova Radyosu yazmanız yeterli. İletişim yollarımızı da sizinle paylaştıktan sonra dünden bugüne gündeme yansıyanlara bir göz atalım.

0: Dünden bugüne.
1: Sevgili dinleyiciler, denizlerde av sezonu törenlerle açıldı. Bölgemizin denize kıyısı bulunan kentlerinde av sezonunun açılışı sebebiyle törenler düzenlendi. Adana Valisi Mustafa Yavuz, Karataş ilçesindeki balıkçı barınağında düzenlenen törende, kentte su ürünleri sektöründe yaklaşık 4000 kişinin çalıştığını söyledi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Yardımcısı Hüseyin Akbaş da Türkiye'nin su ürünlerinde çok önemli bir noktada bulunduğunu vurguladı. Hatay'daki törenlerin adresi ise İskenderun ilçesindeki balıkçı barınağıydı. Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, denizin kent için önemli bir geçim ve üretim kaynağı olduğunu belirtti. Mersin'in Erdemli ilçesindeki balıkçı barınağında da tören vardı. Belediye Başkanı Mustafa Kara, balıkçılara bereketli bir sezon diledi.
2: 2025 yılında aslında üretimimiz 7600 ton civarında bir balık üretimimiz var. Bir avcılık ve bu anlamda yetiştiricilikle ilgili. Bu anlamda su ürünleri anlamında da bereketli bir yıl olduğunu görüyoruz. Yaklaşık bu zamana kadar 4000 tonu avcılık, 8000 tonu da yine yetiştiricilik olmak üzere 12 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz ki bu geçen yılın neredeyse iki katına yakın bir rakama doğru gitmiş oluyor. Peki bunların mali karşılığı ne? Baktığımız zaman 2026 yılında Adana ekonomisine sağlayacağı kazanç yaklaşık 46.7 milyon dolar gibi bir rakama doğru gidiyor. Bu gerçekten büyük bir rakam.
3: Ülkenin su ürünleri sektöründe gerçekten çok önemli bir noktada. 2025 yılında toplam su ürünleri üretimimiz Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak 1 milyon ton barajını aştık. Toplam bu üretim değerleriyle dünyada gerçekten çok iyi bir pozisyona geldik.
4: Balıklarımızın özellikle üreme ve gelişme dönemlerinin korunması, denizlerimizdeki ekolojik dengenin devamı ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması sürdürülebilir balıkçılığında vazgeçilmez.
5: Bugün Vira Bismillah diyerek sezon açılışını yapıyoruz. Her yılın Eylül'ün 15'inde olduğu gibi.

0: Tabii Mersin'imizin 321 kilometre sahil şeridi var. 2000'in üzerinde balıkçımız var. Bütün balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum. Tabii bütün vatandaşlarımıza da balık tüketirken Erdemli'nin limonunu da tüketmelerini tavsiye ediyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, Ahilik Haftası sebebiyle de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kilis'te de bir tören vardı. Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ilin ahisi seçilen Mehmet Sabit Özkan, yılın kalfası Furkan Özdemir ve yılın çırağı Mehmet Burak Cirnoğlu'na plaketleri takdim edildi. Programda konuşan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Kilis Valisi Ömer Kalaylı, ahilik kültürünün önemine işaret etti.
2: Alışverişlerimizi mümkün olduğu kadar Kilis'ten yapmaya çalışıyoruz. Ramazan'daki gıda kollarımıza kadar Kilis'ten almaya çalışıyoruz. Daha başka ne yapıyoruz? Nigar Hanım geliyor, pekmezini getiriyor bize. Biz onu okullara veriyoruz. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Her dönem bize pekmez bağışı yapar. Daha sonra Vali Bey'in öncülüğünde İstanbul'da bence tarihimizde ilk ama bugüne kadar yapılmış en büyük, bundan sonra da daha büyüğünü yapmaya yine sizle birlikte çalışacağız Sayın Vali. Fuarlar düzenleniyor, etkinlikler düzenleniyor. Mesela bu hafta sonu yine Motofest var. Ondan sonra Biber Festivali var. Bana göre Kilis'in tarihinde benim yaşımın yettiği kadarıyla son zamanlardaki en çok sosyal faaliyetin olduğu dönemdeyiz. Buna tabii ki ilimizin valisinin çok büyük katkısı var. Göreve geldiğinden beri ne bizi uyutuyor, dırdırıyor, ne kendisi duruyor maşallah. Son söz, esnaf dediğimiz gömleğin ilk düğmesidir efendim. İlk düğme doğru olursa gerisi doğru gelir. Doğru esnafın olduğu yerde çocuklar daha ahlaklı olurlar. Ahi Eyvan'ı rahmetle anıyorum. Her sabah dükkanda besmeyle açan esnafımıza şükranlarımı sunuyorum.
3: Esnaf ve sanatkarlarımıza çalışkanlıkları, dürüstlükleri ve gönül zenginlikleriyle bu şehrin ruhuna büyük değer katmaktadır. Esnafımız mahallesini tanır, komşusunu gözetir, dayanışmayı büyütür, şehrimizin hafızasını ve kültürünü yaşatır.
1: Biz de esnaflarımıza hayırlı, bol, bereketli, helal kazançlar diliyoruz sevgili dinleyiciler. Dünden bugüne köşemize Kahramanmaraş'tan bir haberle devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ta Ozanların izinde, Aşıkların yolunda Opera Anadolu'da gösterisi sahnelendi. Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali kapsamındaki gösteri sanatseverlerle buluştu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Anadolu Opera Derneği Başkanı Soprano Ceylan Mira Balcı'nın koordinatörlüğü ve solistliğinde 7 bölge, 7 ozan, 7 türkü temasıyla yapıldı. Ceylan Mira Balcı, Kahramanmaraş'ta sanatseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

0: Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bugün Kahramanmaraş'taydık. Kahramanmaraş'ta dinleyicilerle buluştuk. Ozanların izinde, aşıkların yolunda, Opera Anadolu'da sloganı ile yollara çıktık. 7 bölge, 7 ozan, 7 türkü konseptiyle çocuklarımızın, gençlerimizin yüreklerine türkülerimizi, sözlü kültürel mirasımızı aşılamak için şarkılar söylüyoruz, türküler söylüyoruz. Bunu opera sanatı ile birleştiriyoruz. Bu bağlamda bizi destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, vatandaşlarımız için kültür sanat projeleri üretmeye ve yollarda olmaya devam edeceğiz.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Kültür Yolu Festivali Kahramanmaraş etkinlikleri 20 Eylül'e kadar devam ediyor. Çeşitli etkinlikler şehrin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlıyor. Bir kez daha belirtmiş olalım. Dünden bugüne köşemize Adana'dan bir haberle, Adana ile ilgili bir haberle devam edeceğiz. Adana'da geri dönüşüm yapan 170 tesis denetlendi. Konuyla ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi. Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı Adana'da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesisin denetlendiği bildirildi. Bakanlık, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı 1 Temmuz'dan bu yana Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da artırılan eş zamanlı denetimlerin devam ettiğini açıkladı.

0: Gaziantep'te çiftçilere 3 milyon 531 bin litre mazot desteği verilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere yönelik %100 hibeli mazot desteğini 2026 yılında da sürdürecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Eylül ayı dönem toplantısının birinci birleşiminde, 2026 sonbahar döneminde çiftçilere toplam 3 milyon 531 bin 710 litre mazot desteği verilmesi kararlaştırıldı. Destekten şartları taşıyan 48.182 üreticinin yararlanması planlanıyor. Mazot desteği daha önce Gaziantep çiftçi kart sahibi olan üreticilerin kartlarına doğrudan tanımlanacak. Hatay'dan bir haber var sırada. Hatay'da 112 yetim çocuğa yönelik Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Hatay İl Müftülüğü Yetim Koordinatörlüğü ile Hatay ve Antakya Aile ve Dini Rehberlik Bürosu koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklara giysi, kırtasiye malzemeleri, okul forması ve alışveriş kartı hediye edildi. Program sonunda çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Mevlid-i Nebi programı kapsamında düzenlenen etkinlikle çocuklara yönelik sosyal destek sağlanırken, programa katkı sunan kurum, kuruluş, dernek, bağışçı ve din görevlilerine de teşekkür edildi. Sevgili dinleyiciler, dünden bugüne köşemizin son haberi Mersin'den. Mersin'de Ailem Güvende operasyonunda yakalanan 36 zanlıdan 28'i tutuklandı. Sosyal medyada müstehcen içerik üreten ve yayan, fuhşa aracılık veya yer temin eden kişilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen Ailem Güvende operasyonu kapsamında 13 Eylül'de polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sevgili dinleyiciler, bu haberle dünden bugüne köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza haber rotasıyla devam edeceğiz.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: TRT Çukurova Radyosu.
3: Haber Rotası.
0: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri haber merkezimizin takibi aldığı olay ve durumları öğrenmek üzere TRT Adana Haber Müdürlüğümüze bağlanıyoruz. Telefon hattımızda muhabir arkadaşımız Hakan Özdemir bulunuyor. Hakan Özdemir, merhaba.
4: Merhaba Cem Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gündemimizde neler var? Haber merkezimizde hangi olay ve gelişmeler takip ediliyor? Sizden dinleyelim, buyurun.
4: Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Kahramanmaraş'ta olacak. Biliyorsunuz yakın zamanda da Kahramanmaraş'ta Kültür Yolu Festivali başlamıştı. Ve etkinlikler kapsamında Bakan Ersoy burada olacak. Ve bir takım açılışlara katılacak. Tabii bu açılışlardan bir tanesi Tarihi Maraş Kalesi olacak. Acemli Cami'nin ibadeti açılış törenine katılacak. Yedi Güzel Adam Kütüphanesi'nin incelemelerde bulunacak ve basın mensupları toplantı yapacak. Tabii biz de Bakan Bey'i özel bir röportajda TRT haber ekranlarına taşıyacağız. Son dönem yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alacağız. Tabii deprem bölgesinde yapılan çalışmaların son dönemlerine geldiğimizi hep sık sık belirtiyorum ama tabii eğitim, öğretim hayatının da başlamasıyla beraber bölgemizde birçok okul yeni inşa edildi. Tabii bu okullardan bir tanesi Osmaniye'deki 7 Ocak İlköğretim Okulu. Tabi burası da çok tarihi. 1900'lerin başında eğitime başlıyor. Tabi hasar görüyor. Ve büyük bir restorasyonun ardından, 3 yılın ardından bu sene ders başı yapan öğrencilere misafirlik etmeye başlıyor artık. Ve ev sahipliği de çünkü 100 sene bir dönem var. Çok da büyük bir tarihi bir okul ve çok da güzel öğrenciler yetiştirmiş bir okul. Bunu ekranlara taşıyacağız. Tabi asıl Nur Dağı'ndaki Kahramanmaraş'taki okullar çok ön plana çıkıyor ama tabii biz bugün Gaziantep Nur Dağı'nda bir çalışma yürüteceğiz. Tabii burada Kazakistan devletinin yaptırdığı bir okul var. Geçen sene de inşaat çalışmaları sırasında yapmıştık bu eğitim öğretim yılı açılışında. Tabii okul bitti ve bu sene de öğrencilere kapısını açtı. ve bu senede çok da güzel bir okul oldu burası. Çok da güzel bir yer. Tabii bunun dışında da Gaziantep'te 155 okul yapılıyor. Tabii daha sonra Nurdağ ve İslahiye ilçesinde 29 okul yeni inşa ediliyor. Tabii öğrenciler de yeni öğretim yılında da heyecanla hem koşturacaklar, arkadaşlarla bahçelerde yeni oyunlar oynayacaklar, yeni oyunlarla tanışacaklar, yeni insana tanışacaklar ve bir yönden de öğretmenleriyle ve öğrenci arkadaşlarıyla yıl boyunca da bir eğitim yılı geçirecekler. Bunu ekranlara taşıyacağız. Osmaniye'de Yeşilay tarafından bir Kadir ilçesinde bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam semineri düzenlendi. Ve bu seminerden de bazı sigara içen kişiler etkilendi ve ilham alarak Yeşilay'ın temsilcisi sigarayı bırakma ve tütün bağımlı dikkat çekmek amacıyla düzenlenen birçok şey ilçeden çok insan katıldı. Özellikle devlet dairesinde çalışan memurlar ve engelsiz yaşam merkezinde de temiz nefes sağlıklı gelecek diyerek sigarayı bırakan ve sigaradan tamamen kurtulup bağımlılıktan kurtulma kararı alan personeller var. Tabi bu da toplumumuza ve bölgemize örnek olması amacıyla ekranlara taşıyacağız. Güzel bir çalışma olacak. Ve bunun dışında da gündemde gelişme takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber İzleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
0: Evet, Hakan Özdemir, teşekkür ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kahramanmaraş'ta çeşitli temas ve incelemelerde bulunuyor. Haber merkezimizce takip ediliyor. Tarihi 7 Ocak İlkokulu'nun eğitim öğretime yeniden başlaması Osmaniye'de bir sevince neden oldu. Gelişmeler takip ediliyor. Keza deprem bölgesinde eğitim öğretim yatırımları hızla sürüyor. Yeşilay'ın çalışmaları da ilham vermeye devam ediyor. Hakan Özdemir, bu yoğun haber mesaisinde size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
4: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.

0: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Hava durumu.
3: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz için hava tahminlerini almak üzere Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Telefon hattımızda Sayın Burcu Saldanlı bulunuyor. Sayın Saldanlı, merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
3: Bugün ve önümüzdeki günlerde bölgemizde hava nasıl olacak? Tahminler ne yönde? Sizden dinleyelim. Buyurun.
4: Bölge genelinin parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra Mersin'in doğusu, Hatay'ın kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Adana 33 derece, Gaziantep 33 derece, Hatay 31 derece, Kahramanmaraş 33 derece, Kilis 33 derece, Mersin 32 derece, Osmaniye 33 derece. Denizlerimizde ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu, zaman zaman sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetini, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arası görüşüne yol açacağı tahmin ediliyor.
3: Burcu Saldanlı, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
4: Teşekkürler, kolay gelsin.
2: Yol durumu.
3: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz karayollarına dair birkaç notu siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapım çalışmaları sürüyor. Fındık Pınarı Tepe yolunun muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak akıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet yolunda da köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları sürüyor. Aladağ İl yolunda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak akıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12-13. Kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında trafik kontrollü olarak seyrediyor. Detaylı bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kgm.gov.tr internet adresinden ve Alo 159 telefon hattından edinebilmeniz mümkün.

0: Tarihte bugün.
1: 'Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda şimdi de tarihte bugün neler olduğuna değineceğiz. 16 Eylül'de neler yaşandı ve hangi önemli olaylara imza atıldı duyurmak istiyoruz size. 16 Eylül 1919'da Balıkesir Kongresi'nde kurulan Hareket-i Milliye Reddi İlhak Heyeti 3. kez toplandı. Alaşehir Kongresi'nde alınan kararların Balıkesir'de de uygulanması kararlaştırıldı. 1935 yılının 16 Eylül günü Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası açıldı. Fabrika, Cumhuriyet döneminde sanayi hareketini başlatan ilk tesis olma özelliği taşıyor. 16 Eylül 1935'te Türk Milli Güreş Takımı 4. Balkan Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu. Takvim yaprakları 16 Eylül 1953'ü gösterdiğinde ilk sinemaskop film gösterimi New York'ta yapıldı. 16 Eylül 1978'de İran'da 1 dakika süren depremde 20 bin kişi hayatını kaybetti. Ve son olarak 16 Eylül 2011'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Taksim Meydanı'nın tamamıyla yayalaştırılmasını kabul etti.

0: Okul Güncesi.
1: Sevgili dinleyiciler, geçen hafta okul öncesi eğitimle 1. ve 5. sınıf öğrencileri için çalan uyum zilinin ardından bu hafta itibariyle diğer öğrencilerin de sınıfları doldurmasıyla yeni eğitim öğretim yılı başladı. İçerisinde bulunduğumuz hafta ayrıca ilk öğretim haftası olarak da kutlanılıyor. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanı yaşanıyor. Depremin hemen ardından her alanda olduğu gibi eğitimde de çalışmalar hızla başlamıştı. Yeniden inşa ve ihya faaliyetlerinde büyük yol kat edildi. Kahramanmaraş'ın eğitim alanında bugün geldiği noktayı İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Turan Akpınar'la konuşacağız. Sayın Akpınar, merhaba, hoş geldiniz Bölge Gündemi programına.
2: Merhaba Cem Bey, ben sizlere ve TRT Çukurova Radyosu'na çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiğinizden dolayı.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İlk öğretim haftasında bu yoğun tempoda bize vakit ayırdınız. Kahramanmaraş'ı konuşacağız. Kahramanmaraş'ın eğitimde geldiği aşamaya değineceğiz. Sizden bu konuda bilgiler alacağız. Malumunuz yeni eğitim öğretim yılı başladı. Size evet. Ve sizin nezdinizde Milli Eğitim Camiamıza, öğrencilere ve velilere mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz öncelikle. Kahramanmaraş çok özel bir şehir. Tarımdan sanayiye, kültürden sanata birçok alanda adından söz ettiren Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinin de merkez üssüydü. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinde sevdiklerimizi kaybettik. Büyük acılar yaşadık. Kahramanmaraş da depremden ciddi şekilde etkilendi. Sadece konutlar ve işyerleri değil, eğitim kurumları da zarar gördü. Peki 6 Şubat depremleri Kahramanmaraş'ta okullar ve eğitim tesisleri üzerinde nasıl bir tahribata neden oldu Sayın Akpınar?
2: Cem Bey, öncelikle ben 2014-2018 yılları arasında Adana'da görev yaptım. Bu vesileyle sizlerin evet. aracılığıyla öncelikle Adana'daki tüm güzel insanlarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi öncelikle buradan sevgiyle selamlıyorum. Tabii şu anda 4 aydan fazla Maraş'ımızda görev yapıyorum. Yine sözlerime Adana'daki

0: tüm insanlarımıza, hemşerilerimizle, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sevgilerimi sunuyorum. Cem Bey, öncelikle yeni eğitim öğretim yılının başta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Yeni dönemin öğrencilerimiz için başarı, öğretmenlerimiz için de huzur ve motivasyon, velilerimiz için mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Cem Bey, Kahramanmaraş 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve milletçe asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz büyük bir depremin merkez üssüydü malumunuz. Deprem şehrimizin sosyal ve ekonomik hayatının yanı sıra eğitim altyapısında çok ciddi şekilde etkiledi. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 356 okulumuz ve 1666 dersliğimiz kullanamaz hale gelmişti. Deprem öncesinde 1073

0: koyuyor. Depremin üzerinden yaklaşık 3,5 yıl geçti. Peki bu süreçte eğitim alanında yapılan çalışmalar ve gelinen aşama hakkında neler söyleyebiliriz Sayın Akpınar?
1: Elbette Cem Bey, 6 Şubat'ın ardından Kahramanmaraş'ta eğitim alanı çok büyük bir yeniden yapılanma süreci başlattık. 2023, 24, 25 ve 26 yıllarında 96 projede toplam 1425 dersliğimiz tamamlanarak eğitim öğretime kazandırıldı. Bunun yanında 34 okulumuzda yine 448 dersliğin güçlendirme çalışmalarını tamamlanarak bu okullarımızda yeniden eğitim öğretime açıldı. Çalışmalarımız bununla da sınırlı değil. 2026 yılı yatırım programımız kapsamında 89 projede 1538 dersin yapımı devam ediyor. Aynı zamanda 20 okulumuzda da 321 dersin güçlendirme çalışmalarını tamamladık. Cem Bey, bütün bu çalışmalar tamamlandığında Kahramanmaraş genelinde toplam derslik sayımız 12.433'e ulaşacağını öngörüyoruz. Evet. Bu deprem öncesinde derslik sayımızın %20 üzerine çıkmış olacağız. Dolayısıyla burada yalnızca deprem öncesindeki eğitim kapasitemizi yeniden oluşturmakla kalmıyoruz. Kahramanmaraş'ın gelecekteki eğitim ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız inşallah. Güçlü bir eğitim altyapısını oluşturuyoruz. Bizim için bu süreç sadece binaları yeniden yapmak anlamına gelmiyor. Her yeni okulun, her yeni dersliğin aslında geleceğe yapılan bir yatırım olduğunun da biz farkındayız Cem Bey.
0: Evet. 1070'lerdeyken derslik sayısı 1200'lerin üzerine çıkması hedefleniyor. Az önce ifade ettiniz. Evet. Önemli bir artış, %20'lik bir artış. 3,5 yılda geldiğimiz aşamayı da gözler önüne seriyor. Ayrıca eğitimin çok boyutlu bir alan olduğunu göz önünde bulundurarak çeşitli alanlarda da Kahramanmaraş'ta çalışmalar yapıyorsunuz. Şimdi yeni eğitim öğretim yılı başladı. Bir heyecan yaşanıyor, tatlı bir heyecan. Kahramanmaraş büyük bir şehir. Bu güzide kentimizin eğitim durumundan bahsedelim dilerseniz biraz da. Kaç öğrenci, öğretmen ve okul sayısına sahip Kahramanmaraş?
1: Cem Bey, Kahramanmaraş Eğitim Camiası olarak 2026-27 eğitim öğretim yılına oldukça güçlü bir kadro ile başladık. Yeni eğitim öğretim yılında 1006 eğitim kurumumuzda 246.640 öğrencimize eğitim hizmeti sunuyoruz. Bu öğrencilerimizin 21.288 ise eğitim hayatına bu yıl ilk kez başladılar. İlkokul 1. sınıf olarak. Onların okula ilk adımlarında hep birlikte şahit olduk. Her birinin gözlerindeki heyecan aslında geleceğe dair umudumuzu da büyütüyor. Bu büyük eğitim ailesinin bir diğer önemli unsuru ise tabii öğretmenlerimiz. Kahramanmaraş'ımızda 17.461 öğretmenimiz çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak için görev yapıyor. Dolayısıyla yaklaşık 250.000 öğrencimiz, 17.000'e aşkın öğretmenimiz de büyük bir eğitim ailesiyiz biz. Bu büyük ailede bizim temel hedefimiz, her bir öğrencimizin kendisini değerli hissettiği, yeteneklerini keşfedebileceği, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına sahip olduğu bir Kahramanmaraş eğitim sistemini oluşturmak için çalışıyoruz.
0: Evet, bu yolda emek veren, gayret gösteren herkese biz de teşekkürlerimizi iletiyoruz bu vesileyle. Kahramanmaraş'ta eğitim alanında üzerinde durulması gereken öncelikli konular hangileridir dersek neleri sıralarız Sayın Akpınar?
1: Cem Bey, ben bu sorunun için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için son derece önemli. Aslında eğitimde tek bir bakışla odaklanmak tabii mümkün değil. Çünkü bizim için her çocuk ayrı bir değer. Her öğrencinin ihtiyacı ve potansiyeli de farklı. Öncelikle hedeflerimizin başında okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarımızı daha da yükseltmek geliyor. Çocuğun eğitim hayatını ne kadar güçlü bir başlangıç yaptığı, sonraki eğitim süreçlerini de doğrudan etkiliyor. Bir diğer önceliğimiz okullarımızın eğitim imkanları konusunda velilerimizle maalesef oluşturan farklılık algısı ortadan kaldırmak. Bugün Kahramanmaraş'ta okullarımızın fiziki altyapısından eğitim materyallerine, sosyal ve kültürel imkanlardan teknolojik altyapısına kadar çok önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bazı okullarımızın diğerlerinden daha avantajlı olduğu yönündeki algının aksine, öğrencilerimizin hangi okula devam ettiğinden bağımsız olarak nitelikli eğitim imkanlarına ulaşabilmesini temel ilke olarak görüyoruz ve bu yolda çalışıyoruz. Bizim için önemli olan sadece okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek de değil, eğitimde kaliteyi bütün okullarımıza aynı anlayış ve hedef doğrultusunda yükseltmek. Bu bir diğer önemli çalışmamız ise akademik başarının yanında öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönlerini geliştirmek. Çünkü biz çocuğu yalnızca sınav başarısından ibaret olarak da görmüyoruz. Öğrencilerimizin okuma kültürünü geliştirmek, bilim ve teknoloji ilgilerini artırmak, kültür ve sanatla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamak da önceliklerimiz arasında. Bu yıl bu konularda birçok projeyi yürüteceğiz inşallah.
0: Evet.
1: Ayrıca rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerimiz

0: kentlerini güçlendirmeyi, özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerimizin eğitim süreçlerine daha etkin şekilde katılımını sağlamayı, veli okul işbirliğini daha da geliştirmeyi önemsiyoruz. Bütün bunların temelinde Cem Bey, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu anlayış var. Biz öğrencilerimizin yalnızca bilgiye sahip olması değil, bilgiyi anlamlandıran, düşünen, sorgulayan, üreten, milli ve manevi değerleriyle güçlü bir şekilde yetişen bireyler olmalarını hedefliyoruz Cem Bey.
1: Evet. Sayın Akpınar, Kahramanmaraş'ta eğitim alanında geniş ve çok boyutlu bir perspektifle konuya çok detaylı şekilde yaklaşıldığını anlıyoruz. Bu noktada önemli çalışmalar hayata geçirildi. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Peki bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında ne söyleyebiliriz? Genel bir çerçeve çizdiniz aslında. Masanızda neler var? İlk etapta neler yapılacak bundan sonraki dönemde?
0: Cem Bey, önümüzdeki dönemde en önemli hedeflerimizden biri deprem sonrasında planladığımız eğitim yatırımlarını tamamlamak. 12.433 derslikle kapasiteye ulaşmak istiyoruz. Böylece eğitim altyapımızı güçlendirirken şartlara uygun olan okullarımızı da tekli eğitim düzenine geçirmek istiyoruz. Bunun yanında özellikle sınıf mevcutu, bu demin dediğim algıdan dolayı 40'ın üzerine olan okullarımızı yakından takip ediyoruz. Yeni dersliklerimizin hizmete girmesiyle birlikte sınıf mevcutlarını kademeli olarak ideal seviyelere çekmeyi ve eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamayı hedefliyoruz biz. Bir diğer önemli başlığımız ise okullarımızın güvenliği malumunuz. Öğrencilerimizin kendilerini güvende hissettiği eğitim ortamına oluşturmak bizim için vazgeçilmezler arasında. Bu kapsamda okullarımızda güvenlik tedbirlerini artırıyor, ihtiyaç duyulan okullarımıza güvenlik görevlisi desteğini sağlıyor ve mevcut uygulamaları daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte okul ortamlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi, kütüphanelerimizin, sosyal alanlarımızın geliştirilmesi, öğrencilerimizin bilim, sanat ve spor ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılması için de çalışmaları sürdüreceğiz. Kısacası hedefimiz sadece fazla destek yapmak değil, daha güvenli, daha nitelikli, daha kapsayıcı ve çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkaran ortamları oluşturmayı hedefliyoruz Cem Bey.
1: Evet, bu yolda kolaylıklar diliyoruz Sayın Akpınar.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Önemli çalışmalar hayata geçiriliyor. Diğer çalışmaların da hayata geçirilmesine çalışılıyor. Yoğun bir tempo söz konusu. Söyleşimizin sonunda yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında Kahramanmaraş'tan ve bölgemizin diğer kentlerinden bizi dinleyen öğrencilere, öğretmenlere, eğitim camiamızın çalışanlarına ve velilere TRT Çukurova Radyosu aracılığıyla ne söylemek istersiniz efendim? Buyurun, mikrofon sizde.
0: Cem'i başta da söylemiştim, ben tekrar bana bu fırsatı verdiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunlar gerçekten çok önemli. Cem Bey, her çocuğumuzun içinde farklı bir cevher var. Kiminin kaleminde, kiminin merakında, kiminin el becerisinde, kiminin bir problem çözme biçiminde. Biz eğitimcilerin görevi her cevheri fark etmek ve gelişmesi için gereken imkanları sunmak malumunuz. Hele ki UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ımızda çocuklarımızın hayal kuracağı, okuyacağı, yazacağı ve kendisini ifade edeceği çok güçlü bir kültürel mirasa sahibiz. Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle çocuklarımızı hayata hazırlamayı, bilen, düşünen, üreten diğerleriyle güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimize güveniyoruz Cem Bey. Velilerimizin desteğini çok kıymetli buluyoruz. Çünkü bir çocuğun yeteneğini ortaya çıkarmak, onu fark eden bir öğretmenle, ona inanan bir aileyle ve ona imkan sunan bir eğitim sistemiyle malumunuz mümkün. Ben bütün çocuklarımıza şunu söylemek istiyorum. Kendinizi keşfetmekten vazgeçmeyin. Belki bugün farkında olmadığınız bir yeteneğiniz yarının en büyük başarınızın başlangıcı olabilir. Biz Kahramanmaraş'ın çocuklarına inanıyoruz. Onların içindeki cevheri ortaya çıkarmak ve kendi potansiyelinin en güzel haline oluşmalarına rehberlik etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının bütün öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Çocuklarımızın hayalleriyle ulaştığı, öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığını gördüğü, velilerimizin gurur ve mutluluk duyduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum ben. Hepinize ve bütün öğretmenlerimize, Maraş'ımıza hayırlı, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılı olsun istiyorum.
1: Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Turan Akpınar, çok teşekkür ediyoruz. TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemi programına katıldınız. Yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında çok önemli mesajlar verdiniz ve Kahramanmaraş'ta eğitimin geldiği noktayı anlattınız. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz efendim. Yolunuz açık olsun.
0: Cem Bey, ben sizlere de Çukurova Radyosu'na da çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.

0: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda şimdi de sıra geldi. Bölge basınından seçtiğimiz haberleri siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmaya ilk durağımız Adana'da yayınlanan Çukurova Pres gazetesi. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız manşetiyle çıkmış bugün Çukurova Pres gazetesi Adana'ya öğrenim görmeye gelen gençleri büyükşehir yalnız bırakmadı deniliyor haber detayında. Adana'da üniversite eğitimi görmek üzere şehre gelen öğrenciler otogara indikleri andan itibaren anonslarla Adana Büyükşehir Belediyesi Öğrenci İletişim Merkezi'ne yönlendirilerek ücretsiz ring hizmetinden yararlanmaları sağlanıyor. Buna dair detaylar Çukurova Pres gazetesi okurlarına sunulmuş. Adana Valisi Mustafa Yavuz'un ahilik haftası sebebiyle yayınladığı bir mesaj var. Mustafa Yavuz ahilik haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda Anadolu'da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin mayasını oluşturarak refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncelik eden ahilik, emeği alın teriyle kazancı helal ve bereketli ticaretle, mesleği ise güzel ahlakla buluşturan eşsiz bir medeniyet mirasıdır demiş Adana Valisi Mustafa Yavuz. Sevgili dinleyiciler, bir diğer gazete Mersin'de yayınlanan Hakimiyet gazetesi, fiyat oyununa Mersin'de gözaltı manşetiyle çıkmış bugün Hakimiyet gazetesi. Yaz sebze ve meyve fiyatlarına yönelik soruşturma Mersin'e uzandı. Fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade ediliyor. Hakimiyet gazetesindeki bir diğer haber, hal yolunda trafik rahatladı başlığını taşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hal katlı kavşağı, tır ve kamyon trafiğinin yoğun olduğu hal bölgesindeki ulaşım sorununa çözüm oldu. 3750 metrelik çalışmanın 2 kilometrelik bölümünü oluşturan köprülü kavşakla birlikte bölgede yaşanan trafik sıkışıklığı azalırken hal esnafı da ulaşımın hızlanmasından memnun olduklarına dile getirmiş. Buna dair detaylar da okurlarla paylaşılmış sevgili dinleyiciler. Bir diğer gazete Gaziantep'te yayınlanan Telgraf gazetesi. Telgraf gazetesi de Hakimiyet gazetesindeki gibi fiyat konusundaki usulsüzlüklere yer vermiş. Manşetten verdiği haberde tarlada ucuz, markette ateş pahası manşetiyle çıkmış Telgraf gazetesi. Üreticilerden ucuza alınan meyve ve sebzenin marketlerde astronomik rakamlara satılmasına yönelik olarak 41 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda bu illerin 41 dağıtıcı firmasının yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de operasyona destek verdi. Buna dair detaylar da Telgraf gazetesi okurlarıyla buluşturulmuş. Ortak akıl buluşması başlıklı bir haber de dikkat çekiyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber Başkanlığı'nda kentte yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla haftaya başlangıç toplantısı yapılmış. Buna dair detaylar da okurlarla buluşturulmuş. Bir diğer gazeteye geçelim sevgili dinleyiciler. Kahramanmaraş'ta yayınlanan Manşet gazetesi. Tarihi Maraş Kalesi'nde 3 yıllık hasret sona eriyor ifadeleriyle çıkmış bugün Manşet gazetesi. Depremlerde hasar gören Tarihi Maraş Kalesi'nde yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlanırken kale, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla bugün yeniden ziyarete açılıyor. Kahramanmaraş'ta Türkiye Kültür Yolu Festivali de devam ediyor sevgili dinleyiciler. Festivalin etkinliklerine dair haberler de Manşet gazetesinde yer bulmuş. Hatay'da yayınlanan Ekspres gazetesine bakalım. Ekspres gazetesi manşetten verdiği haberde Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın ahilik haftası sebebiyle yayınladığı mesaja yer vermiş. Hüseyin Yayman, ahilik alın terinin ve helal kazancın adıdır demiş. Sürmanşetten verilen haberde de Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın esnaflara yönelik açıklamaları var. Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasında esnafımızın emeği büyük demiş Mustafa Masatlı. Buna dair detaylar da okurlara sunulmuş. Yüreğimizdeki ışık bir ailenin daha yüzünü güldürdü. Ekspres gazetesindeki bir diğer haberin başlığı sevgili dinleyiciler. Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam eden

0: yüreğimizdeki ışık projesi kapsamında gerçekleştirilen hane ziyaretlerinden birinde tespit edilen ihtiyaçlar devlet kurumları ve hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede çözüme kavuşturulmuş. Evet, bölge basınından özetler köşemiz devam ediyor. Sırada Osmaniye Aydın gazetesi var. İlköğretim haftası coşkuyla kutlandı manşetiyle çıkmış bugün Aydın gazetesi. Tarihi 7 Ocak İlkokulu'nun yeniden eğitim öğretime açılması şehirde büyük sevinç oluşturdu. Biz de haber rotası köşemizde muhabir arkadaşımız Hakan Özdemir'le değinmiştik. Bu coşku, bu sevinç Aydın gazetesinde manşete de yansımış sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar binlerce öğrenci mezun eden 7 Ocak İlkokulu yine depremin ardından eğitim öğretime başlıyor. Buna dair detaylar Aydın gazetesinde. Ve Kilis'te yayınlanan Vizyon Havadis gazetesine de bakalım. Ahilik haftasının coşkuyla kutlandığı belirtilmiş. Biz de dünden bugüne köşemizde yer vermiştik. Bir diğer haber, Kilis'te Hacı Fazlı Akbal ve Zahide Akbal yatılı kız Kur'an kursu açılmış. Ömer Kalaylı, Kilis valisi Ömer Kalaylı da açılışa katılmış. Buna dair detaylar da okurlarla paylaşılmış. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilece'nin yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Zekeriya Akman'a bir ziyareti var. Öğrencilerin geleceği ve yapılabilecek çalışmalar konuşulmuş bu görüşmede de. Sevgili dinleyiciler, internet medyasından derlenen haberlere de göz atalım. Kilis'te jandarmanın alarmda olduğu belirtiliyor. Trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin arttığı ifade ediliyor. Ve Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Belediyesi'nin öğrencilere kırtasiye desteği var. Kahramanmaraş'ın Bertiz mevkiinde 30. kez Er Meydanı kurulacağı, Bertiz Boyalı Güreş Festivali düzenleneceği ifade edilmiş. Bir diğer haberde de Adana'nın Pozantı ilçesinde 10 mahalleye hizmet verecek kültür merkezinin inşaatının hız kesmeden devam ettiği ifade ediliyor. Sevgili dinleyiciler, bu haberlerle bölge basınından özetler köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza Ajans Çukurova ile devam edeceğiz.
1: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
2: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
1: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
2: Hayat bir oyun değil.
1: Yasa dışı bahise dur de.
3: Ajans Çukurova.
0: Sevgili dinleyiciler, haber ajanslarının bölgemize dair geçtiği güncel haberleri sizinle buluşturduğumuz Ajans Çukurova köşemize geldi sıra. İlk durağımız Hatay. Hatay valisi Masaplı esnaflara çağrıda bulundu. Ahilik haftası dolayısıyla Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Abdülkadir Teksöz toplantı ve konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Masaplı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıma uğrayan yapıların yerini yeni konut ve iş yerlerinin aldığını söyledi. Masaplı, afetzede esnaflardan yeni iş yerlerine bir an önce geçmelerini istedi.
4: Sizden istirham ediyorum. Lütfen bir an önce teslim etmiş olduğumuz dükkanlara lütfen geçiniz. Bundan sonra devam edeceğiniz ticaret alanına bir an önce yerleşiniz. Orada eğer ticaret olursa, bakın, en kısa sürede bizim oradaki evlerimiz de dolacaktır. O bakımdan burada size de önemli bir görev düşüyor. Lütfen bir an önce dükkanlarımıza yerleşelim.
0: Sevgili dinleyiciler, Ajans Çukurova köşemizde Hatay'dan Osmaniye'ye gidiyoruz. Bölge basınından özetler köşemizde de, şehirden bölgeye köşemizde de, önceki günlerde yaptığımız şehirden bölgeye köşemizde de, okulların açıldığı ilk günde de duyurmuştuk. Osmaniye'de 7 Ocak İlkokulu, tarihi 7 Ocak İlkokulu yeniden eğitim öğretime başladı. Buna dair bir haber var sırada. Okulun açılış töreninde konuşan Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.
5: Yeni bir eğitim öğretim yılının ilk gününde zihinlerimizi ve kalplerimizi bilimin, sanatın ve hakikatin ışığıyla tazelemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün sadece okullarımızın kapılarını açmıyor, insanı özgürleştiren, toplumu inşa eden ve geleceği dönüştüren dinamik bir yol.

0: yolculuğu yeniden başlatıyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, öğrenci okula giriyor, velinin telefonuna bildirim gidiyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Adana genelinde 524.276 öğrenci ve 34.652 öğretmen ders başı yaptı. Yeni eğitim döneminde okullarda öğrencilerin güvenliğine yönelik uygulamalar da dikkat çekiyor. Seyhan ilçesinde bulunan Gazi Paşa Ortaokulu'nda hayata geçirilen turnike sistemiyle öğrencilerin okula giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Öğrenci turnike sisteminden geçince velinin cep telefonuna bildirim gidiyor. Veliler yeni uygulamadan oldukça memnun.
2: Yani okul iyi bir okul. Bir kere turnikelerin olması çok çok önemli bizim için. Tabii şimdi 5. sınıf benim kızım. Bu sene ilk defa buraya yazdırdık. O da heyecanlı, biz de heyecanlıyız. Yeni sınıf, yeni arkadaşlarıyla tanışacak. Öğrenciler kartla giriş yapıyorlar. Mesela ilk gün olduğu için velileri alıyoruz dediler. Ama bundan sonra veliler de giriş yapmayacak dendi. Bence bu çok önemli. Yakınlaşması da iyi olur. Son zamanlarda yaşadığımız olaylar malum. Okullarda böyle bir güvenlik sisteminin olması çok önemli.
3: Oğlum 5. sınıfa başladı bu sene, ortaokul 1. Gazi Ortaokulu yıllardır köklü bir okul. Kapıda özellikle bu kartlı giriş sisteminin olması çok iyi olmuş. Güvenliğin olması da çok iyi. İçeriye velileri almıyorlar. Bundan sonra da hiç almayacaklar zaten. Kartlı sistemle giriyor okula. Eğer çocuk okula gelmediği zaman veliye bilgi gidiyor, çocuk okula gelmedi diye. Okula giriş yaptığı zaman da çocuk okula giriş yaptı diye bize bilgi gelecek telefonlarımıza. Bütün okullarda aynı sistem yok ama olsa çok iyi olur tabii ki. En azından velinin çocuğun okula gelip gelmediğinden haberi olur.
4: İsabetli bir karar olmuş, güzel bir uygulama. Çocuklarımız değerlerimiz bizim, kıymetlilerimizdir. Aklımız geride kalmıyor ilk gün heyecanı. Çocuklar yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyorlar. İnşallah Allah emeklerini boşa çıkartmaz. Yani güzel bir uygulama olmuş. Tebrik ederim. İyi akıl etmişler yani bunu. Tüm okullarda da olması gereken bir şey.
1: Sevgili dinleyiciler, bu haberle Ajans Çukurova köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza kültür sanat rehberiyle devam edeceğiz.

0: Kültür Sanat Rehberi.
1: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda son olarak bölgemizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklerden birkaçını duyurmak istiyoruz size. İlk durağımız sinemalar. Bu haftanın yerli yapımlarında Konuşan Hayvanlar adlı bir animasyon filmi ile Azem 6 Mühür isimli bir korku filmi var. Yabancı yapımlardan ikisi de Ted'in Sihirli Lambası isimli animasyon filmi ile Köpek ve Yıldızlar adlı bilim kurgu filmi. Evet, Kahramanmaraş'ta Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu kapsamda Bilge Demir'in konuşmacı olarak katılacağı Yazının Genç Yüzü Geleceğin Editörlerine İlham Söyleşileri adlı etkinlik bugün saat 11'de Kahramanmaraş Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi'nde dinleyicilerini bekliyor. Bir diğer etkinlik Derya Ulu Türkiye Kültür Yolu Festivali Kahramanmaraş etkinlikleri kapsamında bugün saat 21'de Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde bir konser veriyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ta ayrıca Çocuk Köyü etkinlikleri düzenleniyor. 20 Eylül'e kadar saat 14'ten itibaren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde çeşitli etkinlikler çocukları bekliyor. Festivalin bir diğer önemli etkinliği ise Kahramanmaraş Kültür Yolu Karma Sergisi. Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası'nda açılan bu sergi festival boyunca 8-17 saatleri arasında gezilebilecek. Dostoyevski'nin unutulmaz eseri Suç ve Ceza'dan uyarlanan tiyatro oyunu bugün saat 20'de Antakya Güneş Koleji'nde perdelerini açıyor. Bugünkü bir diğer etkinlik sanatçı Karsu'nun vereceği konser. Bu konserde saat 21'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak sevgili dinleyiciler. Bölgemize dair gelişmeler ve haberlerle yaklaşık bir saati geride bıraktık ve bir bölge gündemi programının daha sonuna geldik. Program ekibimiz Sibel Bektaş, Zafer Arzum ve ben Cem Kurtçu, hayatınıza yeni güzellikler, mutlu hatıralar ekleyecek keyifli bir çarşamba günü geçirmenizi diliyor. Bugünlük ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Birazdan TRT Çukurova Radyosu yapımı Hayatın İçinden programında arkadaşlarımız sizinle olacak. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemini sundu.
1: TRT Çukurova Radyosu.
2: Hayatın içinden.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Hayatın içinden hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Bizden önce yine bir Çukurova Radyosu yapımı olan Bölge Gündemi programıyla arkadaşlarımız sizlerleydi. Biz de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yani KESYV tarafından düzenlenen ikili ilişkilerde iletişim becerileri konulu, değerli dinleyenler, programı konuşacağız. Ve Kahramanmaraş Esnaf Sanatkarlar Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı Müdürü Sayın Serkan Küçükberber sizlerle olacak. Ardından sevgili dinleyenler, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan önemli bir çalıştaya değineceğiz. Ve bu çalıştaya dair detayları Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Eğitim ve Yayın Birim Sorumlusu ve Araştırmacı Sayın Hasan Çelen sizlere aktaracak. Bugünün bir diğer konusu da değerli dinleyenler, Kahramanmaraş'ın köklü geleneklerinden, atasporumuz güreşten ve bu geleneği yaşatma adına düzenlenen önemli bir organizasyondan söz edeceğiz. Bertiz Boyalı Şalvar Güreş müsabakalarına değineceğiz. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akpınar sizlerle olacak ve son olarak Kilis'in önemli tarımsal faaliyetlerinden biri olan arıcılığı ve bölgedeki bal üretimini konuşacağız. Kilis Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Sayın Ali Rıza Açıkel sizlerle olacak.

TRT Çukurova Radyosu.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, Özgür Eren söylüyor, estireyim mi?

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Kahramanmaraş'ta kadın esnafların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, iş hayatındaki iletişim becerilerini güçlendirmek ve işletmelerinde daha sağlıklı müşteri ilişkileri kurmalarına destek olmak amacıyla önemli bir eğitim programı hayata geçiriliyor. Biz de sevgili dinleyenler, detayları Kahramanmaraş Esnaf Sanatkarları Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı Müdürü Sayın Serkan Küçükberber'den alacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Fatih Bey, merhabalar.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkürler, iyi, sağ olun. Sizler de iyisinizdir.
1: Gayet iyi, çok teşekkür ederiz. Önemli bir, aslına bakarsanız, çalışmanın içerisindesiniz ve biz bu çalışmanın detaylarını sizden dinlemek istiyoruz ki başlık da çok dikkat çekici. İkili ilişkilerde iletişim becerileri. Efendim, nasıl bir program içerisindesiniz? Ayrıntıları sizden dinleyelim lütfen.
2: Tabii ki memnuniyetle. Biz Maraş'ta Kesye Vakfı olarak 35 bin tane esnafımıza yardım etmeye, hizmet vermeye çalışan bir vakıfız. Ve vakfımızın içerisinde kadın esnaflarımız çok ciddi bir ağırlıktadır. Ve kadın esnaflarımız aynı zamanda Kahramanmaraş'ın kent ekonomisinde, kent ticaretinde çok ciddi bir yer kaplıyorlar. Bu manada kadınlarımızla ilgili yaşamış oldukları ticari günlük ticari problemlerini çözmelerine yardımcı olmaları, hem kendi çalışanlarıyla hem de müşteriyle aralarında daha sağlıklı bir iletişim kurmaları, karşı tarafı anlayabilmeleri ve kendilerine daha doğru bir şekilde ifade edebilmeleri ve bunun neticesinde yani müşteri memnuniyetini sağlayabilmeleri, yeni müşterilere erişebiliyor olmaları ve mümkünse de bütün bunları belli bir kalite içerisinde sağlayabilmeleri için bir iletişim eğitimi programı başlattık. Bu manada kadın esnaflarımız da buna çok teveccüh gösterdiler, ciddi bir katılım oldu. Başlattığımız bu program önümüzdeki günlerde devamlarını yapıyor olacağız.
1: Evet. Efendim, bu program nasıl ortaya çıktı peki? Yani programın ortaya çıkış hikayesi, fikri, bunu da dinlemek isteriz.
2: Tabii ki burada esnaflarımızla biz birebir sahada hepsiyle görüşüyoruz. İletişim halindeyiz. Esnaflarımızla iletişimlerimizde kendileri bize ne tür günlük işlerini kolaylaştırıcı faaliyetleri, destekleri, ihtiyaçları olduklarını sürekli aktarıyorlar. Ve bir süredir de bizlere kendileri ifade etmekte ya da müşterileri anlamakta zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdi. Biz de bunun üzerine onlarla da görüşerek o zaman bir iletişim projesi yapalım. Karşılıklı ikili ilişkilerde kendimizi ifade etme, karşı tarafı anlayabilme ve sonuçta müşteri memnuniyetini sağlamak üzerine bir eğitim programı düzenleyelim dedik. Aslında talep sahadan geldi, kadın esnaflarımızdan geldi. Biz de sadece bunun uygulaması düştü.
1: Evet, harika gerçekten ki talebin de özellikle kadınlardan gelmesi apayrı bir güzellik, apayrı bir önem. Burada tabii iletişim becerileri, aslında bunu sormakta fayda var. Bir esnafın başarısını ne derecede etkiliyor? Sizler tecrübeli bir esnaf olarak neler söylemek istersiniz?
2: Fatih Bey, kadınlarımız, esnaflarımız özellikle gün boyunca insanla çalışıyorlar. Sürekli insanlarla ilişki, iletişim halindeler. Aslında onlar için iletişim günlük hayatlarının ta kendisi. Onlar evden çıktıkları andan akşam evlerine

0: iletişim halindeler. O yüzden aslında iletişim onlar açısından oldukça güçlü. Özellikle de aslında bakarsanız bu bölgede, bu şehirlerde malumunuz bir deprem gerçeğimiz var. Deprem sonrasında toplumda oluşan o psikolojik farklılaşmalar da kendini burada gösteriyor. O yüzden iletişim bu bölgede birazcık daha önemli hale gelmeye başladı. İnsanları anlamak biraz daha zorlaştı. Kendini ifade etmesi daha da zorlaşmaya başladı. Bütün bunları yaparken de neticede esnafsınız. Etrafınızda sizden başka esnaf da var. Dolayısıyla aslında burada tatlı bir rekabet de var. Bu rekabette ayakta durabilmek de kolay değil esnaflarımız açısından. İletişim ve kendi günlük faaliyetlerini, ticaretlerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Ve daha sağlıklı, sürdürülebilir bir yapıya ulaşmaya çalışıyorlar.
1: Aslında Serkan Bey, burada şu konuya da değinmemizde fayda var. Kadınlar özellikle iş hayatında, siz de bunu sahada takip ediyorsunuzdur eminiz. En çok ne gibi sorunlarla, yani iletişim alanında en çok ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar?
0: Ya kadınlarımız aslına bakarsanız en hassas olan bizim esnaf grubumuz. Günlük ticari hayattaki gelişmelere karşı en duyarlı olan, yaşadıkları sorunları en fazla dile getiren ve bunun karşılığında da yenilikçi çözümler arayan çok önemli bir grubumuzu oluşturuyor kadınlarımız. Ya kaldı ki kadınlarımız aynı zamanda Maraş'ta kentimizin de çok önemli bir unsuru baktığınız zaman. Müşterilerimiz, esnaflarımız genellikle esnafların günlük hayatlarında kendilerini doğru anlayamamaları, kendileriyle ilgili bir takım ön yargılar burada çok meşhur buralara baktığınız zaman. Hani esnafımız müşteri nazarından baktığımız zaman esnafımız bizi anlamıyor. Esnafımız bize doğru ürünü satmıyor. Bizimle doğru şekilde konuşmuyor. Bizimle doğru fiyattan ürünü satmıyor. Kendimizi güvende hissetmiyoruz gibi müşterinin nezdinde bir takım böyle maalesef zamanla oluşmuş olan düşünceler var. İşte bu düşünceleri bizim değiştirebilmemiz, tam tersine esnafımızın gayet güvenli olduğunu, kendilerini iyi anladığını ve kendilerine çok kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını anlatabilmemiz için de bizim iletişim tekniklerini kullanmamız gerekiyor. Bu konuda da gerçekten kadın esnafımız oldukça hevesli.
1: Evet. Efendim peki burada bu eğitimlerin içeriği nasıl oluyor? Özellikle gelen hanımefendiler memnun mu?
0: Yani geçtiğimiz hafta içerisinde Salı günü bir etkinliğimiz organize edildi. Çıkışta ben girerken ve çıkışta esnafımızı şöyle gözlemliyoruz. Nasıl girdi, nasıl çıktı ile ilgili. Açıkçası oldukça memnunlar. Eğitimlerin içerisindeki eğitimlerin veriliş şekli, uygulamalı teknikler, sadece pratik bir teorik bilgilerin değil aynı zamanda pratik uygulamaların da gösterildi. Oldukça hem öğretici hem de eğlendirici şekilde bir eğitim içeriği oluşuyordu. Dolayısıyla esnaflarımıza bir yandan öğreniyor, bir yandan öğrenirken uyguluyor ve sonrasında da mutlu bir şekilde eğitim ortamından çıkıyorlar.
1: Evet. Peki şimdi tabii burada gerçekten çok çok kıymetli ki siz bu programın nasıl ve neden bu kadar kıymetli olduğunu da anlattınız. Özellikle sizlerin ilerleyen dönemler için düşündüğünüz yeni projeler var mı? Onlara da değinelim.
0: Yani Maraş'ta aslına bakarsanız kent olarak burada bizim ticari anlamda bir takım problemlerimiz var. Maalesef Maraş'ın kent ekonomisi, kendi içerisinde oluşturduğu ekonomik değer 35 bin tane esnafımızı bugün için beslemeye yetmeyebiliyor. Bundan dolayı ki esnaflarımız günlük satış kaygısı içerisindeler. Müşteri bulamama problemi yaşıyorlar. Ve maalesef akşam eve gittiklerinde belki yeteri kadar iftar yapamadıklarından bahsediyorlar. Bu noktada biz de esnaflarımızın ticari hayatlarını destekleyecek çalışmalar üzerinde şu anda duruyoruz. Onları yeni pazarlara erişmeleri için özellikle e-ticareti, dijital dönüşümü kullanarak Maraş'ın dışına da kendilerini ifade edebilecekleri, ürünlerini, hizmetlerini götürebilecekleri çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz. Burada imalat sektöründe olan esnaflarımız var. Onlar için ihracatçı olmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yakın coğrafyayla ihracat çalışmaları yapmalarını desteklemeye çalışıyoruz. Esnafımızın satın alma ile ilgili ciddi problemler yaşıyorlar. Maalesef yüksek maliyet oluşturmaya başladı onlar için. Bu manada satın almalarını kolaylaştıracak, daha düşük maliyetle satın almalarını sağlayacak bir takım altyapı çalışmalarımız var. Onlarla ilgili desteklemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün için bizim gündemimiz aslına bakarsanız esnafımızın tamamen ticari hayatlarını desteklemek üzerine çalışmalardan oluşuyor.
1: Evet, ki çok çok kıymetli. Siz de az önce ifade ettiniz aslında. Deprem

0: yaşayan bir yersiniz ve bu depremin etkilerinde en aza indirme adına elinizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyorsunuz. Ve burada özellikle bu çalışmalar büyük önem arz ediyor. Tabii geri dönüşler de çok çok olumlu. İşletmelere, vatandaşlara katkı vermeye devam edeceksiniz.
1: Elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağız Fatih Bey. Dediğiniz gibi deprem sonrası zaten zorlaşan ticari hayat bu bölgede daha da zorlaşmaya başladı. Şöyle bir avantajımız var. Maraş'taki bütün kurum ve kuruluşlarımız hepsi iyi niyetli bir şekilde esnafımıza destek olmaya çalışıyorlar. Artan bir şekilde. Biz de bunlara destek olmaya çalışıyoruz. Evet, bu çalışmalar devam edecek ama hep birlikte esnafımızla birlikte biz bu zorlukları bir şekilde üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ve inanıyoruz ki burada esnafımızla beraber yerel kalkınma ile ilgili örnek belki bir şehir olup dönüşebiliriz.
0: Evet, inşallah. Artık tabii yavaş yavaş veda edeceğiz. Eklemek istediklerinizi dinleyelim, ardından veda edelim.
1: Yani sizin vesilenizle tüm dinleyenlerimize bize vakit ayırdıkları için teşekkür etmiş olalım. Vakıf olarak faaliyetlerimizi ksev.org web sitemizden takip etsinler. Şu anda eğitim sezonu açıldı. Biz buradaki esnaf çocuklarımız için bir yandan da burs programları düzenlemeye çalışıyoruz. Arzu eden dinleyenlerimiz belki burs noktasında bize yardımcı olabilirler. Eğitim almak isteyen, eğitime ulaşmak isteyen burada genç bir kitlemiz var. Geçen de bir kardeşimiz bizi aramışlar. Ben üniversite hazırlanıyorum ve kurs istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz dedi. Mesela bu bizi çok mutlu etti. Bu tür ihtiyaçların karşılanması noktasında vakfımıza desteklerini bekliyoruz dinleyenlerimizin.
0: Evet, yani bu anlamda aslında vakfın çok çok çeşitli alanlara yardım ettiğini de görmüş oluyoruz yani. Bu hususta da
1: Yani
0: gerçekten herkese bu duyuruyu yapalım.
1: dediğiniz gibi hem ticari hayatlarında iyileştirici çalışmalar yaparken bir yandan da sosyal yardımlaşmayı önemsiyoruz. Esnaflarımızın ailelerini de önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki aslında bir esnaf evden nasıl çıkarsa o psikolojiyle gün içerisinde vatandaşlarla iletişim kurmaya devam ediyor. O yüzden biz istiyoruz ki evi de huzurlu olsun, evi de mutlu olsun. Evindeki sorunları da elimizden geldiği kadar çözüm üretmeye çalışalım. Böyle baktığımız zaman dediğiniz gibi çok geniş bir yelpazede hizmet vermek gerekiyor esnaflara.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Önemli çalışmalar içerisindesiniz. Sizin şahsınızda da emeği geçen herkese bir kez daha buradan teşekkür ediyoruz biz de.
1: Bizler de çok çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Bize
0: Çok sağ olun.
1: kendinizi ifade etme şansı verdiğiniz için çok sağ olun.
0: Çok sağ olun. İyi çalışmalar dileriz.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, Kahramanmaraş Esnaf Sanatkarları Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı Müdürü Sayın Serkan Küçükmerver sizlerleydi.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme, çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa, gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke,

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bugün tarım sektörünün geleceği açısından önemli bir çalışmayı konuşacağız. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından önemli bir çalıştay düzenlenecek değerli dinleyenler. Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Eğitim ve Yayın Birim Sorumlusu ve Araştırmacı Sayın Hasan Çelen, sizlerle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Gayet iyiyiz, sizler?
1: Gayet iyi, çok teşekkür ediyoruz efendim. Önemli bir çalıştay düzenlenecek. Gerçekten evet. Alata, özellikle burada tabii Mersin tarımı, bölge tarımı açısından çok kıymetli çalışmalar içerisinde zaten. Bu çalıştay da onlardan biri. Biz hemen çalıştayda neler konuşulacak, nasıl bir çalıştay olacak dinleyelim. Ama öncesinde nerede, ne zaman olacak? Dilerseniz böyle başlayalım sohbetimize.
2: Teşekkür ediyorum. Biz 5 Kasım'da bu çalıştayımız gerçekleşecek. 5 Kasım 2026'da. Her iki yılda bir bunu gerçekleştiriyoruz. İlkini 2024'te yapmıştık zaten. Buradaki amacımız şu. Biz Alat olarak birçok araştırmalar yürütüyoruz ama bu araştırmaların gerçekten sektörün gerçek sorunlarına temas edip etmediğini kontrol etmek veya sektörün gerçek sorunlarından araştırma kaynaklarını temin etmek için böyle bir çalıştay yapıyoruz. Cevabını aradığımız sorularda aslında bölgemizin sektörle ilgili hangi sorunlar var? Bu sorunlarla ilgili

0: ilgili paydaşlar bizim enstitümüzde ne tür bir beklenti içerisindeler, biz neler yapabiliriz, hangi alanlarda ARGE çalışmalarını beraber veya biz yürüterek sektörün sorunlarına çözüm bulabiliriz ve bu çalışmalarda, bu ARGE çalışmalarında sektör ve sektör paydaşlarıyla, bölgemizin sektör paydaşlarıyla beraber hangi ortak çalışmaları yürütebiliriz veya yürütülmediğinin cevabını aradığımız bir çalıştay serisi oluyor. Daha önceki 2024'te yaptığımız çalıştayla ilgili hazırlamış olduğumuz final raporu da enstitümüzün internet sayfasında bulunabilir. Biz bu cevapları bu enstitülerle, daha da enstitümüzün bu paydaşlarla beraber bu konularda konuşması hem bizim gerçek sahadaki sorunları birebir doğru bir şekilde tespit etmemizi sağlıyor, hem de bizim kapasitemizi ve neler yapabileceğimizi sektör paydaşlarına doğru ve etkin bir biçimde göstermiş oluyor. Bu anlamda hem bölgemiz hem de ülkemiz için önemli çalıştaylardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet, gerçekten burada tabii çok çok önemli konular konuşulacak. En önemli hedef üreticilerin ve sektör temsilcilerinin karşılaştığı sorunları belirlemek ve bunlara yönelik araştırma yapmak sanırım, öyle değil mi?
0: Evet, en önemli sorunumuz bu. Şimdi biliyorsunuz araştırmalarda iki tip araştırma var. Bir temel araştırmalar dediğimiz, belki de tüketicilerin veya paydaşların en fazla 10-15 yıl içerisinde sonuçlarını görebileceği araştırmalar oluyor. Bazen bir haberlerde dinleriz, şöyle bir buluş yapıldı deriz ama onun tüketicilere yansıması 20 yılı bulabilir bazen. Bazen de günlük pratik sorunların çözümüne yönelik küçük ve kapsamlı araştırmalar da yapılabilir. Biz her iki araştırmaları da dengeli bir şekilde yürütmek istiyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli çözümler için yapacağımız araştırmaların, ortak yapabileceğimiz araştırmaların, gerçekten sahada sorunlara cevap bulabilecek araştırmaları, yapabileceğimiz araştırmaların doğru tespit edilmesi için bu çalıştaylar en doğru adres. Ve biz çok verimli bir sonuçlar aldık son iki yılda ilk çalıştayın sonucuna göre.
1: Evet. Şimdi tabii burada aslında hem çözüm önerileri konuşulacak hem eğitim ihtiyaçları da ortaya konulacak diye tahmin ediyoruz. Çünkü geniş kapsamlı bir çalıştay olacak, öyle değil mi? Çünkü eğitim de bu işin olmazsa olmazları diye düşünüyoruz Hasan Bey.
0: Evet, her şey ARGE ile çözülmüyor. Bazen de sonuçta eğer bir sorun varsa ortada, o soruna yönelik daha önce başka bir kurumlarca, başka bir bilimlerce yapılmış bir araştırma sonuçları varsa, bir çözümler varsa, bunların da bölgemiz çiftçilerine, bölgemiz paydaşlarına, tarım paydaşlarına aktarılmasında bir sorun olduğu anlamına gelir bu. Dolayısıyla o anlamda da nasıl bir aktarım yapılacağı, bunun bir eğitime mi dönüştürüleceği, bir yayın projesine mi dönüştürüleceği, çiftçilere veya paydaşlara bu sorunun çözümünün, bu sorunları çözümüne yapılmış çalışmalar ve dünyadaki benzer örneklerin ne şekilde yapıldığına dair detayların bir eğitim serisi şeklinde üreticilere, paydaşlara aktarılmasına yönelik eğitim programları organize edilmesi gerektiğine de ikna ediyoruz veya öyle bir karar da çıkıyor bazen çalıştaylarda. Sonrasında da buna yönelik eğitim programları dizayn ediliyor. Niye sektörün ilgili paydaşlarıyla beraber? Enstitümüzün de böyle bir eğitim kapasitesi de mevcut. Eğitim olanakları da mevcut. Dolayısıyla bazen sahada, sonrasında tabii ki, bazen teorik olarak enstitümüzde, bazen ziraat odalarında, bazen bizzat bahçede, bazen de enstitümüzde laboratuvarlarda uygulamalı olarak farklı eğitimler dizayn edilip bu ihtiyaçlara yönelik eğitim yapılması ve gerçekten bu eğitimlerin sonucunda da sektöre pozitif bir katkı sağlanmasını amaçlayan bir eğitim serisi nihayetinde tasarlanmış oluyor. Yine bu çalıştayın çıktılarından, bence de en değerli çıktılarından birisi olarak.
1: Evet. Gerçekten öyle. Tabii burada yine aslında hatırlatalım, bu çalıştay nazarında Kasım ayına daha vakit var ama vatandaşlar, tarımla ilgilenenler ya da aklının bir köşesinde tarım olan vatandaşlar da katılabilecek mi bu çalıştaya?
0: Ya nihayetinde bu tür çalıştaylarda esas amacımız gerçekten sorunların bir yerde değerlenip toplanıp nitelikli bir çoğunluğun, bir kişinin buraya katılması. Ancak tabii ki herkes bizim çalışmalarımıza katılmakta özgürdür ve biz de büyük bir memnuniyet duyarız. Bizim tercihimiz bu yönde meslek odalarına, ziraat odalarına veya kendi temas etmiş oldukları kişilere bu sorunların aktarılması, bu sorunların bir değerlenip toplanıp bir kategorize edilip bu tür çalıştaylara bir kategorizasyon şeklinde gelinip gerçekten adrese teslim bir zaman geçirilmesini tercih ederiz. Ayrıca biz zaten enstitü olarak her zaman tüketicilerimize, üreticilerimize açığız. E-posta adreslerimiz var, telefonlarımız var. Sorunlarını sadece çalıştay zamanında değil, diğer zamanlarda da bize bir e-posta göndererek, bir telefon açarak her zaman iletebilirler. Ve bundan da zaten bizim işlerimizden bir tanesi de bu. Bunlardan da büyük bir keyif alırız. Elbette katılmak isteyen kişiler varsa, ki bunlardan da çok memnuniyet duyarız. Bir vatandaşın, bir çiftçinin böylesine bir çalıştaya değer verip, evet, emek gösterip yani katılması, bir niyet göstermesi bizim için çok kıymetlidir. Başımızın üstünde yerleri var. Bekleriz. Evet.
1: Kesinlikle. İnşallah buradan duyurmuş olalım en azından.
0: İnşallah.
1: Sizi bulmuşken tabii Hasan Bey, kısaca şuna da değinelim. Yani bugün Mersin tarımına baktığınız zaman size göre en önemli sorun ne? İklim değişikliği mi? Yoksa başka sorunlar mı var temelinde?
0: Ya şöyle, burada buna ancak geçen yıl yapmış olduğumuz çalıştay, evet, daha doğrusu 2024 yılında yapmış olduğumuz çalıştaylara referans vererek yapabilirim. Zira biliyorsunuz sorunlar aslında sorunu yaşayana göre değişiyor. Bugün bir kuraklık sorunu yaşayan bir çiftçi için herhalde dünyanın en büyük sorunu iklim değişikliğinden kaynaklı kuraklıktır. Dolayısıyla bu anlamda farklı farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama benim biz kurum olarak değerlediğimiz sonuçlara göre iklim değişikliği elbette bizi etkileyecek. Ama ihracat kalitemizi, üretim kalitemizi ve yeni ortaya çıkacak çiftçilerimizin genel gelir beklentilerine cevap verebilecek, onların daha bir düşük alandan daha yüksek gelir kazanmasını sağlayacak bir takım faaliyetlere veya mevcut sorunlarına, özellikle Akdeniz meyvesine gibi bazı artık kronikleşmiş bazı sorunlara çare bulunacak projeler üretilmesi bence en büyük önceliğimiz. Ve biz de bu anlamda çalışıyoruz. Bir de 4 farklı başlıkta yürüttüğümüz için biz bu çalıştaylarda 4 farklı grup halinde yapıyoruz. Meyvecilikle ilgili sorunlar ayrı bir şekilde değerleniyor. Sebzecilikle ilgili ayrı bir şekilde değerleniyor. Süs bitkileri sektörüyle ilgili sorunlar ayrı bir şekilde değerlendiriliyor. Bir de iklim değişikliğiyle ilgili sorunlar yine ayrı bir gruplarda değerlendiriliyor. Bunlardan çıkan sonuçlara göre zaten biz çalışmalarımızı ona göre planlıyoruz. Şu anda bölgemizdeki en önemli sorun bu iklim değişikliği kaynaklı kuraklık veya işte farklı türlerin bölgemize adaptasyonu veya çiftçilerin gelirlerinin yükseltilmesinin en temel sorunlar olduğunu gözlemliyoruz.
1: Evet. Burada tabii çözüm yolları üzerine de işte sizin gibi kıymetli kuruluşların yaptığı çalışmalar büyük önem arz ediyor. Zira iklim değişikliğini şu an bu dakikada değiştirmemiz ya da bu sorunları bu dakika çözmemiz mümkün değil, ama bunun üzerine çalışmalar yaparak etkisini minimal kılmak gayet mümkün. Burada tabii bilimsel çalışmaları da aslında değinmek gerekiyor özellikle. Üreticilerin ihtiyaçlarının bilimsel çalışmalara nasıl yansıyor? Veya burada bilim tarımda, bunu belki Mersin tarımı da bölge tarımı özelinde de düşünebilirsiniz Hasan Bey. Ne derece kullanılıyor?
0: Şöyle, Mersin bence bu konuda oldukça agresif bir bölge. Yani çiftçilerimizin teknolojiyi kullanımına eğilimleri son derece iyi, son derece yeterli olduğunu düşünüyorum. Elbette bu çok farklı tiplerde çiftçi tipimiz de var, üretici tipimiz var, ama genel bir yoğunluk teknolojiyi, bilimi kullanma ve bundan maksimum faydayı elde etmeye yönelik bir çiftçi topluluğumuz olduğunu söyleyebilirim. Ve bizim çalışmalarımız, elde ettiğimiz bulgular veya başka çalışmalardan elde ettiğimiz eğitim sonuçları bu çiftçiler tarafından oldukça etkin bir biçimde kullanıldığını düşünüyorum. Zaman zaman bilimsel referanslara atıp yapılmadan bir takım alışkanlıklarla işlemler yürütüldüğünde gözlemlemiyor değiliz, ama onlar artık oldukça düşük seviyede kaldı. Düşük ve çiftçilerin bilime ve doğru bilgiye ihtiyaçlarını her geçen gün daha fazla gözlemliyoruz. O bize olan teveccühlerinden de bunu anlıyoruz. Biz bir yere gittiğimiz zaman, çiftçilerle temas kurduğumuz zaman doğru bilgiyi ve

0: insanların gerçekten rasyonel sorunlarına çözüm üreten bilginin açlığını bize hissettiriyorlar. Biz de bundan çok son derece memnunuz ve bu bize bir de yük getiriyor aynı zamanda.
1: Evet, gerçekten öyle ki bu sorumluluk, çünkü sorumluluğun vermiş olduğu bir yük. Ama bu yük de aslına bakarsanız gayet de kıymetli bir yük. Çünkü tarım bizim her şeyimiz ve bu anlamda yapılan çalışmalarda bir o kadar kıymetli gerçekten. Artık tabii sizinle sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Burada eklemek istediklerinizi, hatırlatmak istediklerinizi yine dinleyelim. Size bırakalım burada son cümleleri.
0: Sadece geçen Çalıştay'dan örnek olarak bir
1: lütfen,
0: şey vermek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Yani bu Çalıştay'ın ne fayda sağlayabilir? Geçen Çalıştay'da tespit ettiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de burada Akdeniz meyve sineği gibi artık turunçgil bölgelerini veya tüm meyve sektörünün zarar genel bir sorunu haline dönüşen bir böcek istilasının nasıl çözüleceğine ilişkin çözümler üretildi. Orada önerilerden bir tanesi de Alata'nın böyle faydalı böcek üretimine, yani o Akdeniz meyve sineğinin doğal zararlısı olan bizim çiftçilerin lehine çalışacak böceklerin üretilip piyasaya salınmasının için Alata'nın daha etkin bir çalışma yürütmesine ne tavsiye edildi bu çalıştaylarda. Ve bu çalıştayın sonucunda bakanlığımızın da ve sektörün, valiliğimizin, yani hem bölge paydaşının hem de bakanlığın bu konuya nitelikli bir biçimde eğilmesiyle Alata'da çok hızlı bir sürede böcek üretim tesisi kuruldu. Bu böcek üretim tesisinde oldukça iyi üretimler elde edilmeye başladı. Ve şu anda da yaklaşık bir yılı olmadı ama bir zamandır da bu üretilen böcekler doğaya salınma faaliyetleri enstitümüz tarafından hızla yerine getirdi. Bu bir önceki çalıştayın çiftçilere ve bölgemize sağladığı somut, net bir fayda olarak örnek verebilirim. Böyle örneklerin çoğaltılması da herkes için, hem bizim için, hem de bölge için, hem de siz tüketiciler için çok çok faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Veda etmeden hatırlatalım yine ne zaman, nerede olacak, kimler katılabilecek. Belki aramızda yeni katılan dinleyenler vardır o anlamda.
0: Evet.
1: Sonrasında veda edelim.
0: 5 Kasım 2026'da enstitümüzde olacak. Sosyal medya hesaplarımızdan bunun duyurularını paylaşacağız. Ziraat odaları katılacak, ticaret borsaları, çiftçi örgütleri, farklı çiftçi dernekleri katılacak. Aynı zamanda bunun dışında işte bizim fidan üreticileri alt birliği, fidan üreticileri alt birliği, tohum üreticileri alt birliği, bitki ıslakçıları alt birliği, üretici ve ihracatçı şirketler, sanayi ticaret, sanayi ve teknoloji bakanlığının il müdürlükleri gibi kurumlar buraya katılacak. Eğer bu konuya ilgi gösteren, kendisinin bir şeyler anlatmasını ve bir şeyleri anlattığı bir şeylerin bir faydaya dönüşmesini isteyen sektörle ilgili herkesi de bu çalıştaya katılmaya, ilgi göstermeye, katılmasa bile en azından internet sayfamıza gelen e-posta adresimize yaşadığı sorunu dile getirerek bu çalıştayın bir parçası olmaya davet ediyorum. Bütün tüketicilerimiz için bu geçerlidir. Sadece çiftçiler için değil. Nihayetinde çiftçi, bizi dinleyen herkes bu tarım sektörünün bir tüketici olarak da bir paydaşı konumunda. Onlar da eğer bir takım sorunlar yaşıyorlarsa, bu sorunların çözülmesini istiyorlarsa e-posta adreslerimize e-posta gönderirler ve bu şekilde çalıştığa bir katkı sağlarlarsa çok mutlu oluruz. Size
1: evet,
0: de çok teşekkür ederiz.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz.
0: Çok sağ olun. İyi programlar.
1: Sevgili dinleyenler, Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Eğitim ve Yayın Birim Sorumlusu ve Araştırmacı Hasan Çelen sizlerleydi.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
2: TRT Çukurova Radyosu.

0: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: TRT Çukurova Radyosu.
2: Sevgili dinleyenler, Mehmet Özkaya söylüyor. Yalova'nın şen kızını kandıralım alalım.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde kıymetli bir konuğumuz var. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akpınar sizlerle. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, teşekkür ederim Fatih Bey.
1: Efendim, çok önemli ki Kahramanmaraş'ın köklü geleneklerinden biri olan bir spordan bahsedeceğiz. Bertiz boyalı şalvar güreşi müsabakalarından bahsedeceğiz. Tabii bu muhteşem organizasyonun detaylarını sizden dinleyelim. Ne zaman, nasıl gerçekleşecek? Organizasyonda gelecek vatandaşları neler bekliyor? Tüm detayları sizden dinleyelim lütfen.
2: Öncelikli olarak TRT Çukurova Radyosu dinleyicilerimizi Kahramanmaraş'tan, Dulkadiroğlu'ndan, özellikle şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'tan, UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'tan sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Atasporumuz güreşin köklü geleneğini yaşattığımız Bertiz Boyalı Güreş Festivali'ni bu sene 30. kez gerçekleştiriyoruz ve onun heyecanını yaşıyoruz. Bizim için neden önemli Bertiz Boyalı Güreş Şalvar Festivali? Sebebi şu, Bertiz dediğimiz bölge Dulkadiroğlu'nda 32 mahalleden, kırsal mahalleden oluşan bir bölge. Cevizliyle ve meşhur kabarcık üzümüyle meşhur. Bereketli toprakları ve kadir şinas insanlarıyla şehrimizin önemli kültür ve üretim merkezlerinden biri. Biliyorsunuz Kahramanmaraş ceviz üretiminde bazen birinci sıra, bazen ikinci sırada yer alıyoruz. Bizler de Dulkadiroğlu Belediyesi olarak hem atasporumuzu yaşatmak hem de Bertizimizin sahip olduğu bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle de tüm hemşehrilerimizi, güreş severleri 20 Eylül Pazar günü saat 10'da Bertiz Boyalı'da gerçekleştireceğimiz 30. Bertiz Boyalı Güreş Festivali'ne davet ediyorum. En önemlisi de burada bir üzüm festivali gerçekleştiriyoruz. Kabarcık üzümü yarışması yapıyoruz. Üreticilerimiz üzümlerini getiriyorlar. Üniversiteden ve teknik heyetten oluşan, mühendislerimizden oluşan bir jüriyle karar veriliyor. Tabii bu arada bu güreş festivalimize 5.000 ila 10.000 arasında hemşerilerimiz katılım sağlıyorlar. Diğer illerden de katılım sağlanıyor. Büyük bir festival gerçekleşiyor. Asıl bu festivalin diğer bölgelerden daha fazla yüksek katılım olmasının sebebi, Boyalı Türkiye'de örnek gösterilecek bir mahalle. Her evde günler öncesinden içli köfteler, Kahramanmaraş'ın yöresel ürünleri, sarmalar, dolmalar, kavurmalar hazırlanıyor ve öğle arası verdiğimiz zaman misafir kapma yarışı yapıyorlar. Her eve 200 kişi, her eve 100 kişi davet ediliyor. Gerçekten yaşanması gereken, görülmesi gereken bir yer. Bu sebepten dolayı da ben bütün hemşehrilerimizi pazar günü saat 10'da

0: kabarcık üzümünü tatmaya, hem de bu festivali hep birlikte deprem sonrası acılarımızı da paylaştık, sevinçlerimizi de paylaşıyoruz. Davet ediyorum Fatih Bey.
1: Evet. Efendim, aslına bakarsanız gerçekten geçmişten günümüze aktarılan önemli bir gelenek. Tabii bu geleneği gelecek nesillere taşımak, özellikle gençleri spora yönlendirmek de çok kıymetli ki sizler de bu anlamda ciddi çalışmalar da üretiyorsunuz. Bu çalışmalara da değinelim isterseniz.
0: Evet, yani özellikle burada sadece kulüp güreşçileri güreşmiyorlar, yarışmıyorlar. Aynı zamanda da köy güreşçileri dediğimiz, yani bölgenin, kırsal mahallenin gençleri de burada güreş müsabakalarına katılıyorlar. Öncelikle ona ifade edeyim. Şu anda yeni bir Kültür Bakanlığı'ndan da talebimiz oldu. Her sene düzenlediğimiz eşik programı var. Bir kitap belirliyoruz ve bütün okullarımızda o kitaptan bilgi yarışması gerçekleştiriyoruz. O kitabın resmeden karikatürlerini çiziyorlar. O dalda da bir yarışma ve aynı zamanda o kitabın ana fikriyle alakalı kısa film yarışması düzenliyoruz. Aslında Türkiye'ye örnek olması gereken bir bilgi yarışması. Öncelikli olarak Necip Fazıl Kısaküre'nin, Kahramanmaraşlı şairimizin, üstadımızın Çöle İnen Nur adlı kitabını birinci yıl yarışma kitabı olarak belirlemiştik. İkinci yılda İman ve Aksiyon kitabını, şu anda da 100 eser, temel eser arasından Tarık Buğra'nın yazmış olduğu Osmancık kitabını belirledik bu senede. Bütün 11 ilçemizde bu bilgi yarışmasını düzenliyoruz. Aslında eğitime katkıya da devam ediyoruz. Bizim için bu çok kıymetli. Çünkü toplumlar bilinçlendikçe ekonomik yönden de, ahlaki yönden de, ailevi yönden de, her yönden gelişeceğine inanıyoruz. Yani kalkınmanın birinci şartı eğitim diyoruz efendim. Özellikle gençlerimize açtığımız atıl kalan bütün parklarda anne çocuk bilgi evleri açıyoruz. Mahallelerin ortalarında yarısını çocuklarımız için kreş, diğer yarısını da annelerimiz için, hanım kardeşlerimiz için de değerler eğitim merkezi olarak açıyoruz. Ve böylece hem parklarımızı ataletten kurtarıyoruz, yine uyuşturucu merkezleri haline gelen bu parklarımızı da gençlerimize, ailelerimize bu şekilde kazandırmış oluyoruz. Tabii saymakla bitmez şu anda.
1: Evet efendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Gerçekten çok çok kıymetli. Çünkü burada tabii şimdi bir de 2023 yılında büyük bir felaket yaşadı Kahramanmaraş. Bunun üzerine tekrar ayağa kalkma adına da bu yapılan çalışmaların hepsi ayrı bir önem arz ediyor aslında. Bu anlamda emeği geçen herkese biz de ayrıca teşekkür ediyoruz.
0: Fatih Bey, özellikle Bertiz üzümümüz bizim için çok kıymetli ve sadece Kahramanmaraş'a has. Baktığınız zaman bir tarafından bir tarafı gözüküyor, içindeki çekirdeği görebiliyorsunuz. Kabuğu çok ince, içi çok sulu ve çok lezzetli. Yavuz Sultan Selim'in de Kahramanmaraş'tan geçtiğinde bu kabarcık üzümünü İstanbul'a taşımak istediği rivayet edilir. Efendim, toprağını taşısak, fidesini taşısak Kahramanmaraş'ın havasını taşıyamayız, kabarcık üzümünü buraya getiremeyiz dediği ifade ediliyor yardımcılarının. Gerçekten coğrafi işaret almış bir üzümümüz. Biz özellikle bu ürünlerimizi, çiftçi ve üreticilerimizin ürettiği ürünleri de bir kooperatif açmak suretiyle değerlendiriyoruz. Ceviz işleme tesisinden tutalım da meyve kurutma tesisine varıncaya kadar şu an onaylandı ve birinin açılışını gerçekleştirdik. Diğerini de şu an temellerini atıyoruz. Deprem bölgesinde çiftçi ve üreticilerimizin, kırsal mahallelerimizin kalkınması adına Kahramanmaraş'ın yöresel ürünlerini hem Türkiye pazarında hem dünya pazarında görmek için bu atılan çok önemli bir adımdı ve marketler açtık. Bu yöresel marketlerimizde, belediyemize ait kooperatifimizin marketlerinde Kahramanmaraş'ın peynirinden cevizine, üzümünden pekmezine ve baharat çeşitlerine kadar, tarhanamıza varıncaya kadar satışa sunuyoruz. Marketlerimizde sosyal yardıma muhtaç ailelerimize de refah kart teslim ederek onların gururlarını kırmadan bu gıda yardım kartlarıyla gidip bizim marketlerde alışverişlerini tamamlayabiliyorlar Fatih Bey.
1: Evet.

0: Gerçekten çok önemli projeler. Bu projelerin hepsi. Tabii burada vatandaşların da sizlere ulaşması, bu projelerden faydalanması da bir o kadar kolay. Öyle değil mi Sayın Başkan?
1: Evet, yani ulaşılabilirliğimiz gerçekten en önemli konu da bu. Çünkü bizim milletimizin en büyük şikayet ettiği belediye başkanına veya herhangi bir devletteki kurum amirine ulaşamamak. Bu sebepten dolayı da ben her gün mesela taziyeleri arıyorum, kendi cep telefonumla arıyorum. Buradaki anlam ve önem şu, bir belediye başkanı olarak kendi cep numaramızdan arayarak bize de bir görev ve vazife düşüyorsa lütfen 24 saat arayabilirsiniz diyorum. Halkımızdaki mutluluğu gerçekten görmeye değer. Bu bizim için çok büyük bir zenginlik. Her hafta da mahallelerimizde toplantı düzenliyoruz. 105 mahallemiz var. Perşembe günü saat 4'te bu toplantıları bir dakika dahi geç kalmamak şartıyla gerçekleştiriyoruz. Halkımızın karşısına geçip hesap veriyoruz. Yani belediyenin onlara ait olduğunu, makamların onlara ait olduğunu söyleyerek bizi hesaba çekmelerini ifade ediyor. Bizim halkımızın, hemşehrilerimizin, toplumumuzun, milletimizin buna çok ihtiyacı var. Devlet ve millet kaynaşmasını gerçekleştirmeye çok büyük ihtiyacımız var efendim.
0: Kesinlikle öyle. Sayın Başkan, tabii biz bu önemli spor müsabakasından başladık. Tekrar programın en azından size ayırdığımız sürenin sonuna gelirken tekrar buraya dönelim. Burada 30.sü düzenleniyor demiştiniz.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz sene, yani bir önceki düzenlenen turnuva sonrası sizin izlenimleriniz nasıldı? Yani orada gelen vatandaşlar, sporcular neler gördüler, neler buldular, neler yaşadılar? Konuşma fırsatı, izleme fırsatı bulabildiniz mi efendim sizde?
1: Tabii ki efendim, bizzat yaşıyoruz. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi biz bu kabarcı güzümür yarışmasını yaptığımız gibi halkımıza da dağıtıyoruz. Bütün gelenlere ikram ediyoruz. Burada sporun birleştirici özelliğine şahit olduk. Bütün siyasi partilerin, milletvekillerimizin, valimizin, bütün derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın katıldığı bir güreş festivali gerçekleşiyor. Burada kardeşlik var, burada birlik ve beraberlik var, burada paylaşım var. Aslında bu manada bizim için çok önem arz ediyor. Bunları gözlemliyoruz.
0: Evet. Tabii artık yavaş yavaş veda edeceğiz Sayın Başkan. Veda etmeden yine son cümleleri size bırakalım. Ve yine belki aramızda yeni katılanlar vardır.
1: Evet.
0: Bertiz boyalı şalvar güreşi müsabakaları ne zaman, nerede olacak? Çok kısa yine hatırlatın. Girişler ücretli mi, ücretsiz mi? Çok kısa bunların da hatırlatmasını yapalım. Ondan sonra da veda edelim.
1: Sağ olun. Hemşehrilerimizi ve güreş severleri 20 Eylül Pazar günü saat 10'da Bertiz Boyalı'da gerçekleştireceğimiz 30. Bertiz Boyalı Güreş Festivalimize davet ediyorum. Gelenek Meydan'da gönüller Bertiz'de buluşsun diyoruz. Şimdiden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor. TRT Çukurova Radyosu'nun kıymetli dinleyicilerine selam ve saygılarımı sunuyorum efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sevgili dinleyenler, Kahramanmaraş Doğukadıroğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akpınar sizlerleydi.

0: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Kilis Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Sayın Ali Rıza Açıkel. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun Fatih Bey. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Elhamdülillah. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Gayet iyi. Teşekkür ederiz. Tabii sizlerle

0: Yani bu yıl.
1: Evet, bu yıl tabii bu yıl yüksek olmasının ana sebeplerinden biri de acaba iklim mi? Yani yağışların bol olması sanırım, öyle değil mi?
0: Yani bölgemiz, ülkemiz çok güzel yağışlar aldı. Bu çok etkendir Fatih Bey.
1: Evet. Şimdi size şunu da soralım o zaman Ali Rıza Bey. Tabii ülkenin pek çok yerinde arıcılık faaliyetleri yapılıyor. Ama Kilis balının özelliği nedir? Diğer ballardan farkı nedir? Onu öne çıkaran.
0: Yani biz kırsalda zaten diyoruz, merkezde kekik diyorlar. Öne çıkan faktör kekik balıdır, zahter balıdır. Çok önemlidir burada.
1: Evet. Kekik ve zahter balı olarak söylediniz değil mi?
0: Ha, doğrudur. Ya, ikisi de aynıdır da. Yani kırsalda zahter diyorlar. Merkezde de yani şehir merkezinde de kekik diyorlar. İkisi aynı anlama geliyor.
1: Evet. Peki şimdi burada tabii bu ballar ön plana çıkıyor. Vatandaşlar bu ballara nasıl ulaşacaklar? Yani sizin böyle bir satış noktalarınız var mı, yoksa direkt olarak üreticiden mi almaları gerekiyor?
0: Yani perakende de satıyoruz. Satış noktalarımız yok da. İlimiz biraz küçük olduğu için hep insanlar birbirini tanıyorlar. Arıcılık yapanı da biliyorlar. Genelde böyle işte köylüsünden, komşusundan, pasapasında birini tanıyorsa ondandır. Bu şekilde temin ediliyor ballarımız.
1: Evet. Şimdi tabii arıcıların karşılaştığı sorunları da değinelim sizle. En çok Kilis'te arıcılar hangi sorunlarla karşılaşıyor?
0: Yani şey sorunu büyük bir sorun. Hatta Sayın Valimiz de bunu paylaşmıştık. Bu zahter dediğim, kekik dediğim bitki türünün tam böyle üreme zamanında bu toplanıyor. Bazı kişiler bunu sektör haline getirdiler. Satışını yapıyorlar, turşusunu yapıyorlar, kurutmasını yapıyorlar vesaire. Bunun şeyi çoktur yani. Bu bize çok zarar veriyor. Sayın Valimiz buna el attı. Bunu kriz genelinde şey aldı yani. Program aldı. Bunun çalışmaları yapılıyor şu anda. Devam ediyoruz.
1: Evet. Peki arıcılara destekler veriliyor mu bakanlık tarafından?
0: Yani devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız son zamanlarda çok güzel bir destek verdi arıcılarımıza. Nasıl derseniz kovan başı 250 TL birlik üyelerine verdi. 200 TL de üye olmayan arıcılara 200 TL verdi. Yani güzel bir şey açıkladı.
1: Evet.
0: Güzel bir rakam açıkladı. Yani sağ olsun bakanlığımız arıcılığımızı önemsiyor. Kıymet veriyor, değer veriyor. Bakanlığımız sağ olsun. Merkez birliğimiz çok güzel çalışıyor. Bunlara çaba gösteriyor, ilgileniyor, bakıyor. Onlara sağ olsunlar.
1: Evet, ki bu çalışmalar gerçekten çok kıymetli çalışmalar. Çok özel
0: Evet.
1: çalışmalar. Ve bu da özellikle Kilis'te arıcılık faaliyetlerini destekleyen çalışma. Arıcılar memnundur diye tahmin ediyoruz. Konuşma
0: Çok
1: fırsatı buluyor musunuz?
0: memnunuz. Bu tür şeylerden, uygulamalardan çok memnunuz.
1: Evet.
0: Ya harcımız mesela 250 TL para çok büyük bir para değil, çok küçük bir para da değil. Arıcımın ilaç giderini karşılar. Arıcımın kek giderini karşılar. Mazot giderini karşılar. Şeker giderini karşılar. Yani güzel şey uygulama bunlar. Güzel yatırımlar. Arıcının hoşuna geliyor yani.
1: Evet. Şimdi tabii Ali Rıza Bey, bal üzerinde en fazla maalesef tahşiş yapılan, taklit yapılan ürünlerden birisi. Dinleyicilere doğru bal, güzel bal, sahte olmayan balla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani nasıl anlayacak dinleyenler?
0: Yani ben hep bu cümleyi kullanırım Fatih Bey. Bu bal tüketimi yapan insanlarımız, vatandaşlarımız, halkımız genelde böyle tanıdığı kişilerden alırsa, yani köyünde bir tanıdığı var ondandır veya bir kasabada tanıdığı kasabadandır, mahallede tanıdığı mahalledendir. Onlara ulaşırsa daha böyle şey balları, güzel balları, kaliteli ballara ulaşmayı şey eder yani. Ulaşır yani.
1: Daha kolay bir şekilde ulaşabilir.
0: Evet.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. Artık veda edeceğiz. Eklemek istedikleriniz varsa dinleyelim, ardından veda edelim.
0: Fatih Bey, teşekkür ederim. Yayında, yönetmende emeği geçen herkese, Çukurova Radyosu'na özellikle yılda bir de olsa bizleri arıyorsunuz, soruyorsunuz. Bizlere böyle konuşma imkanı veriyorsunuz. Saygılar, teşekkürler, iyi günler.
1: Çok sağ olun. İyi çalışmalar.
0: Kolaylıklar.
1: Sevgili dinleyenler, Kilis Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Sayın Ali Rıza Açıkel sizlerleydi.

Şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: TRT Çukurova Radyosu.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Ve sevgili dinleyenler, Bir Hayatın İçinden programının da bugün için sonuna geldik. Programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Erzum vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler. Kağıda duvara, elime koluma.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşı en az enflasyon kadar artacak dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgedeki krizler karşısında iki istikrar adası olduğunu vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesindeki kültür varlıkları için 22 milyar lira bütçe ayrıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri soykırımcı İsrail ordusuna dev silah sevkiyatına hazırlanıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığı ile mücadelenin en büyük öncelik olduğunu söyledi. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bakan Şimşek, Bloomberg GT Habertürk ortak yayınında soruları yanıtladı. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşı,

0: en az enflasyon kadar artacak, dedi.
1: Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yılı 28-29 aralığı yerine belki 21, işte 22 aralığında kapatacaktık. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü dezenflasyon gelir dağılımını iyileştiriyor. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Zaten vatandaşımız bunu istiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir yüksek büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var. Onun için aslında seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Biz her zaman yani memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını tam en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 108. yılında Azerbaycan'daydı. Bakan Fidan, Bakü'deki temaslarını değerlendirdi. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgedeki krizler karşısında iki istikrar adası olduğunu vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Fidan, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la da kapsamlı görüşmelerde bulundu. Gündemde bölgesel krizler, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarla Türk dünyası ortak geleceği vardı. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, enerji ve ulaştırma projeleriyle güvenlik alanındaki işbirliği ele alındı. Fidan çok sayıda probleme sahne olan bölgede Türkiye ve Azerbaycan'ın iki istikrar adası konumunda olduğunu ifade etti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirileceği mesajını verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını da verdi. Fidan, Suriye ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündeminde Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları da vardı. Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz ifadesini kullandı. Fidan yaptığı açıklamada Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdit İsrail vurgusunu yaptı. Dışişleri Bakanı, terör örgütü YPG-SDG'nin tehdit olmaktan çıkmasının birincil öncelik olduğunu da vurguladı. Ankara'nın sürecin pratikte nasıl ilerlediğini, yakından takip ettiğinin altını çizdi. Hakan Fidan, Türkiye'nin Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmamasını istediğini de vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmalarıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. MİT'in çalışmaları sonucunda Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. Sistemle kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, arka plandaki veri tabanlarındaysa çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Ayrıca veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor. Dijital materyalden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda

0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesindeki kültür varlıkları için 22 milyar lira bütçe ayrıldığını söyledi. Bugüne kadar 377 eserin 209'unun restorasyon ve ihya çalışmalarını tamamladık dedi. Kahramanmaraş'ta konuşan Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar 58 eserin daha tamamlanacağını açıkladı.
1: Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 11 ili kapsayan deprem bölgesi için 22 milyar tutarında bir bütçe ayırdı. Bugüne kadar 377 eserin 209'unu tamamladık. Çok şükür ki deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve ihya programında toplam iş yükünün yarısından fazlası tamamlanmış durumda. Bu yılın sonuna kadar 58, önümüzdeki yıl içerisinde ise 110 olmak üzere toplamda kalan 165 işin daha tamamlamasını planlıyoruz. 2026-27 dönemi deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarımız açısından en yoğun tamamlanma ve açılış dönemlerinden biri olacak.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova'daki temasları sırasında Türkiye'nin PISA'da gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Türkiye'nin 3 alanda da puanını yükselten tek OECD ülkesi olduğunu hatırlattı. Uluslararası bir ortamda Türkiye eğitim sistemine gelen övgülerden büyük gurur duydum, dedi.
2: 2025 yılında ki PISA uygulamasında, sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanan PISA uygulamasında da Türkiye her alanda ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi oldu. Bu alanların tamamında OECD ortalamasının üzerine çıktık. Sadece bu değil, fırsat eşitliği açısından da avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler açısından her iki kategoride de ortalamalarını daha iyi bir noktaya çeken tek OECD ülkesi yine Türkiye oldu. O gün o kadar farklı ülkenin eğitim bakanlarının bulunduğu ortamda uluslararası bağımsız bir derecelendirme mekanizmasının Türkiye ve Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin övgü dolu cümlelerinden dolayı inanılmaz bir gurur duydum. Çok mutlu oldum.
0: Gökbatan'ın koruyucusu Akıncı Taarruzi insansız hava aracı Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu Akıncı. Hava muharebesindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı. Geçtiğimiz günlerde de Akıncı, Roketsan'ın İHA-300 ve İHA-122 süpersonik balistik füzeleriyle havalanmış, 250 kilometreden hedefi tam 12'den vurmuştu. Baykar, Akıncı TİHA için şimdiye kadar 16 ülke ile ihracat anlaşması imzaladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi davanın görülmesine. Ankara 26. Asiye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada dinlenmesi beklenen tanıklar salona gelmedi. Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme talebi kabul ederek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. CHP'nin Kasım 2023'te yapılan 38. olağan kurultayına ilişkin iddialarla ilgili aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında seçim kanununa muhalefet suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2 CHP'li belediye meclis üyesi, belediye yönetici ve çalışanlarının yanı sıra firma sahipleri de bulunuyor. Mahkeme 17 şüpheli içinse adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bir şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler rüşvet karşılığı ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında bir kişi daha aranıyor.

0: 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması çok yönlü olarak sürdürülüyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale iddiasıyla 7 ilde 11 şüpheli hakkında yakalama kararı aldı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, ikisi savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Moldova uyruklu şüpheli İstanbul Esenyurt'ta yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nca ortak çalışma yürütüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde İstanbul Esenyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Moldova yetkili makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Şüpheli işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek. Türk Gıda Kodeksi ile güvenilir gıda için kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor. Et hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliği doğrultusunda et ürünlerinde yeni standart belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada çalışmanın detaylarını aktardı. Sofralarımıza gelen her lokmanın güvenilir ve hak ettiği kalitede olması için denetimlerimizi ve düzenlemelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Buna göre artık ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara izin verilmeyecek. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerin içine farklı katkılar ekleyerek özünü bozanlar belirlenecek. Dönerin içeriği yaprak ve kıyma olarak şeffaf bir şekilde yazılacak. Tavuk dönerdeki yağ oranı da %15'e çekilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi içme sütleri tebliğini de değiştirdi. Yeni tebliğ ile mevzuattan süt bazlı içecek tanımı çıkarıldı. Süte eklenecek ilave şeker miktarı en fazla %5 olacak. Ürünün toplam şeker oranı ise %9,5'i geçemeyecek. Bundan böyle hiçbir ilave bileşen içermeyen tam yağlı ve yağlı içme sütleri doğal etiketi taşıyabilecek. Üretici firmaların yeni kurallara uyum sağlaması için 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanındı. Amerika Birleşik Devletleri soykırımcı İsrail ordusuna dev silah sevkiyatına hazırlanıyor iddia Amerikan Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazete Trump yönetiminin İsrail'e yakın tarihinin en büyük silah satışlarından birine hazırlandığını öne sürdü. Haberde İsrail'e Gazze soykırımında kullanılan her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet BLU-117 bombalarının satışına yeşil ışık yakıldığı belirtildi. Gerçekleşmesi halinde son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışı olacak söz konusu satışın toplam bedelinin ise $2,8 milyar olduğu tahmin ediliyor. Pakette yer alan 1 ton ağırlığında ve yıkıcı etkisiyle bilinen MK-84'ler İsrail'in Gazze'deki soykırımda sıklıkla kullandığı mühimmat olarak dikkat çekiyor. 2025 yılında Trump yönetimi Kongre inceleme sürecini devre dışı bırakarak İsrail'e $2 milyar silah satışına onay vermiş, söz konusu satış Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bazı tartışmalara yol açmıştı. Sivil katliamlarda kullanılan bu ağır bombaların onaylanması sürecinde ise Demokratların takınacağı tavrın kritik bir sınav olacağı belirtiliyor. Küresel piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in kritik faiz kararında. Banka kararını bu akşam saat 21'de açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh basın mensuplarının karşısına geçecek soruları yanıtlayacak. Fed'in bu ayki toplantısının Mayıs'ta göreve başlayan yeni başkanın en zorlu sınavlarından biri olması bekleniyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşı en az enflasyon kadar artacak dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgedeki krizler karşısında iki istikrar adası olduğunu vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesindeki kültür varlıkları için 22 milyar lira bütçe ayrıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri soykırımcı İsrail ordusuna dev silah sevkiyatına hazırlanıyor. Trabzonspor Alman teknik adam Thomas Reis'le prensip anlaşmasına vardı. Reis özel bir uçakla akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Alman teknik adamı bordo mavili taraftarlar karşıladı. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeni dönem başladı. Teknik direktör Osman Özköylü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'de, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 27, İstanbul ve Samsun 23, İzmir ve Konya 29, Çanakkale, Trabzon, Giresun ve Ardahan 24, Aydın, Manisa ve Tokat 28, Antalya, Denizli, Burdur, Ağrı ve Muş 30, Kahramanmaraş ve Adıyaman 34, Kütahya 21, Hatay, Malatya ve Mardin 32, Erzurum, Çankırı, Yozgat ve Çorum 26, Kastamonu 19, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
5: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
6: Sen neymişsin Shopperfly?
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
13: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
12: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Değil midir?
12: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
13: Girdim.
12: Bak bakalım ne diyor.
13: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
12: O zaman durma, hızını yükselt.
13: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
14: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
15: Ooo, her yerden sipariş aldık.
16: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
15: Tabii ya.
16: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
15: Tami.
16: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
17: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
18: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
19: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çil, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. Sevgili dinleyenler, bugün çocuklarla felsefeden ve bu temelli çocuk kitaplarından bahsedeceğiz. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Nihan Akkocaoğlu Çayırla. Çocukların düşünce dünyalarına rehberlik eden kitapları var onun. Zihinlerini felsefi sorularla güçlendiriyor bu kitaplar. Kitaplar önümüzde, ne uzak ne yakın, yara bandı ve suç kimde kitapları. Hem bu kitaplardan bahsedeceğiz, hem genel olarak çocuk kitapları seçerken acaba nelere dikkat etmeliyiz, bunları konuşacağız. Ailece başladık.

0: Doktor Nihan Akkocaoğlu Çayır stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Geçen geldiğinizde çocuklarla felsefeden bahsetmiştik. Nasıl felsefik sorular sorabiliriz? Çocuklara felsefeyle ilgili konularla yaklaştığımızda onlarda nasıl değişiklikler olur? Ne güzel böyle etkileri olabilir acaba? Onlardan bahsetmiştik. Şimdi somut örneklerine de bakalım. Kitaplarınıza bakalım. Üç güzel kitabınız var. Öncelikle onlardan bahsedelim. Gerçekten çok güzel. Resimleri de çok güzel. İçerikleri harika hakikaten. Böyle anne babaların keyifle çocuklarına armağan edebilecekleri kitaplar bunlar. Şimdi Suç Kimde'yle mi başlayalım? İlk kitap buydu galiba, değil mi?
1: İlk kitap Ne Uzak Ne Yakın. Evet. 2022 yılında basılmıştı. 2024'te

0: De suç kimde ve yara bandı basıldı.
1: O zaman ne uzak ne yakınla ilk kitapla başlayalım. Şimdi isminden de anlaşılacağı üzere biraz böyle yakınlık, uzaklık, mesafe korumayla ilgili bir kitap. Bunlar zaten büyüklerin de aslında zaman zaman sorun yaşadığı konular değil mi?
0: Evet. Aslında o yaş grubunun özellikle okul öncesi 6 yaş diyebiliriz ve ilkokul düzeyindeki çocukların ilgilerini çeken bir konu arkadaşlık.
1: Evet,
0: zaman zaman küslükler yaşıyorlar, bir şeyi paylaşamıyorlar. Dolayısıyla onların hayatının içerisinde bir konu aslında arkadaşlık. Özellikle de hani onların hayatının içerisinde olması benim için de çok önemliydi ve bu kitabın konusu olsun istedim. Aynı zamanda bu kitap Schopenhauer'un kirpi metaforuna dayanıyor. Yani kirpi çok yaklaştıklarında dikenleri birbirine batıyor, uzaklaştıklarında üşüyorlar. Belki dinleyenlerimiz de bu metaforu bilirler. Dolayısıyla aralarındaki mesafeyi bulmakta zorlanıyorlar. Ben bu benzetmeyi çocuklar için uyarlamaya çalıştım ne uzak ne yakında. İki arkadaş kirpiye dönüşüyor ve aralarındaki mesafenin nasıl olması gerektiğini karar vermeye çalışıyor. Onları çocukları da bu anlamda düşündürmek istedim. Arkadaşlıkta mesafe olmalı mı? Mümkün mü? Olursa ne kadar olur? Yani ilişkilerdeki yakınlık, uzaklık üzerine felsefe yapmak. Hani büyük kavramlar demiştik arkadaşlık gibi. Onlar üzerine düşünmek için iyi bir araç olabilir diye düşündüm.
1: Kesinlikle bu bizim de dediğim gibi büyük dünyasında da yaşadığımız sorunlardan biri. Ne kadar yakın olacağız? Fazla yakınlaşırsak işte o dikenler bize batar mı hakikaten? Bunlar çok önemli sorular. Çocukken bunlar düşünülürse belki ileriki dönemde daha rahat edebilirler, değil mi?
0: Evet, yani sorgulayabilirler arkadaşlık ilişkilerini, arkadaşlıkta yaptıkları seçimleri ya da bu ilişkiler içerisindeki davranışlarının doğru ya da yanlışlığı üzerine düşünebilirler. Tabii ki bu düşünme süreci verimli bir şekilde rehberlik alırsa hayatlarına da yansıyabilir.
1: Evet, mesela böyle bir kitap ellerinde olduğunda etkileşim halinde okunursa çok daha güzel olacaktır. Annesiyle babasıyla sen olsan ne yapardın? Gerçekten kirpiye dönüştüğünü düşün. Sence en zor kısmı neydi? Ya da bir arkadaşınla birlikte kirpi olsaydın yine onu da sever miydin gibi sorular.
0: Evet, evet, çok hoş sorular ifade ettik. Tabii ki öğretmen ve anne baba rehberliğinde ya da bir yetişkin rehberliğinde okunması kitapların daha düşündürücü olmasını sağlayacak çocuklar için.
1: Evet. Yanlarında zaten ufak sorular da var.
0: Evet.
1: Mesela şurada görüyorum. Yakın arkadaşlıkta yaşanan zorluklar birer dikene benzetilebilir mi?
0: Evet.
1: Neden denmiş mesela yine hikaye devam ederken. Yakın arkadaşların birbirinden gizledikleri durumlar olabilir mi? Neden?
0: Evet.
1: Yine çokça karşı ulaşılan sorunlardan biri. İllaki bana onu söyleyeceksin ya da iki kişi bir arada böyle fısır fısır konuşuyor, diğeri dışlanmış oluyor ve o merak ediyor ama ona söylemiyorlar gibi çok şey yaşanıyor.
0: Evet, evet,
1: grupta.
0: Yani ben arkadaşınım, hani bana söylemelisin ya da ben senin arkadaşınım, benden başka arkadaşın olamaz gibi. Kitapta
1: evet,
0: da mesela bir
1: var.
0: Günlüğü okuma üzerinden bu
1: evet.
0: Sorgulama süreci başlıyor. Tabii burada kişisel sınırlar
1: çok önemli.
0: Önemli. Elbette bu çerçevede onlar üzerine de konuşulabilir.
1: Evet, çok çok önemli bir konu o kişisel sınır konusu. Ne yazık ki oradan işte özellikle ergenlik döneminde çok büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor bu sınırlar korunmadığı için.
0: Evet, katılıyorum size. Yani bu kavramlar üzerine düşünürsek, bu sorular üzerine düşünürsek aslında zihnimiz de berraklaşacak. Yani zihnimiz ne kadar berraklaşır, düşünme süreci ne kadar akıcı ve hatasız olursa bu duygularımızı etkiler, başkalarıyla olan ilişkilerimizi etkiler. Dolayısıyla ne kadar erken yaşta başlasak. Geçen konuşmamızda, buluşmamızda da söyledik çocuklarla felsefe yapmaya. Düşünme sürecinin akıcılığı, derinliği, anlaşılırlığı için o kadar kıymetli ve o kadar da etkili bir sonraki ilerleyen yaşlarda.
1: Kaliteli zamandan bahsediyoruz ya sürekli zaten. Hiç anlamı olmayan bir konuda da tabii ki sohbet edilebilir. Bazen illaki de çok anlamlı sohbetler olması gerekmiyor ama böyle konulardaki sohbetler işte hakikaten hakikaten o zamanın kaliteli geçmesini de beraberinde getiriyor.

0: Hem büyükler için düşündüğümüzde hem de çocuklar için düşündüğümüzde orada hakikaten bir anneyle babayla işte ya da her kimse yanındaki bir vakti paylaşmış ve üzerine bir şeyler düşünmüş, bir şeyler üretmiş oluyorlar aslında.
1: Evet, onlar için de zaman aslında çok değerli hale getiriyor. Yani hani çok fazla zaman ya da çok kitap değil ama daha az, daha öz ve birlikte sorular sordukları, birlikte düşündükleri bir süreç elbette daha verimli olur.
0: Evet. Ne Uzak Ne Yakın kitabından bahsettik önce. Resimleyen de Öykü Akarca bu arada. Çok güzel resimleri de
1: Evet,
0: var hakikaten.
1: hakikaten öyle. Yani kitap onunla birlikte böyle can buldu, renklendi ve çocukların da ilgisini çekti. Yani
0: Evet.
1: çocuk kitaplarının resimlemesi de çok
0: Çok
1: önemli.
0: önemli.
1: Çünkü çocukların ilgilerini çekmesini istiyoruz. Yani hani onu ısınsınlar istiyoruz. Dolayısıyla çocukla kurulan köprüde, kitabın kurduğu köprüde o resimler oldukça önemli bir yere sahip.
0: Muhakkak anlatılanla o resimlerin gerçekten uyumlu olması, mesaj verilmek istenen mesajın iki şekilde de iletilmesi çok önemli.
1: Evet, katılıyorum size. Dolayısıyla öyküde çok değerli bir dokunuş sundu
0: Bu
1: kitabımızda Öykü
0: şimdi
1: Akarca.
0: mesela anne ile babayla okunduğunda okul öncesinde de okunabilecek ama ilkokul 1-2 yine
1: Evet.
0: okuyabilir sanki bu kitabı.
1: Genelde 1-2, bana kalırsa aslında 3-4 de olur. Hani artık şey yaşsız kitap ifadesini kullanıyoruz. Çocuk kitapları da yetişkinler tarafından okunuyor, keyifle okunuyor.
0: Evet.
1: Çünkü hani sayfalarca şeyini söyleyemediğini
0: Doğru.
1: böyle kısa cümlelerle, ifadelerle aslında ortaya koyabiliyor çocuk kitapları. Dolayısıyla bazı kitapların yaşsız olduğunu düşünüyorum. Ama hani özellikle tabii ki etkinlikleri bakımından, soruları bakımından 6 yaş
0: Ve üzeri
1: üzeri
0: diyebiliriz.
1: diyebiliriz. En çok da tabii ki 1-2. sınıflarda tercih edilen bir kitap oldu.
0: Evet. Gelelim diğer kitaba. Suç Kimde? Yine
1: Evet.
0: suç kavramı büyüklerin
1: Evet.
0: dünyasında da
1: Evet.
0: kendine çok önemli yer bulan kavramlardan biri. Bazen biz de bu konuda çelişkiye düşebiliyoruz. Hatta çoğu zaman düşebiliyoruz. Acaba bu açıdan bakıldığında suçlu görünen bir kişi şu farklı bir açıdan bakıldığında tam tersi suçsuz olabilir mi gibi bakış açılarıyla aslında incelemek hepimiz için iyi olabilir. Burada ne anlattınız çocuklara?
1: Burada bir karga var ve doğası gereği aslında parlak nesneleri alıyor insanlardan ve ormana götürüyor. Dolayısıyla ormanda çocukların da yer aldığı bir çember var. Bu çemberde karganın suçlu olup olmadığı konuşuluyor. Tabii bu konuşulurken bu işin de o kadar kolay olmadığı ortaya çıkıyor. Yani hani birine suçlu demek bu kadar kolay mı?
0: Evet.
1: Şimdi karganın gerekçelerini ya da ona suçlayanların gerekçelerini ya da buna şahit olanların bu durumdaki konumu ne? Aslında bu kitap suçlu kim sorusuna o kadar da kolay yanıt veremeyeceğimizi gösteriyor bana kalırsa.
0: Evet, kesinlikle.
1: Ve çemberde tartışılan suçlu mu değil mi gibi orada bir takım tabii fikirler ortaya konuluyor. Bunun hepsi üzerine düşünüyoruz. Acaba öyle mi? Acaba böyle mi diye. Zaten kitapta birini suçlu göstermeden, işaret etmeden de sonlanıyor.
0: Evet, değil mi? Böyle bir kesin yanıt vermeden aslında bir
1: Evet.
0: soru işareti bırakarak
1: Kesinlikle.
0: kafalarda sonlanan bir hikaye. Kerem'le Ada eve doğru yürürken ikisinin de aklında aynı soru vardı. Suç kimde? Diyerek
1: Evet.
0: bitirilmiş kitap mesela. Şimdi bu kitabın sonunda bir yandan hem kısa kısa yorumlar var okuyanlardan alınan, hem birçok soru var, hem öğretmenler için uygulama önerileri var mesela. Şimdi burada da hem çocuklardan yorum alınmış hem büyüklerden yorum alınmış.
1: Evet.
0: Mesela 9 yaşındaki Arben Toprak hikayeyi okumuş ve şöyle demiş: "Hikayeyi okuması çok eğlenceliydi. Benim fikrim suç kimse de Kerem'in düşündüğü gibiydi." demiş
1: Evet.
0: mesela. 12 yaşındaki Tuna: "Bence karga suçlu ama bazı hayvanların da suçu var. Mesela aslan yeli, onu kafese atmak yerine eğitebiliriz." diyebilirdi. "Böyle söyleseydi karga gitmezdi." demiş mesela. Bir de avukattan gelen hazır suç dünyası demişken
1: Evet.
0: mesela bir yorumu okuyalım. "Bu öykünün çocuklarda ve hatta yetişkinlerde düşünme, sorgulama, eleştirme ve tartışma becerilerinin gelişimine yardımcı olması açısından çok kıymetli oldu."

olduğunu düşünüyorum demiş mesela bir avukat da bu konuyla ilgili. Yorumlar da güzel böyle hem büyüklerden hem çocuklardan alınması. Bir yandan sorular var mesela, neler sorulmuş. Sen bu hikayeyi adanın gözünden anlatsan nasıl anlatırdın denmiş mesela. Hikayedeki kahramanlardan birinin, şöyle bakayım, Leopar Chico neden insanların suçlu olduğunu düşünüyor, sen bu fikre katılıyor musun gibi, böyle evet, birçok soru var. Çok fazla.

0: tutmak. Yani önce hikayeyle ilgili sorularla katılıp katılmama noktalarında, sonra temel felsefe sorumuza doğru yol alacak sorularla aslında nasıl felsefe yapılır'a da cevap verme amacını güttük bu rehberi koyarken.
1: Evet, diğer kitabımıza da geçeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yara bandından ve yine genel olarak çocuk kitaplarından bahsetmeyi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor.
1: Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Nihan Akkocaoğlu Çayır'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Suç Kimde'den ve Ne Uzak Ne Yakın kitaplarından bahsettik. Suç Kimde'nin çizeri de Elif Şaraf. Yine onu da anmadan etmeyelim tabii ki. Yine çok güzel.

0: çizimleriyle kitabı renklendirmiş. Şimdi sırada benim de en çok ilgimi çeken kitap var, Yara Bandı. Çünkü evet, çok güzel bir konu gerçekten. Yaraların konuşabilmesi, yaraların renkleri, yaraların ne anlattığı. Keşke bu sohbetleri biz de büyükler olarak yaralarımız üzerinden şöyle bir gerçekleştirebilsek ne kadar güzel olur aslında. Hem kendimizi de daha iyi hissederiz, hem daha anlaşılmış oluruz. Derinlikli sohbet arayışımıza da bir çare olmuş olabilir. O zaman size bırakayım sözü. Neler anlatıldı bu kitapta?
1: Yara bandında Bulut diye bir çocuk var. Yaralanıyor ve oyun oynarken düşüyor.
0: Dizi.
1: Yaralanıyor ve oyun oynamaktan uzaklaşmaya başlıyor. Korkuyor çünkü bir daha düşmekten korkuyor. Oyun oynayan arkadaşlarını izliyor vesaire. Ama arkadaşlar onu cesaretlendiriyor ve arkadaşlarına dahil oluyor. Bu arada da bir yaralar üzerine konuşmaya başlıyorlar. İşte yaralarını bir şeylere benzetiyorlar. Herkes yaralarının hikayesini anlatmaya başlıyor. Bu süreçte aslında Bulut'un kafasında bir takım sorular uyanıyor, duygularında farklılıklar gözlemleniyor. Tabii burada biraz da acı çekmek üzerine, acı kavramı üzerine aslında odaklanmak istedim. Böyle çocuk edebiyatında çok tercih edilen kavramlar değildir belki. Evet. İşte suç, acı. Genelde de düşünmekten de belki kendimizi alıkoyduğumuz, belki ama de yüzleşmek istemediğimiz
0: ama düşünmeyince yok olmuyor.
1: Evet. Evet, hayatımızda var olan ve çocukların hayatında da var olan. Tabii sıklıkla ki düşüyorlar çünkü. Dolayısıyla acıdan kaçınmak, acıyı yok saymak, acının ne olduğu, başkasının acısını hissedip hissedemeyeceğimiz üzerine burada bir takım felsefe soruları doğuyor. Hı-hı. Yani bir yara bandından, yaraların öyküsünden yola çıkarak, yani somut bir örnekten yola çıkarak felsefe sorusuna doğru, yani soyut bir soruya doğru hareket ediyoruz. Zaten rehberinde de bunu görmemiz mümkün. Bu tarz soruları görmemiz mümkün.
0: Evet, yine sorular var bu kitabın arkasında da. Bir takım sorular sorulmuş. Yine öğretmenlere de rehberlik edebilecek, ailelere de rehberlik edebilecek. Acı sözcüğünü kullanmadığımızı düşün. Onun yerine hangi kelimeyi kullanırsın? Ne güzel bir soru.
1: Evet.
0: Siz mesela düşündünüz mü bunu, hangi kelimeyi kullanırsınız acı yerine? Ay, zor bir soru.
1: Evet. Zor bir soru hakikaten. Ama hem kavram gelişimini destekleyecek çünkü bazen de sınırlı sayıda sözcüklerle kendimizi ifade ediyoruz.
0: Evet, hele ki
1: ama
0: şu dönemde
1: başka sözcükler de kullanabiliriz, bunları çeşitlendirebiliriz, başka kavramlarla o kavram arasında ilişki kurabiliriz. Bunlar düşünme becerilerini hakikaten geliştirecek etkinlikler.
0: Evet, yine kitabın içerisinde, hikayenin içerisinde yer alan, peki en çok canı acıyan kimdi, en çok ağlayan mı, yarası en büyük olan mı, günlerce yarası geçmeyen mi?
1: Evet.
0: Çok derin sorular. Evet. Hakikaten.
1: Hakikaten derin ve cevabı da aslında net olmayan sorular.
0: Tabii
1: bunlar
0: ki herkese göre değişir.
1: Evet. Orada da biraz tabii ki çocukların zihnine soru işareti bırakmak istedim.
0: Evet. Çünkü biz de kendi açımızdan baktığımızda en çok ben acı çekiyorum. Hayır, o çekmedi. Evet. En büyük acı bende. Benimki daha uzun sürdü gibi şeyler söyleyebiliyoruz ama acaba öyle mi gerçekten? Bunun bir mutlak doğrusu var mı? Bir soru işareti var
1: hakikaten
0: burada.
1: Hakikaten öyle.
0: Kesinlikle. Siz peki bu kitapları yazarken nelerden ilham aldınız? Mesela böyle bir kitap yazma fikri, bu konuları işleme fikri nereden doğdu?
1: Aslında benim hani yazmaya ilişkin hep ilgim vardı küçük yaşlardan itibaren. Ama işte çocuklar için felsefeyi tanıdıktan sonra nasıl kitaplarla felsefe yapılır, hangi tür kitaplar kullanılır, bunun üzerine epey kafa yordum. Tabii hani yazmayı da sevdiğim için, yani bu yazma sevgimi nasıl felsefe yapılacak bir kitap nasıl olur düşüncesiyle birleştirdim. Mesela tabii ki kendi hayatımdan izler de var. Benim en çok kafa yorduğum şeyler de var. Yani her bir karakterde aslında ben kendimi de, kendimin yaşama ilişkin sorduğu soruları da görüyorum. Dolayısıyla hem yaşamımdan izler, hem çocuklar için felsefeden izler var. Ve en çok da aslında çocuk edebiyatında kaçınılan kavramları ele almayı çok istedim. Bir de genelde çocuk kitaplarında

0: da böyle mutlu sonlar olur. Her şey
1: Evet.
0: idealdir. İdeal karakterler olur yani. Ya siyahtır ya beyazdır. İyiler ve kötüler. Ya da ama hayatın kendisi de böyle değil.
1: Değil
0: Yani
1: tabii ki,
0: hepimiz
1: griler de var. Evet.
0: grilerdeyiz. Dolayısıyla daha yaşama yakın bir şeyler yapma ihtiyacı hissettim. Bir de bu kavramları konuşmamak onların olmadığı anlamına
1: Tabii
0: gelmiyor.
1: ki.
0: Yani biz yetişkinler olarak kendimiz yüzleşmediğimiz için belki de çocukların da bunlardan uzak durmasına neden oluyoruz. Ama çocuklar bu kavramlar üzerine düşünmeli. Hayatlarının içinde çünkü. Mesela bu da benim motivasyonum olmuştu açıkçası. Ve tabii ki filozofların görüşlerinden, felsefe sorularından da çok etkilendim. Ve en çok da eleştirdiğim şeylerden biri çocuk kitaplarında böyle bir didaktik yapı, bir
1: Evet,
0: ders verme
1: kesinlikle.
0: telaşı.
1: İlla ki bir kesin doğru var ve öyle
0: Evet,
1: bitirilir o
0: evet.
1: kitaplar. Burada
0: Ve bu,
1: biraz açık kapı var.
0: evet, yani çocukların ilgisini çektiğini düşünmüyorum. Aynı zamanda bunların çocukları yeterince düşündürmediğini fark ettim. Dolayısıyla açık uçlu bitmesi ve didaktik bir yapısı olmaması kitapların benim için çok önemliydi. Yazma motivasyonu olarak da.
1: Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben
1: Sağ
0: teşekkür
1: olunuz.
0: ederim.
1: Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Nihan Akkocaoğlu Çayır bizimle birlikteydi. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı. Ercan Çil teknik yönetmenimiz de, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ceza hukukunda haksız tahrik kavramı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Haksız tahrik. Kişinin kendisine yapılan haksız bir davranışın etkisiyle öfkelenerek suç işlemesi halinde cezasının belirli ölçüde azaltılmasını sağlayan hukuki düzenlemedir.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ceza hukukunda haksız tahrik ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır konuğumuz. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
1: Hocam, şimdi evet, bir kimse bir suçu işleyebilir. Fakat bazen de gerçekten kişiler tahrik edilebiliyor, manipüle edilebiliyor. Bir şiddetle, duygusal bir şiddetle, onun etkisiyle bu suçları işleyebiliyor. Böyle bir durumda ceza hukuku indirim uyguluyor mu? Mahkemeler bunu nasıl değerlendiriyor? Bu konuyla ilgili neler söylenebilir?
3: Teşekkür ederim Sayın Hocam. Tabii önemli bir konu haksız tahrik. Bu tüm hukuk sistemimiz bakımından, yani gerek kamu hukuku olsun gerek özel hukuk olsun, tüm alanlara etki eden bir konu, ama ceza hukuku bakımından önemi şurada karşımıza çıkıyor. Kişilerin suç teşkil eden bir davranışa itilmesi, yani kelimeye dönersek tahrik, yani harekete geçirilmesi, kımıldatılması, onun içinde bulunduğu durum nedeniyle şiddetlenmesine sebebiyet verecek bir takım hususlar bir anda bir suça sebebiyet verebiliyor. Kişinin kendini kontrol edememesi, bana böyle bakması, şöyle söz söylemesi, yakınıma böyle şiddet göstermesi, ben de şiddetli ve hiddetli eleme sebebiyet verdi şeklinde çıkışlar görüyoruz. Acaba bunun yapılan yargılamalarda kişinin kınanıp kınanamaması ile ilgili bir değer yargısına dönüşmesine yargılamamız müsaade ediyor mu? Bu konuda kanunumuzda açık bir hüküm var. Uygulamamız bu konuyu hüküm altına almış durumda. Hakimlerimiz de yapılan yargılamalarda, öncesindeki soruşturma evresinde, savcılarımız da en başta şuna dikkat ediyor. Gerçekten kişinin tahrik olmasına sebebiyet verecek ortada haksız bir fiil var mı? Çünkü bu konu maalesef fazlasıyla karıştırılıyor. Biz haklı hususları dile getirdiğimizde sanki karşı tarafın buna da tahrik olma hakkı varmış, İşte buna karşı benim haksızlığa karşı isyan etmemem gerekiyormuş, hakkımı aramamam gerekiyormuş şeklinde maalesef yanlış değerlendirmeler yapabiliyoruz. Bunu daha anlaşılır kılmak için örnekleyeyim. Örneğin kişinin bir hakkını almak amacıyla, tahsilat yapmak amacıyla borçlusunun kapısına gitmesi, alacaklısının kapısına gitmesi, burada tutup da borcunu istediği anda ya bak vadesi geldi, bunu ödemen gerekiyor, usulüyle meramını anlatıp parasını istediğinde işte kişinin sen benim kapıma nasıl gelirsin, paranı nasıl istersin şeklindeki çıkışları tahrik unsuru içeren hususlar değildir. Kişi burada tahrik olamaz. Yani bir hakkın icrası söz konusudur. Elbette vadesi gelen bir borç istenecektir. Ya da kişinin haklı bir talebini görmek amacıyla bir şikayet dilekçesi vermesi, bir ihbarda bulunması, uğramış olduğu haksızlık nedeniyle meramını adli veya idari makamlara iletmesi. Buralardaki tutum ve davranışı sırasında bazen şok edici ifadelere sebebiyet verebilir. Yani kişi burada da tahrik unsurunu arayabilir. Örneğin üslubundan hoşlanmadım, kişi çok densiz bir biçimde haksız taleplerde bulundu, ama bizim şuna da kapı aralamamız gerekiyor. Moda mod herkesten bir hakkı talep ederken, bir hukuka uygun davranışı talep ederken belli bir formatta talep etmesini isteyemeyiz. Kişilerin taleplerini şok edici bir dille istemesi de söz konusu olabilir. Hani kişinin girip de hadi paramı verin demesi, bu da tahrik unsuru oluşturmayacaktır. Yani oradaki üslubu, beyanı. Dolayısıyla bizim burada acaba tahriye sebebiyet veren fiil haksız bir fiil mi, yoksa kişinin haklı bir talebini mi dillendirdiği hususunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü bu uygulamada da yoğun bir biçimde karşımıza çıktığı için, hatta şu suç tipiyle örneklendirmekte fayda var. Kişi darp ediliyor, yaralanıyor, vücudunda bir takım darp izleri oluşuyor. O esnada mukavemet gösteremeyince, karşı tarafa müdahale edemeyince bir anda hakaretamiz ifadeler kullanmaya başlıyor. Şimdi karşı taraf sen nasıl bana hakaret edersin şeklinde daha fazla şiddet gösteremez. Yani o esnada yaralamaya maruz kaldığı için, bu nedenle mağdur olduğu için kişinin tahrik olması, haksız bir söylemde bulunması bizim için anlamlıdır. Tutup da darp eden kimse bana hakaret ettiği için dövdüm diyemez. Zaten dövüyordu. Dövdüğü için, o esnada mağdur olduğu için böyle bir hususu dile getirmiştir. Dolayısıyla burada fiilin haksızlık muhtevasına dikkat etmek gerekiyor. Kişiler herhangi bir talebi şok edici ifadelerle de olsa hukuka uygun bir çizgi içerisinde yerine getirmeye çalışıyorsa, haklı bir talebini dillendiriyorsa bunlar tahrik unsuru oluşturmayacaktır. Kanunumuzun, uygulamamızın aradığı temel kriter haksız bir fiilin meydana getirdiği. Yine uygulamayla örneklendirmekte fayda var. Kişi eşinden şiddet gördüğü için, anlaşamadığı için bir boşanma davası açmıştır. Bu talebini de hukuka ilettiğinde, adli mercilere ilettiğinde karşı tarafa bir tebligat gitmiştir. Karşı taraf tebligatı aldığında sen bana nasıl boşanma davası açarsın, bana nasıl tebligat gelir şeklinde bunu tahrik unsuru yapamaz. Yani elbette kişinin boşanma davası açması, kişinin olayı adli makamlara taşıması mümkündür. Dolayısıyla bunu da tahrik unsuru olarak görmemek gerekir. Bizim mevzuatımızda bu haksız fiillerin meydana getirdiği şiddet ve şiddet bakımından da değerlendirme yapmamız gerekiyor. Mevzuatta böyle bir unsur da aranıyor. Yani alelade her hususun tahrik oluşturması değil de kişide şiddetli ve şiddetli elem ızdıraba sebebiyet verecek. Yani duyuyoruz, görüyoruz, bana yan baktı, işte sesini biraz yükseltti, el kol hareketi yaptı. Yani bunlar kişinin hayatın olağan akışında bir an için karşılaştığı haksızlık nedeniyle gerçekleştirebileceği tepkilerdir, yapabileceği davranışlardır. Dolayısıyla bunlar değil. Bizim aradığımız kişide elem ve ızdıraba sebebiyet verecek ve açıkçası akli melekelerini dahi kontrol edemeyecek kadar çok yoğun bir ızdıraba düçar olmasıdır. Elem ve ızdırabın içinde bulunmasıdır. Yani o hiddet ve şiddeti arıyor kanun koyucu. Ne olabilir bu? En açık örneklerle evladınız okulun önünde bir veli tarafından darp ediliyor. Şimdi 7-8 yaşındaki çocuğun böyle bir muameleye maruz kalması her anne ve babada, anne babayı geçelim, toplumda herkeste hiddetli ve şiddetli elem ızdıraba sebebiyet verir. Zaten görmüyor muyuz kamuoyunda? Bu tür olaylara müdahale edenler de takdir topluyor. Bu davranışı gerçekleştirenler kınanıyor. Dolayısıyla işte bu şiddetle şiddette elem ızdıraptır. Bu çocuğa böyle davranışlarda bulunulması ya da bir yetişkine çocuklarının yanında hukuka aykırı davranışlarda bulunulması, onun

0: onuruyla, şerefiyle, izzeti nefsiyle oynanması, bunların tamamı şiddetli ve şiddetli ele mızraba sebebiyet verici hale gelirse, kişi kendisini kontrol edemeyip de karşı tarafı yaralayıcı, darp edici bir takım sonuçlara sebebiyet verirse bir suç ne istenmiştir, ama bu kişinin tahrik olmasını göz önünde bulundurup mutlaka cezasında indirim yapmak gerekiyor. Burada kanunda bir indirim oranı da öngörülmüştür. 1/4'ten 1/3'üne kadar alacağı cezanın her neyse o, örneğin 4 yıllık bir cezanın bir anda 1 yıla kadar indiğini de görebiliriz. Çünkü bu tahriğin yakıldığı yere, tahrik edilen kişiye, tahrik olunan hadiseye özgü değerlendirmelerle yapılacaktır. Ama bunun hukukumuzda bir karşılığının olduğunu, elem ve ızdıraba sebebiyet verecek şiddetli ve şiddetli hususlarla kişilerin kendisini kontrol edemeyip kusurlu davranmak durumunda kaldığı haller nedeniyle bir indirim öngörülmesi mümkündür.
1: Değerli hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sık sık basına da yansıyor bu haksız tahrik indirimi hakkında ceza hukukunun yaklaşımını açıkça ortaya koydunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır konuğumuzdu ve bize ceza hukukunun haksız tahrike yaklaşımını değerlendirdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Çok güzelmiş. Halktan kuru
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10 bin TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL toplamda 10 bin TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
0: Stablex. Reklamlar.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır. Asıl güç akıl.

0: yıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır. Yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde Avrupa'dan İran'a, Irak'tan Akdeniz'e kadar uzanan cephelerde ordularını sevk eden, Bağdat'ı imparatorluğuna katan, Macaristan'da Osmanlı hakimiyetini kalıcı hale getiren ve denizlerde Barbaros'un zaferleriyle Akdeniz'in kaderini değiştiren bir cihan hükümdarının hikayesini konuşacağız. Tahta çıkışının üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen ordusunun başından ayrılmayan, gençliğinin kudreti yerini yaşlılığın ağır yüküne bırakırken bile kılıcını elinden bırakmayan Kanuni Sultan Süleyman'ın geçen bölüm olduğu gibi izini sürmeye devam edeceğiz. ...1532 yılının sonunda Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'a dönerken artık 12 yıl önce tahta çıkan o genç ve tecrübesiz şehzade değildir. Belgrad alınmış, Rodos fethedilmiştir. Mohaç Ovası'nda Macar ordusu birkaç saat içinde bozguna uğratılmış, Budin Osmanlı nüfuzuna girmiş ve Osmanlı ordusu Viyana surlarının önlerine kadar ulaşmıştır. 1532'de ise Habsburg orduları karşısında bir kez daha Avrupa içlerine ilerlenmiş fakat beklenen o büyük meydan savaşı gerçekleşmemiştir. Avrupa'nın hükümdarları artık Osmanlı Devleti'nin ne kadar ezici bir güce sahip olduğunu çok iyi bilmektedir. Fakat Kanuni de artık başka bir stratejik gerçeğin farkındadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun aynı anda birden fazla cephede savaşmak zorunda olduğu yepyeni bir dünya düzeni şekillenmektedir. Batıda Habsburglar, doğuda Safeviler, güneyde Kızıl Deniz ve Hint Okyanusu'nda Portekizliler, Akdeniz'de ise Venedik, İspanya ve Papalık ittifakı. Üstelik bu cephelerin hiçbiri diğerinden bağımsız değildir. Bir coğrafyada kazanılan büyük zafer, bir başka coğrafyada dengeleri sil baştan değiştirmektedir. ...1533'te Habsburglarla yapılan antlaşma, Ferdinand'ın Macaristan üzerindeki iddialarını önemli ölçüde sınırlarken Osmanlı'nın batıdaki elini rahatlatır. Kanuni böylece Avrupa cephesindeki büyük mücadeleyi bir süreliğine dondurur ve gözlerini doğuya çevirir. Çünkü İran'da Safevi hükümdarı Şah Tahmasp bulunmaktadır. Tahmasp, Kanuni'nin karşısına Mohaç'taki Macar ordusu gibi açık meydanda çıkmayacaktır. Onun savaş anlayışı çok farklıdır. Osmanlı ordusunun ateş gücünün, disiplininin ve devasa büyüklüğünün farkındadır. Bu yüzden meydan savaşından ısrarla kaçacak, ordunun ilerleyebileceği yolları tahrip edecek, su ve yiyecek kaynaklarını kurutarak yakılmış toprak taktiği uygulayacak ve Osmanlı kuvvetlerini doğunun sonsuz, çetin coğrafyası içinde yavaş yavaş yıpratacaktır. Kanuni'nin bundan sonraki komutanlık iradesini anlamak için bu stratejik değişim son derece kritiktir. Çünkü artık karşısında kendisini savaşmaya zorlayan bir düşman değil, savaşmaktan kaçınarak onu tükenişe sürüklemek isteyen çetin bir rakip vardır. Osmanlı ordusu batının kalelerinden doğunun sonsuz ve kurak topraklarına doğru ilerleyecektir.
1: ...1533'ün sonlarında Irakeyn Seferi'nin hazırlıkları başlar. Vezir-i Azam Makbul İbrahim Paşa, Serasker Sultan unvanı ve geniş yetkilerle önden gönderilir. İbrahim Paşa'nın görevi sadece orduyu yürütmek değil, doğudaki Osmanlı kuvvetlerini toplamak, gerekli hazırlıkları tamamlamak ve Safevi topraklarına yönelik harekatı başlatmaktır. 1534 yazında İbrahim Paşa Tebriz'e yönelir ve 6 Ağustos 1534'te Osmanlı kuvvetleri

0: kentleri şehre girer. Şehir büyük ölçüde boşaltılmıştır. İstanbul'dan hareket eden Kanuni ise Anadolu'nun içlerinden ağır ağır ilerlemektedir. İran coğrafyasına yaklaştıkça ordunun önündeki savaşın niteliği de değişmektedir. Bu artık Mohaç gibi birkaç saat içinde bitip neticelenecek bir savaş değildir. Sarp dağlar, Zagros geçitleri, dondurucu soğuklar, aşırı sıcaklar ve kıtlık vardır. Atların ve askerlerin ihtiyaçları İstanbul'dan kilometrelerce uzaklıkta her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Üstelik Şah Tahmasp hala meydana çıkmamaktadır. Kanuni 28 Eylül 1534'te Tebriz'e girer. Fakat birkaç gün sonra ordu yönünü değiştirmek zorunda kalır ve yeni bir hedefe kilitlenir. Bu hedef Bağdat'tır. Ordunun geçtiği topraklar son derece çetindir. Safeviler çekilirken arkalarında Osmanlı ordusunun istifade edebileceği hiçbir kaynak bırakmamaktadır. Kanuni'nin ordusu bu yüzden savaşarak olduğu kadar dayanarak ilerlemektedir. 29 Ekim'de Hemedan civarına ulaşılır, Kasr-ı Şirin üzerinden Irak'a geçilir ve nihayet Bağdat önlerine varılır. Bağdat'taki Safevi kuvvetleri şehri terk etmiştir. 30 Kasım 1534'te Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'a girer. Bu saltanatın en büyük stratejik zaferlerinden biridir. Çünkü Bağdat sadece zengin bir kent değil, İslam dünyasının tarihi merkezlerinden biri, hilafet mirası ve coğrafyanın kalbidir. Osmanlı Devleti artık Anadolu'dan Suriye ve Irak'a uzanan devasa bir hatta tam hakimiyet kurmuştur. Kanuni Bağdat'ta yaklaşık 4 ay kalır. Dicle Nehri kıyısındaki kentin idaresi düzenlenir, imar çalışmaları başlatılır, İmam-ı Azam'ın ve Abdülkadir-i Geylani'nin türbeleri ihya edilir ve Bağdat Beylerbeylik merkezi haline getirilir. Fakat doğudaki iş henüz bitmemiştir. Tahmasp hayattadır ve Tebriz yeniden tehdit altındadır. Kanuni 1535'te bir kez daha Azerbaycan'a yönelir. Şah Tahmasp yine meydan savaşına girmez. Osmanlı ordusu onu arar ama Tahmasp sürekli geri çekilir. Şehirler el değiştirir, ordular ilerler ve geri döner. Bu durum Kanuni'ye askeri açıdan çok hayati bir ders verir. Bir imparatorluğu her zaman düşman ordusunu imha ederek yenemezsiniz. Bazen sınırları, kaleleri ve ikmal hatlarını kontrol altında tutmak, düşmanı istediğiniz savaşa zorlamaktan çok daha gerçekçidir. 1535 sonunda İstanbul'a dönüldüğünde Bağdat elde kalmış ama Tahmasp yok edilememiştir. Doğu cephesinde kesin sonuç yerine uzun sürecek bir mücadele başlamıştır. Bu sırada Kanuni'nin en yakınındaki isim olan İbrahim Paşa'nın kaderi de değişen tarihin içine girmektedir. Gençlik yıllarından beri padişahın yanında duran, yükselişini onunla paylaşan ve devletin en güçlü adamı haline gelen Sadrazam İbrahim Paşa, diplomaside ve devlet yönetiminde muazzam yetkiler üstlenmiştir. Irak'ın seferi sırasında da padişahın en önemli askeri kurmayı olmuştur. Ancak 1536'ya gelindiğinde bu yakınlık trajik bir sonla biter. 15 Mart 1536 gecesi Topkapı Sarayı'nda alınan kararla İbrahim Paşa idam edilir. Onun ölümü Kanuni'nin saltanatında derin bir dönüm noktasıdır. Padişahın çevresinde artık Ayaz Paşa, Lütfi Paşa ve Rüstem Paşa gibi yeni isimler belirmeye başlayacaktır. Askeri siyasette de yeni bir sayfa açılmaktadır.
1: İbrahim Paşa'nın ölümünden hemen sonra Avrupa ve Akdeniz yeniden hareketlenir. Çünkü Kanuni'nin gücü karayla sınırlı değildir. Osmanlı donanması da Akdeniz'in en güçlü filolarından biri haline gelmiştir. Donanmanın başında ise tarihe damgasını vuracak olan Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa vardır. 1537 yılında Kanuni gözlerini Adriyatik ve Akdeniz'e çevirir. Hedef Venedik kontrolündeki Korfu adasıdır. Donanma denizden harekete geçerken Kanuni kara ordusuyla Avlonya'ya iner. kara ve deniz kuvvetleri aynı harekatın içinde birleşir. Osmanlı ordusu ve donanması adayı kuşatır, surlara gedikler açılır, ancak ağır hava şartları, lojistik zorluklar ve siyasi dengeler nedeniyle kale alınamaz. 6 Eylül 1537'de Kanuni kuşatmayı kaldırır. Bu, onun askeri hayatındaki nadir başarısızlıklardandır. Fakat ertesi yıl Akdeniz'deki savaşın yönü tamamen değişecektir. Papa 3. Paulus öncülüğünde Osmanlı deniz gücüne karşı büyük bir Haçlı ittifakı kurulur. Müttefik donanmanın başında efsanevi Cenevizli amiral Andrea Doria, Osmanlı donanmasının başında ise Barbaros Hayrettin Paşa vardır. İki donanma Preveze açıklarında karşı karşıya gelir. Tarih 28 Eylül 1538'dir. Barbaros rüzgarı, kadırgaların kıvraklığını ve kıyı coğrafyasını ustalıkla kullanarak sayıca üstün müttefik donanmasını darmadağın eder. Andrea Doria gece karanlığından faydalanarak kaçmak zorunda kalır ve Preveze deniz zaferi kazanılır. Bu savaşın başında Kanuni bizzat bulunmasa da Preveze, onun kurduğu askeri ve idari sistemin ulaştığı büyüklüğün en güçlü göstergesidir. Kanuni, imparatorluğun karada savaşan ordusunun olduğu kadar denizlerde köpük saçan donanmasının da hükümdarıdır. Preveze ile birlikte Osmanlı Devleti Akdeniz'in tartışmasız en büyük deniz gücü haline gelir. Fakat Avrupa cephesi çok geçmeden yeniden patlak verecektir.
0: ...1540 yılında Macar kralı Janos Zapolyai ölür ve geride henüz bebek yaşta bir oğul bırakır. Habsburg hükümdarı Ferdinand, Macaristan'ın tamamı üzerindeki hakkını ileri sürerek 1541 ilkbaharında Budin'i kuşatır. Kanuni bunu kabul edemez. Çünkü Macaristan artık sıradan bir sınır bölgesi değildir. Osmanlı Habsburg mücadelesinin kalbidir. Padişah yeniden ordusunun başına geçer ve 26 Ağustos 1541'de Budin önlerine ulaşır. Habsburg kuvvetleri ağır bir hezimete uğratılır. Fakat bu kez Kanuni Budin'i bir kukla kralla yönetmek yerine doğrudan Osmanlı idaresine alma kararındadır. Macaristan'ın merkezi artık Budin Beylerbeyliği adıyla Osmanlı eyalet sisteminin doğrudan bir parçası haline getirilir. Mohaç'ta başlayan süreç kalıcı bir idari düzene dönüşmüştür. Ancak batı savunma hattında hala güçlü kaleler vardır. Bunların başında Tuna Nehri kıyısındaki Serp kayalıklar üzerinde yükselen ve stratejik öneme sahip olan Estergon gelir. 1529'da geçici olarak alınan ancak sonra kaybedilen bu kale için Kanuni kalıcı bir fetih ister. 1543 yılında yeniden Macaristan'a yürür. Peçuy ve Şikloş'un ardından Estergon kuşatılır. 2,5 haftalık çetin bir kuşatmanın ardından 10 Ağustos 1543'te Estergon düşer. Hemen ardından İstolni Belgrad'da alınır. Kanuni'nin savaşları artık ilk yıllardaki hızlı fetihlerden farklı bir nitelik taşımaktadır. Mohaç'ta bir krallığı yıkmak önemlidir, fakat şimdi daha büyük bir görev vardır. Alınan toprakları korumak, kaleleri birbirine bağlamak, ikmal hatlarını güvenceye almak ve Habsburgların yeniden ilerlemesini önlemek. Komutanlık sadece düşmanı yenmek değil, zaferin ardından kurulan düzeni kararlılıkla ayakta tutabilmektir.
1: Fakat doğuda savaş yeniden hareketlenmektedir. Şah Tahmasp hala sınırları zorlamaktadır. 1548 yılında Kanuni ikinci büyük İran seferine çıkar. Amacı Doğu Anadolu'daki savunma hattını güçlendirmek ve Safevi baskısını kırmaktır. Van Kalesi alınır, fakat Tahmasp yine açık bir meydan savaşına girmez. Bu durum Doğu savaşlarının karakteridir. Batıda ordular ve kaleler çarpışırken Doğu'da coğrafya ve dayanıklılık sınanır. Safevilerin saldırıları devam edince Kanuni 1553'te üçüncü kez İran'a yönelir.

0: sefer sırasında yaşananlar Kanuni'nin şahsi hayatında ve imparatorluk tarihinde derin, karanlık bir kırılmaya yol açar. Hatta bu seferin gerçek amacının ne olduğu tarihçiler arasında tartışmalıdır. Sebebi ise yaşanan trajedide saklıdır. Ordu'da Yeniçeriler arasında ve halkta büyük sevgisi bulunan, geleceğin sultanı olarak görülen Şehzade Mustafa'nın babasına karşı bir taht hareketine girişeceği yönündeki şüpheler, söylentiler ve saray içi mücadeleler zirveye ulaşır. Kanuni seferdeyken bu kriz ordunun içinde onunla birlikte büyür. 4 Ekim'de Konya Ereğlisi'ne varılır. Ertesi gün babasının otağına giren Şehzade Mustafa 5 Ekim 1553'te padişahın emriyle katledilir. Bu karar Kanuni'ye hayatı boyunca taşıyacağı ağır bir keder bırakır. Çağdaş kaynaklar onun bu olaydan sonra ağır bir ruh haline sürüklendiğini yazar. Kısa süre sonra diğer oğlu Cihangir de bu büyük üzüntünün etkisiyle Halep'te hayatını kaybeder. Ancak imparatorluğun çarkları acıya rağmen durmaz. Kanuni sefere devam eder ve 1554'te Nahçıvan'a kadar ilerler. Tahmasp yine ordusunu meydana çıkarmaz, coğrafyayı yakıp yıkarak Osmanlı ordusunu yıpratmaya çalışır. İki tarafta kesin bir sonuç elde edilemeyeceğini anladığında barış görüşmeleri başlar. 1 Haziran 1555'te Amasya Antlaşması imzalanır. Bu Osmanlı ile Safeviler arasındaki ilk resmi barış antlaşmasıdır. Bağdat, Basra, Şehrizor, Van, Bitlis, Erzurum ve Kars gibi kritik bölgelerde Osmanlı hakimiyeti tanınır. Kanuni Tahmasp'ı yok edememiş ama doğudaki sınır güvenlik ve dengesini tam anlamıyla sağlamlaştırmıştır. Bazen zafer, düşmanın başkentine girmek değil, ulaşılabilir hedefi seçip ülkenin geleceğini emniyete almaktır.
1: Amasya Antlaşması doğuda barış getirse de hanedan içinde daha büyük bir trajedi filizlenmektedir. Hürrem Sultan'ın 1558'deki ölümünün ardından geride iki şehzade kalır, Selim ve Bayezid. Artık devletin geleceği bu iki kardeşin taht mücadelesine sahne olur. 1559'da Konya Ovası'nda yapılan iç savaşta yenilen Bayezid, İran'a Şah Tahmasp'a sığınır. Kanuni'nin kararlı diplomatik baskıları ve yazışmaları sonucu 1562'de Kazvin'de teslim alınan Bayezid ve oğulları idam edilir. Kanuni devletin bekası uğruna evlat acılarını peş peşe yaşayarak saltanatının son dönemine ilerler. Hayatta kalan tek erkek evladı artık Selim'dir. Gençliğin o coşkulu dünyası geride kalmış, geriye yaşlı ve yalnız bir hükümdar kalmıştır. Bu sırada Akdeniz'de yeni bir kriz belirmektedir. Rodos'tan çıkarılan Saint-Jean şövalyeleri Malta'da güçlü bir üs kurmuş ve Osmanlı deniz ticaretini tehdit etmeye başlamıştır. 1565 yılında Malta hedef alınır. Kanuni bu kez ordunun başında bizzat bulunmaz. Seferin serdarı Mustafa Paşa, donanma komutanı ise Piyale Paşa'dır. Osmanlı kuvvetleri adaya çıkar, San Elmo Kalesi'ni ünlü denizci Turgut Reis'in şehit düştüğü kanlı çarpışmalar sonunda ele geçirir. Ancak asıl savunma merkezleri olan Birgu ve Sengle'ye geçilemez. Sicilya'dan gelen İspanyol yardımları ve mevsim şartlarının ağırlaşması üzerine 8 Eylül 1565'te kuşatma kaldırılır. Malta'nın alınamaması, Kanuni döneminde Osmanlı gücünün yenilmez olmadığını gösteren ağır bir prestij kaybı yaratır.
0: ...70 yaşını aşmış ve şiddetli nikriz hastalığıyla boğuşan Kanuni... ...bu başarısızlığın gölgesinde kalmayı reddeder. Ata binmesi bile zorlaşmışken... ...1 Mayıs 1566'da son seferi için İstanbul'dan ayrılır. Hedef Macaristan'daki Zigetvar Kalesi'dir. 5 Ağustos 1566'da ordu kale önüne varır. Mikloş Zrinyi komutasındaki Zigetvar, hendekler, su yolları ve iç kalesiyle son derece zorlu bir savunmaya sahiptir. Kuşatma başlar, şahi toplar gürler ve lağımlar patlatılır. Kanuni gelişmeleri hasta yatağından takip etmektedir. 13 Ağustos'ta Eskişehir, 19 Ağustos'ta Yenişehir düşer. 5 Eylül'de patlatılan devasa bir lağım kale surlarında büyük bir gedik açar. Ancak tam bu sırada 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece Kanuni Sultan Süleyman Hünkar çadırında son nefesini verir. Kale henüz düşmemiştir. Savaşın en kritik anında ordunun paniğe kapılmasını ve düzenin bozulmasını önlemek isteyen Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, padişahın ölümünü büyük bir devlet aklıyla gizler. Naaş otağında tutulur ve orduya padişahın hayatta olduğu izlenimi verilir. Ertesi gün zafere kilitlenen Osmanlı askerleri son bir hücumla Zigetvar'ı ele geçirir. Kanuni hayatını adadığı seferlerin sonuncusunda zaferin tam eşiğinde ölmüştür. Naaşı dönüş yolunda da özenle korunur ve yeni padişah 2. Selim Belgrad'a geldiğinde ölüm resmen ilan edilir. 23 Kasım 1566'da İstanbul'a getirilen Kanuni, Süleymaniye Camii'nin yanındaki türbesine defnedilir.
1: Kanuni Sultan Süleyman öldüğünde arkasında 46 yıllık bir saltanat ve 3 kıtaya yayılmış devasa bir imparatorluk bırakmıştır. Onu büyük bir komutan yapan şey sadece kazandığı görkemli zaferler değil, farklı coğrafyalar ve farklı düşmanlar karşısında stratejisini yenileyebilme esnekliğidir. Mohaç'ta ezici bir meydan savaşı kazanmış, Rodos'ta sabırlı bir kuşatmayı yönetmiş, İran'ın sonsuz bozkırlarında coğrafyayla mücadele etmiş, Macaristan'da ise kalıcı idari sistem kurmuştur. O, seferi sadece vezirlerine havale eden değil, ömrünü ordusunun başında geçiren bir hükümdardır. Askeri başarılarının yanında Osmanlı hukuk sistemini mükemmelleştirmiş, muhibbi mahlasıyla zarif şiirler yazmış, Mimar Sinan'ın eliyle İstanbul'un silüetini ve medeniyet dilini baştan yaratmıştır. Oğullarını trajik bir şekilde kaybeden bir baba, imparatorluğun yükünü omuzlarında taşıyan bir sultan ve ömrünün son gecesinde dahi top sesleri arasında veda eden bir komutan olarak tarihe geçmiştir. Belgrad surlarından Zigetvar önlerine uzanan 45 yıllık o büyük yürüyüş sona ererken, geride zamanın yıpratıcı gücüne boyun eğmeyen bir kanun, sarsılmaz bir irade ve bir insandan çok bir çağa dönüşen efsanevi bir isim kalmıştır. Trabzon'da 1494'te başlayan ve Zigetvar'da 1566'da son bulan yaklaşık 72 yıllık bu ömür, tek bir insanın hayatından çok daha fazlasını bir imparatorluğun zirveye tırmanışını ve tarihe kazınan görkemli mirasını anlatmaktadır.
0: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, mikrofonda ben Zafer Elgin.
1: Ben Hafize Okan.
0: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Adam yalnızca harflerden oluşuyordu. Hem de pek çok harften. Daha doğrusu bütün varlığı harflerin oluşturduğu astronomik bir sayıdan ibaretti. İşte yanındaki

0: Belki de onun kız arkadaşıydı. Görüldüğü gibi o da et ve bacaktan ibaretti. İkisi beraber yılda bir kez yapılan panayıra çıktılar. Salıncağa ve büyük bir tekerleğe bindiler. Her şey yolunda görünüyordu. Derken tuhaf bir atış yerine geldiler. Atış yerinin girişinde büyük harflerle "Kendini dene" yazıyor ve onun altında da uyulması gereken kurallar yer alıyordu. Bu üç kural şöyleydi. 1. Her atışın isabetli olacağı garantidir. 2. Her isabet için bedava bir atış hakkı daha vardır. 3. İlk atış parasızdır. Kolunu kız arkadaşının omzuna dolamış olan adam yazıyı dikkatle okudu. Bir an önce başka bir yere gitmek istiyor ama kız onu burada durup atış yapmaya zorluyor ve onun ne yapabildiğini görmek istiyordu. Ama adam istemiyordu. Neden olmasın hayatım? Ne olacak ki? Ama burada hiç alışılmamış bir hedefe, kendine atış yapılıyordu. Şöyle ki kişi metal bir aynadaki görüntüsünü hedef alıyordu. Harflerden oluşan adamsa bunu çok tehlikeli buluyor ve kendini kendisiyle görüntüsü arasındaki farkı ayırt edebilecek kadar yeterli hissetmiyordu. "Ya ateş edersin," dedi kız arkadaşı öfkeli bir sesle, "ya da seni hemen terk ederim." Adam hayır anlamında başını salladı. Bunun üzerine o da hemen bir başkasıyla, et ve bacaktan oluşan bir kasapla panayır yerini terk etti. Adam geride durup kızın ardından baktı. Sonra kız gözden kaybolduğunda harflerden oluşan adam yavaşça insanların üstüne basıp geçtiği küçük ve büyük harflere ayrılıp dağılıyordu. Gerçekten de o kadar iyi ateş edemiyormuş, değil mi? Belki de atışı gerçekleştirmeliydi. Öyle değil mi? Aklımda kalan bu satırlar Mihail Ende'nin Ayna İçinde Ayna, Bir Labirent adlı kitabından. Jülide Binok'un çevirisiyle Kabalcı Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: Fuh, sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
0: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
2: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bir ülkenin sınırlarını haritalarda görebiliriz. Peki bir milletin zihninin sınırları nerededir? Bazen bir kelimede, bazen bir atasözünde, bazen yüzyıllardır değişmeden yaşayan bir yer adında. Çünkü dil yalnızca konuşmanın değil, hatırlamanın da aracıdır. İnsan dünyayı kelimelerle tanır, geçmişini kelimelerle anlatır, kendisini kelimelerle tarif eder. Bir toplumun ortak kavramları zayıfladığında ise yalnız söz varlığı değil, ortak hafıza da zayıflamaya başlar. Bu sebeple dil meselesini yalnızca edebiyatın veya dil biliminin sınırlarında düşünmek yeterli değildir. Dil, kültürel devamlılığın, toplumsal aidiyetin ve ortak düşünme zemininin de temel unsurlarından biridir. Bugün dünyada savaşların yalnız toprak üzerinde yürütülmediğini biliyoruz. Enformasyon, algı, kavramlar, dijital mecralar ve kullanılan dil de toplumların birbirini etkilediği alanlara dönüşmüş durumda. Bir kavramı kimin ürettiği, bir hadiseyi hangi kelimeyle adlandırdığımız, hatta kendi meselelerimizi kendi kavramlarımızla anlatıp anlatamadığımız giderek daha önemli hale geliyor. Öyleyse şu soruyu sormamız gerekiyor. Bir millet kendi diline hakim değilse kendi hikayesine ne kadar hakim olabilir? Ben Aleyna Malkoç. 7 İklim 1 Lisan'da bugün alışılmışın biraz dışında bir başlığı konuşacağız. Milli güvenlik ve dil. Konuğum emekli albay Doktor Ali Taştekin. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Sizi ağırladığımız için hocam programımızda çok mutluyuz. Umarım iyisinizdir.
1: Teşekkür ederim, iyiyim.
0: Hocam siz bir hem asker öğretmen hem bir Türkolog olarak sizin de bugün biraz farklı bir konuyu konuşacağız. Benim için de ilgi çekici ve çok da aslında hakim olmadığım bir konu diyebilirim. Milli güvenlik denildiğinde hocam ilk akla gelen başlıklar genelde insanların hafızasında savunma ve sınır güvenliği gibi kavramlar oluyor. Peki dil hangi noktada, yani Türkçemiz hangi noktada bir milli güvenlik meselesine dönüşüyor acaba?
1: Evet, çok güzel bir soru. Şimdi güvenlik kelimesi bir başka deyişle emniyet olarak tanımlanabilir. Emin olmak, başkalarının tehlikesinden, düşmanca tutumundan, yanlış davranışından korunmayı gerektiriyor. Dil, iletişimin bir aracı olarak insanların hem kendi memnuniyetini, emniyetini ifade etmesi açısından hem de başkalarına güven telkin etmesi açısından çok önemli bir araç. Çünkü dilimiz sayesinde insanlara kendimizi tanıtma fırsatı bulabiliyoruz. Kendimizi ancak dille ifade edebiliyoruz. Tanımadığımız insanlardan genellikle çekiniriz. Ne kadar çok iletişim kurar, ne kadar çok duygu ve düşüncelerimizi insanlarla paylaşabilirsek, o kadar çok hem güven telkin ederiz, hem güven algısı içinde kendimizi emniyette hissederiz. Dilin güvenlikle ilişkisini ana hatlarıyla böyle tanımlayabiliriz. Milli güvenlik denince bir milletin güveniyle, kişi güvenliğiyle adeta doğru orantılı. Milletler de kendilerini hem komşularının tehditlerinden hem de başka çağımızda, günümüzde küresel güçlerin çeşitli psikolojik hat taktiklerinden korumak için dili önemli bir güvenlik aracı olarak kullanabilirler. Dil hem bir güvenlik sistemi oluşturabiliyor, hem bir saldırı aracı olarak toplumları bölmek için de kullanılabiliyor.
0: Kesinlikle hocam.
1: Evet. Mesela Türkçeyi örnek alacak olursak, Türk dili Türk milletinin hem kalbi hem zihnidir. Atatürk böyle tanımlıyor biliyorsun.
0: Evet hocam.
1: Yani kalbimizi ve zihnimizi arı, duru, temiz, güvenli, sağlıklı tutabilirsek sağlam bir bedene sahip oluruz. Ülke olarak da, millet olarak da, devlet olarak da dilimizi her türlü tehlikeden, kirlenmeden, yozlanmadan kurtarabilirsek millet olarak da kendimizi güvende hissedebiliriz. Toplumları bölmek için önce dilde ayrılık çıkarılıyor genellikle. Mesela Sovyetler Birliği Türk dünyasını önce diller, farklı lehçeler üzerinden parçalamak suretiyle Büyük Türk Birliği'ni

0: bir araç haline dönüşebiliyor.
1: Kesinlikle hocam.
0: Evet, aynı şeyi mesela Cihan Harbi'nin garip devletleri sömürge ülkelerinde de denemişlerdi. Afrika'da öyle. Yöresel ağızları, lehçeleri dil gibi önce empoze ettiler. Sonra insanların iletişim becerisi kaybolunca kendi güçlü kültürlerini yaymak için dillerini iletişim aracı haline getirerek o toplumları parçalamayı başardılar maalesef. Onun için milli güvenlik ya da ulusal güven içinde var olmanın temel gücü, değeri dil oluyor. Dilimize sahip çıkmazsak kimliğimizden oluyoruz. Zaten yine Büyük Atatürk çok güzel ifade etmiş. Türk demek Türkçe demek. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Evet hocam.
0: Şimdi bu cümleler sadece bir cümleden ibaret değil. Bu bir felsefe. Bu bir milli güvenlik düsturu. Yasası adeta. Türkçe olmadan Türk milleti varlığını sürdüremez. Tarihte bunun pek çok örneği var. Mesela uygarlıkta ne kadar ileri gitmiş olursa olsun bir toplum dilini kaybedince tarihten silinmiş. İşte Sümerleri örnek gösterebiliriz. Yazıyı ilk icat eden toplum bugün varlığını sürdüremiyor. Onun için milli güvenliğin sadece sınır güvenliğiyle, askeri veya emniyet teşkilatının güvenliğiyle ifade edilmesi hele hele günümüzde çok yetersiz bir tanım olur. Milli güvenlik artık günümüzde siber güvenliği, dijital güvenliği ve psikolojik hat taktiklerine karşı kültürel güvenliği de içine alacak şekilde genişlemiş vaziyettedir.
1: Evet hocam.
0: Çünkü, değil mi? Evet, çünkü mesela eskiden savaşlar topla tüfekle meydan savaşları şeklindeydi. Sonra bombalar, kıtalar arası füzeler haline dönüştü. Fakat şimdi artık daha maliyeti düşük ama etkisi uzun ömürlü olacak şekilde kültürel savaşlar tezgahlanıyor. Bu kültür savaşının da en etkili silahı ne? Diller oluyor. Dilimize sahip çıktığımız takdirde hem milli güvenliğimizi güçlendirmiş olacağız, hem kültürel varlığımızı beslemiş, geliştirmiş olacağımız için başka kültürlerin baskısından kurtulmuş olacağız.
1: Evet hocam, şimdi başka konulara da geleceğim ama yani şöyle söyleyebiliriz. Bizim dilimiz ve milli kimliğimiz arasında çok güçlü bir bağ var. Bir toplum dilindeki tarihi hafızayı kaybederse şayet kültürel aidiyetinde de çok büyük bir zayıflama, hatta çökme meydana gelebilir. Sizin de dediğiniz gibi tarihte bunun örnekleri de mevcut. Şu an aslında kavram üretenin düşünceyi de yönlendireceği bir çağdayız. Yani bilimden teknolojiye, medyadan diplomasiye kadar, yani sosyal medya çağı bile değil artık. Yapay zeka, AI denilen yapay zeka çağındayız. Bu yüzden kendi kavramlarımızı Türkçe üretebilmek milli güvenliğimiz açısından da çok önemli değil mi hocam?
0: Tabii. Ya işte mesela iletişimin temel aracı dil. Bütün hem medya, sosyal medya işte ya da yapay zeka ile üretilen bütün iletişim araçları ve teknolojisi dil malzemesiyle hayatiyet buluyor ve kendini geliştirebiliyor. Biz de dünyanın bu hızlı dönüşüm ve gelişimine zamanında ayak uyduramazsak dilimizi ve diğer bütün güvenlik sistemlerimizi maalesef güçlendiremez hale geleceğiz. Onun için yapay zekadaki onu var olacak şekilde, etkili kullanacak şekilde bir dil geliştirmemiz gerekiyor. Türk yapay zekaları üretilmeli. Türkçe programlarıyla yapay zekalar üretilmeli. Yazılımlar üzerine çok büyük önem verilmeli. Çünkü artık internet hayatın adeta vazgeçilmezi oldu. Bir hava kadar, su kadar insanlığın ortak değeri oldu. İnternet ortamında hangi dil etkili ve yaygın olursa o dilin kültürü dünyaya hakim olacak hale geliyor. O nedenle biz mutlaka Türkçeyi internet dili haline getirmek zorundayız. Yani normal vatan sınırları dışında nasıl bir mavi vatanımız varsa artık bir de siber vatan anlayışını geliştirmemiz lazım. Siber vatan da ancak

0: dil ve kültür sayesinde kurulabilir, korunabilir, geliştirilebilir.
1: Kesinlikle hocam. Bugün bahsettiğimiz sürekli bu dijital platformlar ve sosyal medya sayesinde de Türkçe de tarihte görünmemiş bir hızla belki dönüşüyor. Yani bu değişim doğal bir dil gelişimi olarak mı okunmalı sizce? Yoksa bu yapay mecralardaki dil değişmelerine dikkat etmeli miyiz?
0: Çok güzel bir soru. Şöyle, şimdi mesela dilin birçok işlevi var, fonksiyonu var. Mesela sözlü anlatım, yazılı anlatım, lisanı halli anlatım, sembollerle, ışıklarla haberleşme vesaire, iletişimin pek çok şekli var. Şimdi artık bu dijital teknolojide de adeta sembollerle yeni bir dil üretiliyor. İşte bu üretilen dilde Türkçe ve Türk kültürünün hakimiyeti, yaygınlığı, etkisi ne kadar artarsa o kadar ulus olarak, millet olarak milli güvenliğimizi bu açıdan sağlamış olur. Çünkü sanal ortamlarda yapılan çeşitli saldırılarla ülkelerin hem güvenlikleri çökertilebiliyor, banka sistemleri çökertilebiliyor, eğitim imkanları vesaire büyük bir tehdit altında her ulus güvenliğini koruma için yeni sistemler kurma ihtiyacı hissediyor. Türk devletleri, Türk Cumhuriyeti de, Türk ülkemiz de bu alanda önemli atılımlar yapıyor. Mesela verileri İngiliz dilinde ürettiğiniz takdirde, yani bir başka dilde ürettiğiniz takdirde o dilin kültürünü ve o dilin tarihini geleceğe taşımış, aktarmış oluyorsunuz. Tıpkı mesela iş yeri adlarına yabancı isim konulduğu zaman nasıl o dilin, o kültürün ebedileşmesine adeta zemin hazırlanıyorsa, bilerek veya bilmeyerek yapılan bir hatadır bu. Aynı şeyin iletişim çağında yapay zeka ve diğer platformlarda Türkçeyi de kalıcı, etkin bir yazılım aracı haline getirmek durumundayız ki kültürümüzü, dilimiz sayesinde milletimizin güvenliğinde geleceğe taşıma şansı elde edebiliriz. Aksi takdirde buna ayak uyduramayan ulusların ne ekonomik, ne kültürel, ne de siyasi açıdan etkili olmaları, dünya siyasetine yön vermeleri mümkün değil. Dünya artık gittikçe küçülüyor biliyorsunuz. Ulaşım ve iletişimin baş döndürücü bir şekilde gelişmesi sonrasında dünya adeta küçük bir köye dönüyor. Ve
1: evet hocam.
0: Ve iletişim becerisi, bilgiye önce ulaşma ve bilgiyi etkin kullanma kapasitesi ve kabiliyetini elde eden insanlar ve toplumlar o köyün eski tabiriyle ağası patronu haline gelecekler, geliyorlar. Türk milleti genç ve dinamik nüfusuyla, tarihi birikimiyle, milli güvenlik idraki anlayışıyla, milli birlik bilinciyle bu alanda da meydan okumalı, varlığını ortaya koymalı ve Türk kültürünün, milli güvenliğinin geleceğe emin adımlarla aktarılması sağlanmalı diyorum.
1: Kesinlikle hocam, milli güvenliğimiz açısından, ülkemizin gelişimi, selameti açısından da çok önemli olduğunu söyleyebiliriz bu konuların. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken hocam, sizden son olarak şunu da duymak isterim. Devlet kurumlarımızdan, işte üniversitelerimize, medyadan aileye kadar Türkçenin korunması ve geliştirilmesinde en büyük sorumluluk sizce kimlere düşüyor?
0: Çok güzel bir soru. Yine yani öncelikle tabii birey olarak herkesin bir sorumluluğu var. Türk'üm diyen, Türk devletinin bir parçasıyım, Türk milletinin bir ferdiyim diyen her insan Türkçeyi güzel ve etkili kullanma becerisi kazanmak zorunda. Bunu kim temin edecek? Tabii ki devlet programlarıyla, hatta çıkaracağı yasayla Türk dilini koruma yasası çıkarabilir. Koruyarak gelişimini sağlayacak. Çünkü kontrolsüz ortamlarda yabancı kültürlerin bizim dilimize kelimeler olarak, gramer olarak girmesi,

0: pek çok yer adlarının o şekilde değişmesi dilimize zarar veriyor. Mesela son zamanlarda üretilen pek çok sitelerin adları hep yabancı konuldu. Bu Türkçeyi yeni öğrenmek isteyen çocukların okuma becerisine olumsuz etki sağladı gibi, yabancılara Türkçe öğretirken onların Türkiye'deki gördükleri manzara karşısında Türkçe öğrenme becerileri veya Türkçe öğrenmedeki yetenekleri olumsuz etkileniyor. Bir küçük örnek vererek sözlerimi tamamlayayım. Yıllar önce misafir askeri personel olarak eğittiğimiz uluslararası öğrenciler Dünya Kupası maçlarını NTV'de izlemişler. Sokakta yürürken çocukların top oynadığını görünce bir tanesi sormuş: Dünya Kupası'nı izliyor musunuz? Öğrenci çocuklar, evet izliyoruz demişler. Nerede, hangi kanalda izliyorsunuz demişler. Onlar da NTV demiş. Bunun üzerine bizim yabancı subay öğrencimiz, NTV değil demiş, NTV.
1: Muhteşem.
0: Evet, Nergis TV'yi biz NTV diye okumuş ve öyle telaffuz etmişiz. Diğerler show, işte diğer şeyler de öyle. Yani nasıl evladımıza vereceğimiz ismi özenle seçiyor ve biliyoruz ki hitap telkindir. Yani aynı şekilde iş yeri adlarını, ürettiğimiz şeylerin isimlerini Türkçeleştirerek hem Türkçenin ebedi yaşamasına zemin hazırlayacağız, hem de Türk kültürünün gelişmesine katkı sunacağız. Bilim dili, sanat
1: kesinlikle
0: dili,
1: hocam,
0: kültür dili olmasını sağlayacağız. Bunda her vatandaşa görev düşüyor.
1: Kesinlikle hocam. Yani devletimiz zaten son yıllarda özellikle Türkçe ve Türk dünyası politikaları bağlamında kurumsal anlamda ve uluslararası anlamda da ciddi işleri imza atıyor. Sizin de dediğiniz gibi bu tarz daha gündelik hayattaki dilimizin korunması açısından da daha güzel işler yapılabileceğine ben de inanıyorum. Hocam artık vaktimizin sonuna geldik. Başka programlarda sizi yine ağırlamak isteriz.
0: Yıllar önce yazdığım bir şiir vardı. Ondan
1: tabii hocam, ondan çok kısa bir bölümle isterseniz bitirelim.
0: Tamam. Gönül verelim. Bu ne aymazlık, bu ne doymazlık. Yeter, yeter artık. Sinsi de çökerken köhne ayrılık, sözde kalkıyor dilde gayrılık. Peki söyleyin Tanrı aşkına, açımız bile burgerlenirken kaçımız kır sefasına piknik demiyor? Kaçımız diyalog, empati, telepati için dengeleri kuruvermiyor? Kaçımız mini süper gross marketi parasız dolanıp kart geçirmiyor? Ya kaçımız Türkçe ürün adı biliyor? İlaçlar, araçlar, kuşlar, ağaçlar kaçımıza Türkçe hitap ediyor? Şimdi böyle devam ediyor. Son kıtasında okuyayım bir şey, o arada kıtayı. Yıllar öncesinden demişti atam, Türkçe ulusun kalbidir, zihnidir. Ama dilimiz bugün dildileniyor, kalbimiz, zihnimiz dilimleniyor.
1: Çok güzel hocam. Kaleminize, ağzınıza sağlık. Sizin zaten güzel şiirler yazdığınızı da biliyoruz aynı zamanda. Konumuzla bağlantılı olarak bunu da dinlemiş olduk sizden. Yine ağırlamak dileğiyle size hocam. Ayağınıza sağlık. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: O halde artık veda vakti. Bu bölümde dilin yalnızca söylediğimiz sözlerden ibaret olmadığını konuştuk. Çünkü bir millet kelimelerinde tarihini, kavramlarında düşüncesini, cümlelerinde ise dünyaya bakışını taşır. Dili korumak da bu yüzden onu değişmeden saklamak değil, kendi imkanlarıyla yaşamaya, üretmeye ve çağın meselelerini anlatmaya muktedir kılmaktır. Kıymetli değerlendirmeleri için Doktor Ali Taştekin hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yedi İklim Bir Lisan'da bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte bir sonraki bölümde Türkçenin hafızasını bu kez bir kütüphanenin sessiz raflarında arayacak ve Divan-ı Lügat-ı Türk'ün eşsiz nüshasının hikayesine uzanacağız. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi iklim, bir lisan.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bugün nezaket mevsiminde zeytin gölgelerinin serinliğinden süzülüyor. Ufkumuzu Torosların denize bakan o ışıklı, cömert ve güleç yamaçlarına, Akdeniz'e çeviriyoruz. Gönül haritamızın bu 5. menzilinde niyetimiz, güneşin o duru sıcaklığını kendi tabiatına sızdırmış Akdeniz insanının o hesapsız iyilik ahlakına ve içindeki emniyet duygusuna pür dikkat kesilmek. Biz bu yolculukta toprağın sunduğu cömertliği, insanın ruhunda nasıl erittiğine ve kapısını kilitlemeyi unutan bir güven toplumunun zarafetine şahitlik ediyoruz. İstiyoruz ki her şeye şüpheyle bakan, insanı insana yabancılaştıran günümüz dünyası, Akdeniz insanının o yoldan geçene bir salkım üzüm, bir sıkım narenciye ikram etmeden bırakmayan o hesapsız çehresini, iyiliği bir görev değil, bir fıtrat nişanesi sayan o naif hukukunu kalbinde hissedebilsin. Akdeniz'in o turunç kokulu sokaklarında, gölgesi sokağa taşan asmalarında hayat yabancılık duvarlarıyla örülmemiştir sevgili dinleyenler. Burada asıl olan kapından geçen her cana dünyanın güvenli bir sığınak olduğunu pürüzsüzce hissettirebilmektir. Coğrafyanın getirdiği o aydınlık ve ferah iklim insanları birbirine bir ihtimamla bağlamıştır. Bu insanların kelimelerindeki o teklifsiz, candan ve içten ritim o güneşli tabiatın birer yansımasıdır sanki. O bahçe kapısında içeriye adım attığınız saniyede sizi evinin en serin köşesine buyur eden o samimi ağırlama adabı kalplerindeki sarsılmaz merhamet pınarının en duru işaretlerindendir. Saadettin Ökten medeniyetimizin kurduğu o en asil emniyet nizamının insanın yeryüzünde yürürken korkudan, endişeden ve şüphe edilmekten arınmış olarak selamet içinde yaşayacağı bir şehir estetiği olarak tarif eder. Akdeniz insanının fıtratında bu tasavvur bahçesindeki ağacın meyvesini sadece kendi mülkü saymayıp yoldan geçen yolcunun da hakkı olduğunu bilerek dalları yola doğru sarkıtmasında hayat bulur. Kapısını kilitlemeden komşusuna giden, yeryüzünü büyük bir aile evi gibi gören o pürüzsüz ihtimam, Saadettin Ökten'in işaret ettiği o köklü Anadolu irfanının ve insani emniyet duygusunun en güzel tezahürüdür. Kemal Sayar, modern çağda insanın en büyük yarasının sürekli savunma pozisyonunda yaşamak ve bir başkasına güvenme yeteneğini kaybetmek olduğunu savunur. Akdeniz'in o cömert kasabalarında bir yabancının yorgunluğunu gördüğü an hiçbir sual etmeden ona bir bardak soğuk su ikram eden o el, Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal çoraklaşmayı ve güvensizlik sızısını tamamen iyileştiren muazzam bir şifa eylemidir. Nezaket, korunaklı duvarların arkasına sığınmak değil, kalbini ve sofrasını hesapsızca açabilmektir. Sosyolog Goffman, toplumsal alanda insanların birbirlerine sundukları o emniyet sinyallerini ve kamusal alandaki o dilsiz itimat bağlarını çözümlüyor çalışmalarında. Coğrafyamızın bu sıcak köşesinde Goffman'ın üzerinde durduğu o itimat sarsılmaz bir iyilik ahlakına dönüşüyor. Komşusunun malını kendi malı gibi korumak, sokaktan geçen çocuklara kendi evladıymış gibi kol kanat germek, işte o ışıklı topraklarda kimsenin kendini sahipsiz, emniyetsiz hissetmesine rıza göstermemektir. Bauman'ın herkesi sadece kendi bireysel sınırlarını kalın duvarlarla ördüğü, ilişkileri bir tehdit gibi algıladığı akışkan dünya eleştirisi, kapısını ve gönlünü sadakatle açık tutan Akdeniz çelebiliğinde tüm hükmünü kaybediyor. Çünkü iyilik etmek, Bergson'un da bahsettiği o zamana yayılan, nesilden nesile aktarılan köklü bir içsel süreklilik. Ruhun cömertlikle ve emniyetle mayalanması hali. Yunus Emre, ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim derken, hayatın asıl gayesinin o hesapsız sevgide saklı olduğunu bize hatırlatır. Akdeniz insanının o güneşinin sıcaklığı, bir ibadet neşesiyle insan ilişkilerine taşıdığı o iyilikseverliği, Sadi Şirazi'nin asil ruhların şiarı, elindeki nimeti tek başına tatmak değil, onun kokusunu komşusunun evine kadar ulaştırmaktır sözüyle mühürlenir. Bu topraklardaki geleneksel hukuka

0: Büyüklere duyulan o mahcup hürmete pürüzsüz, kalbi bir borç gibi riayet etmek, Şeyh Galib'in Zübde-i Alem dediği insanın kendi fıtratındaki o koruyucu ve hesapsız asaleti muhafaza etmesi demektir. İşte bu kadim miras bize hep şunu fısıldar. Coğrafyamızın her bir rengi aslında ayrı enstrümanlardan yükselen ama aynı ilahi besteyi çalan kocaman bir orkestradır. Akdeniz'in o gönül sıcaklığı bize birbirimize güvenmeyi, hesapsızca iyilik etmeyi ve hayatı pürüzsüz bir emniyet duygusuyla güzelleştirmenin o en muazzam insani dersini verir. İncelikli bir insan bu hesapçı dünyada sadece çıkarını düşünen insan değildir. Yanı başındaki ya da kapındaki canın susuzluğuna, yorgunluğuna, o pürüzsüz şefkatle ve cömertlikle sığınak olabilme olgunluğudur. Gelin bu gönül haritamızın 5. durağını selamlarken kalbimize ve kelimelerimize o kadim birliğin rikkatini ekleyelim. Coğrafyamızın altındaki o ortak mayaya pür dikkat kesilelim. Unutmayalım ki dünya sadece biriktirenlerin değil, bir hayatı emniyetle, sadelikle ve aşkla paylaştıranların zarafetiyle nefes almaya devam eder. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin turunç çiçeği huzuruyla, gönlünüzün o duru iyilik ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şirket bir yandan kişisel verilerin korunması konusunda hizmet verdi. Diğer yandan kişisel bilgileri sızdırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkati çekti. Amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Bakan Güler, dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye olduğunu vurguladı. Mersin'de Ailem Güvende Operasyonu'nda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen ve fuhuşa teşvik edici paylaşımlarda bulundukları belirtildi. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için süren soruşturma derinleşiyor. 7 ilde düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığı ile mücadelenin en büyük öncelik olduğunu söyledi. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti Bakan Şimşek. Bloomberg HT Habertürk ortak yayınında soruları yanıtladı. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşı en az enflasyon kadar artacak dedi. TOKİ 47 ildeki 405 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. 10 milyar 780 milyon liranın üzerinde bedel biçilen arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon 768 bin metrekareyi aşıyor. Alıcılar %25 peşinat ve 48 ay vadeyle arsa sahibi olabilecek. Bazı taşınmazlarda peşin alıma %15 indirim uygulanacak. Et ürünlerinde yeni standartlar devreye girdi. İlgili tebliğde değişikliğe gidildi, yeni standartlar getirildi. Bu kapsamda kıymaya, soya veya nişasta karıştırılamayacak, dönerin içeriği açıkça yazılacak. Yeni uygulamanın detaylarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı, yeni uygulamayla birlikte sofralara gelen her lokmanın güvenilir olması için denetim ve düzenlemelerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkat çekti. Türkiye savunma sanayinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. Bu sertifika Türkiye'nin yalnızca uçak üretme değil, geliştirdiği platformun askeri standartlara uygunluğunu da ortaya koyuyor. Soykırımcı İsrail Gazze'de çadırlara saldırı düzenledi. Biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Gazze'de saldırılarda hasar alan ve çökme riski olan 400 bina bulunduğuna dikkat çekti. Barınma ihtiyacının acilen karşılanması çağrısını yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrailli işgalcilerin zulmü devam ediyor. Washington-Tahran hattında gerginlik sürerken İran'la ilgili eylemleri nedeniyle ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik tasarı sunuldu. Tasarının geçme ihtimalinin çok düşük olduğu ifade ediliyor. ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını da onayladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı heyetleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını da söyledi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya iki kente saldırdı. Ukrayna'da Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu. Tesiste yangın çıktı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu 16. ve 17. kilometreleri arasında Aydın ve Denizli istikametindeki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak her iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım sağ şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 25 ve 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Japan Dilek Noy'la zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
1: bak. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Saatlerimiz 15'i 8 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Genç Yaşam TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Genç Yaşam'ı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Genç Yaşam'ın ilk şarkısını ben Deniz söylüyorum, Matmazel.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.13'ü gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca da Genç Yaşam programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde milli sporcumuz Zehra Aktaş bizimle olacak. Hem jiu-jitsu sporunu konuşacağız hem de başarılarını programımızda ele alacağız. Ardından da Mersin Toros Devlet Hastanesi üroloji uzmanı hekimi Veysel Bayburtluoğlu'yla böbrek sağlığına dair söyleşeceğiz ve birbirinden güzel şarkılar da sizin için çalmaya devam ediyor. Alp Güvenir söylüyor.

ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Genç Yaşam devam ediyor.
3: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.23'ü gösteriyor. Genç Yaşam'da konuğumuz, milli sporcumuz Sayın Zehra Aktaş bizimle. Sayın Aktaş merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba.
3: Tebrik ederiz Sayın Aktaş. Jiu-Jitsu Dünya Şampiyonası'nda gösterdiğiniz başarılı performansla dünya ikincisi oldunuz ve gümüş madalyanın da sahibi oldunuz. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz Sayın Aktaş.
4: Teşekkür ederim.
3: Sayın Aktaş, bu sporla, jiu-jitsuyla ne zaman, nasıl tanıştınız öncelikle?
4: Ben ilk başta 2023-2022 yılları arasında Budokaido ile beraber tanıştım. Murat Boldaz hocam sayesinde ilk başta Budokaido yapıyorduk ve sonra jiu-jitsu branşıyla tanıştım. Bizim kulübümüze hocam sayesinde geldi. Yani hocam sayesinde geldi derken, hocam sayesinde tanıştım.
3: Evet.
4: Sonra zaten Türkiye'de bir sürü birinciliklerim oldu. Önce Adana'da falan sürekli birinci oldum.
3: Evet, tebrik ederiz. Sonra da milli sporcu olarak.
4: Aynen. Dünya önce ilçe şampiyonalarında birinci olarak Türkiye şampiyonalarında birinci olma şansı kazandım.
3: Peki dünya şampiyonasında finale çıktığınızda, gümüş madalyayı kazandığınız o anlarda neler hissettiniz?
4: Ailemi ve hocamı gururlandırdığım için çok mutluyum.
3: Evet, peki müsabakalara başlamadan önce nasıl bir hazırlık içerisindesiniz? Nasıl bir gününüz nasıl geçiyor? Profesyonel bir sporcu olarak nasıl hazırlanıyorsunuz müsabakalara?
4: Her gün zaten antrenmana gidiyoruz ve çok yoğun bir şekilde çalışıyorduk.
3: Evet, peki baktığımızda bir yandan da eğitim hayatınız da devam ediyor değil mi?
4: Evet, hem okul hem spor aynı anda devam ettirmeye çalışıyordum ama ikisi de çok iyi ilerliyordu zaten.
3: Evet, başarılar diliyoruz, tebrik ederiz.
4: Teşekkür ederim.
3: Peki bundan sonra yakın zamanda yeni bir müsabaka var mı Sayın Aktaş?
4: Ya şu anda Budokaido branşımızda bir Avrupa Şampiyonası düzenlemeye gidecekler sanırım.
3: Evet.
4: Yani ben onda gidemeyeceğim gibi ama belirsiz şu anda, o yüzden. Ama çalışıyoruz. Ona şu anda çalışıyoruz. Tüm kulübümüz. Ona evet. Çalışıyoruz şu anda.
3: Peki sporun size etkileri nasıl oldu? Baktığımızda spora başladıktan sonra sizi nasıl etkiledi? Hayatınızda neler değişti?
4: Jiu-jitsu'ya başlamadan önce çok asosyaldim. Ama şu anda arkadaşlarım, sporda tanıştığım insanlar sayesinde biraz daha konuşkan, yani nasıl diyeyim? Yani biraz daha sosyal çevrem genişledi.
3: Evet.
4: Ve yani tüm kızlara ve tüm kendi, nasıl diyeyim ki, yani
3: evet,
4: gelişmek isteyen herkese öneriyorum gerçekten.
3: Peki Sayın Aktaş, 17 yaşında bir sporcu olarak okul, sosyal hayat ve o yoğun antrenman programını nasıl dengeliyorsunuz?
4: Okul 8.30 ve 3.30 arasındaydı. Ondan sonra da zaten direkt eve geçip yemek falan yiyip direkt antrenmana gidiyordum. İkisi beraber yürütülüyordu. Yani ben ikisini beraber giderebiliyordum.
3: Evet, peki milli formayla mücadele etmenin sizde oluşturduğu sorumluluk ve motivasyon neydi? Nasıl hissettiniz?
4: Gerçekten çok iyi hissettim ve tüm benim gibi kadın sporculara, yani spora başlamamış herkese öneriyorum. Gerçekten bence başlamalılar ve çok güzel bir his. bence.
3: Evet. Şimdi önünüzde tabii yeni hedefler var muhakkak. Evet. Dünya
4: ben
3: ikinciliğinden sonra sıradaki hedefinizin...
4: Dünya ikincisi olduğum ve birinci olmayı hedefliyorum ve inanıyorum kendime de.
3: Evet, bundan sonraki hedefiniz ne peki? Nerede görmek istiyorsunuz kendinizi?
4: Hedefim daha iyi çalışıp dünya birincisi olmak.
3: Evet, umarız o hedefe de ulaşırsınız. Başarılar diliyoruz.
4: İnşallah.
3: Peki sizin yaşınızda olup spora başlamak isteyen ancak yapabilir miyim diye düşünen çok sayıda da

0: insan vardır muhakkak. Onlara neler söylemek istersin?
1: Ya
0: Başlamak
1: tabii
0: ve hedefinin
1: vardır
0: peşinden
1: da bence
0: gitmek.
1: başlamalılar çünkü sporun yaşı yoktur. Ve yani başlasalar daha iyi geliştirebilirler kendini. Çünkü geç kalırlarsa geç yani.
0: Evet, çok teşekkür ederiz
1: Şu
0: Sayın
1: anda
0: Aktaş.
1: başlasalar daha iyi olur.
0: Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
1: Tabii ki şu an federasyon başkanımız Sayın Hasan Yıldız Muay Thai ve Jiu-Jitsu As Başkanımız Hulusi Elmas, Jiu-Jitsu Teknik Kurulumuz Sayın Metehan Şahin ve çok canım hocam Murat Boldoz ve Başkan Muay Thai Boldoz Arena kulübü olan kulübüm.
0: Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Hoşça kalın Sayın Aktaş. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.29'u gösteriyor. Genç yaşamda koruduğumuz milli sporcumuz Sayın Zehra Aktaş'tı.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.33'ü gösteriyor. Genç Yaşam'da böbrek sağlığını konuşacağız. Konuğumuz Mersin Toros Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Sayın Veysel Bayburtluoğlu bizimle. Sayın Bayburtluoğlu, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Öncelikle böbreklerimizin vücudumuzdaki işlevi nedir? Böbrekler neden bu kadar önemli ve sağlıklı çalışmaları için, vücudumuz için ne anlam ifade ediyor sağlıklı çalışması?
2: Evet, böbrekler vücudumuzun tabii en önemli

0: organlarından biri. Özellikle kanımızdaki artık atık haline gelmiş ürünlerin uzaklaştırılması, idrarla atılması, vücudun ihtiyacı olan moleküllerin düzenlenmesi, asit baz dediğimiz dengenin korunmasında çok önemli böbreklerimiz.
1: Evet, peki böbrek hastalıkları denildiğinde genellikle aklımıza ağrı geliyor. Ancak böbrek hastalıkları her zaman ağrıya da neden olmuyor açıkçası. Böbreklerde bir sorun olduğunu gösteren erken belirtiler neler? Ne gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz?
0: Yani böbrek hastalıklarında evet, yani özellikle taş hastalıklarında ağrıyla kendini gösterebiliyor. Ama daha çok diyabete veya hipertansiyona sekonder gelişen böbrek hastalıkları sinsi seyredebiliyor. Bu şekilde ilerlediğinde de aslında bir bulgu vermeyebiliyor. Tansiyon yüksekliğini hastalar algılayamayabiliyorlar. Ölçüm yapmadan ortaya çıkmayabiliyor. Bu şekilde de seyredebiliyor.
1: Evet, peki özellikle genç yaşlarda böbrek sağlığında sorun teşkil eden unsurlar var mı? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Endişe etmemiz gereken konular neler?
0: Genç yaşta özellikle alışkanlık kazanmak çok önemli. Bazı alışkanlıklar uzun süre devam ettirildiğinde böbrek sağlığını bozabiliyor. Bu alışkanlıklar tabii herkesin bildiği günlük su tüketimine dikkat etmek gibi basit alışkanlıklarla başlayıp işlenmiş gıdaların tüketilmesi, bu gıdaların içerdiği yüksek tuz oranlarının tansiyona yol açıp böbrek sağlığını bozması, yine bu gıdalar içerisinde yüksek şeker oranlarıyla vücutta insülin direncine sebep olarak diyabete, şeker hastalığı halk arasında tabiriyle şeker hastalığına sekonder de yine böbrek sağlığını bozması olabiliyor, gelişebiliyor. O yüzden o iyi alışkanlıkların, beslenme alışkanlıklarının genç yaşta edinilmesi önemli.
1: Evet, su içmenin önemi hakikaten herkes tarafından dillendiriliyor. Baktığımızda su içmek bunun bir ölçütü var mı? Bir yandan da aslında susama hissiyatımız var. Susadıkça içmek mi doğru, yoksa o 2 litre, 3 litre denen o kapasiteyi doldurmak mı gerekiyor? Nasıl olmalı bu su içme alışkanlığı da?
0: Evet, bu da çok aslında hastalar tarafından merak ediliyor. Tabii herkes için tek bir doğru yok burada miktar
1: Evet.
0: olarak. Ama hani kilograma göre kabaca 50 kilogram bir insanın yani 1,5 litrenin altına düşmemesi gerekiyor ek bir hastalığı yoksa. Ama bunun aslında bir göstergesi var. Biz hep şunu söyleriz. İdrar renginiz açık olacak şekilde için. Yani o gün hava sıcaktır, terlemiş olabilirsiniz, çok sıvı kaybetmiş olabilirsiniz. Sıvı alımını arttırmanız gerektiğini gösteren en önemli belirti aslında idrar renginde koyulaşma. O
1: Evet.
0: nedenle idrar rengini açık tutacak şekilde bir sıvı tüketimi bütün hastalar için, yani herkes için sağlıklı olsun, hasta olsun öneriyoruz.
1: Evet, tabii baktığımızda gazlı içeceklerde de su var. Öte yandan çayda, kahvede ve diğer işte o şekerli gazlı içeceklerde de var. Onları tüketmek de su yerine geçer mi?
0: Yani tabii ki sıvı gıdalar su ihtiva ediyorlar. İçeriğinde su var. Bu tabii ki vücuda bir su girişi sağlar. Ama yani biz özellikle bu su alımını, yani sıvı alımını su şeklinde alınmasını
1: Evet.
0: öneriyoruz. Tabii örneğin çay ya da kahve tükettiğinizde aslında bunların idrar attırıcı özelliği de var. Yani vücuttan sıvıyı uzaklaştırma özellikleri de var. O yüzden bu sıvıyı ben sadece çay tüketerek zaten alıyorum demek çok da doğru değil.
1: Evet, öte yandan tabii enerji içeceği tüketimi de artmış durumda. Özellikle küçük yaşta çocuklarda da bunu görüyoruz ne yazık ki. Bu alışkanlık ne kadar doğru ve böbrek sağlığını nasıl etkiler?
0: Enerji içecekleri şu anda evet toplum sağlığı açısından özellikle gençlerde bence de bir ciddi bir problem haline gelmiş durumda. Enerji içeceklerinin içeriğine baktığımızda kafein oranlarının yüksek olduğunu, şeker oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Ve bu içeceklerin özellikle çocuklar tarafından hani bir egzersiz sırasında tüketilmesi hani böbrek sağlığı dışında bir de kalp sağlığını da
1: Evet.
0: etkileyebiliyor. Tabii ki işte ritim bozukluklarına yol açabiliyor. O nedenle aslına bakarsanız 18 yaş altında enerji içeceği olarak satılan ürünlerin çok da tüketilmemesi gerekiyor. Yani bir kısmının üzerinde hatta böyle bir ibare de var. Ama tabii ne kadar uyuluyor?

0: Orası bir soru işareti.
1: Evet, peki bilinçsizce kullanılan ilaçlar nasıl etkiliyor böbrek sağlığını? Özellikle belki de ağrı kesiciler sıkça kullanılıyor. Öte yandan ufak bir nezle olduğunda insan, grip olduğunda da antibiyotik de kullanabiliyor doktor.

0: olabiliyor ve geri dönüşsüz olabiliyor. Bu önemli.
1: Evet, tabii son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle diyetler de popüler. İşte açlık oruçları ya da su diyeti gibi diyetler var. Öte yandan yine spora da ilgisi var gençlerin, o spor salonları, salon sporlarını. Bunlar nasıl etkiliyor? Bilinçli bilinçsiz yapmak ne kadar etkiler böbrek sağlığına?
0: Yani ikinci söylediğiniz özellikle son zamanlarda çok gelmeye başladı hastalarımız. Özellikle bu steroid kullanımı
1: Evet.
0: çok bilinçsizce yapılıyor. Bunun böbrek sağlığını bozduğu gibi hatta geri dönüşsüz olarak hormonal yapıyı bozma gibi bir yan etkisi de var. Tabii böbrekler için de bir yük getirmesi, protein. Fazla protein tüketiminin böbrekler için yine bir yük getirmesi gibi bir yan etkileri de oluyor. O nedenle mutlaka doktor kontrolü veya bir diyetisyen kontrolüyle belli dozlarda, hani bu işi profesyonel yapacaklarsa dahi belli dozlarda mümkünse tabii ki kullanmamalarını
1: Evet.
0: öneriyoruz.
1: Tabii steroidden söz ettiniz. Öte yandan protein tozları da var. Kreatin denen ürünler var. Protein barları var ve daha birçok şey var aslında bu alanda. Bunlar nasıl etkiliyor?
0: Yani bunlar dediğim gibi yani tek bir sefer kullanımla aslında net bir etki görmek mümkün değil.
1: Evet, uzun
0: Bunların
1: süreli kullanım.
0: uzun sürede bir birikim, böbrek üzerinde yarattığı bir kronik kullanıma bağlı olarak o proteini sonuçta böbreklerin süzmesi gerekiyor. Vücuttan fazlasının atılması gerekiyor. Yani uzun süreli kullanımda böbrek üzerine tamamının yani alınacak herhangi bir ilacın da tüketilen besinlerin de bu protein tozlarının da kronik kullanımda, uzun süreli kullanımda zararları olma ihtimali yüksek. O yüzden mutlaka bir bilene danışmak, bir doktor
1: Evet.
0: kontrolünde bu işi götürmek önemli.
1: Evet, öte yandan bilinçsiz yapılan diyetler peki bunlar nasıl etkiliyor?
0: Ya bilinçsiz diyetler tabii ki etkiliyor. Hani vücudumuzda her organı etkileyebilir. Tabii ki bu diyetler sırasında sadece su tüketmek de
1: Evet.
0: yanlış. Sadece herhangi bir protein üzerinden sadece protein tüketmek de yanlış. Tabii ki bir dengeli beslenmeyi biz her zaman için öneriyoruz. Bunu da mümkünse bir diyetisyen kontrolünde götürmeleri önemli.
1: Evet, tabii son yıllarda bir de vitaminler de popüler. Her yerde de satılıyor. Bunların olumsuz yönleri var mı böbrek için?
0: Yani vitamin takviyelerinin açıkçası gösterilmiş direkt bir şeyi yok. Hani böbrekler
1: Evet.
0: üzerine tabii ki fazla alınması durumunda zararı olacaktır. Ama
1: O da yine
0: genel
1: kontrol
0: bir
1: eder.
0: yaklaşım olarak gereksiz herhangi bir takviyenin de bir besinin de bir ilacın da fazla alınması, o dengenin bozulması vücudumuzda sadece böbrekler için de değil, bütün organlar için
1: Evet.
0: o dengeyi bozan etkileri olabiliyor. Tabii ki eksiklik varsa özellikle bu vitaminlerin kullanılması. Eğer vücudumuzda herhangi bir eksiklik yoksa kullanılmasını çok da gerekli olmadığını düşünüyorum.
1: Evet. Bir de tabii böbrek taşından muzdarip insanlar da çok. Onlar neye dikkat etmeliler? Böbrek taşı neden oluşuyor?
0: Böbrek taşının oluşumunda bir sürü metabolik yolak var. Taşların birçok çeşidi var. Her birinin ayrı sebebi var. Tabii genel olarak biz taş oluşmasın diye veya taşı olan hastalara bol sıvı tüketimi, bol su tüketimini öneriyoruz. Bunun dışında yüksek protein içerikli beslenmek çok etkileyebiliyor. Kuru yemişleri çok tüketmek yine aynı şekilde vücutta bazı oksalat dediğimiz bu taş oluşumundaki moleküllerin dengesini bozarak vücutta ve böbrekte taş oluşumuna neden olabiliyor. Böyle bir problemi olan hastaların özellikle taş türüne göre de
1: Evet.
0: ayrı önerilerimiz olabiliyor. Bir doktora başvurmasını öneririm.
1: Evet. Şimdi baktığımızda genel olarak böbrek sağlığını korumak isteyen biri, bir genç günlük yaşamında nelere dikkat etmeli? Yaşam biçimini nasıl değiştirmeli?
0: Aslında bunu şöyle özetleyebiliriz. Demin de konuştuk. Sıvı alımı, su alımına dikkat edecek.
1: Evet.
0: Belli bir düzeyin, özellikle idrar rengini açık tutacak şekilde sıvı alımına dikkat edecek. Bunun yanı sıra tuz alımını da kısıtlayacak. Genel olarak 5 gramın altında. Tabii bunu gram olarak ölçmek çok mümkün değil ama
1: Evet.
0: hani hazır tüketilmiş bir cips paketinde örneğin günlük alması gereken tuzun tamamını almış olabiliyor bir genç.
1: Evet.
0: O yüzden bunu tüketmemesi mümkünse tüketeceği zaman en azından

0: miktarına dikkat etmesi önemli. Bunun dışında yine ağrı kesici konuştuğumuz ağrı kesici veya protein tozları veya herhangi bir takviyeyi mümkünse kullanması gerekiyorsa da yine kontrol altında kullanması gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: İyi
0: diliyorum.
1: çalışmalar diliyoruz Sayın Bayburtluoğlu. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.45'i gösteriyor. Genç Yaşam'da konuğumuz Mersin Toros Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Sayın Veysel Bayburtluoğlu bizimleydi.

0: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.53'ü gösteriyor ve programımız Ne Güzel de devam ediyor. Fettah Can'ı dinliyoruz.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Genç Yaşam'ın sonuna geldik. Bugün Genç Yaşam'ı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şirket bir yandan kişisel verilerin korunması konusunda hizmet verdi, diğer yandan kişisel bilgileri sızdırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkati çekti. Amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Bakan Güler, dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye olduğunu vurguladı. Mersin'de Ailem Güvende Operasyonu'nda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen ve fuhuşa teşvik edici paylaşımlarda bulundukları belirlenmişti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyedeydi. Belediye işlemlerinde rüşvet karşılığı usulsüzlük yapmakla suçlanan zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümler ve olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa raporlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığı ile mücadelenin en büyük öncelik olduğunu söyledi. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bakan Şimşek, Bloomberg HT Habertürk ortak yayınında soruları yanıtladı. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşı en az enflasyon kadar artacak, dedi. TOKİ 47 ildeki 405 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. 10 milyar 780 milyon liranın üzerinde bedel biçilen arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon 768 bin metrekareyi aşıyor. Alıcılar %25 peşinat ve 48 ay vade ile arsa sahibi olabilecek. Bazı taşınmazlarda peşin alıma %15 indirim uygulanacak. Et ürünlerinde yeni standartlar devreye girdi. İlgili tebliğde değişikliğe gidildi, yeni standart getirildi. Bu kapsamda kıymaya, soya veya nişasta karıştırılamayacak, dönerin içeriği açıkça yazılacak. Yeni uygulamanın detaylarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı, yeni uygulamayla birlikte sofralara gelen her lokmanın güvenilir olması için denetim ve düzenlemelerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkati çekti. Soykırımcı İsrail, Gazze'de çadırlara saldırı düzenledi. Biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, Gazze'de saldırılarda hasar alan ve çökme riski olan 400 bina bulunduğuna dikkat çekti. Barınma ihtiyacının acilen karşılanması çağrısını yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalcilerin zulmü devam ediyor. Washington-Tahran hattında gerginlik sürerken İran'la ilgili eylemleri nedeniyle ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik tasarı sunuldu. Tasarının geçme ihtimalinin çok düşük olduğu ifade ediliyor. ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını da onayladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı hedefleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya iki kente saldırdı. Ukrayna'da Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu. Tesiste yangın çıktı. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
2: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Yine bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Önemli bir konuyu konuşacağız. Türkçe Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü Fatma Köle konuğum. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Tabii iklim değişikliği bizim programımızın ana başlığı, ana teması ve bu çerçevede de farklı konuları gündeme getiriyoruz. Uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Tabii iklim değişikliği çoğu zaman işte kuraklık, sıcaklık, artış ve aşırı hava olayları üzerine kendisini gösteren bir olgu. Bu anlamda şunu belki sorarak başlayabiliriz. Ormanlar çok çok önemli, akciğerlerimiz, oksijen kaynağı yeryüzünün ve ormanlar olmazsa nefes bile alamayız. Dolayısıyla ormanlar iklim değişikliğiyle mücadelede sizce nasıl bir işleve sahip?
1: Ormanlar iklim değişikliğiyle çok önemli bir öneme sahip. Çünkü ormanlar aslında karbon yutakları. Hava olaylarının düzenlenmesi, toprağın düzenlenmesi, biyoçeşitliliğin, ormanda yaşayan canlıların yuvası olması özelliğiyle de iklim değişikliğinde, iklim değişikliğinden etkilenen bir tarafı da var. Aslında iklim değişikliğini olumlu yönde düzenleyen, iklimi düzenleyen olumlu bir tarafı var. Tabii ki bahsettiğiniz işte oksijen kaynağı, büyük karbon yutaklarıdır ormanlar. Dolayısıyla bu sebepten dolayı önemli. Hem sera gazlarının dünyaya olan etkisinden dolayı hem de biyoçeşitliğe katkısından dolayı da ayrıca önemi var ormanların.
0: Sizin aslında uzmanlığınız olan konuya gelelim isterseniz. TÜRÇEV'in yürüttüğü okullarda orman programı. Nedir bu program? Hangi amaçla ortaya çıktı ve ülkemizde nasıl uygulanıyor? Bunları isterseniz adım adım konuşalım.
1: Uluslararası Okullarda Orman Programı 99 yılında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından uygulanmaya başlandı. 2000 yılı itibariyle artık okullar uygulamaya başladılar. 2004 yılında da Türkiye'de uygulamaya başlandı. 22 yıldır Türkiye'de uygulanıyor. Şu anda 29 ülkede okullarda orman programı yürütülüyor. Uluslararası bir program. Orijinal, yani İngilizce olarak ismi Learning About Ecosystem and Forest olarak geçiyor. Biz Türkçe olarak okullarda orman programı olarak geçiriyoruz. Ama aslında isminden de anlaşılacağı gibi orman ekosistemleri üzerine bir program. Programda da aslında özet olarak söyleyecek olursak orman ekosistemi ve orman ekosisteminin ilişkili olduğu işte az önce sorduğunuz iklim değişikliği, su, biyoçeşitlilik, toplum, yenilik, orman ürünleri gibi orman ekosisteminin bu başlıklarda olan ilişkisini öğretmenlerimiz çocuklarıyla çalışıyorlar.
0: Ağacın ve ormanın önemini anlatmak çocuklarımıza elbette son derece önemli ve kıymetli bir şey. Peki bu çevre eğitimini, yani bu ders kitabının ve bilgi vermenin ötesine geçerek nasıl bir modelle çocuklara sunuyorsunuz, nasıl anlatıyorsunuz? Yani bu projeyi diğerlerinden farklı kılan şey nedir? Yani bir davranış ve yaşam biçimi kazandırması gerekiyor illaki. Bu anlamda nasıl sağlamaya çalışıyorsunuz bu davranış değişikliğini?
1: Öncelikle okullarda orman programı okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda yürütülüyor. Yani 3 farklı kademede yürütülüyor. Yani 3 yaştan orta sona kadar çok geniş bir yaş grubu var. Burada aslında temel hedefimiz, temel amacımız sadece ormanları koruyalım mantığıyla değil, ormana çıkmasını, yani o ağaçlarla temas etmesini, ağaca dokunması, işte bir böceğe gözlemlemesi, bir toprağa dokunması, incelemesi, işte suyun ekosistemdeki yolculuğunu görmesi. Çünkü şöyle de bir şey var, biz doğayı sınıf olarak kullanmasını hedefliyoruz öğretmenin. Tabii ki belli noktalarda okul bahçeleri bu noktada yeterli olmayabiliyor. Ormana götürebiliyorlar ya da işte sulak alanlara götürülebilir. Genelde okullarımız şöyle başlıyorlar. Bir okul bahçesiyle çalışmaya başlayıp okul bahçesinde kendi açık hava sınıflarını oluşturuyorlar. Ve okullarda orman programı çalışmalarını buradan sürdürüyorlar. Aslında bu da amacımıza ulaşmış oluyor. Yani açık hava sınıfı doğayı tanıyacakları en önemli kısım. Çünkü sınıfta bunu yapmaları mümkün değil. Çünkü insan tanıdığı ve bağ kurduğu bir şeyle hani korur, ona kıymet verir. Burada aslında doğayla teması arttırmak, deneyimi arttırmak. Bizim programımızın asıl amacı bu. Yani şu andaki mevcut sistem içerisinde öğrenciyi sınıftan dışarı çıkararak, yine okul bahçesi de olabilir, ormanlık alanlar da olabilir, parklar olabilir, okula yakın bir park olabilir. Yani belli bir saat okulun dışında eğitim etkinliklerini, okullarda orman programı eğitim etkinliklerini buralarda sürdürmek.
0: Bize de ormana doğrudan temas etmesi, oradaki o canlılarla bir iletişim haline geçmesi, çocuğun bunu yaşayarak görmesiyle ders kitabından okumasının arasında nasıl bir fark var? Son derece önemli, kıymetli bir şey olduğunu elbette biliyoruz ama bu anlamda neler söylersiniz? Yani işte o doğayla temas kurmak, çocuğun çevre ya da işte iklim bilincini nasıl etkiliyor sizce?
1: Doğaya çıktıklarında aslında birazcık daha deneyimsel öğrenme başlıyor. Keşfediyorlar, deneyimliyorlar. Okullarda orman programının öğrenme yöntemi var. Biz buna okullarda orman pedagojik döngüsü diyoruz. Gözlemle, keşfet, analiz et ve harekete geç, iyileştir mantığıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla aktif katılımda çocuklar sınıf içerisindeki davranışlarıyla dışarıya çıktıkları davranışları da fark ediyor. Yani şimdi daha özgür bir ortam gibi, tabii ki kuralları olan, kuralları öğretmenlerin belirlediği, ama baktığımızda duygu durumları bile değişebiliyor açık hava sınıfında. Deneyimliyor, kokluyor, sesini duyuyor, dokunuyor. Yani bütün duyuları aslında aktif oluyor. Bir kitaptan öğrenmek dışında hani ormanın sesini dinleyebiliyor, kuşları gözlemleyebiliyor, böceklere bakabiliyor. Aslında birazcık daha duyularıyla, deneyimsel olarak daha aktif katılımlı oluyor. Dolayısıyla böyle bir durumda da öğrenme daha kolaylaşıyor, daha kalıcı hale geliyor.
0: Orman dediğimiz sadece ağaçlardan ibaret değil şüphesiz, veya ağaçların meyvelerinden, dallarından ibaret değil. Oldukça büyük bir ekosistem. Dolayısıyla bu programda çocuklara doğayı sevdirirken, doğayı anlatırken, işte toprağı, suyu, bitkiyi, hayvanları, bunların hepsini içerisine alan bu büyük ekosistemi nasıl anlatıyorsunuz çocuklara, ya da nasıl anlatılıyor? Bunu sizin uzmanlarınız mı yapıyor, öğretmenlerimiz, Milli Eğitim'in öğretmenleri mi yapıyor? O imzalanan protokol çerçevesindeki bazı kriterler var. O kriterler gerçekleştirilerek mi yapılıyor?

0: yapılıyor? Bu eğitim dili nasıl oluşuyor acaba?
1: Öncelikle okullar bu gönüllülük esasına dayanıyor. Öğretmenlerimiz de aynı şekilde bir gönüllülük esasına. Çünkü okullarda zaten hepsi bir branşta. İşte okul öncesi, fen bilgisi, matematik, sınıf öğretmenliği gibi bir branşları var. Ama ekstra çevre eğitimi konusunda duyarlı olan öğretmenlerimiz ya da ilgi duyanlar, yeni başlayanlar da programa uyguluyorlar. Aslında gönüllü bir şekilde kayıt oluşturuyorlar. Ve biz sorumlu olarak okulda öğretmeni sorumlu alıyoruz. Tabii ki okul yöneticilerimiz, diğer idareciler de bu sisteme katılıyor. Bir kayıt oluyorlar ve bizim hazır eylem planlarımız var. Yani okul öncesi, ilkokul ve ortaokula yönelik. Aslında belli hedef kazanımlar var. Yani bu hedef kazanımlar doğrultusunda öğretmenler istedikleri etkinlikleri uygulayabiliyorlar. Ama sonuç olarak hedeflediğimiz şeyin karşılanması gerekiyor. Örneğin ilk haftalarda çocuğu doğaya çıkarttığımızda sadece gözlemlemesini istiyoruz. Yani o alanda hep çalışacak. O alanda hangi ağaçlar var? Kuşlar oraya konuyor mu? Hangi kuşlar var? Çünkü biz 40 ilde okulumuz var ve hani bu sisteme baktığımızda coğrafi olarak İç Anadolu'da farklı kuşlar var, farklı ağaçlar var, Akdeniz'de farklı var. Yani aslında burada yerelde öğretmen bir noktada kendi bahçesindeki ağacı da tanıtıyor öğrenciye. Biraz gözlemle başlıyoruz, dokunmayla başlıyoruz. İşte çeşitli etkinliklerimiz var, sessiz gözlem diye. Sessiz bir şekilde başlangıçta örneğin dinliyorlar. Çünkü hani orada başka canlıların olduğunu düşünmeyebiliyorlar. Sadece orman deyince aklımıza direkt bir ağaç figürü geliyor ya da birkaç ağaç. Ama aslında ormanlar işte toprak altındaki canlılar da var. Toprak da bir canlı. Ağaçlar var, kuşlar var, solucanlar, arılar, böcekler, yani büyük bir topluluk. Ve bu topluluğun gözlemlenmesiyle başlayan bir yolculuk oluyor okulların. Daha sonra çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Örneğin yağmur suyu hasadı yapıyorlar. Okul bahçelerine bir yağmur suyu tankı oluşturup fazla suları orada biriktiriyorlar ve bunun hasadını yapıyorlar. Bostan oluşturuyorlar öğrenciler. Bir hani bitkiyi ekip geliştirmek üzerine işte sulanması, bakımı gibi, işte ne kadar derinliğe o bitkiyi dikmeleri, ekmeleri gerekiyor gibi, tohumdan mı, fideden mi gibi, ya da permakültür çalışmaları yapıyorlar ya da ağaçları etiketliyorlar. Şimdi çocukların çoğu bu hangi ağaç dediğimizi de bilmeyebilir. Meyve mi veriyor, çiçek mi açıyor, yazın, kışın döküyor mu, yapraklarını dökmüyor mu gibi çeşitli farklılıklar var. Ve bir süre sonra çocuklar bu farkları görmeye ve anlamaya başlıyorlar çalışmalar sonucunda. Ağaçların etiketlenmesi var. Bu sadece bizim çalıştığımız program kapsamındaki öğrencileri aslında içermiyor. Çünkü bir orman timi oluyor ve okulda o çalışıyor. Yani o öğrenciler bizim koordinatör öğretmenimizle çalışıyorlar ama okulun diğer kısmı da var baktığımızda. Örnek olarak işte bir okuldaki bahçedeki ağaçların etiketlenmesi. Etiketliyorlar hangi ağaç ve diğer öğrenciler, bu programa dahil olmayan öğrenciler de aslında ağacın yanından geçerek "Aa, bu şu ağaçmış" deyip bilgi edinebiliyorlar. Yani aslında sonrasında tüm okulu sisteme dahil eden, bilgilendirmeye yönelik bir program oluşuyor.
0: Biraz da işin teknik kısmından o zaman bahsedelim isterseniz. Yani bir okul bu programa katılmak için nasıl bir yol izliyor? O aşamalar neler oluyor acaba?
1: Bir internet sitemiz var, okullardaorman.org.tr diye. Oradan bir kayıt formumuz var. Kayıt oluşturuyorlar. Sonrasında kaydı onaylandıktan sonra bir bilgi bankamız var sistemde. Orada öğretmen rehberi, eylem planları, ayrıca herkese açık bir kaynakçamız var okullardaorman.org.tr adresinde. Temalara göre bizim belli temalarımız var. İşte orman ekosistemi, biyoçeşitlilik, orman ekosistemi ve toplum, orman ekosistemi ve yenilik gibi. Yani aslında hep çevre başlıklarıyla ilgili konuşuyoruz ama buradan hani şöyle de bir şey var. Örneğin ormanla ilgili meslekleri bilmiyor öğrenciler. Hangi meslekler var? Ormanlardan nasıl hizmetler alıyoruz? Bunları öğretmeye çalışıyorlar öğretmenlerimiz içerik olarak. Bazı tasarımlar var ormanlardan, ağaçlardan, böceklerden ilham alınarak. Hani şu anda da teknolojik olarak tasarımlar aslında faydalanıyor. Mesela yenilik başlığında da bu tip doğadan ilham alınarak yapılan tasarımlarla ilgili bilgi alıyorlar. Yani aslında çok geniş kapsamda çalışmaları buralardan edinebilirler. İlla programımızı yürütmelerine gerek yok. Kaynakça bölümünde ilgili temanın altında da kaynakçalarımız var. Öğretmenler oradan diledikleri kaynakçıdan etkinlikleri, kitapları seçerek çalışmalarına başlıyorlar. Bir yıl boyunca çalışmalarını sürdürüyorlar ve bunu raporluyorlar. Belli bir rapor formatımız var ve her yıl Haziran ayı içerisinde de raporlarını, okul panelleri var, kullanıcı adı ve şifreleriyle girerek oluşturdukları, orada raporlarını oluşturuyorlar. Tabii bu süreç bir okul tarafında bir işleyiş ama tabii ki yıl içerisinde webinarlarımız oluyor, öğretmen toplantılarımız oluyor, eğitimlerimiz oluyor yüz yüze ya da online olarak. Yani çeşitli hem Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın düzenlediği diğer etkinliklerimiz hem de program bazındaki etkinliklerimiz oluyor. Bir YouTube kanalımız var. Bu YouTube kanalında zaten geçmiş çalışmalarımız, toplantılarımız

0: var. Hani oraya da bakabilirler. Hani geçmişe yönelik bir şey dinlemek, izlemek isterlerse oralarda da çalışmalarımız oluyor. Hani bir yıl bu şekilde oluyor ve yıl sonu raporu onaylandıktan sonra bizim tarafımızdan, ulusal koordinasyon tarafından bir uluslararası bir sertifika alıyorlar. İşte 29 ülkede bu programı uygulayan okullardan birisi oluyorlar. 2 yıl bunu
1: Programı.
0: üst üste yaparlarsa da bir orman bayrağı ödülümüz var. Bu ulusal bir ödül. Bunu 2016 yılında öğretmenlerimizden gelen talepler doğrultusunda böyle bir şey geliştirdik ve çok da güzel bir talep oldu. 2 yıl programı kesintisiz uygulayanlara bir orman bayrağı, kahverengi bir orman bayrağı veriyoruz ve 2 yıl boyunca dalgalandırma hakları oluyor okullarımızın bir ödül sistemi.
1: 2 yıl sürüyor dediniz. Sonrasında bir daha programa katılım sağlanırsa ve tekrar bir başarı sağlanırsa, bu anlamda program tamamlanırsa, o bayrak okulda kalmaya devam ediyor. O şekilde mi?
0: Evet, 2 yılda bir yenileme hakları var. Kesintisiz devam ederlerse her yıl zaten kayıt, işte bu bahsettiğim plan süreçlerini uygulamak zorundalar. Çünkü programın gerekliliği bu.
1: Evet. Peki, yani bu okullarda orman programını tamamlayan öğrencilerin duygu ve davranışlarında nasıl bir değişim bekliyorsunuz? Yani hangi somut davranışlar bu anlamda değişebilir sizce? Ve çıktılarında illaki önceki geçmiş programlarda görmüşsünüzdür. Ne oluyor çocukta mesela?
0: Öncelikle ormanların ve diğer ekosistemlerin nasıl çalıştığını anlıyor. Yani işte birbirimize bağlıyız bütün canlılar olarak. Hani insan bir ayrı tarafta değil, doğanın içinde, biz de ekosistemin içerisinde yer alıyoruz. Aslında bu işleyişi anlıyor. İnsan ile doğa arasındaki ilişkiyi keşfediyor. Çevreye karşı en önemlisi sorumluluk geliştiriyorlar. Çünkü sorumlu tüketim anlayışı da var. Yani aslında her türlü buradaki varlığımızda, işte bir şey defter kullanırken, kitap kullanırken, işte su tüketirken vesaire gibi, tüm bunların da aslında sınırlı olduğunu, kaynakların, ve bu kaynakları doğru bir bilinçle kullanmaları gerektiğini, hani bilinçli bir şekilde tüketim alışkanlıkları üzerine de çeşitli çalışmalar yapılıyor programda. Dolayısıyla aslında çevresel sorunlar karşısında araştırma ve karar verme becerileri gelişmiş çocuklar oluyor. Yani hani ağaç yaşken eğilir. Okul öncesinde çok fazla öğrencimiz, çok fazla okulumuz var. Örneğin geçen yıl 617 okulla tamamladık 40 ilde. Ve bunun 453 tanesi okul öncesi. Bu program aslında okul öncesinde çok daha fazla talep gören bir program. Çünkü okul öncesi çocukları çok seviyorlar etkinlikleri ve bu çalışmaları. Çok da güzel uyguluyorlar. Ve oradan başlayarak aslında ilkokul, ortaokul düzeyine çıktıkça, dediğim gibi, aslında bu konuda sorumluluk alan bir bireye dönüşüyorlar. Yani eğitimin zaten çıktısı böyle kısa sürede hemen görebileceğimiz bir şey değil ama hani bizim sadece okullarda orman programı da değil, vakıf olarak yürüttüğümüz diğer programlara da baktığımızda aslında bir okul öncesinden üniversite sona kadar bir çevre eğitimi programları yürütüyoruz ve baktığımızda çok uzun süreli bir çıktısı var. Zaten bence hani çocukta kopmuyor. İlkokulda da ortaokulda da bu bilinçten kopmuyor.
1: Peki Türkiye'deki okullarda sürdürdüğünüz bu programın çıktılarından yola çıkarak mesela uluslararası bir kıyas yapıyor musunuz, uluslararası anlamda?
0: Yani kıyas oluyor ama yarış tarzında değil. Şöyle, aslında şimdi Türkiye'de bu bir gönüllülük esasına dayanıyor ve diğer ülkelerde, bazı ülkelerde bu bir şey, bütün okullar uygulayabiliyor. Hani milli eğitim konusunda bir, bu noktada bir şey var ve herkes bu programı uygulayabiliyor. Ya da bazı ülkelerde de 10-15 okulla sınırlı kalabiliyor. Çünkü orada bu ihtiyacı karşılayan başka çevre eğitim programları da olabiliyor. Ya da müfredat içerik olarak çevre eğitimine çok yatkın olabiliyor. Bizim hani bu noktada Türkiye'nin durumundan bahsedecek olursam sayılarımız oldukça iyi. Yani belli bir noktanın üstündeyiz. 29 ülke içerisinde. Bir de son dönemde işte bu çevre eğitimiyle ilgili kazanımlar, çalışmalar geldiği için genel olarak işte sınıf öğretmenliği, işte okul öncesi, ortaokul müfredatlarına geldiği için bu noktada bizim programlarımızı bu karşılığa getirebiliyorlar. Yani işte çevre eğitimiyle ilgili bir kazanım varsa bizim programımızı devreye sokup oradan bizim etkinliklerimizi yaparak o kazanımı karşılayabiliyor okullarımız. Bu noktada aslında bir ihtiyaca da cevap veren tarafımız olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi Milli Eğitim'in kendi müfredatında, kendi yıllık planında illaki çevre eğitimine dair etkinlikler ve ders programları
0: ve her yılda
1: var.
0: Artıyor.
1: Artarak devam ediyor. Burada sizin katkınızı somut olarak ifade edecek olursak, siz ne sağlıyorsunuz mesela? Yani okullarımızda zaten çevre eğitimi vardır diyen birisine cevabınız ne olur?
0: Şöyle olur. Aslında evet, bir çevre eğitimi kazanımı, hedef kazanımı istiyorlar. Bir şeyler yapılması isteniyor ama birçok öğretmen bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Çünkü herkesin bir branşı var. Şimdi sosyal bilgiler öğretmeni diyor ki ben bunu nasıl yapabilirim? Programlarımız bunu aslında karşılıyor. Çünkü eylem planlarının içerisinde bir fen bilgisi dersinde de uygulayabilecekleri, özellikle ortaokul grubu bir erozyon deneyi yapabiliyor mesela gibi. Yani oradaki o hem fen işliyor hem aslında çevreyle ilgili bir şeye temas edebiliyor. Biyoçeşitlik konusu yine öyle. Yani bazı derslerin çevre konularıyla ilişkisi var birebir. Dolayısıyla biz aslında ne yapmak istediğini bilen ama nasıl yapacağını bilemeyen bir öğretmen için bir programla aslında bir yol haritası çiziyoruz. Öğretmenlerimiz de bu noktada hani programa katılıyorlar ve programı faydalı buluyorlar ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani bu planlı ve programlı bir şekilde ilerlediği için hoşlarına gidiyor.
1: Şunu da sormak isterim size. Şimdi bugün yoğun bir şekilde verilen bu çevre eğitimleri aynı zamanda o farkındalığı da artıracak eğitimler illaki çocuklarımıza orman ve doğa bilincini kazandıracaktır öyle ya da böyle. Peki sizce bu bilinç 20-30 yıl sonra belki biz göremeyiz ya da biz yaşlandığımızda nasıl bir Türkiye'yi oluşturabilir sizce? Nihayet o çocuklar büyüyecekler, bir yerlere girecekler ve dediğiniz gibi okul öncesinden üniversite çağına kadar süre giden bir çevre eğitimi var. 30 yıl sonra bu çocuklar farklı yerlere gelecekler 20 yıl sonra. Nasıl bir Türkiye o anlamda hayal ediyorsunuz? Hem kurumsal olarak bunu size sorabilirim hem de kişisel olarak, bireysel olarak. Düşünceniz nedir acaba?
0: Yani okullarda orman programı ulusal koordinatör olarak ve hani kişisel olarak da aslında benzer şeyler düşünüyorum. Birazcık daha sistemin de değişeceğini düşünüyorum. Şundan dolayı artık eskisi kadar iklim değişikliğinden ayrı hani bu iklim değişikliği var veya yok şeklinde tartışamayız. Artık hava olaylarından görüyoruz, aşırı hava olayları yaşıyoruz. İşte iklimlerin kayması ve bizim işte tükettiğimiz ürünlerin erken olması ya da işte tarımda onun sıkıntılarını yaşıyoruz gibi aslında hayatımızda spesifik olarak belli sonuçlar doğuruyor bizim iklim değişikliğiyle ya da bu çevre olaylarıyla ilgili yaşadığımız durumlar. Dolayısıyla artık bu bizim hayatımızın içinde olan bir şey. Biz artık buna yönelik meslekler seçeceğiz, buna yönelik çalışmalar yapacağız. Hani önlemlerin alınması, çalışmaların yapılması da bir noktada bu konuyu ayırmadan bu konunun da aslında bir ulusalda bir çalışma olarak sürdürüleceğini düşünüyorum. Çünkü aslında hani kalkınma da bu noktada devreye giriyor. Yani çocuklarımız bu noktada hem ormanlarımızı koruyarak çevreyle ilgili duyarlı bir hale dönüşerek aslında bir noktada ülkenin kaynaklarını da korumuş olacaklar, çevre kaynaklarını. Dolayısıyla ben bu noktada mesleklerin de, yaşam tarzının da, maddi açıdan da hani buraya doğru dönüşeceğimizi düşünüyorum. Çünkü artık bu konu bizim hayatımızdan ayrı bir konu değil. Bizi etkileyen de bir konu. İşte yağışlar olsun, tarım faaliyetleri olsun, hava sıcaklıkları olsun, artık bunlardan kaçamıyoruz. Bu hayatımızın içinde bir parça. Bu sorunlara aslında nasıl yaklaştığını bilen bir neslin artık oluşacağını düşünüyorum. Buna yönelik de her şey yapılıyor aslında. Umarım güzel şeyler olur.
1: Peki şimdi bizim programımız dinleyen bir çocuğumuz olabilir, bir evladımız, bir genç kardeşimiz olabilir. Mesela bir çocuğumuz çıksa dese ki ben ormanlarımızı korumak için ne yapabilirim diye size sorsa, ona yönelik tavsiyeniz ne olur?
0: Ona doğayla bağ kuracağı, onu deneyimleyeceği alanlara çıkmasını isterim öncelikle. Yani parklar, bahçeler. Çünkü çocuklar genelde evdeler. Daha çok işte tabletler ve telefonla şey yapıyorlar. Aslında doğaya çıkmak, orman alanlarına gitmek. Bu noktada birazcık daha ileri giderek belki daha tüketim alışkanlıklarına dikkat etmesini söylerim. Çünkü kaynaklar sonsuz değil. Sınırlı kaynaklarımız var. Ve bu noktada da diğerlerine de örnek olacak. Çocuklardan çok fazla şey öğreniyor. Bunu söyleyebilirim. Yani önemli olan hani ormana, doğaya, ağacın olduğu bir noktaya çıkmak, gözlem yapmak, bağ kurmak ve hani tüketime, sorumlu tüketim davranışı olmak. Hani bütün kaynakları sorumlu tüketmelisini isterim.
1: O zaman şunu söyleyebiliriz. Çağın bu teknolojik hastalığından kurtulmanın çaresi, devası doğada, ormanda, tabiatta var, çevrede var, öyle mi?
0: Evet, deneyim çok önemli. Çocuklar artık deneyimleyemiyor. Dediğiniz gibi doğaya çıkarak, deneyimleyerek, kaynakların farkına vararak yaşamlarını ona göre dönüştürmeleri gerekiyor.
1: Bu anlamda tabii Türçev'in de yaptığı bu başarılı çalışmaların biz devam etmesini diliyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Türçev Uluslararası Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü Fatma Köle, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Emeklerinize sağlık ve kolaylıklar diliyoruz sizlere de.
0: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
1: Çok sağ olun. Ve programımızı bu şekilde noktalıyoruz. Programı Yaşar Sarıhasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Seval Köksal ve Necmiye Şahin de programa sizlere ulaşmasına katkı sunan isimlerdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben İlker Uykal. Hoşçakalınız.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Reklamlar.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Reklamlar.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: dili.
1: Efendim, TRT İstanbul Radyosu Sözün Dili programından hepinize merhaba. Bendeniz programın hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan. Daimi konuklarımız, hocalarımız Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Sefa Bulut hocamız, programın yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Tamer Yılmaz'la beraber hepinize merhaba. Efendim, bu haftaki konumuz medeniyet. Medeniyet hiç şüphesiz bir toplumun bilim, sanat, teknoloji, hukuk ve ahlak alanlarında ulaştığı gelişmişlik düzeyi, diğer adıyla uygarlık. Kelime kökeni olarak Arapçadan şehir, yerleşik yaşam manasına geliyor. Uygarlık da bizim ilk Türklerin yerleşik hayata geçtiğinde Karahanlılardan sonra Uygurlar, o bakımdan geliyor uygarlık. İlk yerleşik hayata geçen Türk toplumu Uygurlar. Oradan geliyor. Şimdi efendim, tabii bu biz daha ziyade bu medeniyet kelimesinin etimolojik manasından ziyade toplumsal, kültürel durumu ve topluma faydası bakımından tartışmaya çalışacağız. Şimdi şüphesiz medeniyet deyince, hani Mehmet Akif'in medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor ya, o şiirinde kim demiş Avrupa insanı medeni? Ne edep var, ne haya, çırılçıplak bedeni. Eğer medeniyet açıp saçılmaksa bedeni, desenize hayvanlar bizden daha medeni. Kul olmak çağdaşıyken soyunmak çağdaşlık, din kardeşliğini kuraklık biz, ecnebiyle kaynaştık. Sünnet sakal yobazlık, top sakal medeni, unuttun sen ey vefasız ehli sünnet dedeni demiş. Medeniyetle ilgili Mehmet Akif Ersoy'un. Tabii medeniyetin başka tarifleri, tanımları da var. İsterseniz şöyle kısaca değinelim. Medeniyet, yazının kullanıldığı, şehirlerin ortaya çıktığı, siyasi teşkilatlanmanın olduğu ve ekonomi geliştiği kültürlerdir. Yani medeniyette yazı vardır. İnsanlar yazı vasıtasıyla fikirlerini, bilgilerini, bulgularını, tecrübelerini birbirlerine naklederler. Şehir vardır, kalabalık ortamda insanlar iş bölümü yaparlar, birbirlerinin özelliklerinden, çalışmalarından istifade ederler. Belediye, adliye, hastane gibi teşkilatlanma vardır. Bu sayede insanlar daha rahat yaşarlar, insaniyete layık imkanlara kavuşurlar. Ekonomi gelişmiştir, bu sayede insanlar ihtiyaçlarını daha kolay elde ederler. Demek ki medeniyet kelimesi bir nevi Medine'den gelir. Medine şehir anlamına gelmektir. Medinetül Nebi'den gelmiştir. Medine'nin adı ilk zamanlar Medine'de Yesrib'dir. Şimdi tabii bu manada demek ki medeniyette bir şehir var, ekonomi var, kurum var, kural var. Evet. Böyle bakıldığında günümüz 21. asırda medeniyeti nasıl algılıyoruz? Sefa Saygılı hocam,
2: evet,
1: ne dersiniz?
2: Medeniyetin tarifini yaptınız da ben de bir başka açıdan bir tarifine değineyim.
1: Buyurun efendim.
2: Medeniyet ya da uygarlık dediğiniz gibi şehir toplumu anlamına geliyor. Yani köylü toplumunun zıttıdır bu aynı zamanda.
1: Evet.
2: Medeniyet, insanların uzun yıllar boyunca oluşturduğu maddi ve manevi değerlerin bütününe diyoruz. Bir toplumun bilim, sanat, eğitim, hukuk, ekonomi, teknoloji, mimari ve kültür alanlarında ulaştığı gelişmişlik düzeyini ifade eder. Şimdi dıştan baktığımız zaman bir takım Batı ülkeleri ve daha buna benzer ülkeler medeni gibi görünebilir. Ama medeniyette sadece teknolojik olarak, şeklen, bina olarak, şehir yapısı olarak gelişme değil. Aynı zamanda onların bir de ruhu var. Yani nedir? Mesela tabii bilgi ve eğitim de gelişmiş burada. Bilgi üretilir, gelecek nesillere yansıtılır. Teknoloji ve ekonomi insanların yaşam kalitesini arttırır. Ama bunların yanında mesela hukuk ve ahlaki adalet düzeni toplumun huzurunu geliştirecek derecede gelişmişti. Hoşgörü, yardımlaşma ve insan haklarına saygı da yine medeniyetin önemli değerleri arasında. Şimdi bakıyoruz günümüzde bu Gazze olayları, Filistin olayları, evet, bir adeta kıstas oldu. Mesela medeniyetin bir kriteri adalettir.
1: Evet.
2: Yani sadece bu kendi insanlarına değil, diyelim bir Fransa, Fransızlara gösterdiği önemi, oradaki mültecilere, başka ülkeden gelenlere, hatta Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan ilkel diyelim, ünlenmiş haliyle, kabilelerindeki insanlara da aynı derecede göstermeli. Sadece hayvanlara değil, her türlü insana göstermeli, insan haklarını. Adalet konusunda Batı, Gazze'deki mazlum insanlara aynı adaleti gösteriyor mu? Değil mi?
1: Evet,
2: bu medeniyetin
1: tabii
2: bir işareti.
1: Tabii.
2: İnsan onuruna saygı mesela medeniyetin bir başka işareti. Gazze'deki, Filistin'deki veya başka ülkelerdeki ezilen insanlara aynı saygıyı, aynı insan onuruna değeri gösteriyor mu Batı? O zaman medeni değildir bu. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyen Mehmet Akif günümüzde geçmişten bunu söylemiş.
1: Evet.
2: Mesela ahlaki değerler. Ahlaki değerler derken etik değerler, doğruyla yanlış ayırma, evrensel değerlere uyma geçerli midir?
1: Evet.
2: Batı ülkelerinde maalesef diyemiyorum. Hoşgörücü ve çoğulculuk anlayışı. Yine kültürel mirasın korunması. Kültürel miras derken mesela Doğu ülkelerinde bizim kadim medeniyetlerden kalma çok sayıda kültürel eserlerimiz var. Bunlar korunuyor mu? Elbette Batı bunları kendi uhdesine alırsa koruyup kolluyor. Ama mesela Irak'taki çok medeni değerleri, geçmişten kalan kültürel

0: idare edeceğimiz bir ülkemiz var. Hiçbir zaman zalimden yana olmadı. Mesela Mısır'da diyelim bir ihtilal oldu. Oranın seçimle gelmiş devlet başkanı içeri atıldı. Türkiye onlardan yana oldu yani.
1: Evet.
0: Seçimle gelmiş şeyden yana oldu. En son Tunus'la Ghannouchi mesela önemli bir liderdi. Bir ara başbakanlık da yaptı. Halkın oylarıyla geldi. O da mesela zindanlarda öldü maalesef. Ve Batı bunlara sesini çıkarmıyor nedense. Ayrımcılık yapıyor. Bu da ahlaki değerlerin zayıf olduğunu gösteriyor. Çünkü insanlık değerleri birdir. Hepsine aynı değeri vermek lazım. Bize de tabii bunlar örnektir. Buna evet. dikkat etmemiz lazım. İnsanları bizden değildir, bizim yakınımızdır değildir gibi ayırt etmek yerine insandır. Evrensel değerler açısından bakıp ona göre değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Peki efendim, teşekkür ederim. Medeniyetin temel unsurlarını üç ana başlıkta toplayacak olursak, maddi unsurları, manevi unsurları, evrensel unsurlar. Maddi unsurları biraz önce Sefa Saygılı Hocam da söyledi. Binalar, yollar, aletler, teknoloji, ekonomik yapılar. Manevi unsurlar bilim, sanat, inanç, dil, gelenek, hukuki kurallar, ahlak. Evrensel unsurlar, kültürler bir millete özel ve yerli kalabilir. Ancak medeniyet birden çok kültürün bir araya gelmesiyle evrensel bir boyut kazanabilir. Şimdi tarihi şahsiyetlere baktığımızda mesela İbni Haldun'un mukaddimesinde medeniyetin sosyal ve ekonomik temellerinin ayrıntılı olarak incelenmiş, toplumların yükseliş ve düşüş döngülerini açıklayan teoriler geliştirmiş İbni Haldun. Ona göre medeniyetin gelişimi insanların temel ihtiyaçlarını karşılanabilme yetenekleriyle doğrudan ilişkilidir. Nasreddin Tusi ise medeniyetin temeli olan sosyal ve siyasal düzenin adalet ve erdem üzerinde kurulması gerektiği üzerinde durmuştur. Farabi Medinetül Fazıla adlı Erdemler Şehri adlı eserinde medeniyetin insanların mutluluğuna ulaşmaları için bir araç olduğunu savunur ve bu amaca ulaşmak için sosyal, siyasi ve entelektüel düzenlemelerin gerektiğini söyler. Şimdi efendim bu açılardan baktığımızda günümüzdeki Batı Doğu medeniyeti değerlendirdiğimizde nasıl bir durum ortaya çıkar Sefa Bulut Hocam? Gerçekten bugün Batı gerçek manada bu adalet, ahlak durumunu koruyor mu, yoksa ikicilik mi öneriyor, bu ikili bir dualizm mi ortaya koyuyor, ne dersiniz?
2: Şimdi günümüzdeki gelişmelere bakacak olursak hani Batı toplumlarında tam bir kapitalist bakış açısı var.
1: Evet.
2: Çok çalışmalısınız, çok para kazanmalısınız, çok harcamalısınız, kendinize harcamalısınız, siz bunu hak ediyorsunuz, hani teksiniz, biriciksiniz, özelsiniz ama sadece tek başınıza kendiniz için yaşıyorsunuz. Hani en yakınınızı, annenizi, babanızı, çocuklarınızı bile çok fazla önemsememeniz gerekir gibi bir şey var. Hani sen teksin,
1: evet.
2: Sen çalıştın, sen ürettin, sen kazandın ve bunun keyfini sen sürmelisin. Biraz hani hedonistik bir bakış açısı var.
1: Doğru.
2: Eğlenmek, dinlenmek, gezmek, yemek, içmek, çalıştın, kazandın, harca, bunu hak ediyorsun. Ama bunun ötesinde hani sizden daha şanssız olan insanlar da olabilir. Daha az kazananlar, daha az eğitimli olanlar, sizin sahip olduğunuz şeylere sahip olmamış olan insanlar var. Peki biz bunlara nasıl yaşam hakkı tanıyacağız?
1: Evet.
2: Belki Batı ülkeleri bu kadar zengin ama hani Batı'yı gezerseniz Batı'da o kadar çok arazi, maden, elmas, altın yok, petrol yok. Hep bu Doğu'yu, Orta Doğu'yu, Doğu ülkelerini çeşitli şekillerde sömürmeleriyle beraber bu zenginliği oluşturmuşlar. Hani İtalya'daki, İspanya'daki o manastırlar, kiliseler, o büyük taş binalar, gösterişli yapılar hep sömürge ülkelerinden gelen paralarla yapılmıştır.
1: Kesinlikle.
2: Bu çok evet. açık bir şey.
1: Doğru.
2: Hatta Amsterdam'daki kanalları bile köleler yapmış. Amsterdam'daki kanallarda bile köleler çalıştırılmış. İşte Panama kanalında siyahların Amerika'ya gitmesi öyle. Panama kanalında siyahlar çalıştırılmış. Bir şekilde hani medeniyet hocamın da söylediği gibi bir toplumsal adalet gerektirir. İnsanların pek çok şeyi eğitime, sağlığa, kültüre eşit bir şekilde ulaşımı sağlanması gerekir. Ya da ulaşamayan insanlara belli sosyal destekler olması gerekir. Ayağa kaldıracak, kendilerini geliştirecek sosyal programlar olması gerekir. Hani belki bunu Batı kendi kurumları

0: içerisinde kendi kendine yapıyor ama hani başka toplumları buna çok fazla layık görmüyor. Belki Batı Doğu ülkelerini, Afrika'yı, Orta Doğu'yu kendi haline bıraksa bu insanlar kendi yağlarıyla belki daha güzel kavrulacaklar. Çünkü
1: Evet.
0: Afrika aslında öyle bize gösterildiği gibi kum, çöl vesaire olan bir yer değil. Sürekli bir açlıktan iskelet haline gelmiş insanların olduğu bir yer değil. Büyük ormanların olduğu, verimli arazilerin olduğu, çeşitli hayvan sürülerinin olduğu, elmas, altın, petrolün bol olduğu bir yer.
1: Altyapı zenginlik, yeraltı zenginlikleri değil
0: Evet,
1: mi?
0: yeraltı
1: Doğru.
0: zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri olan bir yer ama bizim Afrika deyince aklımızda kalan şey kuru çöller, iskelet gibi olmuş insanlar. İşte buraya gelmeden önce yine YouTube'da bir reels gördüm. Sudan'da açlık var. 17 milyon insan açlık içerisinde. Böyle iskelet gibi olmuş. Hani siz o resimlere bakarken insan olduğunuzdan gerçekten utanıyorsunuz. Öyle bir iskelet gibi olmuş çocuklar, insanlar. Ve ben tabii şeyi bilmiyorum. Sudan'daki krizi bilmiyorum. Oradaki savaş, iç savaş nedir? Çok fazla okuyup yazmadım ama bunu görünce çok çok üzülüyorsunuz. Yani bu insanları niye rahat bırakmıyorsunuz? Niye rahat bırakmıyorsunuz ki kendi yağlarıyla kavrulsunlar, kendi başlarının çaresine baksınlar. Ya bir iç savaş çıkıyor ya başka bir şey oluyor. Yani bunlar çok üzücü şeyler. İnsan olarak bence bunları düşünmemiz lazım. Bizden daha şanssız olan insanlar neden böyleler? Ondan sonra da sonuçta çünkü şöyle bir şey oluyor. Bu çok aç, çok yoksul olan yerlerde işte
1: Evet.
0: çeşitli terör örgütleri oluşuyor. IŞİD oluşuyor, başka bir şey oluşuyor. Oradaki gençleri, insanları birilerinin tuzağına düşüyorlar. Büyük bir göç dalgası oluyor biliyorsunuz. En son dün Mevlüt gün mü 75 bin kişi İspanya'nın Ceuta kentine iltica etmiş. Büyük olay çıktı. Herkes karşı çıkıyor. Tabii ki bu insanlar aç olursalar, yokluk, yoksulluk çekerseler bir yerlere gitmek zorunda. Ekmek parası kazanmak zorunda. Herkes kendisi için, çocukları için iyi bir yaşam mücadelesi vermek istiyor. Bir şeyler kazanmak istiyor. Dünya adil bir yer olursa, herkese fırsat verirse herkes kendi ülkesinde, kendi şehrinde mutlu olabilir diye düşünüyorum.
1: Efendim teşekkür ederim Sefa Bulut Hocam bu kadar ayrıntılı açıklamanız için. Şimdi efendim tabii İslam medeniyeti ve büyük birikim maalesef 1099 yılında Kudüs'e saldıran Haçlılar ardından 1259'da Bağdat'ı işgal eden Moğollar tarafından tahrip edilmiş. Yaşanan inanılmaz yıkımın en yakın şahitleri gelişmeleri ve sonuçları rapor halinde sunmuşlar. Şimdi bu gerek Batılıların bugün modern medeniyet tartışmalarında önemli bir yer tutan Huntington'un medeniyetler çatışması var. Clash of Civilization teorisi. Huntington soğuk savaş sonrası dönemde dünya siyaseti ve çatışmalarının ideolojiler arasında değil, kültürler ve medeniyet arasında olacağını savunmuş. Bu teoriye göre dünya üzerindeki büyük medeniyetler Batı, İslam, Çin, Hint, Ortodoks, Latin, Amerika, Afrika ve Japon medeniyetleri arasında kültürel ve dini farklılıklar gelecekteki küresel çatışmaların ana kaynağı olacaktır diyor. Huntington medeniyetler arasında çatışmaların kaçınılmaz olduğunu öne sürüyor ve Batı medeniyetinin diğer medeniyetler üzerinde üstünlük kurma çalışmalarının bu çatışmaların daha da körükleyebileceğini söylüyor. Huntington teorisi geniş yankılar uyandırmış ve eleştirilere konu olmuş. Eleştiriler bu teorinin kültürel farklılıkları abartarak medeniyetler arasında düşmanlık oluşturma potansiyeline sahip olduğunu ve kültürel çeşitliliğin olumlu yönlerine göz ardı ettiğini savunmaktadır. Pek çok araştırmacı medeniyetler arasında Huntington'un çizdiği gibi kesin ayrım olmadığını, Batı'nın yükselişinin büyük ölçüde Doğu medeniyetleriyle etkileşimler sonucu gerçekleştiği yönünde Batı medeniyetlerine atfedilen icat ve uygulamalar aslında İslam, Çin, Hint dünyasından alındığını ifade etmiştir. Evet Sefa, Saygılı Hocam, buna katılır mısınız? Batı'nın efendim medeniyet çatışması ve güya sırf kendini üstün medeniyet görme düşüncesi bugün aynı şekilde bunu söyleyerek Trump'ın işte Orta Doğu'da İran'a saldırması, başka başka ülkelere saldırmasının
2: Tabii
1: bir
2: abi.
1: altyapısını mı oluşturdu?
2: Kesinlikle yani, kesinlikle.
1: Evet.
2: Mesela Batılılar Amerika'ya gelmeden önce, Christopher Columbus 1492'de keşfetti malumunuz.
1: Evet.
2: Amerika'da yaşayan 10 milyon ila 100 milyon arasında Kızılderili nüfusu vardı. Ve bunları sistemli bir soykırıma uğrattı oradaki beyazderililer. %80-90 öldü, yani kalanlar da yani yarım insan olarak kaldılar, bağımlı, hastalıklı insanlar olarak. Yani Batı medeniyeti, Amerika medeniyeti zaten bir soykırıma dayalı bir medeniyet, o şekilde çıkmış. Şimdi görüyorsunuz Trump her tarafa saldırıyor, insanları bombalıyor, bir ilkokulu bombaladı, yüzlerce çocuk vefat etti biliyorsunuz. Yani
1: evet, evet.
2: Bir özür bile dilemiyor, yani savaş hukukunda bile olmayacak şeyler ama kimse hesapta soramıyor. Bu medeniyet değil, medeniyet düşmanlığıdır, medeniyetsizliktir. Medeniyetin işte önemli unsurlarından biri insan oruna saygı ve adalettir. Bunlar
1: evet,
2: yok.
1: Evet.
2: Bunlar olmazsa medeniyet de olmaz. Mesela bizim Osmanlı devletimiz,
1: evet,
2: bu yüzden medeni bir devletti yani. Biliyorsunuz Batı'da zor durumda olan insanlar gelir Osmanlı'ya sığınırdı ve Osmanlı onları evet, korur kollardı. Şeyde İspanya'da şeye uğrayan, soykırıma uğrayan Yahudileri bile Osmanlı aldı. Onları korudu orada. Geldiler Osmanlı'ya sığındılar Yahudiler.
1: Evet.
2: Yine Hitler'den kaçan üniversite hocaları geldi İstanbul o zaman Atatürk devrinde. Aldı bizim üniversitelerimize, büyük görevler yaptılar.
1: Doğru.
2: O şeyde.
1: Tıpın da şeyinde.
2: Tıpta mesela
1: önemli.
2: Tabii Frank amfisi vardır, evet, şey vardır. Diyabetle ilgili hocalar falan, onlar zirveydi hepsi.
1: Evet.
2: Aldılar, bize görev yaptılar onlar. Yani medeniyet budur yani. İnsanlığa destek olabilmek, insanlar arasında ayrım yapmadan onu insan olarak bağrına basmak. Bunu maalesef günümüzdeki bu zalim bir takım Batı ülkeleri sağlayamıyor ve kendini medeni gösteriyorlar. Mesela ben birer yamyam konusunu merak ettim. Acaba bir insanın başka bir insan etti. Tabii böyle bireysel olarak bir takım bu hastalıklı ruhlar tarafından tek tük görülebilir, o ayrı. Ama bu yamyam olan kabileler, toplumlar var mıdır diye, böyle bir şey yok. Yamyam diye bir şey yok tarihte.
1: Evet.
2: Ve yamyam dedikodusunu ilk defa Christopher Columbus Amerika'ya geldiğinde böyle bir dedikodu çıkartarak oradaki insanlara her türlü zulmü, gaddarlığı yapmanın bir gerekçesi olarak
1: gösterilmişler.
2: Altyapısı olarak. Yamyam toplum. Halbuki öyle bir şey yok.
1: Yok edilmeli.
2: Onlar insanlık olarak şeylerden, belki gelenlerden bile daha üstün durumdaydılar. Daha yardımseverdiler. Anlaşmaya daha açıktılar. Ekmeklerini paylaşmaya daha hevesliydiler. Ama onlar oradan kovup oraya hakim olabilmek için yamyam diye bir şey bile çıkardılar tarihte yani. O yüzden bunları değerlendirmek lazım.
1: Evet. Evet Sefa, saygılı Bulut Hocam, ne dersiniz bu Huntington'un medeniyet çatışması bir nevi Batı'nın hakim olması için bir araçsallaştırma mı? Bunu bir ön için konulmuş bir teori mi? Yani bunu meşrulaştırmak için mi yapılan bir durum? Ki Mehmet Akif'in hani geçmişten adam hisse koparmış, ne masal şey, 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarih tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder mi diyor Mehmet Akif. Yani bunu düşündüğümüzde acaba tekrar bu Haçlı seferlerini veyahut da bu Moğolların durumunu mu ortaya koymak istiyorlar tekrar? Medeniyeti ortadan kaldırmak, bir medeniyet gibi mi göstermeye çalışıyorlar sizce?
0: Şu anda aslında içinde yaşadığımız tarihi biz çok iyi anlayamıyoruz. Belki 50 yıl sonra, 100 yıl sonra daha iyi analiz etme yeteneğine sahip olabiliriz.
1: Evet.
0: Ama tabii şeyden sonra, Soğuk Savaş'tan sonra, yani 91'de işte Rusya'nın yıkılması, komünizmin sona ermesiyle beraber dünya tek kutuplu bir düzene doğru evrildi. Hepimizin çok iyi bildiği gibi. Hani bir şey yaşatabilmek için onun bir düşmanının olması lazım. Bir tezinin, antitezinin, bir karşıtının olması lazım. Böyle bir süreçten geçtik bence. O Huntington'ın ve Kissinger'ın şeyleri de, beyanları da belki de böyle. Doğu toplumlarının daha farklı olduğu, işte daha farklı kültürel.

0: yerlere
1: farklı olduğu, medeniyetleştirmek gerektiği, evet, medeni hale getirmek gerektiği.
0: Yani bir kere şey var, etnosentrizm var. Herkes kendi kültürünün, kendi medeniyetinin daha yukarıda olduğunu hissediyor, daha iddia ediyor, daha değerli, daha önemli olduğunu hissediyor. Ama hocamın da belirttiği gibi aslında önemli olan insana verilen değer, insan onuruna, insan yaşantısına, insana sunulan yaşam kalitesine verilen değer. Bu çok önemli. Bunu hangi toplumlar sağlıyor, nerede, kimler sağlıyor? Bence hani medeni olan toplumlar onlardır. Yoksa hani tüketim toplumu da çok medeni bir toplum değil. Çünkü tüketim toplumunda çok çalışmalısınız, çok üretmelisiniz. Sonuçta kazanan büyük şirketler, tröstler, karteller oluyor. Siz sadece bir tüketici konumunda oluyorsunuz. Yani aldığınız ürünler hep belli şirketlerin, belli markaların ürünleri. Çok alışmışsınız, çok şartlandırılmışsınız. Hep aynı şeyleri alıyorsunuz, tüketiyorsunuz. Ama siz sadece tüketicisiniz. Parayı kazanan üretici. Hani biz bir aktör gibiyiz bu şeyde, bu tiyatroda biz aktör gibiyiz. Söyleneni yapıyoruz. Biraz daha düşünmemiz gerekir. Hani akıllı bir vatandaş, akıllı bir tüketici, akıllı düşünen bir insan olmamız gerekir.
1: Teşekkür ederim. Efendim, Sözün Dili programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka programda buluşmak üzere derken, Sözün Dili programının hazırlayan ve sunan bendeniz Süleyman Doğan. Programın daimi konuklarımız Sefa Bulut ve Sefa Saygılı hocamızla beraber, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Tamer Yılmaz'la beraber hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.

0: Bir soru, bir cevap. Yaşlanmayı geciktirme ve yaşlanma belirtilerini azaltmak için kullanılan toksik tedavisi nedir? Medikal estetik hekimi Osman Baş cevaplıyor.
1: Yaşlanma sürecinde mimik kaslarımızın rolü önemli. Özellikle bu kaslarda yüzün üst bölümünde, yani alın bölgesi, kaş arası ve göz çevresinde kas ayağı dediğimiz alanlarda bulunur. Hemen derinin altında bulunan çok ince kas gruplarıdır ve bu kaslar bir ucuyla deriye tutunurken diğer ucuyla kemiğe saplanmış kaslardır. Ve bu kasların kasılması ile deri hareket eder. Yani biz mutluluk, üzgünlük, kızgınlık gibi ifadelerimizi, mimiklerimizi yüzümüze bu şekilde yansıtırız. Fakat süreç içerisinde biz bu mimiklerimizi kullana kullana kas gruplarının aşırı gelişmesi ve cilde fazla asılması sonucu zamanla cildin yüzeyinde önce ince kırışıklıklar, sonra da daha kalın çöküntüler şeklinde mimik çizgileri oluşur. İşte toksin tedavilerindeki amaç bu cilde yapışmış, cildi çeken, cilde mimik yapan kasların kontrollü bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla biraz gücünü azaltmak için yapılan tedavilerdir. Toksinler yapıldığında kasın kasılma kapasitesini belli oranda sınırlarlar. Çok güvenli tedavi yöntemleridir çünkü daha önce göz hastalıklarında, nörolojik hastalıklarda daha yüksek dozlarda kullanılan toksinlerin vücuda bir zararlı olmadığı bilinmektedir. Çok küçük ünitelerde söz konusu kas gruplarına yapıldığında yaklaşık 4-6 ay, ortalama 5-6 ay kadar kasın daha kontrollü çalışmasını sağladığı için var olan kırışıkların daha az görünmesine, silinmesine ya da daha erken yaşlarda başlandığında ise, ki bu daha önemli, bu kırışıkların oluşmamasını sağlamaktadır. Yaklaşık olarak da tüm dünyada 20 yılı aşkındır güvenle kullanılan bir tedavi yöntemidir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Fuarı Müsiat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümler ve olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa rapor hazırlanacak. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, dizinin 3 senaristinin ifadesi alınmıştı. Türkiye savunma sanayinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. Bu sertifika Türkiye'nin yalnızca uçak üretme değil, geliştirdiği platformun askeri standartlara uygunluğunu da ortaya koyuyor. Gökbatan'ın koruyucusu Akıncı Taarruzi insansız hava aracı da Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı hava muharebesinde gücünü bir kez daha ortaya koydu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra somut adımların atılacağı mesajını verdi. Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık. Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz, dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkati çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimdeki yapılanmaları ve bölgedeki bütün uzantılarının tasfiye sürecini takip ettiklerini söyledi. İran'ın mevkidaşıyla görüşen Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece karşı çıkan örgüt üyelerinin İran'a geçebileceği ve örgütün İran içinde daha etkin olabileceği uyarısında bulundu. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük suçlamasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyedeydi. Belediye işlemlerinde rüşvet karşılığı usulsüzlük yapmakla suçlanan zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meteorolojik anlamda doğru gözlem, tahmin ve zamanında uyarının dünyanın en temel güvenlik meselesi olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin neden olabileceği tehlikeli sonuçlara, Nepal'de yaşanan sel felaketini örnek gösterdi. Bakan Kurum, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Dünya Meteoroloji Örgütü üst düzey toplantısında konuştu. TOKİ 47 ildeki 405 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. 10 milyar 780 milyon liranın üzerinde bedel biçilen arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon 768 bin metrekareyi aşıyor. Alıcılar %25 peşinat ve 48 ay vadeyle arsa sahibi olabilecek. Bazı taşınmazlarda peşin alıma %15 indirim uygulanacak. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için süren soruşturma derinleşiyor. 7 ilde düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden iade süreci ise devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O uyarıya göre Ankara, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Çorum'un da aralarında bulunduğu illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kısa süreli fırtına öngörülüyor ve 3 büyük il Ankara ve İstanbul'da yarın ve cuma sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir'in doğu kesimlerinde de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 26, İzmir'de ise 30 derece olacak. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ile 37. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
5: Stablex.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
11: 14-21 Eylül tarihleri arasında 14. nesil Core i5 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Asus TUF Gaming F16 Notebook 64.999 liraya. Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook Go 15 Notebook 24.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
14: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
15: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
16: Oğlum ben kral değilim, kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
17: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
18: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
19: HDI Sigorta.
3: Reklamlar.
0: Zamanın getirdikleri.

0: Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bu hafta ilişkilerde ilişkilerin içeriğini arkadaşlara, dostlara, akrabalara anlatmak doğru mu? Paylaşmak uygun mu? İlişkilerde herkes bir şeyler yaşıyor. Bazen olumsuzluklar, iniş çıkışlar da gündem olabiliyor. Bu olumsuzlukları özellikle nişanlılık ve evlilik öncesi dönemde gençlerin, çiftlerin bunları etrafıyla paylaşması doğru mu, uygun mu, olmalı mı? Bugün onları konuşacağız. İnsanlar niye anlatmak ister? Özelini niye belli etmek ister? Veya özelinde yaşadığı sorunlar niye insanı bu kadar tetikler ve birileriyle konuşmak ister? Bunlar ilişkiyi etkileyen önemli konulardan biri. Çiftlere baktığımızda çiftlerin ilişkileriyle ilgili fazla yorumlar yaptığını da gözlemleyebiliyoruz. Özellikle arkadaş çevresinde yorumlar yaparak geri bildirim istiyorlar ve geri bildirimlere yönelik olarak da bir nevi taktikle, bir nevi mağdur olmamak adına yeni yeni stratejiler belirleyebiliyorlar. Fakat evlilik ilişkisi veya evliliğe giden bir ilişki kesinlikle taktikle veya stratejilerle olabilecek bir şey değil. Bu sebeple konuştuğunuz kişilere de dikkat etmeniz lazım. Özellikle evlilik öncesinde görüşmelerde insanların birbirini tanımaya başladığı o dönemlerde arkadaşlarla durumu paylaşma çok fazla oluyor. Hatta olumsuzlukları söyleme de çok fazla gündem oluyor. Böyle olunca da olumsuzluklar bir süre sonra unutulup ilişkiler iyiye döndüğünde, evlilik olduğunda daha sonra geride yaşananlar arkadaş çevresinde dedikoduya sebep olabiliyor. Sizin yeni tanıştığınız dönemde eş adayı ile ilgili yaptığınız yorumlar rahatsızlığınızı ifşa etmeniz yüzünden evlilik sonrasında da gündem olabilir ve aile huzurunuzu bozabilir. Genelde eşlerde gözlemlediğimiz bir durum var. Çift terapilerine geldiklerinde birbiriyle yaşadıkları problemleri özellikle ailelerine, yakın arkadaşlarına anlattıklarını gözlemliyoruz ve bir nevi taraf toplamaya çalıştıklarını da gözlemliyoruz. Problemleri etrafa anlatarak, arkadaş grubuyla paylaşarak taraf topladığında haklı olabileceğini düşünüyor olabilirler. Fakat burada evlilik ilişkisinde haklılığın hiçbir işe yaramadığını zaman içinde gözlemliyorlar. Yani haklı olmak bir şeyi ifade etmez, problemi çözmez. Haklı olmanız sizin belki vicdanınızı rahatlatır ama sorunu çözmek için yeterli bir kriter değildir. Burada problemi çözmek hedef olmalı. Haklı olun veya olmayın, karşıdakine kızın veya kızmayın. Eğer iyi niyetiniz varsa, problemi çözmek istiyorsanız o zaman konuşmayı engellemeniz lazım. Konuşmadan kastımız ilişkinizle ilgili problemleri çevrenize anlatmayı bırakmanız lazım. Genelde en ufak sorunda, kavga olduğunda hemen ilişkiyi bitirmek isteyen tipler vardır. Bitti diye silip atanlar vardır ama bir hafta 10 gün sonra o siniri geçince tekrar barışma olur. İşte burada insanın kendi yapısını bilmesi çok önemli. İlişkiye hangi gözle bakıyorsunuz? Siz evlilik niyetiyle yola çıktığınız bir kişiyle nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Kriz çözme yönteminiz neler? Duygularınızı nasıl yönetiyorsunuz? Yoksa duygularınızı saklayıp saklayıp birden patlıyor musunuz? Yahut çok alınganlık mı yapıyorsunuz? Başta net olmak, net konuşmak ve mümkünse olayı geçiştirmeden, güzelce izah ederek, yanlış anlaşılmaya sebep vermeyecek şekilde diyalogta kalmak çok önemli. Fakat çiftlere baktığımızda ilişki bozulmasın diye özellikle ertelemeleri görüyoruz ve yaşanan sorunları da hemen etrafa anlattıklarını gözlemliyoruz. Bana geldiklerinde ister evli olsun ister evlilik sürecinde olsunlar, çok ciddi ortalığın karıştığını, ailelerin devreye girdiğini, arkadaşların devreye girdiğini, hatta küslüğün üst seviyede olduğunu görüyoruz ve bu boyutta gelindiğinde hakikaten her şey zor oluyor. Aileler incinmiş oluyor, herkes kendi çocuğunun tarafını tutmuş oluyor, arkadaşlar da gruba ayrılmış oluyor ve herkes dedikodu boyutunda bu evliliği daha da çok hırpalıyorlar. Eğer mümkünse bu mevzunun aranızda çözülmesini sağlamanız lazım. Evlilik dediğimiz şeyin çok mahrem bir konu olduğunu, öyle kolaylıkla akrabaya, aileye, arkadaşlara anlatılmaması gerektiğini iyice bilmemiz lazım. Bu gerçekten kıymetli çünkü gençler arkadaşlarından etkilenip kendi iyi giden ilişkileri de bozabiliyorlar. Yanlış insanlara danışmak gerçekten kendi ilişkilerini boşu boşuna zedelemiş de olabiliyor. İnsanlara danışırken onların hayat tarzına bir bakın. Bir de bir terzinin diktiği elbise gibidir her ilişki. Kalıpları herkese uymaz. Her zaman bir ilişkide olan sorunlar benzerlik gösterse bile diğer ilişkiyle aynı olmaz. Yani sizin yaşadığınız sorun bir başkasıyla benzerlik gösterse bile inanın aynı değildir. Onun için her söyleneni uygulamanız size sıkıntı verebilir. Akıl hocalığı yapan insanlara dikkat etmeniz lazım. Sizi eşinize veya nişanlınıza, görüştüğünüz kişiye karşı kışkırtıyor mu? İlişkiyi bozmak için mi uğraşıyor? İlişkinin iyi gitmesi için mi çabalıyor, yoksa size hep olumsuzluklardan bahsedip ümitsizlik mi aşılıyor? Bu kısım çok önemli. Aile içi dahil, aile dışı dahil görüştüğünüz kim varsa sizi yapıcı bir şekilde yönlendirmesi lazım. Sorunları tespit ederken bile yapıcı olmak lazım. Duygu katmadan mantıkla sorunları değerlendirmek çok kıymetli. Sorunları değerlendirebildiğinizde, objektif olarak suçlamadan veya alınganlık yapmadan bunu başardığınızda, işte o zaman ilişkinin gidişatını doğru gözlemleyebilirsiniz. Bir karar alırken sağlıklı karar almak ve sağlıklı iletişimde kalmak o kadar kıymetli ki, siz bir başkasıyla problemleri konuştukça ve ilişkinizin mahremini yaydıkça bir nevi fotokopi makinesinde çoğaltır gibi problemlerin çoğaldığını da göreceksiniz. Mahrem konularda, özellikle ikili ilişkilerde, kesinlikle çiftlerin ağzını sıkı tutması lazım. Çok güvendiği biri olabilir, o güvendiği insanla konuşabilir, ama yapıcı mı yıkıcı mı ona da bakmanız lazım. Bir araya geldiklerinde herkes birbirini çoğunlukla yıkıcı şekilde yönlendiriyor. Ben olsam şöyle yaparım, ben olsam bu ilişkiyi bitiririm, İyi dayanmışsın, ben olsam şunları şunları yapardım, sen yine iyi sessiz kalmışsın gibi kışkırtıcı cümleler sağlıklı değil. Doğru analiz yapmak çok kıymetli. Boşanmayı düşünseniz bile veya bir ilişkiyi evliliğe götürmekten vazgeçseniz bile sağlıklı analiz çok önemli. Çünkü kendi bakış açınızla değerlendirdiğiniz ve etrafınıza anlattığınız bütün olumsuzluklar daha sonra size pişmanlık olarak dönebilir. Dönme ihtimali de yüksektir. Çiftlerin de en büyük yaptığı hata, ailelerine, yakın akrabalarına ve arkadaşlarına aile problemlerini hemen anlatmak oluyor. Ve hemen anlattıklarında ve daha sonra da düzeldiklerinde bunlar duyuluyor. Eşler tekrar bir kırgınlık yaşıyor. Eşler kendi haklarında konuşulanları evlilik içinde duyduklarında çok kırılıyorlar, inciniyorlar ve kinleniyorlar. Terapiye geldiklerinde bile bunu ifade ediyorlar. Benim eşim arkamdan şu şekilde konuşmuş, çok ağrıma gitti. Benim fedakarlıklarıma rağmen olayı böyle yorumlamış, benim çok zoruma gitti gibi cümleler çift terapilerinde bile geçiyor. Siz daha sonra durumu iyileştirdiğinizde o cümleler iyileşmiyor maalesef. Konuştuklarınız bir şekilde önünüze geliyor. Siz bir düşünün bakalım, arkanızdan eşiniz sürekli konuşsa bir süre sonra ne düşünürsünüz? Kızdığınız zaman, kırıldığınız zaman bir mola verebilirsiniz. Birkaç saat kenara çekilebilirsiniz veya bir gün. Ertesi gün veya birkaç saat sonra oturup mutlaka bu kırgınlığı ifade etmeniz lazım ve sağlıklı bir şekilde konuşmanız lazım. Suçlayarak, bağırarak veya küserek bir ilişki olmaz. Küserek, bağırarak, suçlayarak, kriz çıkararak, ağlayarak tavır koyduğunuzda, tabiri caizse trip attığınızda o ilişki daha da yorulacaktır, yorgun düşecektir. Yetişkin olarak olayı konuşmanız lazım. Bize gelen terapilerde çiftler kendi içinden çıkamadıkları durumlardan dolayı aileleriyle paylaşmışlar. Kötü niyetle paylaşmamışlar. Bu arkadaş da olabilir. Ve ne yapacaklarını bilmedikleri için, kızgınlıklarını sakinleştirmek için, bir akıl almak için iyi niyetle konuşmuş olabiliyorlar, fakat bu ilişkiye kötü olarak yansıyor. Bir süre sonra mutlaka ve mutlaka çiftlerden biri bunu duyuyor ve karşı atağa geçiyor. Karşı atağa geçtiğinde de intikam alma gibi, eşini kötülediğinde karşı tarafta incinip kırılıyor. İnsanlar bir süre kendilerinin kötülenmesini sineye çekebilirler. Bir süre dayanabilirler ama bir süreden sonra, hani tabiri caizse arsızlık dediğimiz kısma döner ve soğukluk oluşur. İlişkiyi toparlamak adına sitem ettiğiniz, duyarsa düzelir dediğiniz şeyler karşı tarafta kopukluğa sebep olur, soğukluğa sebep olur ve sizin şikayetleriniz, beklentileriniz artık karşıya ulaşmaz. Bir ilişkide ağzı tutabilmek, konuşurken doğru konuşabilmek ve kızgınlıkla hareket etmemek çok çok önemli. İlişkinin kalitesi açısından da, ilişkinin geleceği açısından da bu kısım gerçekten önemli ve bu konunun mahrem bir konu olduğunu bilmemiz lazım. Herkes her şeyi konuştuğunda bir başkası bile sizin konuştuğunuz şeyi eşinize aleni bir şekilde sohbet ortamında söyleyebilir. Ya siz nişanlıyken bir problem yaşamışsınız, eşin anlatmıştı, şöyle şöyle olmuş, sen de böyle demişsin gibi espri yapar tarzında incitici laf sokmalara da maruz kalabilirsiniz. Arkadaş ve akraba ortamlarında kıskançlığın olma ihtimali vardır, rekabetin olma ihtimali vardır, kötü niyetli insanların da olma ihtimali vardır. Bir şeyi yaşarken artısı ve eksisini düşünmek lazım. Eşinizle konuşamadığınız şeyi, ona kızgınlığı etrafa söyleyebilirsiniz.
1: yediğinizde kesinlikle ilişkinize zararı olarak dönecektir. Lütfen buna dikkat edin. Eğer haklı çıkmak için arkadaşlarla, akrabalarla konuşuyorsanız, onay almak için, evet doğru yaptın denmesini duymak için yapıyorsanız, bu da ayrı bir sıkıntı. Eğer sizin ne yaptığınızdan haberiniz yoksa, dışarının onayıyla bir şeyler yapacaksanız, sürekli tasdik, alkış ve destek arıyorsanız, o zaman bu ilişkiye hazır değilsiniz demektir. Özellikle ikili ilişkileri yönetmeye hazır değilsiniz demektir. Yani bir kriz çıktığında, sorun çıktığında o sorunu başkalarıyla niye paylaşıyorsunuz veya niye paylaşma ihtiyacı hissediyorsunuz? Orada büyük bir ihtimalle doğru yapıp yapmadığınızı test ediyorsunuz. Yorumları da merak ediyorsunuz. Bir karşı destek ihtiyacı gündeme geliyor. Fakat bu dediğim gibi her zaman sağlıklı olmaz. Sizin görüştüğünüz insanlar sizi yanıltabilir. Sizin yaş grubunun tecrübesi sizin

kadar zaten. Bu sebepten dolayı daha yaşı büyük, daha bilen, daha sizi olumlu, artı yönlendirecek birileriyle konuşmanız lazım. Bir ilişkiyi bitirmek en kolayıdır. Hemen bir günde bitirirsiniz. Akıl aldığınız insanlara dikkat edin. Yıkıcı mı, yapıcı mı? Bu çok önemli. Ve sizin hatalarınızı uygun bir şekilde size söylüyor mu? Şurada senin de hatan olmuş. Buna da dikkat etmelisin diyebiliyor mu? Bakın bu çok önemli. Arkadaş veya akraba dediğiniz insanlar, sorununuzu, özelinizi paylaştığınız insanlar sizi desteklemek adına eşinize, partnerinize kinlendirmemeli. Bu uygun değil. Böyle bir durum varsa lütfen o insanlardan uzak durun. Her ilişkide sorun olur. Çocuğunuzla sorun olur, anne babanızla sorun olur, iş arkadaşınızla sorun olur, akrabalarınızla sorun olur. Sıfır sorun diye bir şey yoktur. Fakat insanların evlilikten beklentisi sıfır sorun. Ve bu beklentiyle yola çıktıklarında en ufak bir problemde olaylar ayyuka çıkıyor ve panik olunuyor. Sorunun kaynağını anlamadan herkes birbirine yükleniyor. Neredeyse her programda tekrarladığım bir şey var. Bilinçaltının iki tane çabası vardır. Farkındalığı yoksa insanı zorda koyan iki tane gayreti vardır. Bunlar haklı çıkmak ve üstün çıkmaktır. Yani ben suçlu bile olsam, haklı çıkma derdine düşüyorsam, kusura bakma o an onu düşünemedim, affedersin diyemiyorsam, o iş uzar gider. Sürekli haklı çıkma ihtiyacında olurum. Kendimi sürekli savunurum. Sürekli savunma ihtiyacı hissettikçe de başka bir şeyler bulurum. Başka sorunlar çıkarım. Başka eski mevzuları açarım. Eski unutulmuş, kapatılmış konulardan haklı çıkmaya çalışarak o anı kurtarmaya çalışırım. Ve bu da beni daha zorda bırakır. Yani haklı çıkmak, üstün olmak, tamam, bilinçaltımın ihtiyacı olabilir. Fakat özür dilemem gereken yerde de özür dilemeyi, geri adım atmayı bilmeliyim. Dediğim gibi bizim ailelerimizle, anne babamız, yakın akrabalarımızla, hatta evlatlarımızla bile sorunlarımız var. Bunlar insani hallerdir. Yani akrabalık derecesi, kan bağı olan insanlarla bile sorunlar, problemler yaşanırken, iki kardeş bile anlaşamazken, farklı insanların bir eve gelip yuva kurup burada sürtüşme yaşaması da çok normaldir. Bu sebepten dolayı bunu bir defa normalleştirmemiz lazım. Hemen panikleyip, hemen öfkeye kapılıp, hemen kinlenip etrafa eşi kötülemek ve yaşanan olayları ifşa etmek o ilişkinin sağlığını zedeler. O ilişki zarar görür. Bu ilişki zarar gördüğünde de toparlamak hakikaten çok zor olur. Siz ilişkinizi hırpalamak mı istiyorsunuz yoksa onarmak mı istiyorsunuz? Eğer hırpalamak istiyorsanız haklı çıkmak için çabalarsınız. Eğer ilişkinize önem veriyorsanız onun sağlığını, sıhhatini düşünürsünüz. Çocuğunuzla ilgili bir şeyi kolaylıkla anlatır mısınız? Veya çocuğunuzun ayıbını söylemek ister misiniz? Etrafta anlaşılsın, yayılsın, duyulsun ister misiniz? İstemezsiniz değil mi? Çünkü çocuğunuzu sahiplenmişsinizdir, sizi temsil eder. Eşiniz de aynı şekilde sizi temsil eder. Siz de eşinizi temsil edersiniz. Bu bir ekip arkadaşlığıdır. Siz rakip taraflar değilsiniz. Aksine aynı ekibin oyuncususunuz. Yani muhalefet etmek, rekabet etmek, eşe zıtlık yapmak sağlıklı bir şey değildir. İnsanın onaylanma, kendini iyi hissetme, kendini gerçekleştirme sevdası maalesef ilişkileri zedeleyebiliyor. İlişkiyi zedeleyen en büyük etkenlerden biri çiftlerin kendini gerçekleştirmemiş olması. Kendini gerçekleştirmeyen çiftlerden biri veya her ikisi bir şekilde evlilik sonrasında yakınlaştıklarında kesinlikle rekabete giriyorlar. Özellikle evliliğe hazır olmayan, yakın ilişkiyi götüremeyen, tecrübesiz çiftler bunu çok fazla yaşıyor. Rekabete girince hangisi daha iyi, hangisi diğerinden daha üstün onun ispatına giriyor. Veya sevgi testinde bulunuyor. Beni sevse şunu yapardı. Beni sevse buraya götürürdü. Beni sevse dinlerdi şeklinde böyle basit çocuksu taleplerde ve çocuksu beklentilerde bulunabiliyorlar. Yani açık konuşmak yerine, rahat olmak yerine sürekli bir gözlem var, sürekli bir baskı var, sürekli bir kontrol var, sürekli bir kıskançlık var. Kendini gerçekleştirmek isteyen insan eşi üzerinden bunu gerçekleştirmeye çalışınca sıkıntı oluşuyor. Yani sizin bir mesleğiniz olmalı, bir çabanız olmalı, kendinize ait bir dünyanız olmalı. Kendinize ait dünyada başardıklarınız, az bile olsa ortaya çıkardığınız, ürettiğiniz bir şeylerin olması gerekiyor. Bunu yapamayan çiftler merkeze eşini koyuyor ve eşinin her bir adımını takip ediyor, kontrolde bulunuyor ve istediği gibi gitmezse kıyamet kopuyor. Hem evde huzur bozuluyor hem de dışarıda şikayet oluyor. Eşine şikayet eden insanlar eninde sonunda mahcup olur ve saygınlığı gider. Tabiri caizse bir kadın ve bir erkek eşi kadar
kadardır. Aslında siz eşinizi kötülediğinizde kendinizi de kötülediğinizi, kendinizi de dibe çektiğinizi bilin. Eşiniz kötü olunca size harika demeyecekler. Eşinize kötü dediğinizde sizi de saymayacaklarını bilin. Kim kavga ederse, kim dışarıda

de eşini kötülerse, kim eşine karşı niyeti bozarsa kesinlikle kendisi mağdur olur. Etrafta en başta dinlediklerinde hak vermiş olabilirler ama yüzüne demeseler bile arkasından eşi hakkında çirkin konuşuyor şeklinde olumsuz yorumlar gündeme gelir. Bir insanın beraber yaşadığı kişiyi etrafta konuşması, olumsuz olarak anlatması sağlıklı değildir. Lütfen bu işin mahrem olduğunu, bu işin çok kıymetli ve özel bir durum olduğunu, sorun yaşasanız bile işin ehline gidip bunları konuşmak gerektiğini bilmelisiniz. Önceden eski jenerasyonda köylerde veya aile çevresinde büyükler olurdu. Bir sorun çıktığında o büyüğe danışılırdı. Büyüğün tavsiyesi, verdiği çözüm reçetesi de birebir uygulanırdı, sorgulanmazdı. Ama şimdi anneler babalar bile taraflı ve olayı hemen duygusal olarak ele alıp çocuklarını kışkırtabiliyorlar. Bu sebepten dolayı çiftlerin, ailelerin aile huzurunu sağlamak, aile bütünlüğünü sağlamak bizler gibi uzmanlara düştü. Çünkü artık eskisi gibi insanlar yapıcı değil ve insanlar kriz çözmeyi bilmiyor. Böyle olunca hayatın içindeki karışıklıklar nasıl çözülecek, nasıl yoluna girecek ve nasıl yol haritası oluşturulacak, bunun için uzman desteğinden faydalanmak gerekiyor. Yani uzman desteği alarak insanlar ilişkilerinde bir yol haritası belirliyor. Bu kıymetli. Çünkü evliliği götürmek, özellikle de çocuklar varsa ilişkiyi götürmek çok kıymetli, çok önemli. Bir deprem oluyor boşanmalarda. Şiddeti aileden aileye değişebilir ama bu deprem gerçekten bütün aile bireylerini etkiliyor. Yani depremden hasarsız çıkan olmuyor, zarar görmeden çıkan olmuyor. Özellikle çocuklar çok etkileniyorlar. Çünkü çiftler kızgın olmuş oluyor, etrafta çok çirkin konuşmuş oluyorlar. Bunu çocuklar da duymuş oluyor. Yani mevzu evin içinde kalmıyor. Dışarıda da konuşuluyor. Akrabalar konuşuyor, herkes konuşuyor ve anne babayı, baba da anneyi sürekli kötülüyor. Bu durumda çocuklar gerçekten hırpalanıyor. Şimdi bunu huy etmiş insanlar da var sırf konuşmak için. Ben bazen bu tabiri kullanırım, çöp kutusu olarak kullanılmayın derim. Kendinizi çöp kutusu yapmayın ve insanların sırf konuşmak için, sırf o anki stresini atmak için konuştuğu kişi olmayın. Çünkü insanların çoğu çözmek istemiyor, sırf konuşmak istiyor. Siz teklif sunduğunuzda, hadi gel şöyle yapalım, bak bunu böyle çözelim dediğinizde asla yaklaşmıyorlar. Çünkü o an konuşacak, rahatlayacak, çöpünü boşaltacak size ve gidecek. Onun halletme gibi bir derdi yok. Burada bir sakız çiğneme gibi sorunları çiğneyip çiğneyip ağzından çıkarma, rahatlama ihtiyacı var. Çözme derdi yok. İnsanların çoğu sorunlardan, problemlerden beslendiği için çözmeyi istemiyor zaten. Dışarıda konuşuyor olmak, mağdur olmak, yazık denmesi, alkış alması, haklısın denmesi ona yetiyor. Problem çözmek gibi bir derdi olmuyor. Bu da ayrı bir problem. Çünkü insanların eşlerini, birilerini kötüleyip kötüleyip eve gidip tekrar yüzüne bakabilmesi gerçekten sadakat konusunda, vefa konusunda sıkıntılı eylemlerdir. Sadakat, vefa, merhamet, bunlar kıymetli değerlerimiz. Biz eşimize, çocuğumuza bunu yapmazsak, yani en yakınımızdakini cepte bilip yok sayarsak, dışarıya yaptıklarımız hep bir roldür, hep bir maskedir. İnsanın kalitesi yakın ilişkilerde, zorlu zamanlarda çıkar. Yani eşiyle problem yaşayan, çocuğuyla sorun yaşayan kim varsa tabii ki söyleme ihtiyacı olabilir ama bunu çözmek niyetli, ipliğini pazara çıkarıp rezil etmek amaçlı değil, bunu halletmek amacıyla söyleyebilmeli ve paylaşmalı. Bu kısımlar gerçekten önemli. Biz mümkünse halletmek amacıyla konuşmalıyız ve konuştuğumuz kişiler acaba bize nasıl bir akıl veriyor? Akıl hocalarımız sağlam mı? Hangi tecrübesi var? Alakasız, bize uymayan, bizim problemimizle benzemeyen bir problem üzerinden siz akıl alıyorsanız çok ciddi zarara uğrarsınız. Eşinizin hakkına girersiniz, çocuğunuzun hakkına girersiniz. Yani kendi aile yapınıza göre, kendi şahsınıza göre, eşinize göre, aile sisteminize göre bir çözüm bulmanız lazım. Bir başkasının çözümü, emin olun, size kesinlikle uymaz, uyamaz. Onların dünyası başka, onların hayat görüşü başka, onların aile içindeki diyaloglarındaki bağlantı bile başka. Yani birkaç madde uyuyor diye aynı şeyi alıp aile hayatınıza uyguladığınızda sıkıntı yaşarsınız. Kıskançlık, kontrolcülük, suçlama, küsmek, bağırmak, tavır almak, ağlamak, ilişkileri zarara uğratan, yokuşa süren davranışlardır. Bakın bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü ilk 6 yılda bizler savunma mekanizmalarını öğreniriz. Çocuklukta sorun karşısında uyguladığımız yöntemler vardır. Bu işe yararsa devam ettiririz. Ağlamak gibi, küsmek gibi, vurmak gibi, tavır almak gibi. Bunun gibi savunma mekanizmalarını biz yetişkin olduğumuzda da devam ettirirsek çocuklukta

0: işe yaradığı için devam ettiririz. Ama yetişkinlikte bizim ilişkilerimizi kilitler, sıkıntı oluşturur. Onun için yetişkin gibi olaylara bakmak lazım. Çocuk moduyla değil de bir yetişkin olarak olayları çözme ve değerlendirme kabiliyetine ulaşmamız lazım. Bunun için de eşe karşı iyi niyetli olmamız lazım. Kızgın olabiliriz, öfkelenmiş de olabiliriz ama onu cezalandırma, ondan intikam alma, ona kinlenme gibi durumlar sağlıklı değildir ve etrafta konuştuğunuz her şeyi bir şekilde ilişkinize kötü olarak yansır. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Bugün ilişkiler hakkında çevremize konuşmak uygun mudur, değil midir? Bize getirisi götürüsü nedir? Onlardan bahsettik. Ben mail adresimi veriyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım yapımda Elmas Çoşkun, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
6: bak. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan her çarşamba yaptığımız gibi gazeteci Mustafa Çalkaya ile tarım ve hayvancılığı konuşacağız. Özellikle şu tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması. Çok enteresan ve mide bulandıran bilgiler de geliyor oradan. Onlara bakacağız ama şimdi son dönemde şirketlerin yaşadığı veri ihlallerini daha sık duyuyoruz. Ne yaparız, nasıl önüne geçeriz? Kurt Gürler Partners kurucu ortağı avukat Özlem Kurt'la konuşacağız. Özlem Hanım merhaba.
1: Merhaba Zafer Bey.
0: Şimdi hani veri ihlali diyoruz ya da veri ihlali deyip geçiyoruz ama bir veri ihlalinden söz edebilmek için tam olarak nasıl bir durum olması gerekiyor karşımızda?
1: Tabii ki. Çok doğru bir soru bu. Çünkü herkes bunu konuşuyor. Herkes yaşadığına dair haberler okuyor ama kimse gerçekten veri ihlalinin ne olduğunu bilmiyor. Veri ihlali özellikle kişisel verinin söz konusu olduğu mecralarda, yani dijital ortamlardaki verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi ya da illa kullanılacak şekilde eline geçmese bile o verilere yetkisi olmayan kişilerin erişmesi anlamına geliyor. Bunu daha kanun düzenlemesi ifadelerinden biraz daha günlük dile çevirirsek şöyle aslında. Bizim artık her şeyimiz dijital ortamlarda. Özellikle de kişisel verilerin ekonomik değerini daha önce de benim de katıldığım programlarda siz de başka vesilelerle hep anlatıyorsunuz. Artık ekonomik değeri çok yüksek. Bu verilere hacker da diyoruz ama bizim tam tabiriyle işte yetkisiz kişilerin erişmesi, bazen sistemleri, dijital sistemleri bozarak erişmesi ya da işte şifre kırarak ya da şifreyi elde ederek erişmesi haline biz veri ihlali diyoruz. Peki sadece erişmek mi? Evet, erişmek bile tek başına, yani o veriyi almasa, değiştirmese, kullanmasa, bundan bir menfaat elde etmese bile dijital bir ortama yetkisi olmayan bir kişinin erişmesi o verilere tek başına ihlal demek için bile yeterli. Ama bir de sızıntı gerçekleşebilir. Nedir o da? Veriyi bir kişinin alması, şirketin dışına çıkartması ya da evimizin erişiminin dışına çıkartması, bizim erişimimizin dışına çıkartması ve bunu başkalarıyla paylaşması, bu verileri satması, bizi bu verilere dayanarak dolandırması, yani buradan da ayrıca bir menfaat de elde etmesi söz konusu olabilir. Ama ihlal kabul edilebilmesi tek başına menfaat de elde edilmesi şartına bağlı değildir.
0: Peki şimdi bir şirket veri ihlali yaşadı diyelim. İşte evet. Hepimiz cep telefonu operatörlerini kullanıyoruz, internet servis sağlayıcılar, en basitlerinden bahsediyorum. Hepimizin verileri aslında bu şirketlerde var. O şirket veri ihlali yaşadı ve açıklanmadı. Ben bunu nasıl fark edebilirim? Fark edersem ne yapmalıyım?
1: Tamam. Şimdi bir adım adım, çünkü bu katman katman tarafların sorumluluğu değişen, ilerleyen bir süreç. Öncelikle şuradan başlayayım müsaade ederseniz. Bir şirket veri ihlali yaşadığında her zaman ihlal olur olmaz tespit edilemeyebiliyor teknik olarak. Ama tespit ettiği an itibariyle her şeyden önce bunu durdurma yükümlülüğü var kanunen. Yani verinin daha fazla sızmasını, ihlalin büyümesini önlemek zorunda. İlk hamlesi bu olacak. Ondan sonra hemen hukuki olarak da buna ilişkin ilgili taraflar kimler? Yani bundan kim etkilenmiş? Kimlerin verileri etkilenmiş? Kimler risk altında? Bunu tespit

0: etmek zorunda ve bizi bilgilendirmek zorunda. Bu hukuki olarak bir yükümlülük. Bunu yerine getirmemiş olması tek başına bir ceza sebebi.
1: Yani illa borsaya kote bir şirket olması gerekmiyor.
0: Asla.
1: Hepsi açıklamak zorunda bunu.
0: Kesinlikle. Tamam. İlgili kişi diyoruz biz verinin sahibine. İhlalden etkilenen ilgili kişileri haberdar etmek yükümlülüğü var. Onun haricinde yine ihlalden haberdar olduğu öğrendiği tarih saat itibariyle 72 saat içerisinde de bunu KVKK kurumuna bildirmek zorunda. Kendini bir ihbar edecek. Ben şu sistemlerimde şu kişilerin ve şu tip verilerini çaldırdım ya da işte çalınmadı ama eriştildi, satıldı satılmadı, bunlar piyasada kontrol edilecek. Bununla ilgili bilgilendirmek zorunda.
1: Peki bilgilendirmedi, yaptırımı ne?
0: Ağır cezalar var KVKK tarafından.
1: Tamam, şahane. Tamam, şahane.
0: Para cezası ama günün sonunda. Para cezası, yüklü para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Şimdi sizin sorunuzun diğer bir katmanına geçersem. Peki bizim verimiz çalındı, biz ne yapacağız bununla ilgili? Şimdi bizim verimizin çalınması, diyelim ki bir e-ticaret sitesi hacklendi. Biz de çalınan veriler arasında ilgili kişi olarak sayıldık. Bir kere hangi tip verilerimizin çalınmasının bize bildirilmesinin önemi şu. Örneğin işte IBAN'ımız, banka hesap numaralarımız vesaire ise hemen ivede olarak bu gizli mecralarımız, özellikle kritik gizli mecralarımızda gerekli kontrolleri yapmamız lazım. Diyelim ki o e-ticaret sitesindeki şifremizi hemen değiştirmemiz lazım gibi herkesin kolaylıkla yapabileceği şeyleri yapmamız lazım ama buradaki asıl sorun şu Zafer Bey. Eğer bu ihlal nedeniyle biz bir zarara uğradıysak, örneğin o e-ticaret sitesinden bizim IBAN bilgilerimiz, kredi kart bilgilerimiz farz edelim ki çalındı. Ve biz eş zamanlı olarak kredi kartı dolandırıcılığına maruz kaldık. Eğer ben tüketici olarak, ilgili kişi olarak bu ihlalin söz konusu şirketten, daha doğrusu benim başıma gelen bu dolandırıcılığın söz konusu şirketteki ihlalden kaynaklandığını eğer ispatlayabiliyorsam bu zararımın tazminini talep edebilirim. En zor kısmı tüketici açısından da burasıdır. Ben peki onun o ihlalden kaynaklandığını nereden bileceğim?
1: Evet. Evet.
0: Asıl soru budur burada. O yüzden işte biz deriz ki her bir sitede aynı şifreyi kullanmayın. Diyelim ki şifreleriniz çalındı ve girdiler o siteden, işte sizin bilgilerinizi aldılar. Ama ben işte her sayfa sitede onu kullanıyorsam eğer iddia edemem ki oradan çalındı ya da oradan edinildi. Ama burada yine de şunu da söylemem lazım. Bu aradaki illiyet bağını hukuken kurmak, hele de çok büyük ihlaller için, yani topluca verilerin çalındığı ihlaller için gerçekten ispatı zor bir nokta. O nedenle çok ihlal bildiriminde bulunuluyor ya da işte yayınlanıyor, KVKK tarafından yayınlanıyor. Biz basında görüyoruz. Çoğu zaman bilgilendirilmiyor oluyoruz. Bilgilendirilsek bile o günlerde bizim başımıza bir şey gelmiyor ya da verimiz o gün değil ama bir vadede kullanılıyor ve biz nereden bu verilerimiz alındığı için bizim başımıza bu geldiğini genellikle bilmiyor oluyoruz. Çünkü bizim tek bir yere vermediğimiz aşikar verilerimiz, yani TCKN'miz her yerde var. Banka hesap bilgilerimiz birçok mecrada var. Nereden bu ihlale uğradığımızı tespit edemediğimiz için genellikle tüketiciler, yani ilgili kişiler olarak zararımızın tazminini talep etmemiz çoğunlukla mümkün olmuyor. Ama böyle bir hukuken imkanımız var mı? Evet var. İspatlanabildiği, o bağın kurulabildiği yerlerde biz zararımızın tazminini talep edebiliriz.
1: Peki son olarak çok kısa, hangi sektörlerde risk daha yüksek? Kimseyi de töhmet altında bırakmadan tabii.
0: Bir kere hackerlar bakımından söylüyorum. Veri ihlalinin sektör ayrımı yok. Bize göre çok da önemli verilerin olmadığını düşünüyorum.

0: düşündüğümüz sektörler bile veri ihlaline uğrayabiliyor. Burada sadece riskin kişisel veri olmadığının altını çizmem lazım. Örneğin bir üretim sektörü, bir fabrikanın altyapısının ihlal edildiğini, hacklendiğini düşününüz. Kişisel verilerinin ihlal edilmesinden kaynaklanan risklerin haricinde şirketin çok önemli ticari verileri de aslında hackerların eline geçiyor. Ve asıl sıkıntı burada başlıyor. Çünkü o zaman işte fidye talepleri söz konusu olabiliyor. Sistemleri tamamen durdurabiliyorlar ve sistemleri yeniden açmak için yine fidye talebinde bulunabiliyorlar. Şirket hassas ticari verilerinin, rekabete hassas detaylarının halka açık yerlerde paylaşılması riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ve gerekirse burada gerçekten de fidye ödemek zorunda hissedebiliyor kendisini. O yüzden sadece kişisel veri olduğunu düşünmemek lazım. Bu bağlamda her sektör risk altında ama özellikle çok kişisel veri toplayan işte dijital ortamlar, e-ticaret siteleri biraz daha hacklendiğinde çok sayıda kişinin verisine erişilebildiği ve çok veri tipine erişilebildiği için belki orada biraz risk artıyor, evet, artıyordur. Ama okullardan, yani eğitim kurumlarından üretim sektörüne, e-ticaretten her türlü işte doktorlara, hastanelere kadar bile veri ihlaliyle karşı karşıya kalıyoruz.
1: Biraz karmaşık bir iş ama üzerine daha konuşacağız galiba bunun, çünkü evet, yeni de bir alan, hani sizler için de yeni bir alan sayılır. O yüzden tekrar konuşmak üzere bir virgül koymuş olalım. Bugünlük size teşekkür edelim Özlem Kurt.
0: Çok teşekkür ederim Zafer Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Kısa bir ara rica edelim, Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı gazeteci Mustafa Çalkaya ile birlikte. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş buldum Zafer.
0: Şimdi bu operasyon ilk başladığında aklıma soğan depolarını bastığımız zaman geldi. Eyvah dedim, yine mi polisiye önlem? Fakat o kadar mide bulandırıcı bilgiler geliyor ki bu çok acayip bir soruşturma çıktı yani.
1: Evet.
0: Nedir operasyonda son durum?
1: Son durum aslında şöyle, biraz daha yine baştan almak gerekirse, hatta biraz daha başa dönüp burada birkaç hafta önce hatırlıyorsan yeni orta vadeli programda dedik ki fiyat değişimleri, fahiş fiyat artışları artık denetlenecek. Ve arkasından hemen operasyon oldu. Yani bunların ben bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir sistem kurulmuş ve hemen OVP'de de bize sinyalleri gelmişti esasında. Şimdi baktığımızda 22 ilde 41 büyük dağıtıcı firma. Şimdi dağıtıcı firma ne demek, onu tabii ki konuşalım. Ve 109 iş yeri ve bu Tarım Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan da birçok bilgiyle, datayla, veriyle bu operasyon gerçekleştiriliyor. Ve bir bakılıyor ki çiftçiden alınan fiyat farklı, onların kaydettiği fiyat ya da vatandaşa kadar gelmesi gereken fiyat bambaşka.
0: Ölülerin adına, ölü çiftçilerin adına makbuz kesmişler. Yani bu akıl alır bir şey değil.
1: Ya bunun adı makbuz mu ya da başka bir şey, şöyle müstahsil makbuzu aslında. Hı. Müstahsil yani şu demek bu. Aslında konuyu oradan da anlatmak lazım. Şimdi çiftçi, üretim yapan bir çiftçi düşünelim. Kayıt olduğu bir yer çiftçi kayıt sistemi.
0: Evet.
1: Oraya da belli, senin alanın belli. Ne kadar üretim yapabileceğin belli. Oraya göre ürün olarak da belli. Şimdi buralardan, çiftçiden ürün alan kişiler diyelim ya da dağıtıcılar. İşte bunlar hale götürüyorlar. Aracılar, komisyoncular, birçok adı var bunun. Biz dağıtıcı diyelim. Dağıtıcı gelip ürün aldığı zaman çiftçiden, tarladan tabiri caizse, çiftçi sadece müstahsil makbuzu veriyor.
0: Evet.
1: Ve bunun bir kanunda karşılığı yok. Yani bunun üzerinden bir vergi alınmıyor. Yahut da bu bir fiş yerine geçmiyor. Bu sadece ben bu fiyata verdim, işte ikimiz arasında bir alışveriş yaptığımızda karşılıklı yazdığımız bir yazı gibi esasında.
0: Peçeteye de yazsak olur yani.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla orada kimin adını yazdığı, hangi kişiden alındığı, ne kadar alındığı, bu sadece o dağıtıcı var ya, işte onu bağlıyor. Nerede bağlıyor? O dağıtıcı o ürünü alıp hale gittiğinde, yahut da bu büyük depolara gittiğinde, meyve sebze depolarına gittiğinde ya da direkt olarak bir markete ya da pazara götürdüğünde diyor ki ben bu ürünü bu fiyattan aldım diye gösteriyor. Yani 20 liraya aldığı ürünü örnek vermek gerekirse, oraya 30 lira yazdırdığı vakit, gidip ben bu ürünü 30'a aldım,

0: Ve o yüzden 35'e satıyorum. Oysa ki 20'ye aldı.
1: 6 liralık ürüne, 6 liraya aldığı ürüne 28 liradan makbuz kesmiş.
0: Kesinlikle. Evet, ya da şu var bu arada, işin biraz daha buradan artık yol göstermek gibi olmayacağını düşünüyorum. Çünkü soruşturma başlatıldı ve bundan sonra yapılamayacağını düşünüyorum. Ya da şu var, 50 ton ürün alıyorsun ya, fiyat aynı, diyor ki 25 ton aldım.
1: Tabii.
0: Bu da bu sefer de işte, bir de bu hani, bir de soruşturmanın bir tarafında bu vardı, bir tarafında da o tekelcilik vardı. İşte tekelcilikte bir de bu devreye giriyor. Nasıl? Bu 41 firma diyor ki kardeşim biz domates alacağız, patates alacağız, soğan alacağız ya da başka meyve sebze alacağız. Bugün biz domatesi 10 liradan fazlaya almayalım. Ve gidiyorlar o bölgede bulundukları yerlerde üreticiye, çiftçiye, kardeşim sana domates için kilogram başına 10 lira veriyorum. Şimdi üretici ne yapıyor? Bir diğerini arıyor. Ya da bir diğerine ulaşmaya çalışıyor. Diyor ki ne kadar alırsın? O da diyor 10 lira, o da diyor 10 lira. Mecbur adam ne yapacak bu sefer?
1: Buna tarlada, tröst diyoruz zaten. Yani.
0: Aynen, bu tarlada çürüyeceğine bu ürün mecbur 10 liraya gidiyor. Ondan sonra diyorlar ki bu alan kişiler, biz bu ürünü 10 liraya aldık ama 25 liradan aşağıda satmayalım. Şimdi burada da bir tekrar aynı oluşum devam ediyor. Yani. Şimdi orada bir kazandı çiftçiden alırken, bir de satarken daha çok böyle fahiş fiyat artışında veya haksız bir kazanca yol açmaya devam ediyor kendi kendisine. İşte bunlar soruşturma altına alındı.
1: Rekabet kurumunun da alanında değil değil mi bunlar?
0: Aslında rekabet kurumundan ben bugün bekliyordum. Fakat çıkmadı. Bence burada bir tekelcilik var ve rekabet kurumuna karşı bir durum da var. Bununla ilgili de rekabet kurumundan ben bir soruşturma bekliyorum bu arada. Bugün olmadı, yarın belki olabilir ya da yakın tarihte olabilir. Çünkü olması gereken bir durum var.
1: Peki, hani diğer başlıklarımız da önemli ama bu en önemlisi. Tabii. Olduğu için bunu konuşmaya devam edelim. Şimdi senin kulağın deliktir. Duymuşsundur belki. Bu bir kez daha bu operasyon ve işte ortaya saçılan, dökülen bilgiler bir kez daha hal yasasını gündeme getirir mi?
0: Aslında ben,
1: ya ben mesleğe başladığımda hal yasası konuşuluyordu. Ben emekli olmak üzereyim, hal yasası konuşuluyor.
0: Ben de tam o cümleyi kuracaktım. Ben mesleğe başladığımda diyecektim ama sen söyleyince benimki önemsiz hale geldi şu anda.
1: Estağfurullah.
0: Şöyle, dün de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a bir programda sordular. Ve aile yasasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yasama döneminde diye bir cümle kullandı. Hı. Fakat biraz derine inmeye çalıştığında gazeteciler bugün biraz duralım denildi. Ticaret Bakanı ya şu. Burada ben aslında en sonunda şunu söyleyecektim. Bunun hal yasasının ya da hal kanununun ayak sesleri olması lazım. Çünkü
1: evet,
0: tam olarak yapılan düzenleme zaten yapılacak değişikliği yıllardan beri ya da yapılamayan değişikliği sunuyor. Bu yapılmış zaten, şu anda yapılan bu.
1: İşte açık konuşalım. Bu yıllardır bir takım lobilerin baskısıyla geçemiyor bu.
0: Evet.
1: Hal yasası. Ne yazık ki.
0: Maalesef.
1: Bu hani o siyasetçi, bu siyasetçi,
0: hiç
1: o iktidar, bu iktidar da fark etmiyor. Diyorum ya, mesleğe başladığımda konuşuluyordu, hala konuşuluyor. Yani operasyonu gördüğümde ilk onun için umutlandım. Daha doğrusu ayrıntılarını gördüğümde. Hah dedim, bu toplumu ve aslında o lobileri de hal yasasını hazırlamak için de yapılıyor bu operasyon dedim. Ama işte bir şey çıkacak mı sonunda?
0: Ya da şöyle mi düşünmek lazım? Hal yasasını biz değiştirmiyoruz. Kanunu da çıkarmıyoruz. Tamam. Bu işte bahsettiğimiz lobi ya da aracılar var ya. Size bu konuda bakın kardeşim, kanun çıkarmadık, yasa değiştirmedik. Ama siz bu tür yapılan fahiş fiyat artışlarına da biz böyle soruşturmalara devam edeceğiz. Yani
1: ama,
0: bu
1: ama
0: durumda
1: ne?
0: Yasanın çıkmasına gerek var mı? Çünkü burada üstüne gidilen durum bir vergi. İki işte tekelcilik. Vergi tarafından tutulduğu zaman zaten, vergi kaçırıyorsunuz tarafından tutulduğu zaman zaten bunların önüne geçilmiş olacak açıkçası. Ama bunun hal yasası olduğunda tabii ki de tüm Türkiye'de herkesin içi rahatlayacak, bir sistem, bir düzen olacak ve bu kangren olmuş konunun tabiri caizse artık bir açığa kavuşması lazım. Ya da şu da, dediğim gibi, ya biz hal kanundan vazgeçtik, hal yasası değişikliğinden vazgeçtik, yapmayacağız. Bu da olabilir bu arada. Yani yapılmayacaksa da yapılmayacağını bilmek herkesin hakkı.
1: Ama bu operasyonlara da devam edilecekse yaptırımının çok ağır olması gerekiyor. Yani gerçekten ağır olması gerekiyor.
0: Şimdi yaptırımının açıkçası neler olacağını göreceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yaptırım demişken 41 kişi dedik ya. 38'i şu anda yakalanmış durumda. 3 kişi hala aranıyordu en son geldiğimiz noktada. Ya bunların yaptırımı gerçekten ağır olacaktır. Ama şimdi biraz daha geriye sıralım filmi bu anlamda. Şeker tarafında böyle bir operasyon oldu. Beyaz et tarafında oldu. Kırmızı et tarafında

0: Beyazıt tarafına baktığımızda, çünkü orada biraz daha farklı bir süreç yürüdü. Çok hızlı çözüldü oradaki süreç. Bir hafta içinde Beyazıt tarafındaki süreç çözüldü. Baktığımızda ben o günden bugüne Beyazıt fiyatlarının %8 arttığını görüyorum. Operasyondan bugüne. Yani işin bir de bu tarafı var maalesef. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani biz bu operasyonları
1: Ha,
0: görüyorsak...
1: O da arzı etkiledi diyorsun.
0: Tabii ki de,
1: tabii.
0: yani biz bunları görüyorsak... Bizim vatandaş olarak görmek istediğimiz şu. Ben pazara gittiğimde bir ürünün, herhangi bir ürünün ne kadara pazardan, tarladan alındığını, bunun üzerine aracıların taşıma maliyetlerinin, sigortanın ne kadar bindiğini, aşağı yukarı bunun sigorta maliyet olarak yazılması önemli değil. Ve son satış fiyatına baktığımda ben bunu içim rahat almam lazım. Evet, şimdi şu da var bir tarafta. Geçenlerde bir video vardı işte, çok meşhur oldu böyle. Antalya'dan bir tıra taşı koysanız İstanbul'da kilogramı 30 lira olur dediler. Evet, böyle bir durum var. Belki 30 lira değil, afaki bir şey ama taşıma maliyetleri arttı, sigorta maliyetleri arttı ama bunları koyduktan sonra bile bu kadar maliyet olmaz. Yani 6 lira olan bir ürün 40 liraya satılmaz markette. Hadi şu tamam, ona şöyle bir örnek veriyorum. Bu ürünler de Antalya dedik ya. Antalya'daki ürün İstanbul'da 40 lira. Diyelim ki olabildi. Ve bunun da sebebi olarak taşıma maliyetlerini gösterirler. Aynı ürün, aynı market, aynı marka marketin Antalya şubesinde de 40 lira.
1: Evet.
0: Yani hani sen bunu bana, ben taşıma maliyeti diyorsan, Antalya'daki markette ucuz verirsen ben bunu anlarım vatandaş olarak. Kabul edebilirim en azından. Yani benim için kabul edilebilir bir seviyede olabilir bu durum. Ancak o da yok. Velhasılı bu durumdan çok fazla bence bu süreç uzayacak. Ve Adalet Bakanlığı'nın son dönemde yürüttüğü bu tür organizasyonlar ya soruşturmalar diyeyim, gerçekten sonuna kadar gidiliyor. Hani evet, bazıları daha hızlı çözüme kavuşuyor ama sonuna kadar gidiliyor ve bunun bir daha yapılmasına artık müsaade edilmeyecek duruma geliyor. Onda altını çizmekte fayda var.
1: Valla sonuna kadar gidilsin. Çünkü asgari ücretlinin mutfağını da etkiliyor. Bu siyasetçinin mutfağını da etkiliyor.
0: Şimdi
1: Bunda bir şey yok yani. Bir sınıfsal bir farklılık bile yok bunda. Bu
0: şöyle
1: herkesin mutfağını etkiliyor.
0: Şöyle diyorum ben aslında buna. Asgari ücretlinin tenceresini etkiliyor. Asgari ücretlinin tenceresi de siyasetin sonucunu etkiliyor.
1: Evet.
0: Aslında.
1: Evet yani.
0: Bir örnek daha vermek istiyorum, çok kısa.
1: O zaman bununla bitiririz.
0: Tamam, limon fiyatları biz çok konuştuk. Ve de benim çok yakından takip ediyorum. Şimdi son bir ay içinde yaklaşık 40 liradan üreticide 10 liraya düştü. Şimdi ne bekleriz markette? Ya hadi buradaki düşüş %75. Ya bari %50 düşsün değil mi? Hadi %30 düşsün yani. Marketteki fiyat nasıl biliyor musunuz? 100 liradan 85 liraya düşmüş. Şimdi yani %15 düşmüş yaklaşık. Ve şimdi bu baktığımız ortamda işte aynı şeyden bahsediyorum esasında. İşte buradaki aracılar limonu oradan düşüyor alıp markette fiyatları düşürmemek adına, ya zaten bunun fiyatı yüksekti. Biz üreticiden 10 liraya kadar bunu aldık, yakaladık. Piyasada da bu ürün 100 liraya civarında satılıyor. 60-70'ten satalım işte gibi. Hani sistem tam olarak bu bir örneği, yani rakamsal olarak market fiyatlarını ve üretici fiyatları örneği üzerinden veriyorum. Maalesef ki durum buraya gelmiş durumda. Havuç da aynı şekilde örnek verebiliriz. Mandalina da aynı şekilde örnek verebiliriz. Bir de bu operasyonun hangi ürünün tarladan sofraya kadar ki gelen aşamasında yapıldığını da dikkat çekmek lazım ki bu daha iyi anlaşılsın. Biraz önce bahsettik aslında. Çiftçi kayıt sistemi, müstahsil makbuz ve sonrasında tedarikçi, hal, dağıtıcı, pazar ya da market. İşte bu yapılan operasyon bu üç yerde, yani tedarikçi, hal ve dağıtıcı kısmında yapılıyor. Yapıldığı görülüyor şu anda. Öte yandan çok kısa, bir de ülkemizde tabii ki çok yayılan marketler topluluğu var. Artık aynı isimde birçok market görüyoruz. Şimdi bunlar da öyle bir şey yapmışlar ki kendi firmaları değil ama yan kuruluş gibi bir tane firma kurmuşlar ve bu firmanın adı da yaptığı işte tedarikçi. Yani ben çatı kuruluşum, benim bir şirketim daha var. O da benim marketlerime ürün tedarik ediyor.
1: Bir de üretse zaten tam
0: olur. Ya tamam da ürün tedarik
1: Kimseye
0: ediyorsun da.
1: İhtiyacı kalmayacak.
0: Sen piyasanın bazı yerlerde %30'una %40'ına hakimsen, bununla tekelcilik olmuyor mu?
1: Oluyor.
0: Ama diyor ki adam, ben yapmıyorum. Tedarikçi firma yapıyor. Diyor işin sonuna geldiğimizde.
1: Yani başka bir şey konuşamadık ama bu kadar ayrıntılı konuşmamız gerekiyordu. Süremiz bitti.
0: Çok kısa bir cümle. Geçen hafta konuşamadık. Amerika Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı bir rapor vardı ve bizim ülkemizde meyve sebze üretiminin bu sezon çok fazla olduğunu ve bu sürecin yönetilmediğine yönelikti. Ona da katılmadığımızı tekrardan buradan hatırlatmak isterim.
1: Onlar mı karar veriyormuş diye de sormuştuk. Hani.
0: Kesinlikle bu konuda da bunu da aydınlatmış olalım tekrar.
1: Peki, Mustafa Çalkaya çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
10: Mondium'a bak.
11: Serkan.
12: Efendim abi.
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara, Empara, bankanın güzeli.
15: Türkiye best modellerini arıyor.
16: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
17: Reklamlar.
18: Gün ötesi.

0: akşamlar. Bugün 16 Eylül 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz İhsan Bulut, Berkay Küçük ve ben Feryal Ardal. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Başkente uzanıyoruz. TRT

0: Muhabiri arkadaşımız Uğurcan Şener telefon hattımızda. Uğurcan merhaba, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba Ferer Aldal, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir gündem var her zaman olduğu gibi. Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını senden dinliyoruz.
1: Evet Feryal Ardal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Ankara'da devam ettirdi. Yine kabine üyelerinin açıklamalarına baktığımızda oldukça yoğun bir günü geride bıraktık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla başlayacak olursak, geçtiğimiz günlerde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, Dışişleri Bakanı Şeybani ile de bir araya gelmişti. Bu ziyaret kapsamında Bakan Fidan gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Önemli başlıklara değindi. Hemen bakacak olursak o başlıklara, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti Bakan Fidan ve Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli olarak da en yüksek tehdidin İsrail olduğuna dikkat çekti. Yine Suriye başlığı kapsamında terör örgütü YPG-SDG'nin tehdit olmaktan çıkmasının birincil öncelik olduğunu da vurguladı. Yine son olarak Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmamasının isteğini de vurguladı Bakan Fidan. Yine bu ziyaretin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yle bir ziyaret gerçekleştirmişti. Yine Bakü'nün düşman işgalinin kurtulmasının 108. yılında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilmiş ve ülkedaşı Bayramoğlu'la da bir araya gelmişti. Bakan Fidan Azerbaycan'da da yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurgulamış. Türkiye'nin barış için girişimlerini de sürdüğünü belirtmişti. Yine Bakan Fidan bugün de İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Bölgede yaşanan son gelişmeleri de yine ele almıştı. Yine Bakan Fidan'ın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de sosyal medya hesabından önemli açıklamalar geldi. Açıklamanın detaylarına baktığımızda hakim ve savcı atamalarında yeni bir sisteme geçildiğini duyurdu Bakan Gürlek. Yaptığı açıklamada vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşümü başlatıyoruz dedi Akın Gürlek. Yine artık terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacağını belirtti. Yine son olarak hakim ve savcı atamalarında doğu batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön planda olacağını da duyurdu. Yeni sistem 2027 yılında yürürlüğe girecek. Son olarak bir açıklamada yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek'te hayat pahalılığı ile mücadelenin en büyük öncelik olduğunu belirtti. Yine seçim sürecinde de enflasyonla da mücadele edeceklerini, vazgeçmeyeceklerini de belirtti. Yine bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşının en az enflasyon kadar artacağını da belirtti. Önemli bir açıklamaydı. Yine fiyat artış hızındaki yavaşlamanın para ve maliye politikasının etkili olduğu alanlarda çok daha güçlü hissedildiğini de söyledi. Son olarak Bakan Şimşek bu seneden başlayarak imalat sanayine işletme sermayesi desteğinin verileceğini duyurarak bir vergi artışı olmayacağını da belirtti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.
0: Evet, çok önemli bir açıklama vardı bu röportaj içerisinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dezenflasyon sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu ve bir de tabii ki memura ve emekliye yönelik yaptığı açıklama özellikle dikkat çekti zannediyorum. Şimdi Uğurcan, bir de haberle devam edelim. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi diyelim ve gündemi bu şekilde noktalayalım. Ankara gündemini aktardın. Çok teşekkür ediyoruz Uğurcan Şener. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda TRT muhabiri arkadaşımız Uğurcan Şener vardı. Başkent gündemini aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.

0: Evet, telefon hattımızda gazeteci Mustafa Kartoğlu bizlerle birlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere. Sayın Kartoğlu merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ekonomi konuşacağız bugün. Az önce dinleyicilerimizle paylaştı muhabir arkadaşımız Uğurcan Şener, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ücretli kesimin en az enflasyon oranında alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Her zaman memura, emekliye, ücretlimize, kamu çalışanlarına en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyon sürecine dair önemli açıklamaları oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Mehmet Şimşek'in bunu söylemesi bir açıdan rutin, bir açıdan önemli. Rutin olması bugüne kadar bütün hükümetleri döneminde neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zamları, maaş artışlarını enflasyonun üzerinde tuttu. Bu açıdan bir rutini ifade etti. Bir açıdan da önemli, bunu teyit etti. Çünkü geçtiğimiz birkaç yıl Türkiye açısından son derece yüksek enflasyonla muhatap olduğumuz birkaç yıldı. Burada zaman zaman şunlar gündeme geldi. Geçmiş enflasyon, yani paranın erimesini yerine koymak mı, yoksa gelecek enflasyona göre zam yapmak mı maaşlara? Bu tartışmalar hep oldu ama geçtiğimiz yılda geçmiş dönemin zararını karşılama anlamında birikmiş enflasyon maaşlara yansıtıldı, gelirlere yansıtıldı. Gelecek yılların beklenen enflasyon ise devletin kendi alacaklarına yaptığı zamlara, fiyatlara yansıtıldı. Bu olumlu bir gelişmeydi. Muhtemelen bu yıl sonunda da bunun bu şekilde olacağını anlıyoruz. Yani gelirlere yaşanmış yılın enflasyonu kadar artış yapmak ama devletin işte ceza, harç ve bir takım başka gelirlerine gelecek beklenen enflasyon oranında zam yapmak. Bu aradaki farkı da gelirler için avantaj, gelirleri biraz daha avantajlı duruma getirmek anlamına geliyor bu. Bu senede bunun yapılacağını anlıyoruz. Ama öbür taraftan Mehmet Şimşek'in verdiği mesajların bütününe bakıldığında beklenen, istenen şeyin fiyat yükselmesinin kontrolü olduğunu, kontrolü yükselme olduğunu söylemesi önemliydi. Yani piyasadaki, çarşı pazardaki fiyatlarda istikrarın önemsendiğini söyledi Mehmet Şimşek. Bu da bugün yürütülen orta vadeli programdan taviz verilmeyeceği anlamına geliyor. Fiyat istikrarı korundukça ve kira artışlarının geçmişe göre gerilemeye başladığını, fiyat artışlarına da bunların yansımalarının beklendiğini söyledi. Bu da bir seçim konuşmaları, tartışmaları yapıldı malum. Seçime gidilirken bile bir bu programdan taviz verilmeyeceği mesajı anlamına geliyor. Ben o bakımdan da ikinci kısmını önemsedim. Çünkü insanların ya da gelirlerin sürekli arttırıldığı bir dönemde enflasyon da artıyorsa bunun çok bir kıymeti yok. Ama gelirlerin artışı korundukça, gelirlerdeki artış korunarak, korunurken öbür taraftan fiyatların artması azaltılabiliyorsa o zaman asıl başarı orada. Gördüğüm kadarıyla Mehmet Şimşek de bunu vurguladı. Bir endişe kaynağının altını çizmem de yarar olacak. O da dış kaynaklı, şimdilik petrol fiyatları kaynaklı görünen ama bir şekilde Avrupa'da da, Amerika'da da faizlerin artışını, enflasyon artışını ve doğal olarak faizlerin artışını gündeme getirdiği gözlenen bu yaşadığımız savaş konjonktürü. Orada bir pozitif gelişme olmadıkça

0: oldukça bu risk devam edecek gibi görünüyor.
1: Hı hı. Ki bu akşam gözler Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantısından çıkacak kararda yaklaşık 3 yıl aradan sonra bir faiz artışına yönelik beklentiler ağırlık kazanmış durumda piyasalarda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dezenflasyon sürecinin başarılı olduğunu ancak arzuladıkları hızda olmadığını söyledi. Sizin de belirttiğiniz gibi bu durumun birçok iç ve dış faktör kaynaklandığının altını çizdi. Bu sene savaş olmasaydı enflasyon en az 7 puan aşağıda olurdu dedi. Evet, açıklamalar bu yönde. Şimdi tabii enflasyonu konuşurken yine bağlantılı olarak tarladan markete fiyatlar mercek altında. Gıdada fiyat manipülasyonuna yönelik düzenlenen operasyonlar var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve sizin bazı tespitleriniz var, ben onları da biliyorum. Tatilden dönerken bir zeytin fiyatı değil mi? Evet. Karşılaştığınız, hani onları da paylaşırsanız dinleyicilerimizle. Ve tabii ki insanımız çok iyi kalpli, güzel insanlarız biz. Ancak insan faktörünün olduğu her yerde bazı işte fırsatçılık diyelim artık, değil mi? Böyle durumlar da söz konusu olabiliyor. Vicdan çok önemli galiba, çok, değil mi Sayın çok Kartoğlu? Önemli. Çok.
0: Şöyle, devletler zaten o vicdanın ve adalet duygusunun kurumsal yapılanmasının adı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü devletler bunun için kural koyarlar. Bunu tesadüfe bırakmazlar. O yüzden kurallar koyduktan sonra devletin ikinci görevi başlıyor. O da denetlemek. Yani konulan kurallara uyumu denetlemek. Bu ikisinde herhangi birisinde sorun varsa biz insanları vicdanlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama benim gördüğüm işte son gelişme bu kuralların uygulanması konusundaki disiplinin harekete geçtiği. Ve bir bilgiyle bunu zenginleştireyim müsaadenizle. Size bahsettiğim konu zeytin konusu. Evet, 1200 TL'ye zeytin satılamaz bu ülkede. Ayıptır. Hangi tip olursa olsun. Bu çok net. İkinci yeni bilgi, bu yıl birçok üründe olduğu gibi tarımsal üretimde, zeytinde de çok büyük ve çok nitelikli bir rekolte olduğu bilgisini aldım. Toprak Mahsulleri Ofisi ve işte bu zeytin birlikleri vesaire, bunlar da tarımsal birliklerden gelen veriler bunlar. Çok iyi bir yıl geçirdik. Bu kadar iyi yıl geçirdikten sonra hala Ukrayna-Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen gıda fiyatlarından başlayan ya da ne bileyim ondan önce pandemi dönemindeki tedarik zincirlerindeki sorundan başlayan ve işte ithalat ihracatlardaki sıkıntılarla da falan genişleyen sermayeye ya da krediye erişim sorunundan dolayı riski yükselen, yatırım riski yükselen, bu yüzden de ne olur ne olmaz fiyatı biraz yüksek tutalım denilen dönemlerden geçtik. Artık o dönemlerin bütün varsayımları gerçek bile olsa bu fiyatlar normal değil. Bugün gördüğümüz fiyatlar normal değil. Herkesin hemfikir olduğunu düşündüm. Basitçe bir beyaz peynirin 1000 lira olduğu, işte zeytinin 1000 lira 1200 lira civarında olduğu bir Türkiye normal bir Türkiye piyasası değil. Bu çok net. Hı hı. Bunun nasıl olduğuna bakıldığında işte bugünlerde o Ticaret Bakanlığı'nın ortaya koyduğu tabloyu çok daha bunun neden olduğu konusunda o tablo bize bir takım fikirler veriyor. Çünkü fiyatlar aralarda, aracılarda aşırı şişiriliyor. Siz sonuçta rafa baktığınız zaman yahut pazara baktığınız zaman çok daha büyük bir rakamla karşılaşıyorsunuz. Ha, bunun içerisinde şu da vardır. Örneğin 7 liraya alınan, işte bugün mandalina örneği vardı. 7 liraya alınan bir mandalinaya 12 lira aldım diye fiyat yazarsanız, bunu 13 liraya da markete verdim derseniz, İnsanlar 15 liraya aldığında normal kabul edebilirler. Ama 7 lira normal değil. 7 lira şişirilerek 12 liraya çıkartılmış. Herkesin fiyatlandırma, her aşamada bir fiyatlandırma oluyor, doğru. Ama eğer bu fiyatlandırma kağıda doğru geçirilmediyse devlet bunu burada bir sorun görmeyebiliyor. Sonra araştırıldığında asıl sorunun bu olmadığı anlaşılıyor. Şimdi gördüğümüz tablo çok net. Fiyatlar kasti olarak belli aşamalarda şişirilmiş. Bu aşamaları devlet çözecek. Çok şükür bazı mekanizmalarımız da var. Yine vatandaşa, tüketiciye dayanan mekanizmalar. Cumhurbaşkanlığının başvuru merkezi gibi, CİMER gibi mekanizmaları var ve buraya yapılan başvurular son derece ciddiye alınıyor. Bu son derece önemli. Buradan ciddiye alınan bir işin karşılık kalmadığını görüyoruz biz bu operasyonlarda. Ben biraz daha bu tekelleşmenin marketler tarafında, süpermarketler tarafında, biliyorsunuz ülkemizde sadece 5 adet büyük market zinciri var ulusal düzeyde. Sadece 5. Ve bunların bir tanesi diğerleriyle entegre olduğu için 4'e indi. Ve 4 tane marketin piyasada yeterli rekabet yaratacağını söyleyemeyiz. Bu birinci kısım. İkincisi, büyük hacimli alışverişlere konu olan ürünler için çok daha az sayıda toptancı firma var. Burada da rekabeti engelleyecek, bu da rekabete mani olan bir durum. Şimdi rekabete mani olabilir, illa bunun yanında 6. 7. icat edemezsin. Ama kontrolleri ona göre sıkılaştırır. Şimdi gördüğümüz şey biraz piyasada devletin buna el attığı yönünde. Bu son derece olumlu. Arada bazı sorunlar da yaşanıyor. Onu da hemen söyleyeyim. Daha önce tavuk şirketlerine, tavuk üreticilerine bu yönde bir operasyon yapılmıştı. Ama meselenin üreticilerde değil, aslında dağıtım ve raf tarafında olduğu yönünde bir sonuç çıktı oradan. Bu sefer de oraya dönük bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Ama biraz bazı hatalar da olmakla birlikte bu denetimin sıkılaştırılması mesajını ben diğerlerinden, bu hatalardan bağımsız düşünüyorum. Denetim sıkılaştırıldıysa ve ciddiye alınıyorsa ve sürekli hale getirilecekse bu son tahlilde piyasadaki şişmenin önüne geçer. Piyasada yüksekten normalleşmenin önüne geçer. Bunu Mehmet Çimçek verdi. Sayın Bakan dedi ki kiralarda fiyat artışlarında gözlemliyoruz. Artış devam ediyor, evet, ama artık biraz geri doğru geliyor. Daha önce de hatırlarsanız ben de hatırlatmıştım. Satış fiyatlarıyla, konut satış fiyatlarıyla kiralar aynı şekilde değil. Konut satış fiyatları son tahlilde alıcıyla satıcıyı buluşturuyor ve orada belirleniyor. Ama alıcının başka alternatifleri var. Yani tasarruf mevduatına koyabilir parayı, dövizde altında tutabilir, başka bir yerde tutabilir ve geciktirebilir, erteleyebilir satın almayı.
1: Evet.
0: O yüzden satıcı ile alıcı mümkün olan en alt yerde buluşuyor orada. Çünkü evet, tüketicinin, alıcının alternatifi var. Fakat kirada alternatif çok zayıf.
1: Barınma ihtiyacı dolayısıyla.
0: Evet. O yüzden kiralar biraz yüksekte olmakla birlikte o da normalleşiyor. Ben benzer normalleşmeyi gıdada da göreceğimizi düşünüyorum. Burada biraz tüketicinin de payı var, onu da söyleyeyim. Satın alma konusunda biraz daha, ya benim param var ben alıyorum rahatlığını, parası olanın da çok fazla kullanmamız lazım. Çünkü biraz ona dayanıyor. Bizim ülkemiz zenginlik üreten bir ülke. Orada biraz dağılımda fazla pay alanların düşük pay sahiplerini koruması gerekir.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için Sayın Kartoğlu. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun.
1: Sayın dinleyiciler, gazeteci Mustafa Kartoğlu telefon attığımızdaydı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Telefon deyince vatan.
13: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Düşünsenize güzel.

0: Arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.

0: Saatimiz 18.29'u gösteriyor. Stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kutay Karaca hocamız bizlerle birlikte. Sayın hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, merhabalar, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın hocam, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri üzerine konuşarak başlayalım isteriz. Zira hareket var. Moskova-Kiev hattındaki askeri ve diplomatik gelişmeler ve enerji ateşkesi konusu önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'in Moskova ve Kiev temasları üzerine bir yazınız yayınlandı, yayınlandı gazetede. Neler söylersiniz savaşın seyri üzerine?
1: Şimdi bir kere şöyle başlayalım. Diplomasi girişimleri var. Ama diplomasi masasında Ukrayna yoktu. Yani savaşın ana merkezi savaş dışıydı. Ben de o geçen haftaki Dünya Gazetesi'ndeki yazımda dedim ki Ukrayna'yı giderek Çekoslovakya'ya benzetiyorum. İki Dünya Savaşı arasında Hitler'e verilen tavizlere kurban edilen bir ülkeydi Çekoslovakya. İnşallah Ukrayna'da Putin'e verilecek tavizlerle kurban edilmez diye düşünmüştüm. Ki Çekoslovakya'nın savaş sonrası Sovyet Birliği'ne dahil olmasının nedeni Fransa ve İngiltere'ye duyduğu güvensizlikti ya da duymadığı güvendi. Şimdi aynı şey burada da var ve o girişimin de çok başarılı olmadığını hep beraber gördük. Neden? Çünkü Avrupa'nın bakışıyla Amerika'nın Ukrayna'ya bakışı değişti Trump'la beraber. Trump dedi ki ya Biden'ın yerinde ben olsaydım zaten bu savaşı çıkartmazdım. Ama şöyle bir şey var Feriha Hanım, Putin giderek modern dünyanın Hitler'i olmaya başlamıştı 21. yüzyılın. Yani 2008 sonra 2014, 2008 Gürcistan, 2014 Kırım, en son 2022 işte Donbas ve o bölge, Lukansk bölgesi. Dolayısıyla Putin'e de birinin dur demesi gerekiyordu. Ve Avrupa, o iki dünya savaşının merkezinde olan Avrupa bütün bu yaşadığı için bu olayları Rusya'ya yönelik bir güvenlik eksenli bakış geliştirirken Trump'la beraber Rusya Ukrayna krizi Amerika için ya benim daha çok mücadele etmem gereken bölgeler var, işte başta Uzak Doğu, Çin ve Orta Doğu'da bir sıkıntım var. Rusya benim yanımda olmalıydı, biz Rusya ile iş yapmalıydık, bu pozisyona döndü. Şimdi tabii hani enerji ateşkesinden bahsettiniz. Şimdi ben baktım, birçok yorumcu enerji ateşkesini karşılıklı olarak olayı düşünüyor.
0: Ama
1: bakın şöyle bir şey söyleyeyim, esasında enerji alanlarını vurmama, rafinerilerin vurmama kararı bence doğrudan Ukrayna'yı etkileyecek bir şey. Çünkü Ukrayna enerji üreten bir ülke değil ki. Enerjiyi üreten ülke Rusya'ydı. İran bir şey gösterdi. Gidip ana arterleri, yani ana ekonominin ana damarlarını vurursanız biz karşılık alıyorsunuz. Ukrayna'da gitti, hatırlayın, ta Yakutistan'da Sibirya yakınlarında 1000 kilometre ötedeki rafineri yurdu. Hani bunun geri dönüşü ne oldu? Bu çatışmadan etkilenmeyen ya da etkilenme yüzdesi düşük olan Rus halkı bir anda savaşın içerisine dahil oldular. Neden? Rusya enerjiyi, yani benzini, dizeli halkına karneyle vermeye başladı. Sırayla vermeye başladı. Şimdi bu da doğrudan bir etkileşim oldu. Ama öbür taraftan bir de Avrupa var. Bütün bu çatışmalar

0: sanksiyonlara uygulanan ambargolara rağmen Rusya hala Avrupa'nın en büyük
1: enerji ihracatçısı
0: Avrupa'ya. Böyle olunca
1: Avrupa enerji tedarik ediyor.
0: Böyle olunca bir de işine Hürmüz kapanınca Feryal Hanım, bu sefer Amerika sıkıştı. Hı hı. Çünkü eğer Rusya petrol üretip de satamaz ise petrol fiyatları emin olun 200-300 dolarlara gider ki bu bütün dünya için bir ekonomik felaket demek.
1: Petrol fiyatı dediğimiz şey aklımıza gelebilecek her şeyi etkiliyor hocam.
0: İşte yani bugün şimdi bizim masamızın üzerinde sular var. Pet dediğiniz şey işte bunu petrolün atığı yani yapılan şey. Yani plastiğinden tutun da asfaltına kadar hani tüm hayatımızı etki. Ya onu bırakın siz hani bizim maalesef örneğin tarım üretim alanlarımız belli bölgelere sıkıştı. Oradan gelecek tarım ürününün yani şu anda petrol fiyatı iki katına çıktığı zaman oradan gelecek tarım ürününün fiyatı da iki kat artacak demektir. Evet. Dolayısıyla bu dünyada büyük bir enflasyonist baskı yapacak ki yapıyor. Bizim gibi ekonomisini düzeltmeye çalışan ülkeler için de düzeltemem ve daha ağır ekonomik koşullar anlamı taşıyabilecek. Yani bu bütün bunlar çok büyük risk. İnşallah olmaz. Yani bu sonuç alınmaz ama hani birazdan gireceğiz. Orta Doğu da ısınıyor. Orta Doğu da ısınıyor. İşte Husiler hikayesi var şu anda. Ve geldiğimiz nokta önümüzdeki yılın bu yılı da aratabileceği görüntülere sahip. Yani 2026 iyi geçmedi ama 2027'nin de çok iyi geçebileceği konusunda yani en azından 2026'dan daha iyi geçebileceği konusunda soru işaretlerimiz daha da büyüdü.
1: Hocam her yıl konuşuruz, yıl sonu artık geldiğinde böyle bir o yılın değerlendirmesini yaparız. İşte ekonomiyle ilgili olarak televizyonda almanak yapılır, uluslararası ilişkiler başlığı altında. Yani gelecek yıldan beklentiler nelerdir diye söyleriz. Hep daha kötüye mi gidiyor, bunu anlamaya çalışıyoruz ancak konuyu getirdiniz. Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun askeri operasyonlarına misilleme olarak sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor. Son günlerde yine bu konuyla ilgili bir hareketlilik söz konusu. Neler söylemek istiyorsunuz bu konuda?
0: Vallahi bir şey söyleyeyim şöyle. Husiler konusu esasında 2-3 parçalı noktadan bakmamız gereken nokta. Bir, Yemen'in içerisinde bir iç savaş var. Bunun bir kanadı da Husiler. Yani İran destekliler. Öbür tarafta Suudi Arabistan destekli. Sonuçta esasında Yemen'in içerisinde Suudi Arabistan ve onun yürüttüğü koalisyonla İran arasında vekalet savaşı var. Tam böyle bir süreçte Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik girişimleri ve Yemen'de ilerleyişleri ve bunun karşılığında Suudi Arabistan'ın tam olarak karşılık verememesi, Amerika'nın bu konudaki sessizliği öyle bir noktaya getirdi ki Husilere Yemen'de bir üstünlük sağladı. Bu birinci nokta, yani direkt Yemen'i ilgilendiren nokta. İkinci nokta, Husilerin yarattığı, Suudi Arabistan üzerindeki yarattığı baskı Arap ülkelerini maalesef tekrar İsrail'e doğru yönlendirme riskiyle karşı karşıya. Çünkü İran var işin içerisinde. Bu ikinci nokta. Üçüncü nokta İran. İran'ın vekaleten kullandığı argümanların bittiği yönünde birçok yazı yazılıyor, yorumlar yapılıyor. Ama baktığınızda Irak'taki İran yanlısı milislerin ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik aldığı harekatlar ya da yaptığı eylemler bunun böyle olmadığını gösteriyor ve İran bir meydan okuma yapıyor. Diyor ki bak kardeşim, ben Orta Doğu'da hala beraber yürüyeceğim ve destekleyeceğim gruplara sahibim. Dördüncü nokta, bizi de ilgilendiren bir nokta. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye biliyorsunuz Mekke Anlaşması imzaladı. Şimdi bu Mekke Anlaşması'nın imzalanmasıyla beraber başlayan süreçte en önemli görünen nokta, işte her bir ülke eğer bu ülkelerin dışında bir ülkenin saldırısına uğrarsa yardım edecek. Hı hı. Şimdi Husiler bir ülke değil. Husiler bir grup. Hı hı. Dolayısıyla hani bunu da açıklık getireyim. Anlaşmada ülkenin, hı hı, yani bir ülkenin devletin saldırısından bahsediyor.
1: Tabii.
0: Yoksa Husilerin yaptığı şu anda literatür anlamında terörist saldırı Suudi Arabistan özelinde. Dolayısıyla hani bunu sanki Türkiye ve Pakistan bu konuda Suudi Arabistan'a Mekke, hı hı, anlaşmasından doğan şartları yerine getirmiyor gibi de bir nokta var. Öyle bir şey yok. Şimdi bu dördüncü, yani bu hı hı, Husilerin bu durumunu dört noktadan, hı, okumak lazım. Ki Pakistan'la Türkiye Suudi Arabistan'a verdiği desteği açıklarken İran'ı da bu konularda uyardılar. Hı hı. Yani burayı da görmek lazım. Bence beşinci nokta var. Amerika Birleşik Devletleri İran yanlısı olması bağlamında Husilere saldırması gerekmiyor mu? Yani Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Bahreyn'in, bunların temel koruyucusu Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Nerede Amerika?

0: Sen Amerikan gemilerini vurma, askerlerini vurma. Biz de Suudi destekli koalisyona Amerikan desteği vermeyelim. Bu kadar açık ve net.
1: Peki. Sayın Hocam, devam edeceğiz söyleşimize. Sayın dinleyiciler, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kutay Karaca hocamızla söyleşimize devam edeceğiz. Ancak şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını...

0: kartları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklamlar.
9: Gün Ötesi devam ediyor.
10: Sayın dinleyiciler, stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kutay Karaca hocamız bizlerle birlikte. Sayın hocam, şimdi Orta Doğu'daki durumu da sizinle konuşmak istiyoruz. Zira dünya enerji ticareti ve deniz ulaşımı açısından büyük önem taşıyan iki stratejik su yolu, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki güvenlik krizi çok önemli. Az önce bahsettik, bütün dünya ekonomisini etkileyecek bir güzergahtan söz ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında yaşananlar için bir değerlendirme almak isteriz ve konuşmaktan asla vazgeçmiyoruz. Gazze'deki durum, yaşanan insani kriz, ateşkes süreci ve elbette İsrail'in ihlalleri için neler söylersiniz?
11: Ferrer Hanım, ben önce Gazze ile başlayacağım.
10: Lütfen,
11: niye biliyor musunuz? Şimdi çatışmalar biter, ateşkesler imzalanır, barışlar imzalanır, Hürmüz açılır, Bab-ül-Mendeb açılır, bir sıkıntı olmaz. Hı hı. Dünya ekonomisi tekrar normale döner, insanların refahı artar, her şey tamam. Buralar dünya tarihine dönüp baktığınız zaman insanlığın varlığından beri yaşanan olayların benzerleridir, hiç değişmez. Ama unutulmayan bir şey vardır. Soykırım unutulmaz. İnsana yapılan unutulmaz. Çocuklar unutulmaz.
10: Çok doğru.
11: Kadınlar unutulmaz. Unutulmaz. Bu 2,5 senede yaşadıklarımıza bir bakın. 80 bine yakın insan kayıp. Biliyor musunuz Sare Hanım? Birleşmiş Milletler araştırma komisyonu Gazze'de o betonların altındaki ölülerle beraber sayının 600 binin üzerinde olduğunu düşünüyor. 600 binin üzerinde. Biz Gazze'de insanlığı kaybettik.
10: Maalesef.
11: Ama her şerde bir hayır var. Bundan sonra halkı soykırıma uğramış bir devletten

0: devleti soykırım yapan bir millete dönüşen İsrail.
1: Hı hı.
0: Bundan sonra ağzıyla kuş tutsa, Hollywood, Bollywood adınıza ne gelirin sinema sektörüne milyar dolarlar yatırsa,
1: hı hı,
0: artık biz soykırıma uğramış gariban bir milletiz hikayesini yutturamayacak.
1: Hı hı.
0: Çünkü dünya halkları o konfor alanlarından çıkıp, yani evde dijital platformlarda film seyretmek, dizi seyretmekten çıkıp sokaklara döküldüler. Bakın bugün Batı Avrupa'da İsrail'e yönelik karşıtlık %78'leri buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yaşın altında İsrail'e güven kaybı %60'lara geldi. Bunu niye söylüyorum? Bu 30 yaşındakiler 15 sene sonra, 20 sene sonra Amerika'nın yönetim koltuğunda olacaklar. Artık İsrail lehine bir şey söyleyemiyorsunuz. İsrail'in kol kola girdiği Yunanistan'da, Kos Adası'nda, Girit Adası'nda İsrail'e ait turistik gemiler limana inemediler. Bakın, kol kola girdiği Yunanistan'da. İsrail soykırımcı bir devlettir. İsrail terörist bir devlettir. Başındakiler mahkemece yargılanmış, uluslararası suçlu bulunmuşlardır. Eninde sonunda bu hikaye buradan geri dönecektir. Bakın, bir şey söyleyeceğim. Avrupa'da seçim var çok yakın dönemde. Bütün Avrupa'da. Hadi çıksınlar da İsrail yanlısı konuşsunlar ve oy alsınlar. Burada tabii hani çok takdire şayan önemli bir duruş kesti, yani Türkiye var ama,
1: hı hı,
0: Türkiye Müslüman bir ülke ve Türkiye'nin duruşu, hep İsrailler şey yaratmak istediler biliyorsunuz, bir karşı düşman Türkiye, hala onun derdindeler. Ama takdir edeceğimiz, ayakta alkışlayacağımız ülkeler var. İspanya gibi.
1: Hı hı.
0: Arayalım.
1: Evet.
0: Halk sokaklarda, Norveç gibi. Yoksa İran-Amerika savaşı bugün biter, ülkeler aynen dururlar. Değişimler olur, yönetimler de olur. Hürmüz açılır, Babil Mendep açılır ya da daha düzgün işler. Ekonomi, ama değişmeyen bir şey var. İnsana yapılan unutulmaz ve unutulmayacak. Ya bugün bir video gördüm. Filistinlilerin Batı Şeria'daki üzüm bahçelerindeki üzümü çalıyor İsrailli soytarılar. Şimdi siz yalnızca Netanyahu'yu suçlayabilir misiniz? İsrail halkının hepsi suçludur. Bu kadar basittir bu. Bu kadar basittir. Yok, Netanyahu oy vermemişler de. Kardeşim, neredesiniz? Neredesiniz ya? Yani bütün dünya İsrail'i yok etmek mi istiyor? Yahudileri yok etmek mi istiyor? Nereden bu kanıya geliyorsunuz? Yaptığınıza bakın ya. 600 bin insandan bahsediyor Birleşmiş Milletler raporu. Taş üstüne bırakmadınız. İşgale devam ediyorsunuz. Yetmiyor. Lübnan'dasınız. Yetmiyor. Suriye'desiniz. Mikser görevinizi devam ettiriyorsunuz. Vay, düşman İran. İran kendi içinde kıvranmış durumda zaten. Ama sağ olsunlar, onlar da İsrail'in su taşıdılar çıkarlarına yani. Ya böyle bir şey var mı? Gelelim İran-Amerika hikayesine. Yani burada kim kazanıyor, kim kaybediyor artık geçtik. Hani burada gerçek bir nokta var. Hani bir de bir şey soracağım. İran içerisinde aldığım işte oradaki arkadaşlarım, gelen gidenler. İran içinde de durum sıkıntılı. Yani rejimin desteğinin %10'lara gerilediği görülüyor. Ama rejimin elinde bir devrim muhafızları var. Daha doğrusu devrim muhafızlarının elinde bir rejim var. Bir de İran ordusu var. İran ekonomisi de devrim muhafızlarının elinde. Dolayısıyla hani İran içi de karışık. Ama Amerika ve İsrail bu baskıyı kurduğu müddetçe de İran kendi homojenliğini sağlamaya çalışıyor. Ve bunu da

0: başardılar. Ve çatışmayı, hani ben daha ilk gün onu yazmış ve söylemiştim gerek radyoda gerek televizyonda. İran çatışmayı bir şekilde Amerikan üslerinin bulunduğu körfeze yayacak. Bu üç aşağı beş yukarı herkesin tahmin edeceği bir şeydi. Hani bunu tahmin etmek için çok zeki olmaya gerek yok ya da öngörüsü yüksek bir stratejist olmaya gerek yok. Amerikalılar da bunu biliyor ama bunu bile düşünemediler yani. Ve maalesef Amerikan başkanı çıktı dedi ki Venezuela'yı bir günde bitirdik, İran'ı da ikinci gün yok ederiz. İkinci gün çıktı dedi ki İran'ı bitirdik, yok ettik. Hiçbir şey kımıldayamaz. Aradan aylar geçti. Bundan sonra da aylar geçebilir mi? Evet, aylar geçebilir. Yani Amerikalıların öngördüğü İran bu ekonomiyi kaldıramaz. Ama aynı şeyi Ruslar için de söylüyorlardı. İran 79'dan beri bu ekonomiyi kaldırıyor. Bir de buna bakmak lazım. Halk kendi istediğini değiştirmek ister ama ben bir siyasi tarihçiyim. Devrimler halkın yanında bir silahlı güç olmadan çok zordur. Ve İran'da bunun olabilirliği biraz zor. Hani en azından Fransa devriminde, Rus devriminde gördüğümüz pozisyon gibi değil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden İran-Amerika çatışması devam edecektir. Bir görelim bakalım. Ekim'de İsrail'de seçim var. Kasım'da Amerika'da seçim var. Onlar bazı şeyleri değiştirebilme imkanını yaratır mı? Yaratabilir. İsrail'de Netanyahu sonrası bir gelişme olabilir mi? Olabilir. En azından Netanyahu'dan sonra gelen kişi İsrail'in algısını düzeltmek adına bir barışa doğru götürebilir. Ama peki, bunların hepsi bilinmezlik içerisinde bilinirlik diyebilirim.
1: Evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu her yıl dünya liderlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir araya getiriyor. 22 Eylül'de güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek başlığıyla bu sene gerçekleşecek. Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben ağzınıza sağlık. Sayın dinleyiciler, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kutay Karaca hocamız stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Bizler İhsan Bulut, Berkay Küçük ve Feriye Lardal güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gün Ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız alışkanlıkların arkasında yıllar süren birikim, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz kutup bölgelerinde neden aylarca gece veya gündüz yaşanır? Sabah gözümüzü açtığımızda güneşi görmek, akşam olduğunda güneşin batışını izlemek bizim için hayatın doğal akışının bir parçasıdır. Gündüzün ardından gece gelir. Gecenin ardından yeniden gündüz. Peki dünyanın bazı bölgelerinde bu düzenin haftalarca hatta aylarca değişmediğini biliyor muydunuz? Kutup bölgelerinde

0: yerlerinde yaşayan insanlar yılın belirli dönemlerinde güneşi haftalarca göremeyebilir. Başka bir dönemde ise güneş hiç batmadan gökyüzünde kalabilir. Peki ama neden? Cevabı, dünyanın güneşin etrafındaki hareketinde ve kendi ekseni etrafındaki eğikliğinde gizli. Dünyamız kendi etrafında dönerken aynı zamanda güneşin etrafında da dolanır. Ancak dünyanın ekseni dik bir şekilde durmaz. Yaklaşık 23,5 derecelik bir eğikliği vardır. İşte bu küçük gibi görünen eğiklik, mevsimlerin oluşmasından kutuplardaki uzun gece ve gündüzlere kadar pek çok olayın temel nedenidir. Dünya güneşin etrafında dolanırken bazen kuzey kutbu güneşe doğru eğilir. Böyle zamanlarda kuzey kutbu daha fazla güneş ışığı alır. Ve burada çok ilginç bir durum ortaya çıkar. Güneş kutup bölgesinde uzun süre batmaz. Bu olaya kutup gündüzü ya da daha yaygın adıyla gece yarısı güneşi denir. Yani saat gece yarısını gösterse bile gökyüzünde güneşi görebilirsiniz. Kuzey kutbunda bu durum yaklaşık 6 aya kadar uzayabilir. Ancak dünyanın güneş etrafındaki yolculuğu devam eder. Bir süre sonra bu kez güney kutbu güneşe doğru eğilir. Kuzey kutbu güneşten uzaklaşırken orada uzun gece dönemi başlar. Güneş günlerce, haftalarca ve hatta aylarca ufkun üzerine çıkamayabilir. Aynı sırada güney kutbundaysa bunun tam tersi yaşanır. Yani kuzey kutbu karanlığa bürünürken güney kutbu uzun bir gündüz dönemine girer. Sonra mevsim değişir. Bu kez durum tersine döner. İşte bu nedenle kutup bölgelerinde yaklaşık 6 aya varan gündüz ve gece dönemleri yaşanabilir. Burada önemli bir ayrıntı daha var. Kutup bölgesinde 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanıyor denildiğinde bu durum özellikle coğrafi kutuplar için geçerlidir. Kutup dairesine yaklaştıkça süre kısalır. Örneğin kuzey kutup dairesinin içinde yer alan bazı bölgelerde güneşin hiç doğmadığı veya hiç batmadığı dönemler birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir. Bu olağanüstü doğa olayı insanların günlük yaşamını da etkiler. Uyku düzeninden çalışma saatlerine, hayvanların yaşamından bitkilerin büyüme döngülerine kadar pek çok şey güneş ışığının bu sıra dışı düzeninden etkilenir. Kış aylarında uzun karanlık dönemler yaşanırken yaz aylarında ise güneş ışığı neredeyse hiç eksik olmaz. Bütün bunların nedeni aslında çok basit bir gerçeğe dayanıyor. Dünyanın ekseninin eğik olması. Yani her gün gördüğümüz güneşin doğuşu ve batışı aslında dünyanın hareketleriyle şekillenen büyük bir gökyüzü dansının parçası. Belki de bundan sonra gece gökyüzüne baktığımızda dünyanın başka bir köşesinde insanların hala güneş ışığı altında olduğunu düşüneceğiz. Çünkü aynı anda dünyanın bir yerinde gece yaşanırken başka bir yerinde gündüz yaşanıyor. Ve kutuplarda bu gece ve gündüz bazen saatlerle değil aylarla ölçülüyor. Bunu biliyor muydunuz programında bugün kutuplarda yaşanan uzun gece ve gündüzlerin sırrını konuştuk. Dünyamızın hareketlerini, gökyüzünün değişimini ve doğanın şaşırtıcı düzenini keşfetmeye devam edeceğiz. Bir başka ilginç bilgide buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Savcılık Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlattı. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Gülistan 9 soruşturmasında 6 tutuklama daha oldu. TOKİ 47 ilde 405 arsayı açık artırmayla satacak. Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı geldi. Katliamcı İsrail Gazze'de çadırları hedef aldı. Biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma

0: derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. İnceleme kapsamında uzmanlar dizideki diyaloglar, kullanılan FG plakaları ve karakterlerle ilgili çalışacak. Bilirkişi heyeti dizide FETÖ propagandası, örtülü mesaj ve örgütsel talimat var mı sorularına yanıt arayacak. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümü süreciyle de gündeme gelmişti. Kozinoğlu'nun ölümünden iki gün önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Dizinin 3 senaristinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınmış, senarist Raci Şaşmaz dizideki karakterlerin kurgu olduğunu savunmuştu. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaysa bugüne kadar 4 şüpheli tutuklandı. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. Husiler iddiaları yalanladı, kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Fidan, Suriye ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündeminde Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları da vardı. Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz ifadesini kullandı. Fidan açıklamalarında Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdit İsrail vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı terör örgütü YPG-SDG'nin tehdit olmaktan çıkmasının birincil öncelik olduğunu da vurguladı. Ankara'nın sürecin pratikte nasıl ilerlediğini yakından takip ettiğinin altını çizdi. Hakan Fidan, Türkiye'nin Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmamasını istediğini de vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Bakan Güler, dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye olduğunu vurguladı.
1: Bölgesinde ve dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye vardır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak, asil milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için yıllarca terörle mücadele ettik. Bugün geldiğimiz noktada terörsüz Türkiye hedefimiz bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarının korunmasını, bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasını esas almaktadır. Şüphesiz ki iç cephesini sağlamlaştıran, huzurunu ve toplumsal bütünlüğünü güçlendiren Türkiye, uluslararası alanda da daha fazla söz sahibi ve etki sahibi olacaktır.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmalarıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibiyle çalışanlardan oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. MİT'in çalışmaları sonucunda Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. İncelemelerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirtildi. Sistemle kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, arka plandaki veri tabanlarındaysa çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Ayrıca veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor. Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği öngörülüyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyedeydi. Belediye işlemlerinde rüşvet karşılığı usulsüzlük yapmakla suçlanan zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik Haziran ayında düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırılmıştı. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için süren soruşturma derinleşiyor. 7 ilde düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Tutuklular arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, cinayetin baş şüphelisi oğlu Mustafa Türkay Sonel ile eşi Handan Sonel de bulunuyor. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Umut Altaş'ın ABD'den iade süreci ise devam ediyor. TOKİ 47 ildeki 405 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. 10 milyar 780 milyon liranın üzerinde bedel biçilen arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon 768 bin metrekareyi aşıyor. Arsaların öngörülen satış bedeli ise 10 milyar 780 milyon liranın üzerinde. Satış kapsamındaki arsalar arasında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Alaca Atlı ve Dodurga mahallelerinde bulunan konut alanları da yer alıyor. İstanbul'da Avcılar, Başakşehir ve Silivri, İzmir'de Ali Ağa, Dikili ve Menemen ilçelerindeki alanlar satışa sunulacak. Arsalar, konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanı gibi farklı kullanım şartlarına sahip. Alıcılar %25 peşinat ve 48 ay vadeyle ödeme yapabilecek. Peşin satışa sunulan bazı taşınmazlarda ise %15 indirim uygulanacak. Açık artırma 29 ve 30 Eylül'de saat 10.30'da gerçekleştirilecek. İhaleye Ankara Bilkent Otel'de TOKİ İstanbul Hizmet Binası ev sahipliği yapacak. İnternet üzerinden teklif vermek isteyenler emlakmuzayede.com.tr adresini kullanabilecek. Satışın ayrıntılarına TOKİ ve Emlak Müzayede'nin internet sitelerinden ulaşılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova'daki temasları sırasında Türkiye'nin PISA'da gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Türkiye'nin 3 alanda da puanını yükselten tek OECD ülkesi olduğunu hatırlattı. Uluslararası bir ortamda Türk eğitim sistemine gelen övgülerden büyük gurur duydum dedi.
2: 2025 yılında ki PISA uygulamasında sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanan PISA uygulamasında da Türkiye her alanda ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi oldu. Bu alanların tamamında OECD ortalamasının üzerine çıktık. Sadece bu değil, fırsat eşitliği açısından da avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler açısından her iki kategoride de ortalamalarını daha iyi bir noktaya çeken tek OECD ülkesi yine Türkiye oldu. O gün o kadar farklı ülkenin eğitim bakanlarının bulunduğu ortamda uluslararası bağımsız bir derecelendirme mekanizmasının Türkiye ve Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin övgü dolu cümlelerinden dolayı inanılmaz bir gurur duydum. Çok mutlu oldum.
0: 6 Eylül'de kamu personeli seçme sınavına Şanlıurfa'da giren 392 aday için yeni sınav kararı verildi. ÖSYM'nin incelemesi sonucunda 22 salonda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. 392 aday için eşdeğer sınav yapılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre Ankara, Eskişehir, Antalya, Denizli, Çorum ve Kırıkkale'nin de aralarında yer aldığı şehirlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bu illerde yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Meteorolojinin sadece yağış değil, fırtına uyarısı da var. Yarın Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuvvetli esmesi, cuma günü ise Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kısa süreli fırtınanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yağışlarla birlikte düşecek ancak yurdun doğusunda sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ve üç büyük il Ankara ve İstanbul'da yarın ve cuma sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'in doğu kesimlerinde de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 26, İzmir'de ise 30 derece olacak. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meteorolojik anlamda doğru gözlem, tahmin ve zamanında uyarının dünyanın en temel güvenlik meselesi olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin neden olabileceği tehlikeli sonuçlara Nepal'de yaşanan sel felaketini örnek gösterdi. Bakan Kurum, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Dünya Meteoroloji Örgütü üst düzey toplantısında konuştu.
3: İklim değişikliğinin sonucu nedir derseniz, net bir şekilde aslında Nepal'i gösterebiliriz. Bugün Türkiye'de sıcaklıklar yükseliyor, yağış düzeni değişiyor ve aşırı hava olayları artık daha sık karşımıza çıkıyor. Yağışlar konusunda da tarihimizin en değişken sürecini yaşıyoruz. Meseleye bu açıdan baktığımızda şunu söylemek zorundayız. Doğru gözlem, doğru tahmin ve zamanında uyarı bugün dünyanın en temel güvenlik meselesidir. Bu nedenle gözlem, tahmin ve erken uyarı kapasitesini güçlendirmek COP31 uygulama yaklaşımının en önemli parçalarından bir tanesidir.
0: Soykırımcı İsrail Gazze'de çadırlara saldırı düzenledi. Biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti, 14 Filistinli yaralandı. Ailesi saldırıda ölen 8 yaşındaki Emel'e gözyaşları içinde veda etti. Birleşmiş Milletler, Gazze'de saldırılarda hasar alan ve çökme riski olan 400 bina bulunduğuna dikkat çekti. Barınma ihtiyacının acilen karşılanması çağrısı yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalcilerin zulmü devam ediyor. İsrail işgalciler Ramallah yakınlarındaki Burka köyünü ateşe verdi. Alevler birçok yeri sardı. Amerika Birleşik Devletleri soykırımcı İsrail ordusuna dev silah sevkiyatına hazırlanıyor. İddia Amerikan Washington Post gazetesinde yer aldı. Gazete, Trump yönetiminin İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlandığını öne sürdü. Haberde İsrail'e Gazze soykırımında kullanılan her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet Blue 117 bombalarının satışına yeşil ışık yakıldığı belirtildi. Söz konusu satış gerçekleşmesi halinde son yıllarda ABD'nin İsrail'e tek kalemde gerçekleştireceği en büyük mühimmat satışı olacak. Sivil katliamlarında kullanılan bu ağır bombaların onaylanması sürecinde ise demokratların takınacağı tavrın kritik bir sınav olacağı belirtiliyor. Washington, Tahran hattında gerilim sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD İHA'sını daha düşürdüğünü duyurdu. Tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e gitti. ABD'de ise İran'la ilgili kararları sebebiyle Savaş Bakanı Hegseth'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'ne tasarı sunuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı heyetleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya iki kente saldırdı. Ukrayna'da Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu. Tesiste yangın çıktı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Savcılık Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlattı. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Gülistan 9 soruşturmasında 6 tutuklama daha oldu. TOKİ 47 ilde 405 arsayı açık artırmayla satacak. Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı geldi. Katliamcı İsrail, Gazze'de çadırları hedef aldı. Biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti.

0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Marsilya'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor dedi. Italiano, Leonardo Trossard'ın sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını da söyledi. Futbolculardan Amir Murillo ise UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan kurulu toplantısında yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini belirtti. Dursun Özbek, transferlerimizi Temmuz ayında yapsaydık aradaki fark 50 milyon avro civarında olacaktı dedi. Başkan Özbek bu sezon 27. şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin istifasının beklenmedik bir durum olduğunu söyledi. Teknik direktör arayışı sırasında temasa geçtikleri bazı isimlerin yüksek ücret talep ettiğini belirten Doğan, Thomas Reis'in çağırdığınız dakika gelirim dediğini vurguladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevki. İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Afyonkarahisar ve Edirne 13, İstanbul ve İzmir 18, Bursa, Düzce ve Malatya 14, Antalya 23, Sakarya 15, Adana 22, Mersin 26, Gaziantep 17, Kütahya 9, Samsun 20, Ordu 21, Erzurum 9, Van 10, Kars 7, Diyarbakır 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan

0: bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Çocuklar için sosyal medya yaş düzenlemesi nedir? Sosyal medya ve dijital güvenlik eğitim araştırma merkezi SUDİBER Başkanı Profesör Doktor Levent Erassan'a sorduk.
1: Son dönemde gündemde sıkça olan bir konu da çocuklar için sosyal medya yaş düzenlemesi. Aslında kaç yaşında hesap açılabilir sorusuna verilen teknik bir cevap değil bu. Çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini korumayı amaçlayan kamusal bir sorumluluk alanı. Bu düzenlemeler gelişim çağındaki çocukların maruz kalabileceği dijital şiddet, sosyal medya saldırganlığı, nefret söylemi, cinsel içerikler, beden algısı baskısı ve bağımlılık risklerini de azaltmayı hedeflemekte. Tüm dünya buna yoğunlaşmakta. Yasak, engelleme ya da bir bariyer koymadan ziyade çocukların algoritmaları nasıl çalıştığı, içeriklerin neden karşılığına çıktığı, dijital ortamlarda maruz kaldıkları tehlikeler neler gibi öğrenmeleri gerekmekte. Yaş düzenlemesi aynı zamanda önemli bir zihniyet değişikliğini ifade eder. Sorumluluğun yalnızca ebeveynlere bırakılmaması gerektiğini de kabul eder. Devletin düzenleyici kurumların ve sosyal medya platformların çocukları koruyacak aktif önlemler almakla yükümlü olduğunu ortaya koyar. Özellikle sosyal medya platformlarının yaş sınırlarının kağıt üstüne kaldığı ve denetlenmediği gerçeği de göz önüne alındığında böylesi düzenlemeler oldukça önem arz etme. Ancak yaş düzenlemeleri tek başına yeterli değil. Uygulanmayan, denetlenmeyen ve yaptırımla desteklenmeyen her kural çocuklar için gerçek bir koruma sağlamaz. Bu nedenle yaş sınırlarının güçlü denetim mekanizmaları, nitelikli dijital okur yazarlık eğitimleri ve ebeveynlere yönelik rehberlik politikalarıyla birlikte ele alınması gerekmektedir. Aksi halde sosyal medya yaş düzenlemesi çocukları dijital dünyanın risklerinden koruyan bir güvenlik kalkanı olmaktan çıkar. Yalnızca iyi niyetli ama etkisiz bir metin olarak kalabilir. Unutmayalım, sosyal medya hayatımızın her alanında başvurduğumuz önemli bir alan. Bu alanda olumlu olduğu kadar olumsuz durumlar da var. Bizlerin amacı olumlu avantajları artırabilmek, dezavantajları azaltabilmek.
2: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba, spor servisine hoş geldiniz. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ile beraberiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hiç hız kesmeyelim ve hemen programımıza başlayalım.

0: Spor'da son 24 saat.
1: A milli erkek voleybol milli takımımız Letonya ile oynadığı maçı 3-1 kaybetti ve Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis Trabzon'a geldi. Fenerbahçe, Marco Asensio'nun Eyüp Spor maçında kadroda olacağını açıkladı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Leandro Trossard'ın ağrıları nedeniyle Marsilya maçında görev alamayacağı açıklandı. Serie A ekiplerinden Bologna, İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco'nun görevine ilk 4 maçın ardından son verildiğini duyurdu. Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İtalyan teknik adam Bologna'nın başında bu sezon ilk 4 maçta 1 beraberlik 3 mağlubiyet yaşadı. Samsunspor Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Marius Muadil Maji için veda mesajı yayımladı. Samsunspor bu transferden 9 milyon euro kazanacak. Formula 1 2027 sezonu için 24 yarıştan oluşan yeni takvimini duyurdu. Türkiye Grand Prix'si ise 1-3 Ekim'de İstanbul Park'ta koşulacak.
2: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, Spor Servisi Futbol'la devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz deneyimli isim İhsan Bulut işaretini verdi ve Süleyman Arat'la beraberiz. Başka bir duayen deneyimli isim değil mi? 45 yıllık basının içinde 45 yıldır olan duayen bir isim. Süleyman Arat şu anda stüdyoda bizlerle, hoş geldin.
3: Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
1: İstanbul trafiği bugün yağmurlu bir gün. resmen bir savaş vermiş olarak geldin. Ben Süleyman Arat hiç bu kadar yorgun girdiğini görmedim. Sanki yürüyerek gelmiş gibi. Trafik seni nasıl bitirmiş?
3: Ya özellikle bu stüdyoya yakın olan bölümde çok yoğun bir trafik vardı. Orayı atlattıktan sonra
1: orada
3: ulaştık.
1: Orada bir yol ayrımı var. Evet, oradan
3: yolda önce biraz dar zaten orası. Evet. O yüzden ondan kaynaklı bir sıkıntı yaşadık. Bu kadar zamandır geliyorum gidiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşadım. Evet. Neyse, sonu güzel oldu, boşver.
1: Evet, önemli olan sağlıkla birlikte tabii olalım. Geç olmasının hiçbir önemi yok. Programımıza Fenerbahçe ile başlayalım. Tabii ki ilerleyen dakikalarda konuşacağımız çok şey var. Beşiktaş'ta konuşacağız çünkü yarın Marsilya maçı var.
3: Evet, çok
1: Trabzonspor'u konuşacağız çünkü Trabzon'da Thomas Reis göreve geldi. Evet. Değil mi? Önemli bir teknik çok direktör. Galatasaray'da konuşacağız ama Fenerbahçe ağırlıklı konumuz. Niye ağırlıklı konumuz? Çünkü Fenerbahçe senle en son hangi zaman program yapmıştık unuttum vallahi, bağlantılar da yapıyoruz ama iyi bir başlangıç yapamadı.
3: Evet, evet.
1: Değil mi? Maalesef Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Hatta İsmail Hoca bir gitti. Dönmemek üzere gidiyorum dedi. Sonra
3: bir daha gelmemek üzere
1: dedi. Gelmemek üzere dedi. İki gün sonra geldi, antrenmana çıktı. Yani bir gün ara vermiş oldu. Enteresan işler oluyor Fenerbahçe'de. Bu hafta sonu oynanacak Eyüp Spor maçı sanki artık milli takım arası öncesi, milli ara öncesi bir son şans gibi değil mi? Yani bu maçta mesela Eyüp Spor maçında bir kayıp olması durumunda neler olabilecek? İlk sorum olsun sana.
3: Çok kötü şeyler olur tabii. Fenerbahçe buna hazır değil bence. Yani mesela buraya kadar kötü geldi ama.
1: Başkan dedi ki İsmail Hoca ile ne olursa olsun sezon sonuna kadar gideceğim dedi. Gider mi?
3: Gidemez. Eğer Eyüpspor karşısında bir puan kaybı olursa bence milli araya da giriliyor. Tam böyle teknik direktör değiştirmek için biçilmiş kaftan haline dönüşür ama tabii bu olursa diyoruz. Ama ben Fenerbahçe'nin Eyüp'ü çok rahatlıkla bence burada bu geçeceğini düşünüyorum bu kadroyla. Ama tabii futbol bu, hiç belli olmaz. Yani ters bir sonuç, ters bir skor. Hoş, Gaziantep maçını da bana sorsaydın %100 Fenerbahçe kazanır derdim ama olmuyor.
1: Kime sorsak Berkay Küçük bile o gün konuştuk biz, Fenerbahçe rahat alır dedi.
3: Tabii.
1: Yani biz kendi aramızda da maçları konuşuyoruz, her maçı. Tabii yani ki. İşte Galatasaray kimle oynuyorsa, Beşiktaş kimle oynuyorsa.
3: Çok doğal, sporun içindeki insanların
1: kendi aramızda haliyle bir anket yaptık. Herkes çok rahat alır diye bekliyordu ama.
3: Ama işte böyle kağıt üzerinde çok garanti görünen maçlar bazen ters bitebiliyor. Antep maçı da öyleydi.
1: İki tane direkten dönüyor. Bir şey olmuyor falan filan derken bakıyorsun.
3: Antep'in kaçırdıkları da var. Öyle bakarsan tabii onların da çok ciddi kaçırdığı pozisyonlar var. Ama netice itibariyle Fenerbahçe çok kötü oynadı Ahmetciğim. Yani bu kadronun beklentisinin çok çok altında.
1: Genel olarak ben de ona katılıyorum. Şimdi İsmail Hoca dedi ki Antep maçı sonrası basın toplantısında sen de dinledin. İşte Gençler Birliği maçında 2 penaltı, bilmem ne maçında 1 penaltı, şurada şu verilmedi, şu kadar direkten dönen, hocam ya bunların hiçbiri
3: mazeret değil.
1: Mazeret değil yani, 10 topun direkten dönse, hani eskiden biz çocukken oynardık, sen bizden daha büyüksün, eminim sizde de vardır, 3 korner bir penaltı verirdik. Tabii. Değil mi? Yani öyle bir şey yok, 3 tane direkten dönen topa gel bu gol sayılsın denmez yani. Evet. Veya 2 tane direkten dönen topum var hocam, 0-0 bittiyse 0-0 yazılıyor, yenildiysen yenilgi tabii, yazılıyor, bunun olsun. Affı yok.
3: Tabii.
1: Geçmiş olsun. Hakem penaltını vermeyebilir, ona sağ içinde de reaksiyon vereceksin, başka kulüpler veriyor, ben görüyorum. Tabii. Futbolcular nasıl itiraz ediyor.
3: Ama Fenerbahçe'de böyle bir şey var. Futbolcular çok fazla hem fiziki olarak vücut dilleriyle itiraz etmiyorlar, hem de sen de belirttiğin gibi yapılan bir hatalı karara veyahut da kaçan bir gole veyahut da yapılan bir haksızlığa çok büyük reaksiyon vermiyorlar. Kaç senedir bu böyle. Hı hı. Bunun nedeni bence 12 yıla uzanan şampiyonluk özlemi. Bu taraftarı çok geriyor. Camiayı çok geriyor. Sosyal medya baskısı inanılmaz boyutta Fenerbahçe'de. Hal böyle olunca da oyuncular birkaç maç sonra İşte bir hatalı pas yaptığı zaman, bir yanlış geri pası, onun ardından taraftarın homurdanmasıyla birlikte korkarak oynamaya başlıyorlar. Bu da onların risk almasını minimuma indiriyor. Bir oyuncu risk almazsa, bir oyuncu garantiye yönelirse her zaman hata yapabilir. Çünkü Fenerbahçe'li futbolcular da onu yapıyor. Yanındakine pas veriyor, geriye dönerek oynuyor. Veya gol kaçtığı zaman hemen geri çekilip pozisyonunu alıyor. Veya bir penaltı pozisyonu varsa, bir riski pozisyon varsa hakime çok fazla itiraz etmiyor. Rakiple çok fazla didişmiyor. Hı-hı. Bunun nedeni çok fazla öne çıkmak istemiyor oyuncu. Oyununu oynayıp evine gitmeyi düşünüyor. Bu da tabii yani oluşan baskının

0: baskı var ki bir kere Fenerbahçe'ye gol atıp Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine sebep oldu. Onun bir baskısı var. Daha önce de Galatasaray'dan oynayan bir oyuncu olmasının getirdiği bir baskı var. Çok büyük paralar verilerek çok büyük beklentilerle transfer edilmesinin getirdiği bir baskı var. Tüm bunların hepsi Kerem Aktürkoğlu'nun gerçek performansını göstermesini engelliyor. Nitekim milli takımda da düşüşe geçti. Fenerbahçe'de de düşüşe geçti. O yüzden de bu baskının en güzel göstergesi bence Kerem Aktürkoğlu ile izah edilebilir. Evet, geçen sene de kaleci Ederson üzerinde çok büyük baskı vardı.
1: Buna rağmen yalnız Kerem Aktürkoğlu'nu ben tebrik ederim. O baskıya rağmen iyi mücadele ediyor. Yani birçok futbolcu pes ederdi.
0: Evet. Ama şimdi
1: ciddi bir baskı var.
0: Taraftara baktığın zaman, çünkü ben Fenerbahçe gruplarında bulunuyorum. Birçok gruba üyeyim. Fenerbahçe'nin sosyal medyasını hemen hemen hepsini çok yakından takip ediyorum. Özellikle maç sonu.
1: Fenerbahçe'nin de en baş belası şeyi, yani bence hepsi,
0: bütün takımların baş belası ama Fener'de çok fazla.
1: Fenerbahçe'de çok fazla sosyal medya.
0: Evet.
1: Sosyal medyayla bunu gördük. Ali Bey'e bile şey aldırdılar. Tabii. Transfer yaptırdılar. Tabii. Yani.
0: Yani bu baskı oyuncular içinde şu an bu sene en fazla Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde var. Yani diğer oyuncular çok daha rahatlar Kerem Aktürkoğlu'na oranla. Birçok artık sosyal medyada yazıp çizen insanlar, gruplarda yazıp çizen insanlar, etkin insanlar, birçoğu da kongre üyesi bunların, hepsi artık Kerem Aktürkoğlu'nu yedeğe çekmesi gerekiyor. Oradan deneyi oynatması gerekiyor. Farklı alternatifler denemesi gerekiyor şeklinde İsmail Kartal'ı uyarmaya başladılar. Bir önceki maçlara döndüğümüz zaman orada aynı tepkiyi İrfan Can Kahveci'ye gösteriyorlardı. O günlerde Kerem Aktürkoğlu sakattı biliyorsun. İrfan Can Kahveci bunu oynattıkça, onda ısrar ettikçe İsmail Kartal kendi ilmeği boynuna takıyor şeklinde yorumluyorlardı. Şimdi o İrfan Can Kahveci çok fazla forma şansı bulamıyor. İkinci yarıda hamle oyuncusu olarak oyuna giriyor ama Kerem Aktürkoğlu banko ilk 11'de sahaya sürüldükçe ve performansını sahaya yansıtamadıkça yani ikinci bir ilmik İsmail Kartal'ın boynuna
1: şanslı
0: geçmiş oluyor.
1: Mesela bu maçta Gaziantep maçında vuruşu direkten döndü. Yani biraz oyuncu da şanssız.
0: Tabii.
1: Ama ben her şeye rağmen iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de yani mesela Antep maçında bana say desen kimler mücadele
0: sahada
1: etti?
0: Sahada ayakta kalan.
1: Sahada ayakta, yani en azından çabaladı, mücadele etti. Kimler var dersen işte. Herhalde Archie Brown derim.
0: Evet.
1: Çok iyi olmamasına rağmen mücadele etti. Yine Kerem'i söylerim. Biraz kimi söylersin orada? Nathan Ake belki. Belki yani.
0: Yani çok kötü bir maçtı gerçekten. Hı-hı. Yani ben Fenerbahçe'yi tanıyamadım yani. Gaziantep gibi bir takım karşısında, ki en az 5 kat daha pahalı bir bütçeyle yapılan bir takım, bu kadar kötü oynaması tahammül edilemez ve öngörülemez bir şey yani. O yüzden de hepsi sapır sapır döküldü dersen bile, şimdi sayarken yani böyle cımbızla çeke çeke saydın yani. Kerem Aktürkoğlu sahada çok iyi değildi ama
1: idare eden
0: vasatların içinde diyebileceğimiz oyunculardandı.
1: Yani iyi demedik sen. İdare eden.
0: Evet,
1: yani
0: biraz Fenerbahçe'de ehler iyi idare edenler olmaması gerekiyor. Fenerbahçe'nin kadrosu Antep'i orada farklı yenebilecek potansiyelde bir kadro. Ama bunu sahaya yansıtamadığın zaman o maddi değerin, o güç seviyesinin hiçbir anlamı kalmıyor. Tam tersine taraftarı da yüklemeye haline getiriyor. Fark bekleyen taraftar berabere kalınca yıkılmış oluyor ve Süleyman tepkiler büyüyor.
1: Peki bunun nedeni futbolcuların formsuzluğu mu yoksa İsmail Hoca'nın formsuzluğu mu?
0: Bence kaotik ortam. Her şeyden önce bu kaotik ortam herkesi, girdabın içine hepsini alıyor. Başkanı da alıyor, İsmail Kartal'ı da alıyor, oyuncuları da alıyor. Yani bu 12 yıla uzanan şampiyonluk özlemi, her sene %100 şampiyon olacağız mantığıyla bir takımın sezona başlaması onun çok çabuk tribülansa girmesine sebep oluyor. Gençler Birliği karşısında alınan yenilginin nedeni de o. Beşiktaş maçında ikinci yarıda takımın durmasının nedeni de o. Tabii teknik adam da bu girdabın içinde olduğu için o da hata, hamlelerinde hata yapabiliyor. O da titriyor yani taraftar baskısının karşısında. O da gerçekleri göremiyor veya nerede ne yapacağını düşünemiyor. Ve hatalar zinciri birbirini kovalıyor. Aynı şekilde yönetim için de geçerli. Hı-hı. Bu. Dolayısıyla birleşik kaplar gibi hepsi birbirini etkiliyor. Fenerbahçe'nin bu girdaptan çıkması ancak seri galibiyetler elde etmesi ve zirveye yaklaşmasıyla olur. Şampiyonluk gelirse bu senenin sonunda Fenerbahçe önümüzdeki yıllara artık bu stresten arınmış olarak gerçek eski Fenerbahçe gibi oynamaya başlayacaktır. Ama bu burada kolay gözükmüyor. Çünkü henüz 5. maçta 2 mağlubiyetin bir beraberliğin var. Tabii öngörülemez bir şey bu yani. Çok geri düştü. Ama bir açıdan da baktığın zaman Fenerbahçelilere umut olabilecek bir şey. Beşiktaş'ın da bir mağlubiyeti var. Galatasaray'da kendi evinde beraberlikle başladı sezona. Yani bu sene her takım, Trabzon ne

0: De görüyorsunuz Muhammed Salahlı herkesin ona açıldığı Muçili bir kadronu.
1: Bu hafta da Trabzonspor Galatasaray
0: maçı var. Şimdi yani her takım umulmadık mağlubiyetler, umulmadık puan kayıpları yaşayabiliyor. O yüzden de Fenerbahçe'nin umudu var. Mesela bu hafta şimdi Erzurum'u özür dilerim. Eyüp'ü yenerse ki bu hafta aynı zamanda Ahmet Beşiktaş maçı var. Ahmet Sportif de bu yılın en iyi çıkış yapan takımlarından biri. Aynı şekilde Trabzonspor Galatasaray maçı var.
1: Beşiktaş Marsilya maçından
0: Marsilya maçının ardından gidecek yani oraya. Dolayısıyla da
1: yani zor deplasman
0: hem,
1: değil mi?
0: Hem Beşiktaş'ın puan kaybetme riski var hem de Galatasaray'ın Trabzon'a puan kaybetme riski var. Şimdi bir maçla her şey değişebilir. Mesela Fenerbahçe Eyüp'ü yenerse, Trabzon Galatasaray'ı yenerse, Ahmet de Beşiktaş'ı yenerse lig zirveyle arasındaki puan farkı Beşiktaş'la 2'ye inecek. Galatasaray'la 3'e inecek. Yani bir haftada her şey değişebiliyor. O yüzden umutları söndürmemek gerekiyor ama Fenerbahçe'de umutlar çok çabuk sönebiliyor. Çok çabuk moral bozukluğu ve olumsuz etkilenmeler had safhada yaşanabiliyor.
1: Alınan sonuçlar çünkü
0: kırıcı.
1: Kırıcı ve oynanan futbol kötü. Yani futbol umut vermiyor insanlara. Evet. Yani takım çok iyi oynasa da hani bazen futbol top yuvarlaktır yani bazen girmez.
0: Girmez tabii. Değil mi? Ama öyle bir maç oynamıyor Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe öyle maç oynamıyor. Yani keşke iyi oynasa da kaybetse taraftar der ki ya tamam biz iki maç kaybettik ama bundan sonra böyle olmayacak der. Şu anda öyle bir umut vermiyor.
0: Hiç yok evet. Bunu herkes çeşitli şeylere bağlıyor. İşte Talisca'nın gitmesine bağlayanlar var. Asensio'nun sakatlığına bağlayanlar var.
1: Talisca'yla açıklanamaz
0: mı? Açıklanamaz bence de ama işte taraftara bunu anlatamıyorsun. Talisca'lı geçen seneyi yaşadık. Fenerbahçe şampiyon olamadı yani. Talisca gol umuduydu Fenerbahçe'nin ama Fenerbahçe'yi zirveye oturtamadı. Yani İsmail Kartal 99 gol 99 puan topladı ama şampiyon olamadı.
1: Mesela Gaziantep maçı özelinde bakalım. Yani sen bekliyor muydun mesela forvette
0: Lukaku'yu beklemiyordum.
1: Muriç yerine Lukaku.
0: Beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. Ama hamle oyuncusu olarak bekliyordum.
1: 3 tane 6 numarayla
0: başlamasın. Ama 3 6 numarayla zaten oynadığını biliyoruz ama orada
1: ama
0: çok
1: işte
0: ciddi bir hata.
1: Maçına niye öyle çıkarsın yani?
0: Çok ciddi bir hata.
1: Hadi maçında oynarsın, Avrupa maçında oynarsın yani Roma'ya karşı 3-6 numarayla oynarsın adamlar çünkü gerçekten güçlü ve üzerimize fazla gelmesin. Daha defansif kadro. Biz kontratak kovalayalım ki Roma maçında çok doğru oynadı Fenerbahçe.
0: Evet. Ama Roma çünkü doğru. Roma'nın oyun
1: topu
0: yapısına
1: Roma'ya bıraktı.
0: Tabii.
1: Ve şey yaptı. Gol aradı ki galibiyet de gelebilirdi yani.
0: Şimdi Antep'te aynı taktikle oynayamazsın
1: Antep'ten. Ama işte aynı taktik sanki
0: sahaya işte, o zaman yani her
1: takıma ve aynı taktikle çıkıyorsun. 120 kilo Lukaku'yu koyuyorsun ileriye.
0: Birden yani, şapkadan tavşan çıkartma gayreti oldu.
1: Tank gibi adam nasıl koşacak ileriye yani uzun attığın topları.
0: Şimdi Lukaku konusu belli başlı bir ayrıca

0: görmüyor bunu.
1: Bu çok büyük hata işte, yani bir şey o, yani her teknik direktör maça hazırlanır. Hazırlanır ama karşı takımın teknik direktörü de maça hazırlanıyor. Onu da görmesi lazım. Şimdi taktiklerin savaşı oluyorsa bu, maç başladığında bir tarafa doğru yanlış gidiyorsa olay, orada dokunman gerekecek işte. Yani senin hesapladığın gibi gitmiyor demek ki olay. Orada müdahale edeceksin ki gidişatı değiştirecek dokunuşlar yapman gerekiyor. Teknik ya adamlık
0: her,
1: bu.
0: Her teknik adamın da böyle değişik bir yoğurt yiyişi var. Ama mesela Okan Buruk'a bakıyorsun, 60. dakika oyuncu değişiklik saat onun. Takım mükemmel gidiyor, sonu da yapmıyor da 60. dakikada yani kötü gidiyorsa
1: maçı maalesef öyle yapıyor.
0: 60 yapıyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra maç iyi gidiyorsa da 85'ten sonra filan işte hani şu da girsin primini alsın diye değişiklik yapıyor. Ama bakıyorsun mesela Guardiola'ya bak, Klopp şimdi çalışmıyor. Gerçi o ikisi de boşta şu anda da. Onlara baktığın zaman daha 20. dakikada oyuncu değişikliğini görüyoruz ya.
1: Evet.
0: Yani adam 20 dakikada istediklerimi yapamıyor. Bugün gününde değil diyor. Anlıyor ve alıyor onu genelde.
1: İşte senin teşhisini güzel koydun. Biz bunu yapamıyorsak teknik ama adamlarımızda bir ciddi bir sıkıntı var.
0: 45 yıllık spor yazarısın. Teknik direktörlük büroven yok. Benim de yok, değil mi?
1: Ama görebiliyoruz işte.
0: Ama biz görüyoruz yani. Diyoruz ki bugün diyoruz İrfan Can iyi değil mesela.
1: Evet.
0: Değil mi? Gününde değil. Al onu ya. İkinci
1: ama taraftar da görüyor bunu. Onlar da evet, sosyal medyadan
0: zaten
1: yazıyor zaten.
0: Nokta o zaten. Yani taraftar.
1: Sosyal medyada biz buradan bunu çıkartıyor, bunu koyuyor.
0: Biz görüyoruz, sen nasıl görmezsin
1: evet,
0: diyor.
1: Evet
0: diyor
1: aynen
0: yani.
1: Onu söylüyor. Yani. Ama işte belki diyorum bunları söylüyoruz ama şimdi biz kenarda oturan
0: mesela
1: dışarıdan.
0: Antep maçının ikinci yarı aynı kadroyla girdi.
1: Evet. İnanılır gibi değil yani. Değil mi? Bu kadar kötü oynayan bir Fenerbahçe'yi
0: yani
1: aynı şekilde sahaya sürmek.
0: İkinci yarıya en az iki değişiklikle başlar evet diye bekliyordum.
1: Bir sağ beki çıkartıp sağ bek alıyor. Santrafor çıkarıp santrafor oluyor.
0: O da, kanat o da çok enteresan.
1: Çok, yani
0: hatta 6 numarayı
1: çıkartırsan
0: sen gol atman lazım kazanmak için. 6 numarayı çıkarıyorsan 6 numara alıyorsun.
1: Çok saçma gerçekten yani. Ama diyorum ki acaba ben orada olsam kulübenin kenarında, acaba oradan daha garantiye gitmeyi mi düşünürüm? Yani farklı mı orada o noktada görev alınca insan farklı mı düşünüyor? Yani elinde televizyondan seyrederken veya maçı basın tribünden seyrederken farklı görebilirsin ama kulübede karar verici noktasında olduğun zaman belki farklı düşünebiliyor olabilirsin. Çünkü farklı parametreler giriyor işin içine. Şimdi bunu alırsam haftaya bununla oynayacağım. Acaba riskli mi olur? Onu demoralize eder miyim falan. Bu tür etkinler de giriyor olabilir. Ama teknik adam böyle
0: kadron,
1: düşünmemeli.
0: 24 kişilik kadron varsa 24 kişi de oynayabilir.
1: Tabii.
0: Kimse yani
1: teknik adam
0: iyi olmayanı
1: zaten öyle görebilirse başarılı.
0: İyi olmayanı keserler. Tabii. Yani bunun hiç lamıcımı yok. Şimdi evet. Mesela Fenerbahçe'de benim de arkadaş gruplarım var. İşte Fenerbahçelilerden oluşan arkadaş grubum var. WhatsApp grubumuz. Galatasaraylılardan oluşan WhatsApp grubumuz var.
1: Çok yararlı bir şey. Çok beslenebiliyor insan.
0: Evet
1: oradan,
0: beslenebiliyor. Tabii. Karma olanlar var. Yani biliyorsun şey bir de karma olanlar var. Her evet. Takımdan böyle. Şimdi Fenerbahçelilerden olan grupta şöyle bir şey var. Alex düşmanlığı. Mesela yarısında Alex düşmanlığı var.
1: İlginç.
0: Sanki Alex hiçbir şey yapmamış. Yani Fenerbahçe'yle hiçbir şeyler yaşamamış. Ya bu adam bakıyorsun senin tarihinden çok gol atan yabancısı. Gol krallıkları var, asist krallıkları var, şampiyonluklarda izi var.
1: Efsane olmuş, heykeli dikilmiş.
0: Taraftarın heykelini...
1: Ya sevmediğin yönleri olabilir. Dersin ki işte parasını alırdı, para gözlü.
0: Ya ne bileyim adam işte, neyini alacak?
1: Başkanın karşısına bacak üstüne attı dersin.
0: Hangi futbolcu şeye oynuyor yani?
1: Tabii. Hepsi parayı...
0: Öpücükle oynayan
1: tabii,
0: yok. Parayla oynuyorlar tabii. Yani bu adam tabii ki parasını alacak.
1: Profesyoneller neticede.
0: Yani tabii. Önemli olan o paranın karşılığını vermesi tabii. Ki bence Alex vermiş bir futbolcu. Bu benim tabii, benim şahsi tabii. Görüşüm.
1: Çok büyük paralar kazandı Türkiye'de ama karşılığında verdi.
0: Alex düşmanları var. Daha kafadan Greenwood geldi. İlk maçtan daha Greenwood'la Alex'i kıyaslamaya başladılar mesela onlar. Dediler ki bu adam Alex'ten 10 kat daha.
1: Hiçbir şeyini göremedik Greenwood'un ya.
0: Daha ben de dedim ki olması için önce dedim mesela yazdım ben gruba. Yani bir Alex'in yaptıklarını yapabilmesi lazım.
1: Hani adamı görüyoruz bir şeyler yapıyor ama devamını getiremiyor.
0: Alex ilk geldi. Ne gelir gelmez ilk maçta gol atmıştı
1: tabii canım,
0: hatırlıyorsan.
1: Tabii,
0: bir de güzel gol atmıştı. Tabii. Ertesi hafta gitti Röveşata'yla atmıştı.
1: Ki ilk geldi de bunalımdaydı yani. Bir yani, Avrupa macerası oldu, başarısız
0: yani
1: oldu.
0: Yeni geldi ligde.
1: Brezilya'ya dönmüştü.
0: Ve adam forvet oynatılmıyordu o zaman geldi. Hani sen gol hazırla diye oynatılıyordu. Baktı hazırlıyor atan yok. Kendim atayım bari dedi. Tabii. Gol kral oldu zaten. Hayır böyle niye sen eski futbolcuna düşman olursun ki yani? O bir değerdi inşallah bu daha iyi olur diye düşün.
1: Çok sevenler de var ama eleştirenler de
0: yarı
1: var.
0: Yarı yarıya. Yarı yarıya diyorum.
1: Yok ben öyle
0: enteresan.
1: Görmüyorum vallahi ya. Yani sana senin grupta öyle denk gelmiş ama ben çok böyle Alex hayranlarıyla daha çok karşılaşıyorum. Şimdi Talişkacılar var daha ağırlıklı olarak.
0: Şimdi evet mesela Talişka giden kıymetli oluyor
1: evet.
0: Ya tamam Talişka'yı futbolcu.
1: Şüphesiz.
0: Yani her ama

0: Sen birilerini azaltman lazım. Yani onu teknik direktör belirleyecek. Ama Asensio gitsin, Talisca kalsın, olmaz. Yani illa
1: 5 yıl daha Talisca konuşulacak, ben yani sana söylüyorum. Bak buraya yazıyorum.
0: Ve bir şey söyleyeceğim, o adamların %90'ı, bunu şu anda Talisca niye gitti diyenlerin %90'ı, kalıbımı basarım bak buradan net söylüyorum sana, Talisca imza attığında bu paraya bu yaşlı adama niye imza attırdınız dedi.
1: Tabii.
0: Bak sosyal medyada dön yazıyorlar zaten.
1: Şimdi bu işler kötü gidince nasıl... Ahmetciğim, işler kötü gidince böyle mazeretler aranır, geriye dönülüp bakılır, o gitseydi bu kalsaydı, onu göndermekte hata etti, bunu gönder. Geçen sene de iki tane sevilmeyen iki tane oyuncu gitti, John Duran'la En-Nesyri, ama iki golcünü birden gönderdin, santrafosuz kalınca onları niye gönderdin, şampiyonluğumuzu bu şekilde çöpe attın şeklinde eleştiriler geldi.
0: Ama daha takım teknik yönetim birini bulmadan sen her maç forvetine yuhlarsan.
1: Evet. İşte doğru diyorum. Talisca'da
0: yani
1: da mesela,
0: zaten gönülsüz oynuyordu çünkü.
1: Talisca'da burada da yuhlanıyordu. Penaltıyı kaçırdığı zaman biliyorsun Tönüler. Evet. O ısrarla gitti, aldı penaltıyı. Hatta o ısrarla penaltı attığında İsmail Yüksek ve bir oyuncu daha şimdi hatırlayamadım, gidip taraftara sus demişti. Yapmayın demişti. Ve o topu beyaz noktaya koydu ve golünü attı. Yani gidenler kıymetli oluyor çünkü başarısızlık var. Eğer Fenerbahçe son iki maçını kazanmış olsaydı kimse Talisca'yı hatırlamazdı bile. T'sini bile hatırlamazdı.
0: Doğru.
1: Ama iş kötü gidince böyle sıkıntılar yaşanıyor. Daha da yaşanacaktır böyle bu düşünceler. Şimdi herkes ulema gibi, ben olsam Semedo'yu gönderdim, Talisca'yı tutardım diyor. Ama Talisca gibi bir değeri, önemli para yatırdığım bir oyuncuyu kulübede bekletmek çok kolay değil. Şimdi Asensio sakat diye bunu konuşuyoruz ama şimdi bak takıma dönüyor, şimdi Eyüp maçında kadroda olacak. Ben oynayacağını zannetmiyorum ama kadroda olacak.
0: Birbirine muadil değiller zaten.
1: Değiller tabii, evet. Çok farklı oyuncular. Dolayısıyla da şimdi dönmüş, Asensio'nun dönmüş olduğunu düşünelim. 10 numarada oynatamayacaksın Talisca'yı, kulübede tutacaksın. Senin forvet noktanda Vedat Muriç ile Lukaku'm var. Forvet noktasında da oynatamayacaksın. Yine orada da kulübeye tutacaksın. Dolayısıyla kenarda bu kadar değerli, bu kadar pahalı bir oyuncuyu tutmak hem Fenerbahçe'ye ekonomik anlamda zarar verecek, hem de niye bunu oynatmıyor soruları hep hocanın başında sıkıntı yaratmış olacak. O yüzden düşünüp taşınınca Talisca'nın gitmesi en mantıklı görülüyordu. Futbolu bilen birçok otorite bunu söylüyordu. Yönetim de buna uydu. Semedo bir tek Mert'le yola çıkılmaz denildi. Semedo'yu tuttu. Talisca'yı gönderdi. Hem maaş yükünden kurtuldu, hem de kulübede bu kadar değerli bir oyuncuyu yedek bekleterek risk alma sıkıntısından da kurtulmuş oldu. Ama gel gelelim ki işler kötü gidince kimi göndersen aranır hale geliyor. O yüzden de böyle bir derdi var şu an Fenerbahçe'nin. Ama Fenerbahçe galibiyetlerine başlayınca bunların hepsi unutulacak ve bir anda camiada çiçekler açmaya başlayacak. İşte onu, bu Eyüp maçı onun için bir Antep maçıydı aslında bu. Ben beyaz bir sayfa açılacak diye kendim de paylaşım yapmıştım. Ama olmayınca bir maç ötelendi, Eyüp maçına geldi. Şimdi Antep'i yenseydi, Eyüp'ü de yenseydi
0: Yani Eyüp galibiyeti bütün suları durultur mu?
1: Durultur, çünkü neden diyeceksin? Eyüp galibiyetinin hemen ardından milli ara olacak. İşte Galatasaray Trabzon'la oynayacak Trabzon'da. Beşiktaş Diyarbakır'a gidecek, yani Ahmet'le oynayacak.
0: Galatasaray Asensio takıma ve dönecek. Beşiktaş puan kaybı yaşarlarsa biraz sular durulur. Yani puan farkı azalır çünkü.
1: Bir de milli ara nedeniyle Asensio da sakatlıktan dönmüş olacak. Beşiktaş'ta
0: Diyarbakır deplasmanı gerçekten zor.
1: Çok zor tabii ki. Çok zor. İyi top oynuyor Ahmet ve taraftarda
0: çok etkili. Çok iyi oynuyor.
1: Taraftarda çok baskı kuruyor. Dolayısıyla da birçok takımı Trabzon'u sirkülese edip yendi yani.
0: Evet.
1: Şimdi bu hafta çok kritik hafta Fenerbahçe açısından.
0: Ben üç büyüklerini de hepsinin orada puan vereceğini düşünüyorum. Evet. Açık söyleyeyim sana.
1: Evet. Bu hafta özellikle çok kritik bir hafta olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, teknik yönetmenimiz Beşiktaş kazanır bu hafta, vermez diyor, puan diyor.
1: Öyle
0: ama bakalım
1: diyor?
0: O Beşiktaş'ı çünkü Beşiktaşlı. Evet, İhsan Bulut öyle dedi ama ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Bakalım ne olacak. Ya peki tüm bunlara rağmen mesela sen Aziz Bey'i çok iyi tanıyorsun, yıllardır da berabersiniz. Bir sürpriz yapar mı? Mesela Eyüp maçını kazandı. Neredeyse işte 20 günlükte bir milli takım arasına gidildi. pat diye hoca, yeni bir hocayı getirir mi?
1: Getirebilir, çünkü Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıdığımızı söylüyoruz ama kolay tanınacak bir karakter değil biliyorsun yani. O şimdi kenara yazdı da bu yapılan şeyi onu azmedebildiğini düşünmüyorum ben yani. Çok çok büyük bir yanlış yaptı.
0: Hocam bu İsmail böyle olmayacak.
1: Diyebilir.
0: Çünkü taraftarla, bak İsmail Hoca'yı taraftar çok istiyordu. Aykut Hoca gelmesin diye istiyorlardı. Evet. Değil mi? Yani ya Fenerbahçe taraftar çok enteresan bir taraftar. Şimdi onlar da İsmail Hoca'ya şey yaptılar.
1: Evet. Çok döndü. Koyuyorlar. Çok döndü. Yani İsmail Hoca bir kere istifayı oyunculara söylememekte çok büyük bir hata etti. Neden? Bir de ayıp etti yani. Sen bir yola çıkıyorsun. Oyuncular senin. Burada askerlerin. Erlerin var, komutanların var, generallerin var. Sen bunlara söylemeden ben istifa ediyorum diyorsun. Hepsi daha sonradan öğrendiler açıklamanın ardından. Gazetecilerden duydular. Bu bir kere birinci yanlış. Ertesi gün idmana çıkmadı. Bu ikinci yanlış. İdmana kendi çıkmadığı gibi teknik heyetinden hiç kimsenin çıkmasını da istemedi. Onlar da çıkmadı. Ya bir kere bu da ihanete giriyor sanki bir miktar. Hı hı. Yani tamam sen çıkmadın ama yardımcıların bari çıksın.
0: Ben de Aziz Bey'in bunu unutacağını hiç düşünmüyorum.
1: Unutmaz bence. Çok, yani bir kızdırmıştır ona eminim. Yani Samandıra'da takımı başıboş bırakıyorsun ya. Kimse yapmaz bunu yani. Takımı seviyorsan, Fenerbahçe'nin evladıyım diyorsun. Bunu niye yapıyorsun?
0: Tabii yeni hoca
1: sen evine git, yardımcılarına
0: hoca,
1: de ki git takımı çalıştırın.
0: Yeni hoca gelene kadar en tabii, azından hep siz böyledir. Orada durun, göreviniz.
1: Hep böyle olmuştur
0: durmuyor.
1: Yani. Hep böyle
0: normal
1: olmuştur.
0: Olur zaten.
1: Aykut'ta giderken öyle olmadı mı?
0: Evet, normal olur zaten.
1: Yani hatta veri hırsızlığı yapıyor falan diye bir sürü ithamlar yapılmıştı. Evet. Demek istediğim bunlar unutulacak ve hazmedilecek şeyler değil. Aziz Yıldırım bunları hazmetti mi hazmetmedi mi Eyüp maçından sonra göreceğiz. Eyüp spora puan kaybedilirse %100 gönder diye
0: Conte'ye
1: düşünüyorum ben.
0: Conte'ye gidildiği doğru mu?
1: Valla net bir bilgi gelmiyor bu konularda. Yani birileri söylüyor ama kesinlikle yönetim oyuncu transferinde bile biliyorsun kimseye ipucu vermedi. Bu konularda yalan söyleyenleri yani de tekzip etti.
0: Ben ağır bir hoca bulmuş olsalar o an getirirdi diye düşünüyorum ama Conte hiç Berkay'la beraber baktık. Hiç bugüne kadar yarı sezonda takım almamış. Hayatı boyunca almamış. Evet,
1: bence yine de almayacak.
0: Yani
1: ama
0: sezon başı
1: Trabzon'la
0: kendi çalıştırmadı. O hayır istedi deniyor. Bak, 25 milyon ben gelirim istedim dememiş. Öyle bir şey yok. Hı-hı. Belki önümüzdeki sezon için söz vermiştir. Yarı sezonda hiç bugüne kadar almamış.
1: Evet. Yani eğer yol ayrımı söz konusuysa şu an Aziz Yıldırım'ın cebinde B planı vardır bence. Eğer düşünüyorsa bunun kafasında, ki bence düşünmesi gerekir. Yani bu bir yola çıkıyorsun bir teknik adamla ve çok büyük güvensizlik var onun üzerinde. Bütün taraftar baskısı var. Camia ona kuşkuyla bakıyor başarısız olacak diye. Ve böyle bir istifa girdabına sokmuş seni, çıkmış seni zora sokmuş. Ve bu istifa girdabının ardından takım hazırlanamamış, Antep'te puan kaybetmiş. Sorumlusu bence taktik olarak yani, da istifa hoca, söylentisi olarak İsmail zorluğu, Kartal.
0: Hem kaliteli hoca olacak hem Türkiye'yi tanıyan hoca olacak. Evet, öyle zor. Birini bulmak da çok zor. Mesela Trabzonspor Arda'yı ciddi düşündü. Fatih Terim ismi bile geçti bir ara biliyorsun. Evet. Fatih Hoca çok yaşlı ama tabii ki bence hala çok hırslı girer çalışır. Ben Trabzon'da başarılı olacağını da düşünüyordum açıkçası. Ama Fenerbahçe'de mesela Arda olur mu?
1: Olmaz bence.
0: Niye olmaz?
1: Çünkü Arda'nın hedefi Galatasaray olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: Ya ben Galatasaray'a mı orada...
1: Fenerbahçe'ye gelirse Galatasaray kapısını kapatmış
0: orada olur. Orada dolu düzgün giden bir Okan var yani. Okan'ı niye bıraksın ki Galatasaray
1: ama,
0: şu anda?
1: Tamam öyle ama...
0: Arda daha çok bekler.
1: Ama öyle bekleyebilir ama bir de Okan Buruk'un da... her an sallanan bir koltuğu var. Yani şampiyon yapıyor ama yine tartışılıyor. Mesela oyuncu değişiklikleriyle ilgili tartışılıyor. Transferde geri kaldığı, yönetimi yönlendiremediği, oyuncularla diyalog kuramadığı, taktiksel değişiklikleri çok iyi yapamadığı yönünde Galatasaray taraftarlar onu tartışıyorlar. Ben 4 yıl şampiyon Bey'in, yapan bir hoca tartışılmamalı
0: Aziz
1: bence.
0: Aziz Bey'in zamanında Fatih Terim'e 5 o zaman için çok büyük paraydı. 5 milyon euro teklif ettiğini biliyorum.
1: Evet. Ama Fatih Terim'e cevap vermişti. Diye. Ben o kadar profesyonel değilim demişti.
0: Tamam. Fatih Hoca'yı anlarım. Evet, evet. Fatih Hoca da biliyorsun geldikten sonra bir daha Galatasaray dışında milli takım Galatasaray milli takım yaptı.
1: Evet.
0: Değil mi? Uzun süre bunu yaptı. Doğru. Ama mesela Arda daha hiç Galatasaray yapmamış. Mesela Okan Hoca daha Galatasaray yapmamışken Başakşehir'deyken Fenerbahçe bunu düşünebilirdi. Veya Beşiktaş düşünebilirdi. Bunu niye yapmadılar?
1: Bence düşündüler ama olmadı yani.
0: Berkay diyor ki hoca reddetti diyor.
1: Tabii.
0: Beşiktaş'ın mı? İkisini de reddetti. İkisinden de teklif geldi diyor. Enteresan.
1: Şimdi bir de Shakhtar Donetsk gibi bir Avrupa demini çalıştırıyor. Öyle ya da böyle bir futbol ekolü. O yüzden de evet. iyi de gidiyor orada. Şampiyon da yaptı takımı. Bence kolay kolay bir maceraya atılacağını, riskli evet. bir Fenerbahçe teknik direktörlüğünü kabul edeceğini zannetmiyorum ben.
0: Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra yine sohbetimiz devam edecek. Efendim bizden elmayın. Çok kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin.

0: alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
6: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Şimdi hemen bir telefon konuyla döneceğiz. İşte Trabzon'dan bahsetmiştik size. Trabzonspor'da Thomas Reis göreve getirildi. Şimdi bizde telefon konuğumuz, gazeteci arkadaşımız Furkan Uzun. Sevgili Furkan, iyi akşamlar.
7: İyi akşamlar, merhaba, yayınlar.
6: Teşekkür ederiz sevgili Furkan. Thomas Reis Trabzon'da göreve geldi. Ne diyorsun? Senin hiç aklından geçiyor muydu Furkan?
7: Şöyle aslında... Şöyle bir saniye. Aslında yani hiç aklımdan geçmiyordu. Çünkü sözleşmeli bir teknik adamdı.
6: Benim de hiç geçmiyordu.
7: Ve yani yeni gitmişti takımına. Dolayısıyla yani boşta olsaydı benim düşünebileceğim bir teknik adamdı. Ama Ludogorets takımına yeni imza atmış bir teknik adam olduğu için, hı hı, hiç bu yönde bir benim aklıma gelmemişti. Hatta son yani sabah ortaya çıktı. Gece böyle arkadaşlarla konuşurken Reis olabilir dediler. Ya dedim, adamın sözleşmesi var ya, nasıl olacak falan. Sabah uyandık da bir Reis olmuş.
6: Evet.
7: Ama ben yani biraz araştırınca Samsun Spor karnesini biliyoruz sadece. Bu dersi kadar pek öncesine pek bakmamıştım ben. Eminim ki herhalde birçok kişi de bilmiyordur. Ama Bundesliga karnesine bakınca bence orada çok ciddi bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı.
6: Doğru diyorsun. Üstelik küçük bir tazminat da varmış zannederim. Ludogorets ile ilgili. Onu da gerekirse alacağım maaştan ödeyin demişti. Yani böyle de bir fedakarlık yapmış gelirken.
7: Evet evet. Ya zaten şöyle biraz çılgın bir adam. Yani çünkü mesela Bochum'u bir Bundesliga 2'den alıyor. Bundesliga 2'de Bochum'un başına geçtiğinde Bochum çok kötü durumda. Yani küme düşmenin en büyük adayı olarak gösteriliyor. 7. veya 6. hafta olması lazım. O takımı devralıyor, 8. yapıyor. Sonraki seneki teknik adamlık kariyerindeki ilk tam sezon Bochum'u şampiyon yapıyor. 11 yıl sonra Bundesliga'ya çıkartıyor. Bundesliga'da bir yıl kalıyor, ayrılıyor. Bir ay sonra Schalke'den teklif geliyor. Bu sefer oraya gidiyor. Orada da Schalke, orada da Bundesliga'da yine çok kötü bir durumda. Yine küme düşmenin en kötü, en büyük adayı olarak gösteriliyor. Ligin ilk yarısını lig sonuncusu olarak tamamlıyor. İkinci yarıda tabii Schalke küme düşüyor ama ikinci yarıya ait puan durumunda Schalke 8. sırada yer alıyor. Yani Schalke, evet, aslında kendi döneminde kümede tutmuş bir adam ki 2 puan farklı aslında küme düşüyor Schalke'ye. Sonrasında işte Samsun, Ludogorets. Sonrasında da işte Trabzonspor'dan teklif gelince muhtemelen böyle bir teklifin bir daha gelemeyeceğini düşünerek, çünkü Salah, Fabinho gibi oyuncularla çalışmak onun için aslında bakıldığında teknik adamlık kariyerinde büyük bir olay. Daha önce Pavlidis gibi, genç Pavlidis'te, şu an Benfica'nın golcüsü Pavlidis'te çalışmıştı ama Pavlidis o zaman 19-20 yaşındaydı. Sanırım Bochum'da olması lazım. İlk defa bu kadar büyük bir takımda, ilk defa hedefi şampiyonluk olan takımda çalışacak. Dolayısıyla aslında kendisi açısından büyük bir fırsat olduğunu bence düşünerek böyle bir kadar
6: kaldı. O kesin, kesinlikle. Evet, dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Şu anda konuğumuz, telefon konuğumuz, gazeteci arkadaşımız Furkan Uzun. Sevgili Furkan, Süleyman Arat var, duayen gazeteci. O da stüdyoda konuğumuz. Sen ne dersin abi, Thomas Rice? O bakalım ne diyecek?
7: Ayrıca dinliyordum sizi. Evet.
8: Merhaba Furkan'cığım.
7: Merhaba.
8: Tabii ben iki taraf için de riskli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ama artıları da var, eksileri de var. Thomas Rice Samsun Spor'da çok başarılı oldu ama son senesinde son derece başarısız göründü. Bu bir şey, risk tabii ki. Bir de Trabzonspor'un içine düştüğü durum da şu an pek iç açıcı değil. Her ne kadar yıldızlar topluluğu olsa da bu takımı oynatmak, bu takımla bir başarı çıtasını yakalamak da pek kolay değil. Gelir gelmez bir hava yaratmak, belki ilk maç Galatasaray maçı bir dezavantaj gibi görülebilir ama buradan bir galibiyet çıkarırsa hemen rüzgarı yakalamış olabilir.
9: Evet.
8: Ama netice itibariyle çok büyük bir risk Trabzon'un
9: rüzgar
8: tercihi de.
9: Olabilir orada, doğru diyorsun.
8: Tercih olarak risk gibi gözükse de başarı için de aslında ilk maçın bu olması hem artı hem eksi olarak da görülebilir.
6: Vakti de var şimdi, takımı tanımaya vakti var. Ben de Thomas Rice, tabii biraz daha detaylı araştırdık hepimiz bugün. Baktığın zaman aslında hoca hep böyle küçük, düşük maliyetli takımlarla iş yapmış.
8: Evet.
6: Aslında başarılı yani. Çok tabii, düşük maliyetli hatta takımlarla iyi işler yapmış.
8: Ama
6: şimdi eline çok iyi bir takım geçti Furkan. Yani belki bu takımı uçuracak, bilmiyoruz bak.
8: Tam tersi de olabilir. Böyle yani, lider oyuncuların ve büyük kaliteli oyuncuların, dünya markası isimlerin bir arada olduğu bir takımda çalışmamasının çok büyük bir dezavantajını da yaşayabilir.
6: Da
8: her teknik adam bunu taşıyamayabilir yani.
6: Tam tersi olup belki bir dünya markası hoca da yaratabilir Trabzon
8: olabilir,
6: yani bir
8: tabii,
6: anda.
8: Olabilir tabii ki. Yani başarılı olursa
6: hani
8: Trabzon'da.
6: Senin önüne böyle bir fırsat geliyor. Derler yani hepimiz zamanında da, ya işte bana şu şans verilse neler yaparım falan. Thomas Lice'a şu anda resmen evet, şans verildi değil mi?
8: Evet, altın tepside.
6: Bir pilot koltuğuna, çok iyi bir takım pilot koltuğuna gelsen otur götür bakayım dediler.
8: İşte marka olarak çok iyi takım şey olarak değil.
6: Evet.
8: Bence.
6: Ne diyorsun yani, evet Furkan?
8: Oyuncular iyi de.
6: Sen neler diyorsun?
7: Önce Süleyman abinin şeyinden başlayayım. Risk demişti. Aslında şöyle, hem bir risk hem de bir garanti gördüm. Çünkü bunu biraz daha açmak gerekir. Trabzonspor'da son 20 yılda göreve gelen hiçbir yabancı teknik adam 20 lig baş barajını aşamadı. Yani
8: aşamadı.
7: 20'den fazla lig maçında Trabzonspor'da görevde kalardı. Bunu son
6: enteresan bir istatistik.
7: Vahit Halilov seçimi başardı son olarak. Buyur abi.
6: Evet, feci
8: dedi. İstatistik dedim.
7: Evet, yani dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Yani yabancı teknik adamların Trabzonspor'da başarılı olma konusunda, görevde kalma konusunda sıkıntı var. Çünkü Şota, Eden Evit'in, Nenat Değiliş'le gibi daha birçok yabancı teknik adam geldi ve hiçbiri 20 lig maçını göremeden görevden ayrıldı. Şimdi Thomas Rice Türkiye'de başarılı oldu. Karadeniz'de başarılı oldu. Çünkü Samsun'la Trabzon hemen hemen aynı şehirler, yani aynı şehirler demeyelim de 3-4 saat mesafe verir. Dolayısıyla bu coğrafyaya, aynı bir coğrafyada başarılı olması aslında bakıldığında garanti bir çözüm gibi duruyor. Çünkü Trabzon kabul etmek gerekiyor ki zor bir şey. Burada başarılı olmak, yabancı teknik adamın hele başarılı kalması olması zor. Çünkü yine garip bir veri olarak 1999 yılından bu yana da hiçbir yabancı teknik adam Trabzonspor'da bir yıl boyunca lig görevde kalamamış. Bunu en son Gordon Mill başardı. 99 yılından bahsediyoruz. Bence neredeyse 30 yıl geçmiş. Dolayısıyla tüm bunları göz önüne aldığımızda dışarıdan, yani daha Türkiye'de çalışmamış bir teknik adamı Trabzonspor'un başına getirmek bence büyük bir riskti.
8: Tabii.
7: Bir buçuk yıl boyunca Samsun'da başarılı olmuş, Türkiye'de başarılı olmuş bir teknik adam var. Şu anda da Bulgaristan Ligi'nde başarılı olmuş en son. Dolayısıyla onu getirmek bakıldığında pratik bir çözüm gibi duruyor. Dolayısıyla ben bunun alınabilir bir risk olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da evet, yani daha önce mesela çalıştığı takımlara bakıldığında en pahalı transferi 4 milyon euroya NBA'ya, o da Samsun'a aldırmıştı. Yani en pahalı transferi 4 milyon euro olan bir teknik adam. Ve daha önceki takımlarında işte Bochum'da, Schalke'de, Samsun'da, Ludogorets'te toplam harcattığı para da 24-25 milyon euro arasında.
8: Evet.
7: Buna karşılık oyuncu satışından da yaklaşık 50 milyon euroluk bir para kazandırmış ki her takıma bir para kazandırmış. Samsun'a kazandırmış, Schalke'ye 4 milyon euro kazandırmış, Bochum'a kazandırmış. Yani şu var, üreten bir teknik adam. Çünkü mesela Samsun Spor'un son dönemde yaptığı oyuncu satışları aslında Rice'ın da orada imzası var yanımda.
8: Tabii.
7: Van Duran gelene kadar.
8: Evet.
7: Dolayısıyla Trabzonspor'u son dönemde üreten bir takım haline büründü. İşte Pinas'ından Olay'sine, Felipe'sine bir sürü burada genç oyuncu sayabiliriz. Rice de daha önce Wolfsburg altyapısında çalışmış, Bochum altyapısında çalışmış. Yani genç oyuncularla çalışmaya da aslında müsait bir teknik adam ki bir oyuncu var. Armel Beleketsap diye okunuyor galiba. Onu mesela Bochum'da altyapıdan almış. Oynata oynata 12 milyon euroya karşılığında sattırmış. Dolayısıyla bakıldığında Trabzonspor'un mevcut durumunu düşündüğümüz zaman hani alınabilir bir risk olarak görüyorum ben Thomas Reis seçeneğini.
8: Bir şey söyleyebilir miyim? Bu bugün tabii seyrettiğim bir YouTube programında Altan Tanrıkulu güzel bir şey söyledi, o dikkatimi çekti. Büyük takımlara giden veya büyük oyuncular gittikleri takımlarda bir sene başarısızlık yaşayınca öneride bulunuyorlar kulüp başkanlarına, diyorlar ki işte bu hocayla olmadı, şunu getirelim diye. İşte Ronaldo onu yaptı, Messi onu yaptı, birçok dev oyuncu öneride bulunuyorlar. Ve ertesi sene hemen şampiyonluk geliyor. İşte Ronaldo Jesus'u dedi, önerdi. Hı hı. Geldi, şampiyon yaptı takımı mesela. Messi Amerika'ya giderken ilk sene başarısı olunca
6: Salah mı önermiştir diyorsun?
8: Salah önerseydi diyorum ben.
6: ben de öyle
8: Premier bekliyordum. Lig'den ayrılan
6: ben bir, direkt onu bekliyordum. Premier Lig'den eski ya yani orada çalışmış.
8: Keşke ona sorulsaydı diyorum ben.
6: Bekliyordum ben açıkçası.
8: Keşke ona sorulsaydı.
7: Olabilir. Öyle bir şeyler konuşuluyordu. En son Pjanic'i konuşuluyordu. Son Milan'ın teknik adamı.
8: Evet.
7: Pardon, Milan'ın son şampiyon teknik adamı. Ama bu tip hocaları yollarken de tazminat ödemeyiz gerek. Yani olumsuz sonuçta çok yüksek bir bedeller ödemeyiz gerek. Thomas Reis'in sözleşmesi sanıyorum ki 1,5 milyon euro civarında bir garanti maaşı olacak. Hani çok yüksek bir yük değil bir Trabzonspor için. O yüzden bence böyle bir tercih yapılmış.
6: Avantajı ligi tanıyor olması bir kere yani.
7: O var, o evet. Var. Karadeniz'de başarılı olması var. Ama tabii ki yine riskli yanları var yani. Mesela şu var. Samsun Spor'da ilk bir yılı çok başarılı. Ama son 6 ayı bakarsak
8: çok kötü.
7: Başarılı.
6: Evet.
7: Mesela Bochum'u ligde tutuyor. Ligde tuttuktan sonraki sene 6 maç 6 yenilgi görevine son veriliyor. Schalke'yle küme düşüyor. Küme düştükten sonra 5-6 maç orada takımda kalabiliyor. Ondan sonra oyuncularla sorun yaşıyor. Hatta bir oyuncusu bunu çok sert şekilde eleştiriyor. Rice de onu eleştiriyor. Sonunda Rice kovuluyor. dolayısıyla bakıldığında hani en uzun görevde kaldığı takım Bochum. Tabii ki Bochum'la Trabzonspor aynı kulüpler değil. Burada gerek gerekiyor. Ondan sonra Samsun Spor'da bir 1,5 yıllık macerası var. Yani tam sezon olarak bakıldığında sezon başıyla sezon sonunda aslında 3 tane tam sezonu var. İkisi de bunların Bochum'da, bir tanesi de Samsun Spor'da.
8: Avantaj olarak baktığın zaman Ludogorets'i çalıştırırken de ben eminim Türkiye Ligi'ni takip ediyordu. Bir önceki sene çalıştırdı ve Trabzon'u da biliyordu. Özellikle Muhammed Salah'ın gelmesiyle birlikte radarını almıştır orayı. Evet. Ama burada çok büyük bir avantaj şimdi bu hafta Galatasaray'la oynayacak olması bence. Eğer Galatasaray'la bir galibiyet elde ederse Trabzon'da ve rüzgarı arkasına almış olur. Hemen ardından milli ara gelecek. Kent coşar orada. Yerel medya omuzlarında taşır ve bu rüzgarı almasıyla birlikte havasını bulur Trabzon diye düşünüyorum ben. Ama aksi bir sonuç ise tam tersi bir havaya getirebilir.
6: Trabzon'da da sakatlar var bu arada. Onlar dönecek mi? Onlardan bir haber var mı?
7: Onlar yavaş yavaş dönüyor ama Galatasaray maçında süre almaları düşük ihtimalle.
6: Zor.
7: Batogol mesela başladı. Tim başladı. Belki 15-20 dakika alabilir ama 90 dakika veya ilk 11'de başlaması çok düşük ihtimal olduğunu söylemek mümkün.
6: Evet.
7: Şimdi Thomas Reis Türkiye'de görev aldığı süreçte hiç büyük maç kazanamadı. Yani Trabzonspor dışında Trabzonspor'u yenmişti. Onun dışında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarında genellikle 10 tane maça çıkmış bunlara karşı. 5'ini kaybetmiş. 5'inde berabere kalmış. Dolayısıyla Türkiye'deki büyük maç karnesi çok parlak değil. Yani Trabzonspor için iyi bir sonuç değil bu. Ama
8: Samsun'la bu 5 beraberlik Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan almak çok büyük başarı bence aslında.
7: Ya o da
6: tabii
7: var.
6: O kadroyla.
8: Tabii.
7: O da var. Şu da var. Bochum'u çalıştırdığımda mesela çok enteresan. Ben bakarken bugün de araştırmıştım. Dortmund'u yeniyor 4-3. Bayern Münih'i yeniyor 4-2. Yani Bundesliga'da aslında büyük maçlar
6: var. Orada da bu işleri yapıyor yani.
7: Ya orada da bu işleri yapmış ve çok enteresan. Yani Bochum'u mesela 11 yıl sonra Bundesliga'ya çıkarttığı ilk sene ilk 6'da yer alan 3 takımı yenmiş. Bu tabii önemli bir veri. Bunların arasında Dortmund var, Bayern Münih var ve bu 6 takımdan alabileceği 18 puanın 11'ini almış.
6: Peki yani peki tabii. Furkan bir soru soracağım sana. Trabzon'un müthiş bir scout ekibi var biliyorsun.
7: Evet.
6: Thomas Reis'i başkan mı buldu? Scouting ekibi mi acaba önerdi?
7: Thomas Reis'i ben o noktada başkanın hamle yaptığını düşünüyorum.
6: Başkan çünkü bütün transferlerde Salah hariç tabii ki. Salah'ın scouting'e ihtiyacı yok. Ama bütün transferlerde o ekibin sözünü dinliyor. Yani takım kurarken acaba o hocayı da onlar mı söyledilerdi yani?
7: Yok öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Öyle bir şey olduğunu da yani bilmiyorum. Öyle bir şey duymadım. başkanın da bu noktada sorumluluk aldığını düşünüyorum. Bu ekip daha çok oyuncu izleme tarafında ki oraya da sanırım yakın zamanda Hüseyin Hoca

0: şu an teknik testi ama oraya doğru kayacak gibi duruyor. Daha önce Trabzonspor'a bakayım Ekuban'da Şorlot gibi transferlerin keşfinde direkt olarak başrol oynayan bir futbol adamıydı Hüseyin Hoca şu an Trabzonspor'un teknik ekibinde ama sanıyorum ki birkaç gün içerisinde Trabzonspor'un scout ekibine geçti. Çünkü gerçekten oyuncu gözü de çok etkili bir futbol adamı. Dolayısıyla Trabzonspor böyle bir yapılanmaya gidiyor. Tabii ki Galatasaray maçı önemli ama Galatasaray maçından alacağı yenilgi Thomas Reis'e herhangi bir şey yazmaz. Çünkü adam daha yani...
1: Evet, daha ilk maç. Ama galibiyet çok şey yazar.
0: Tabii ki galibiyet kesin. Ya şöyle bir durum var. Şu an alınacak yenilgi direkt olarak Trabzonspor'un yönetimine yazar.
2: Başkana yazar.
0: Kesinlikle. Çünkü
2: yani Trabzon'un takımına yazar valla. Bitirir. O fark iyice açılmış
1: ama
2: olacak.
1: Ama yok takımı değil. Başkana yazar yani. Şey,
0: bence de başkana yazar. Yönetimi yazar. Çünkü Trabzonspor takımı transferoşa yenildi. Hoca istifa etti. Ağustos 27. Bugün bakıyoruz. Eylül'ün 16'sı aşağı yukarı bir ay sonra yeni hoca geliyor. Dolayısıyla o noktada kaybedilen bir Ahmet maçı oldu. İşte Konya maçı oldu. 6 evet. puan gitti. Belki yeni hoca gelse 6 puan alacaksınız. Dolayısıyla bunlar Thomas Reich'le veya oyuncu grubuna yazmaz. Çünkü
1: doğru.
0: Teknik adam getirmediniz.
1: Evet sevgili Furkan Uzun çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Teşekkür ederim.
2: İyi akşamlar.
0: Teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet gazeteci arkadaşımız Furkan Uzun'la Trabzonspor'u konuştuk. Hafta sonu da çok önemli maç var. Süleyman Arat ya yani.
2: Gerçekten
1: bu haftanın maçı onu bekleyeceğiz yani.
2: Çünkü bu haftanın maçları düğün maçları.
1: Beşiktaş'ın maçı da önemli çok, yani. Çok, şimdi çok. Ahmet Beşiktaş maçını da tabii ki heyecanla bekliyorum ben.
2: Fenerbahçe maçı 5'te öbürleri de maçı bittikten hemen sonra başlayacak.
1: Evet. Ya Fenerbahçe ilk maçında çok bir heyecan olacağını zannetmiyorum. Dediğin gibi gerçekten zayıf takım.
2: İşte bu da takım da Fenerbahçe, o yüzden
1: Fenerbahçe taraftarları geriliyor değil mi?
2: Tabii. Kimle oynasa
1: bak teknik yönetmenimiz diyor ki en son maçta puan vermişti Eyüp'e diyor.
2: Evet.
1: Şampiyonluk mu gitmişti evet. Öyle?
2: Onlar ligde kaldı. Fenerbahçe'nin
1: böyle bir şeyi var ama biliyorsun. Puan verdiği takımlar
2: bir önceki sene İstanbulspor'a
1: ya küme düşüyor ya son anda kümede kalıyor. Evet. Yani Fenerbahçe'nin öyle bir şeyi var. Gerçekten.
2: Bu tür takımlara puan vermek gibi bir hastalığı var Fenerbahçe'nin. O yüzden doğru. De çok garanti cepte değil yani.
1: Değil.
2: Öyle de
1: tamam. Fenerbahçe Eyüp Fenerbahçe maçını da listemize aldık. O da zor maç diye.
2: Kesinlikle. Ama şöyle bir şey söyleyeyim bakın. Şimdi Fenerbahçe Eyüp'ü evet. yenerse, Galatasaray puan kaybederse, Beşiktaş puan kaybederse milli ara var. Milli aranın dönüşünde Fenerbahçe Rize deplasmanına gidiyor. Ki oradan galibiyette gelme ihtimali olabilir o zaman. Puan farkı da azalırsa. Hemen ardından Alanya ile oynayacak. Onun evinde oynayacak. Onun da yenme ihtimali yüksek. Ardından da Galatasaray deplasmanına gidecek. Yani Eyüp karşısında alınan galibiyetle birlikte bir anda zirveye ortak olma, hatta yakalama şansı var. Yani peş peşe maçlar, fixture maç şeyine baktığın zaman gidişatına avantaj Fenerbahçe'den yana gözüküyor. Ama İşte bir anda da avantajları değerlendiremeyen bir Fenerbahçe var. Taraftarı da o yüzden tedirgin. Hiçbir şey için garanti konuşamıyorsun ama kağıt üstünde baktığın zaman yani 4 hafta sonra Fenerbahçe'yi lider bile görebiliriz yani. Bu o yüzden de hiç kimsenin
1: vallahi böyle... Bu sene her takım puan kaybedebiliyor. Yani mesela evet. Galatasaray da bu hafta tesadüfi 3 puan aldı ya. Yani o... Vuruş gol olmasa değil mi? Yani evet. Kaleci elinden kaçırdı. Yağışla
2: var. Büyük hata yaptı. Yere sekmesi hata yaptı.
1: Yani yoksa 0-0 bitecekti maç. Evet. Al sana yani puan kaybı.
2: Tabii. Hiç umar mısın yani bu maçtan Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali?
1: Yani evet.
2: Kocaelispor karşısında.
1: Kocaelispor,
2: geçen sene iki maçta da puan aldı.
1: Kocaelispor ters geliyor ama evet. İyi takım Kocaelispor.
2: İyi takım evet. Koşan takım, mücadele evet. eden takım. Ama işte biz
1: bak,
2: öyle...
1: Bak Selçuk İnan bence iyi hoca.
2: Öyle bir enteresan bir şey yani var. Şimdi mesela, Galatasaray'a karşısında iyi oynatıyor diye, puan alıyor diye Selçuk vatan haini gibi Galatasaray'a.
1: Selçuk İnan iyi hoca. Mesela Selçuk İnan'a gidebilirler evet. Trabzonspor. Hatta ben İsmail Kartal ayrıldığı zaman Selçuk İnan'a gidebilirlerdi. Geçen sene çünkü Galatasaray'dan.
2: Henüz çok erken diyorum ben Selçuk İnan Fenerbahçe için.
1: Galatasaray'dan çok iyi oyunlarla puan aldı. Evet. Bak bu sene de alıyordu. O mütevazı takımla alıyor.
2: Ama işte takımın böyle bakamıyoruz 20, ki Ahmet'im. 25
1: milyon euroya.
2: Öyle ama şimdi değerim. Anadolu takımlarında bir golcü görüyorsun, diyorsun ki bu müthiş, alıyorsun dünyanın parasını verip transfer ediyorsun, sende hiç oynayamıyor mesela. Teknik adamlık için de aynı şey geçerli. Kocaeli'de çok başarılı olur, ne bileyim Eyüp'te çok başarılı olur, başka bir takımda iyi başarılı olur ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a geldi mi olmayabilir.
1: Fenerbahçe camiası
2: çok zor.
1: Stres ama
2: inanılmaz.
1: Ama Selçuk İnan'ın teknik direktörlük hayatına biliyorsun şeyde başladı, stajda İngiltere Premier Lig'de evet. kaldı gitti evet. Ciddi staj yaptı,
2: güzel bir yol yürüdü
1: yani.
2: Evet,
1: güzel bir yol yürüdü, diğer hocalar gibi yapmadı yani. Gitti Premier Lig'de en dipten başladı, staj gibi böyle yardımcı hocalığa kadar geldi, ondan sonra

0: geldi burada hocalığa başladı.
1: Evet.
0: Şimdi mesela Trabzon'un tercihi olabilirdi ve
1: zaten biraz oynadı orada.
0: Evet, birazcık şans tanınırsa Selçuk'tan iyi başarılı da olurdu orada.
1: Olabilir tabii. Bence de. Yani olabilir ama yani netice itibariyle çünkü kimi getirsen risk var bu takımlarda.
0: Selçuk Hoca'nın da amacı Premier Lig'de bir takım çalıştırmak zaten. Yani hedefi o.
1: İnşallah gerçekleşir.
0: Hayal demeyelim ya. Hedef koymuş adam. Hedefim diyor bak. Şey. Bak hayal demiyor. Demiyor. Hedefim diyor benim. Yani ben mesela
1: bu konuda bir örnek vereyim hemen Ahmetciğim.
0: Mesela Arda'nın hedefi gerçekten sadece Galatasaray'sa yazık. Bak ben açık söylüyorum sana. Yani Shakhtar'dan sonra sen niye gidip Inter'i çaldın? Niye? Mesela Arda'nın hedefi en kötü Atletico Madrid olmalı. En kötü bak Atletico Madrid olmalı. Oradan niye Barcelona'yı çalıştırmıyor? Ya hedefin senin ne olmalı ya? Yani örnek veriyorum, sen Fenerbahçe'den, Trabzon'dan teklif geldi, Beşiktaş'tan teklif geldi. Ben Galatasaray'ın hocası olacağım, o yüzden çalıştırmam dersen hata edersin.
1: Evet, küçük çünkü düşünmüş olursun.
0: Çünkü seni Fenerbahçe, Beşiktaş belki Madrid'e taşıyacak. Yani evet, o da var, seni bu Fenerbahçe'deki bak o stresle Mourinho bile başaramadı. Yani o bile o stresi tabii, kaldıramadı. Çok zor. Çok zor. Yani hocaları
1: bir
0: da
1: bir anda tekrar sıfıra dönme ihtimali
0: hocaları
1: var.
0: Hocaları da pişiren bir, ama bak sana çok şey katıyor. Tamam evet. Senden şey alıyor, belki hayatından bir yılın iki yılın gidiyor o sene, ama çok şey de veriyorsan çünkü o kadar
1: o stresi ağır yaşamak.
0: Mourinho gibi bir hoca dediyse ki o dedi yani ağzından çıktı. Yani ben hayatımda bu kadar şey bir hoca, en dünyanın en zor takım hangisi? Fenerbahçe dedi adam yani. Jesus da aynı şeyi söyledi.
1: Evet, o da aynısını söyledi. Şeyi hayaller falan diye söyledin ya, hemen aklıma Emenike geldi. Emenike Karabük'te oynuyordu, ikinci ligdeydi. Ve buraya Kartal maçına geldiler. Ben de röportaja gittim çünkü çok konuşuluyordu iyi futbolcu evet. diye. Gittim röportaj yaptım, dedi ki hani böyle bir kibirli böyle yüzüme bakmadan
0: biraz
1: konuşuyor.
0: Ama, evet.
1: Ben dedi hedefim dedi Premier Lig'de oynamaktı. İçimden dedim ya ne Premier Lig'i.
0: Bütün Nijeryalı futbolcuların öyle zaten.
1: Alt Lig'de oynuyorsun dedim kendi kendime, tabii ona söylemedim ama. Adam ertesi sene Fenerbahçe'ye geldi. Bir buçuk sene sonra da İngiltere'ye gitti.
0: Evet.
1: Sonra biz Fenerbahçe ile İngiltere'ye gittik maça. Bütün tribünler Emenike'yi tanıdılar, Fener formasıyla oynuyor. Ve hepsi ondan imza alıyorlardı. Yani o kadar kısa süre Premier Lig'de oynamasına rağmen iz bırakmış ve tanınıyordu. Hı-hı. Demek istediğim hayaller, hedefler çok çok önemli. Herkes böyle ufkunu iyi bir noktaya koymalı bence de.
0: Kesinlikle.
1: Selçuk o manada çok doğru bir iş yapıyor.
0: Kesinlikle. Evet, geçelim Beşiktaş'a. Yarın Marsilya ile karşılaşacak. Marsilya ile oynayacak ama açılışta da söyledik, sen de duydun. Trossard yok, Leandro Trossard'ın ağrıları nedeniyle. Şimdi aslında Beşiktaş taraftarının en çok korktuğu şey bu, biliyor musun? Yani Trossard'ın da biliyorsun geçirdiği daha önceden sakatlıklar var.
1: Allah korusun.
0: Ve işte Vlahovic'in de var. Evet. Vlahovic'in özellikle sakatlıkları var. Yani bir şey olur mu? Olursa kaç hafta yoklar? Yani çünkü bir de 7-8 haftalık periyotları var mesela özellikle Vlahovic'in.
1: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: Çok tabii tehlikeli. Böyle bir önemli maçta, böyle bir kritik viraj maçında sakatlanması Trossard'ın bence şanssızlık tabii ki, ama netice itibariyle
0: çok
1: bir maç olsun
0: da formdaydı.
1: Tabii bir maç olsun sakatlığı da
0: inşallah
1: kalıcı olmasın. Mühim olan o, gerek Vlahovic için gerek diğer oyuncuların hepsinin. Çünkü Beşiktaş'ın böyle kulübesine baktığın zaman çok çok zengin bir kulübesi olmadığını biliyoruz. Ama yine de girenlerin hepsi verimli oynuyor. Mesela benim tahminime göre yarın Vlahovic'in Trossard'ın olmadığı bir maçta İlhan Fakıl'ı oynayabilir o kanatta. Ve çok da verimli
0: da
1: olacağına,
0: formda,
1: çok
0: evet.
1: formda, o da istekli oynayacağına eminim. Çok yüksek verim sağlayacağına
0: Fransız
1: da inanıyorum.
0: Da var.
1: Evet. yani
0: karşılıklı kavga bile edebilir.
1: Edebilirler. Bir de Fransa'ya kendini zaten tanıtmak için çırpınacağını da düşünüyorum ben. Hı-hı. Genç bir oyuncu çünkü geleceğe yönelik de.
0: Çok istekli. Hayalleri
1: var.
0: Ben o istekli futboluna bayılıyorum onun.
1: Evet evet, ben de yani Beşiktaş ondan çok büyük para kazanacak. Hem Olaytan'dan hem ondan. İkisi de hem genç hem gelişime açık hem de iyi gidiyorlar. Koya koya üzerine giriyorlar.
0: Doğru.
1: Bunlar çok önemli. Emirhan da aynı şekilde. Emirhan için de çok umutluyum. Yarın öbür gün Emirhan bu form grafiğini devam ettirirse ona da Avrupa devlerinden teklif gelebilir. Çünkü dünyada bu kadar istek, hırsla ve baskıyla oynayan stoper sayısı çok az.
0: Takımda gene acaba şeyden mi başka stoperlerim koyar mı?
1: Valla hocanın işte orada biraz
0: Abdülkadir'in yanına Emirhan'ı mı koyar? Neden?
1: Değişiklik konusunda hocanın oyuncular konusunda bir çok tutucu yanı
0: tutucu.
1: Var. Da biraz o yüzden de çok büyük değişiklikler yapacağını zannetmiyorum.
0: Ya
1: o
0: bence
1: da,
0: Emirhan oynamalı mesela, çok şans
1: var mı? Şu grafiğine baktığın zaman Emirhan tabii daha öne çıkıyor ama.
0: Ya ben Suudi liginden kim olursa altın olsa gelir gelmez takıma koymam. Çünkü çok ağır.
1: Çok yumuşak
0: maçları
1: bir lig.
0: Seyrediyor musun? Evet.
1: Bir
0: haftada 3 gün çalışıyorlarmış. Onu öğrendim, şok oldum ben zaten. Ya haftada 3 gün antrenmanla

0: Sen nasıl formda
1: form
0: olabilirsin?
1: Tuttular. Talisca oradan geldi. 6 ayda form tuttu Fenerbahçe'de.
0: Evet.
1: Yani
0: Kante gibi adam bile düşünse bir ayda kendine
1: tabii,
0: geldi.
1: Tabii yani ağır bir, yani hı-hı, çok mücadeleci olmayan bir lig.
0: Bizim ligimizde çok hafife alıyoruz aslında. Bizim ligimiz öyle
1: çok mücadeleci lig, tabii bir sert bir lig bizim ligimiz.
0: Nice adamlar geldi burada. Hiçbir şey yani 25-30 gol atar denilen adamlar 15'i bulamadı yani.
1: Bulamadı tabii. O yüzden de bizim ligimiz güzel aslında ama biraz sert futbol oynanıyor. Biz oyuna yönelik, futbola yönelik maç sayısı çok az bizde. Mücadeleye yönelik maç sayısı ise çok çok çok fazla.
0: Doğru.
1: O yüzden de ben yarınki
0: ne olur Marsilya maçı?
1: Yani Marsilya da çok kötü gidiyor.
0: Marsilya da kötü gidiyor.
1: İlk, ilk maçını kaybetti. Sakat oyuncuları da var. O yüzden de sanki maçın favorisi Beşiktaş gibi öne çıkıyor ama yine de Marsilya Marsilya'dır. Ben gittim Marsilya'ya Fenerbahçe ile birlikte seyrettim.
0: Çok hırsı taraftarı var.
1: İnanılmaz inanılmaz. Bir liman kenti zaten. İnanılmaz bir ateşli taraftarı var.
0: İtalya'da Napoli neyse evet, Fransa'da Marsilya.
1: En ateşli taraftar
0: o.
1: Marsilya diyebilirim.
0: Taraftar cezalı olduğu için gelmeyecek ama evet. Fark etmez. Takımın ruhu da öyle.
1: Ruhu da önemli. Tabii o, yani o oraya sirayet ediyor zaten.
0: Yani Marsilya takım olarak yani tabii. Gerçekten o şehrin hırsını alıyor oraya
1: evet,
0: giden futbolcu.
1: Evet. Yani burada oynaması Beşiktaş'ın çok büyük bir avantaj da orada oynasaydı.
0: Evet,
1: bir de
0: orada
1: Velodrom tarzında
0: zorlu
1: stadyum var zaten. Bizim Atatürk Olimpiyat Stadı'na
0: çok
1: benziyor.
0: Çok zor. Çok zor.
1: Tabii oralarda çok zor. Çok acayip ateşli taraftar var. İki tane olumsuz şey Beşiktaş'ı orada yıpratırdı. Burada oynaması bir avantaj. Yenip başlaması gruplara çok önemli bir avantaj.
0: Berabere bitmesi üzer mi seni? Ben üzmez mesela. Çünkü puan durumu
1: ben
0: bu.
1: Yenmesini isterim ama
0: ya tabii ki bize yenilmesin diyorum.
1: Yenilmesin tabii ki. Yani
0: Marsilya'dan bir puan da kötü değil.
1: Kötü değil tabii ama
0: çünkü Beşiktaş'ın grubu zor.
1: Böyle Marsilya'yı böyle yakalamışken de evinde böyle bir takımla oynarken yenmen lazım. Hazır.
0: Ben İtalyanların kötü zaten tuzağa düşü böyle toplu tüfekle saldıracağını düşünmüyorum.
1: Saldırırsa hata yapar tabii.
0: Yani daha temkinli
1: oynaması lazım. Taraftarın da tabii anlayışlı ve mantıklı olması lazım. Yani 60
0: zaten
1: dakika
0: hocaları bozan bizim taraftarlar
1: tabii
0: oluyor.
1: Tabii
0: yani.
1: Orada ıslık mıslık gol falan yaparsan oyuncuları da olumsuz etkilemiş olursun. Sabırla ve dirayetle oynayacaksın. Çünkü golün kaçıncı dakikada geleceği önemli değil ki. Yani 85'te de atabilirsin. Maçı 1-0 kazanmak yetiyor neticede. Grup maçları bunlar. 3 puanlık maçlar. Ama burayı galibiyete birçok Beşiktaşlı'yla konuşuyorum. Hepsinin hayali final oynamak. Çünkü Vincenzo İtalyano iki tane final
0: çıkarsa,
1: oynamış.
0: Bu gruptan çıkarsa oynayabilir.
1: Çok
0: bu grup
1: başarı
0: zor.
1: Yani çok büyük başarı olur.
0: O yüzden diyorum yani.
1: Yani Şampiyonlar Ligi grubu gibi.
0: Evet evet grup zor ya. O gruptan zor çıkarsa gidebilir gerçekten.
1: Valla çıkabilir ben hesap kitap yapıyorum
0: şimdi
1: yani.
0: Dezavantajı ligi Haziran'da açtılar
1: evet,
0: sevgili Süleyman.
1: Evet.
0: Yani Haziran'da ligi açan bir takımın yani Fenerbahçe de aynı. Çok zor yani.
1: Evet.
0: İkinci yarı ben nasıl bir lig çıkaracaklar onu bilmiyorum.
1: Evet. Yani zaten takımlar Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta çok iyi biliyorum ki yani duyumlarım bu doğrultuda. Ocak'ta iyi transferler yapacaklar. Eksik yerlerini tamamlayacaklar. Özellikle Fenerbahçe'nin en az 4 tane oyuncu alacağını kulağımıza geliyor bilgiler doğrultusunda. Ama tabii oraya kadar nasıl taşıyacak takım? Nerede gelecek? Yani zirvenin dibinde mi gelecek? Zirvenin önünde mi gelecek? Yoksa 6-7 puan geride mi gelecek? Bunlar da çok önemli
0: ya
1: tabii.
0: 5 hafta bitti. 5 haftada 4 eksik mi tespit etmişler?
1: Yani tamamlama anlamında da eksik anlamında da mesela Asensio'nun arkasına bir tane orada fazla macera aratmayacak, orayı doldurabilecek, kulübede oturabilecek bir oyuncu arayışları şimdiden başladığını biliyoruz. Bir tane sağ bek düşünüyorlar. Bir tane 8 numara düşünüyorlar alternatif olarak.
0: İsmail Hoca niye hiç takım içinden bir alternatif 8 numara bulup çıkartmıyor?
1: Aslında buldu çıkarttı yani. Bu Bartu koydu mesela. O gayet de başarılı
0: Bartu
1: olmuştu ama
0: olabilir
1: sakatlandı. Yani bu Bartu da o kadar şanssız ki yani.
0: İrfan
1: böyle
0: Can da ısrar edebilir. Hatta Levent Mercan
1: taraftar ısrar etmesini
0: Levent
1: istemiyor.
0: Levent Mercan
1: işte
0: zamanında büyük 8 numara oynamış yani Kasımpaşa'ya gelene kadar 8 numaradan. Burada
1: evet,
0: defans oyuncusu
1: i̇şte
0: olmuş.
1: İşte bu Fenerbahçe'de bu kararlar çok riskli. Yani herkes
0: ama
1: topun
0: hocanın,
1: ağzında olduğu için
0: hocanın orada ısrar ediyor.
1: Tamam yani, ısrar etti. Kötü oynarsa bu sefer yerin dibine sokuyor.
0: Tedesco da yapmadı bunu yani.
1: Çünkü taraftar baskısı hep bunlara sebep oluyor. Daha özgün bir takımda olsa yani bir şeyleri deneyebilecek kadar taraftarının daha geniş perspektiften bakabildiği bir takımda olsa bunlar denenebilir. Ama Fenerbahçe'de o kadar
0: ama
1: kritik ki
0: İrfan Can
1: Kahveci'yi koyduğu yer yerinden oynadı.
0: İrfan Can niye transfer edildi Fenerbahçe'ye? Ne oynuyordu Başakşehir'de?
1: 8 numara
0: oynuyordu
1: tabii ama burada
0: bir
1: hiç oynamadı. Ben röportaj yaptım hiç oynamadım dedi bana.
0: Hep şey kanada koydular yani.
1: Beni dedi 8 numara oynatırlarsa dedi benim yapacağım katkı dedi çarpı 2 olur dedi.
0: Barış Alper'in Galatasaray'da de forvet oynatılması gibi ben İrfan'ın da kanat oynatılmasının değerini azalttığını düşünüyorum.
1: Tabii %100.

0: onun futbolunu bitirdi. Bir de şimdi yani bu bisiklete binmek gibi bir şey herhalde. Sağ kanatta oynaya oynaya unutmuş. 8 numara oynamayı unutmuş, evet, unutmuş yani. Gerçekten unutmuş,
1: doğru diyorsun.
0: Çok geri götürmüş onu o konuda. Ama ısrar edilirse 3-5 maç oynasa mesela geri döneceğini, çünkü orada harikalar ya, yaratmış.
1: 2 haftada onu çözersin. Her antrenmanda oynatacaksın. Maçta ısrar edeceksin ve çözeceksin yani.
0: Taraftar çok
1: önemli. Bak şimdi tamam. Okan Buruk'u çok eleştirenler de var. Rakip taraftarlar acayip eleştiriyor ama evet. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Adamın sol beki sakatlandı. Aldı Barış Alper'i sol beke koydu. Değil mi? Sağ beki sakatlandı. Bir baktık Barış Alper bu sefer sağ bekte. Yani her yerde kullandı. Salah'ı kanat olarak aldılar. Baktı sağ bek bulamıyor. Sen gel sağ beke geçti.
0: Ama bak, şans onu... işte bunlar. Bak ama Barış da çok istikrarlı. Salah'ı
1: deneye deneye deneye.
0: Müthiş bir oyuncu Salah'ı, ben çok beğeniyorum.
1: Deneye deneye onları oturttu. Yani bunu sende 24 tane futbolcu var. Süleyman sen,
0: şimdi onu yaparken kazana kazana gidiyor Galatasaray. O yüzden kimse buna eleştirmiyor. Fenerbahçe kaybede kaybede gidiyor. Şampiyonluğu da kaybediyor. Maçlarda puan da kaybediyor. O zaman teknik adamın kredisi kalmıyor. O yüzden de risk alamıyor.
1: Bir yerde ısrar edeceksin.
0: Bu nedenle bunlar oluyor.
1: Ya mükemmel bir kadro kuracaksın.
0: Şimdi İrfan Can Kahveci'de nasıl ısrar edebilir ki? Taraftar ne kadar büyük baskı yaratıyor. Bu adamı gönder, bu adamdan kurtularım. Hala İrfan Can Kahveci, hala bu diye diye.
1: Peki.
0: Sen teknik adamsın. Peki. Yani en çok sevdiğin evladın olsa İrfan Can Kahveci'ye diyorsun ki ya kusura bakma seni bir kez daha denersem ben kendimi de yakacağım, seni de yakacağım. O yüzden kulübede otur diyorsun.
1: 6 tane şu anda kadroda 6 tane 6 numara var. Ya. Yani bakıyorsun. Fred 8 numara alındığında Fred'in yedeği yoktu. 4 sene futbol oynadı, Fred'in yedeği yok.
0: Evet.
1: Hep ya yanlış. Kimse de demedi ki mesela ya
0: taraftar hiçbir, diyor ama alınmıyor.
1: Hiçbir teknik adam da demiyor. Hayır hayır. Hep eksik var deniyor. Taraftar da yeni futbolcu istiyor oraya. Ya mesela Barış Alper demişim. İrfan Can gerekirse 8 numara kardeşim. Yani oraya koyarız demiyor yani. Fenerbahçe'de bu da yok. Evet. Ve Fred gitti, hala 8 numara yok.
0: Tabii.
1: Ama her gelen hala 6 numara alıyor. İşte sen Gendouzi'yi almışken 8 numaran yokken, yani Fred de idare ediyordu. Fred de çok iyi bir 8 numara değildi yani. Gelip de Fenerbahçe'yi değiştirmedi.
0: Evet.
1: Değil mi? Hayatını değiştirmedi Fenerbahçe.
0: Bir sene çok iyi oynuyordu. İrfan Can Kahveci de sadece bir sene iyi oynadı.
1: İyi oynadığı sene de bile sakatlanıyordu. Sakatlandığı zaman işte yani yerini idare edecek biri yok. Yani
0: Fenerbahçe şanssızlıklar takımı ya. Bu sakatlıklar mı kattıklar. Bak Asensio geçen senenin son maçlarında çapraz bağları kopma noktasına gelmiş. Şimdi yine de bu sefer arka adele problemi çıktı. Çapraz bağları mı yoksa arka adele mi belli değil. Ama çok tartışılıyor. Mesela ayağı mı koptu deniyor. Oysa mesela Galatasaray'a bakıyorum. Geçen seneyi komple Icardi plajlardan fotoğraf atarak geçti. Kimse bunu konuşmadı. Çünkü Galatasaray kazana kazana gidiyordu. Ama Fenerbahçe kaybettiği için Asensio niye gelmiyor? Hocayla problemim var. Biletimi kesildi. Acaba bu hocayı mı istemiyor?
1: Fenerbahçe
0: diye bunlar konuşuluyor. Sevgi, kaotik ortam işte.
1: Sen de tabii YouTube televizyonun var senin de. Fenerbahçe taraftarının bir kere şu YouTube'daki fenomen isimlerden, yani spor yazarlarından, tamam hepsi arkadaşım ama bunlardan bir kurtulması lazım. Onları dinlemeyin kardeşim.
0: Biz doğruları söylüyoruz da ne oluyor Allah aşkına? Bizi
1: bak,
0: kaç kişi
1: onları,
0: takip ediyor?
1: Onları dinlememeleri lazım. O işte çok takipçili bir şeyler atıyorlar ortaya. Yok efendim Asensio...
0: Konuşturmak için atıyorlar ortaya.
1: Asensio yani. Niye oynamıyormuş, hesap soruyor. Ya sen kimsin de hesap soracaksın yönetim Aziz Bey'e veya İsmail Hoca'ya.
0: Ya Asensio yani, iyi olsa nasıl oynatmaz işte?
1: Asensio'ya ne olduğunu açıklayayım. Ben biliyorum ama açıklamıyor. Bir de bu çıktı. Ben biliyorum, hadi hadi ya.
0: Ya başkan yaparsa bunu şimdi hadi konuşursam ya, şimdi. Her şeye karışır derse işte yani, yorumcu da aynısı
1: ya, ama böyle bir gazetecilik yok. Biz böyle yok, bir şey görmedik.
0: Varsa bir şey söyleyeceksin.
1: Var. Yani biz böyle bir şey evet, görmedik. Yani öğretilmedi bize. Ama şimdi işte bu bütün ezberlerimizi bozan bir maalesef ortam
0: geldik,
1: var.
0: Evet. Yani bundan sonra da
1: ama taraftarın özellikle Fenerbahçe taraftarının uyanık davranması lazım ve gerçekten
0: ya, en çok ondan seyrediliyor.
1: Kulaklarınızı kapatın. Sadece haber verenlere bakın. Spekülasyon yapanlara bakmayın.
0: Hiç öyle bir şey
1: ben içeriden haber aldım. Şudur şudur. Bundan çoğu yalan. Dörtte üçü yalan. Yapmayın, inanmayın. Diyerek biz programımızı bitirelim istersen. Ne yapalım, artık bitme zamanı geldi.
0: Biz bitirelim ama Fenerbahçe'de dertler, sorunlar bitmez. 10 program yapsak
1: bitmesi için
0: dolu dolu konuşuruz.
1: Bitmez ama işte taraftarın da böyle bitirmesi lazım bu olayı. Yani sen hocana veya başkana inan, onları dinleme. Onları öyle yaparsan
0: ben,
1: bu takım düzelir.
0: Ben diyorum ya gruplara üyeyim diye, çok sayıda Fenerbahçeli'nin olduğu gruplara üyeyim diye. Hepsi oradan mesela nefret ettiği adamın yayınını gruba atıyor mesela.
1: Evet, evet.
0: Hem kızıyor, diyor ki bu adam diyor böyle demiş diyor, lanet olsun diyor.
1: Hala da onu
0: ve
1: yapıyor.
0: Onu

0: paylaşıyor oraya. Evet. Yani çok ilginç değil mi? Nasıl bir çelişki, nasıl bir tezat?
1: Bu kadar şeyin olduğu yerde inanın ki hem başarı gelmem, 4-3'ü yalan. Yani 4-3'ü yalan. Diyelim ve programı bitirelim. İşaret ediyor artık Tekin Kentler'imiz. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın 19.30'da yine buradayız. Ben Ahmet Füsunoğlu, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve Berkay Küçük'le beraberdik. Süleyman Arat'la tabii ki programımızı sürdürdük. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar.
2: Spor servisi.

0: ışık tutanlar.
1: Türkiye'nin en eski radyosu TRT Radyo 1 kanalında her çarşamba akşamı buluştuğumuz Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayrak Tutan Çavuşoğlu. Evet, bugün stüdyo konuğumuz çok kıymetli bir arkadaşımız, Damla Sakızı kitabının yazarı sevgili Aynur Ayaz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Evet, Damla Sakızı'na geçeceğiz, çok merak ettiğimiz bir kitap ama ondan önce sizi tanımak istiyoruz. Dinleyicilerimiz biraz daha iyi tanısınlar. O yüzden biraz eskilere gidelim. Nasıl başladınız? Televizyon maceranız var. Oyunculuk bile yaptınız. Böyle televizyonla alakalı, sunuculukla alakalı çok tecrübeniz var. Biraz o taraflarınızı dinleyelim sizden.
2: Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten programın adı gibi ışık tutanlar beni de heyecanlandırdı. Bir 25 yıl geriye gidip böyle kronolojik olarak baktığımızda hakikaten biraz böyle meşakkatli ama hayalleri gerçeğe dönüştüren bir yolculuk denilebilir benimkisine. Biraz öyle başladı. Gerçekten şimdi böyle karşınızda radyoda bu mikrofonların karşısında hayalimdi. Çocukluk hayalim radyoyla başlayıp ama sonrasında televizyon tabii ekranlar olunca her çocuğun istediği gibi. Evet. İnşallah nasip olsun her çocuğumuza, her gencimize. İstediğim ve aşık olduğum meslek yolculuğu daha ilkokul sıralarındayken başladı. Tabii yazmalar, çizmeler derken. Hatta 12 yaşımda Esen Benim Rüzgarım adlı bir şiir kitabı. Ailemden birinin sponsorluğu ve destek katkılarıyla birlikte gerçekleşmişti. O zamandan hocalarımızın yönlendirmeleriyle, tabii yurt dışında dünyaya gelmemle birlikte falan derken çocuğun hali, yani Aynur Ayaz'ın hali, hani adam olacak çocuk belli nereden belli oluyor zaten. Derken belli oluyor. O yolculuk kendini buluyor. Radyo, gazete, dergi derken sonrasında da televizyon ve muhabirlikle başlayan yolculukta ekranlarda en son işte TRT'mizde, TRT 1 ekranlarında yapmış olduğumuz programlarla birlikte Türk seyircisiyle, izleyenlerimizle buluştuk. Bu da bizim için hakikaten unutulmaz anlara yaşam. Evet, inanılmaz. Türkiye'nin birçok yerini görmüş olmanız, köyünü, kasabasına dokunmuş olmanız, insanlarıyla böyle hasbihal etmeniz müthiş bir zenginlik bana göre. İnsanın hani bırakacağı ve işte bir gün klavye başında ya da defterinin kağıt kalemle buluştuğu nokta da yazacağı şeyleri size getiriyor, malzemeleri getiriyor. Bence herkes hikayesi bir gün inşallah istediği noktada yaşasın. Ben onu yaşayanlardan, şanslı olanlardan adlediyorum. Bunun için de şükrediyorum.
1: Bu tüm kazanımlarınız aslında sizi bu kitap yazmaya doğru yönlendirdi gibi geliyor bana. Yani bu büyük bir tecrübe, insanlarla iletişiminiz ve daha sonra kitap yazma isteği nasıl doğdu?
2: Yani tabii dediğim gibi aslında çocukluktan itibaren bu yazma serüveni ve yolculuğu başlarken hiç yazar olma hayaliyle değil de aslında televizyonda, ekranda spiker, sunucu olma hayaliyle başlamıştı. Ama bu yazı tabii insana öyle bir işliyor ki, iliklerine, kanına öyle bir giriyor ki muazzam derecede müthiş bir terapi oluyor. Dolayısıyla aslında edebiyatı çok seviyorum. Yani tarih, felsefe bir taraftan beni tutarken edebi noktada işte yani Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Sait Faikler falan derken Orhan Veliler, İkinci Yeniciler böyle beni muazzam derecede bir alıp uçurdu. Biraz böyle geceleri okuyan, yazan tarafımız olunca 2021

0: Sonrasında da
1: İlk kitabınız.
0: tabii ilk kitabım ki bir kişisel gelişim olmuş oldu. Böyle hatta etrafımın çevremin yani ben nasıl yapacağım her noktada başladığım mesleki anlamda da amatör ruhumu kaybetmemek istiyorum. Çünkü o bambaşka bir aşk sizi alıp götüren. Dediler ki kesinlikle yazmalısın. Çok baskı vardı üzerimde de yazmalısın konusunda. Büyüklerimi de ben biraz söz dinleyen de bir karakterim. Severim de ustaları, hocalarımı dinlemeyi, emek veren herkese çok teşekkür edelim buradan. Dolayısıyla öyle başlayınca ilk kitap oluştu. Güzel bir teveccühle geriye dönüşlerini alınca aslında sosyal sorumluluklarını da üzerimde hissedince bu anlamda aslında çocuk tabii bir tarafımızda eğitim tarafı olunca eğitimciliği hiç bırakmadık. Yaklaşık 20 yıla yakın. Dolayısıyla da çocuklar için ne yapabilir derken 8-15 yaş hayvanların gözünden mesleklerle ilgili
1: çok
0: tüm
1: güzel.
0: dünya çocuklarına armağan ettiğimiz 2024 yılında bir dijital kitabımız oluştu. Yani
1: Aa,
0: web
1: çok güzel.
0: sayfamızdan erişimi kolay olan, aynı zamanda görme engelliler için seslendirilen, işitme engelli dostlarımız için de vuku bulan bir kitap oldu. O da güzel geriye dönüşümler alınca hatta bu yıl çocuk biyenalinde özellikle de savaş mağduru çocuklarımızla böyle buluştuğumuzda bunların hikayesiyle bütünleşmesi ve o sevgi selini görmek beni bambaşka tatmin boyutuna götürdü. Bunun maneviyatı çok anlatılamaz ancak yaşanır inşallah herkes isteyen ve dileyen herkesi yaşar. Ve sonrasında aslında Damla Sakızı tabii ilk roman yani
1: Roman.
0: benim roman ve hayalim tabii ki ekranlarda güzel bir dizi olma yolculuğu olarak hep hayalim oydu. Ekranlara taşımak ve aslında bunu milyonlarla ve dünya insanlarıyla bizim ülkemizin insanlarıyla buluşturmaktı. Ve o serüvende yaklaşık bir 3 yıl önce bu hayvanların gözünden meslekler esnasında benim her noktada gittiğim her yerde kafamda olan aldığım notlar vardır. Onlar sonra vuku bulur. Hayata canlı bir şekilde geçer. Çeşme ve Sakız
1: Çeşme'de
0: Adası deyince
1: geçiyor değil
0: evet
1: mi?
0: aslında İzmir
1: Sakız Adası
0: rahmetli
1: deyince, değil mi?
0: babama armağan ettim. Böyle başladık
1: Damla
0: bunu Damla
1: Sakızı.
0: Sakız meşhurdur kahvelerimiz, yiyecek içeceklerimiz, kokularımız derken böyle başladık yazmaya. O olgunlaştı. O meyve sonunda tamamıyla Damla Sakızı, sakız ağacının gözyaşlarıyla buluştu. Aslında böyle müthiş bir serüven, tamamen kurgusal ama edebi noktalarla süslediğimiz bölümleri olan bir kitap
1: Nasıl bir
0: haline geldi.
1: hikaye? Merak ettik şimdi.
0: Bir aşk
1: Mutlaka bana da
0: hikayesi.
1: getirmişsiniz. Çok
0: Tövbe.
1: teşekkür ederim.
0: Rica
1: Okuyacağım en
0: ederim.
1: kısa zamanda da.
0: Keyifle okuyacağınızı
1: Mutlaka
0: umut
1: size
0: ediyorum.
1: ileteceğim.
0: Damla Sakızı aslında bir metafor tabii ki ama her şeye karşı insanoğlu aşkla doğuyor, aşkla dünyaya geliyor ve bunun tabii ki bir empat olarak farkında olması zaman alıyor. Yıllar içerisinde tecrübeyle mukabil. Dolayısıyla Damla Sakızı da beni o noktada aslında sakız ağaçları çok etkiliyor. Yani doğadaki her şey beni etkilediği için bu bilinçle özellikle de bu 21. yüzyılda bu ekosistemde biraz bu taraftan beni aldı ve Damla Sakızı'nın kesinlikle bir aşk öyküsü olabilir geleceği oldu. Öyledir ya annelerimizin tarifleri olur,
1: Tabii.
0: annelerimizin yemekleri işte butik
1: Aslında
0: olan
1: her şeyin
0: satış
1: içinde
0: yapılan
1: aşk
0: yerler
1: var zaten.
0: aşk vardır. Ve o aşkla yaptığınız her şey samimiyetle karşı tarafa da geçer. Dinleyicisine, izleyicisine her tarafa ve milyonlara ulaşır ve herkes kendinden bir şey bulur. Tamamen kurgusal ama günümüz olaylarını özellikle kadın kadına şiddet efendime söyleyeyim
1: Çok
0: arkadaşlık
1: ilginç.
0: ilişkileri, samimiyet bunların biraz sorgulanması, doğaya olan inanç ve doğanın bize verdiği nimetler tarafından bakıldığında böyle bir yolculuğu olan bir kitap
1: Çok güzel,
0: oluştu. Daha çok yeni
1: evet.
0: ama bu yeni bebeğimiz elimize aldığımızda tamam dedik. Yani şükürler olsun. Bundan sonra hala yazıyoruz, yazmaya devam
1: Tabii,
0: ediyoruz. Kapımızdaki hikayeler, kafamızda
1: bitmiyor.
0: oluşturduklarımızla bitmiyor. Çünkü bu topraklar çok
1: Çok.
0: zengin. Buradan milyonlarca hikaye
1: Ne
0: çıkabilir.
1: kadar çok hikaye
0: Belgeseller,
1: var.
0: filmler tabii ki oluşturulabilir. Ne güzel böyle de konuk oluyoruz ve hem kitapla
1: Evet.
0: birlikte biz de yeniden
1: Dinleyicilerimize sizi tanımış oluyor
0: çok
1: böylelikle.
0: teşekkür ederim.
1: Özellikle kitabınızdan önceki kitapta tabii.
0: Samimiyet ve hayvanların gözünden
1: Samimi.
0: meslekler
1: O
0: çocuklarına.
1: orada neyi anlatmıştınız?
0: Samimiyette aslında içerisinde de
1: Çünkü ismi çok güzel.
0: evet
1: Samimi niyet.
0: her şey niyetle başlar. İnsan şuna niyet ediyorum, yazmaya niyet ediyorum, okumaya niyet ediyorum diye biz biraz niyetleri karıştırıp niyetleri unutan bir toplum
1: Doğru.
0: olduk insanlık adına. Dünyada bakıldığında niyetler unutulunca o niyetlerde gerçekleşmede süreçte zorlanıyor. Ama
1: Zorlanıyor.
0: samimiyeti kattığınızda yani niyetli birlikte samimi niyet ikili bir oluştuğunda duygusal olarak her herkes istediği noktaya imkansız ulaşabiliyor. Evet. Evet. Bunun yolu samimiyet. Yani samimiyeti samimi niyetle buluşturmanız gerekiyor.
1: Aslında hani dualarda da öyle derler ya, samimi bir şekilde dua
0: et. Evet, içten ve samimi olmak. Evet, yapay zekadan yola gelerek yani çıkıldığında dünyanın yapay olması ya da yapay konuşması

0: konuşulması ve robotlaşmasından ziyade samimiyet insana has özelliklerden bir
1: Kesinlikle.
0: tanesi.
1: İnsanı ayıran en büyük özellik yapay
0: Kesinlikle.
1: Zekadan ve diğer canlılardan.
0: Çok haklısınız.
1: Çok önemli. Evet, gelelim bu iletişim tarafınıza, yani eğitimler tarafınıza, sosyal sorumluluk, aktivistlik tarafınıza biraz dem vuralım.
0: Sağ olun. Hı-hı. Şimdi tabii çocuk yaşlarından itibaren adını bilmediğimiz ama kurumsal sosyal sorumlulukların içerisinde yer alıyorsunuz. Dolayısıyla ben ilkokuldayken okul gazetesi çıkartıyordum. Okul sergileri yapıyordum. Böyle her bir dönem

0: O iletişim yolunda da etkin olması için ben eğitimi son derece destekliyorum. Hı-hı. Sesi, herkesin kendine has bir sesi Hı-hı. olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da o taraftaki sosyal sorumluluk projelerinde geçtiğimiz günlerde, işte aylarda bir çocuk biyeneli vardı. Onunla birlikte birçok böyle üniversitelerin kariyer günlerinde oluyor. Kurumların özel sosyal sorumlulukları oluyor. Hep içinde yer alıyorum ya da neden böyle bir şeyi yapmıyorsunuz diye ben projeler üretip o projeleri dahil ediyorum. Çok güzel. Da önemli bir şey. Tabii. Bizi ayağa kaldıracak olan şey. Hı-hı. Evet, herkes her zaman rızkını bulabiliyor, para kazanabiliyor ama evet. bu taraftan insanoğlunun da yeryüzünde Hı-hı. bir vazifesi olduğunu düşünenlerden birisiyim ve bunu da yapmamız gerektiğini ancak Kesinlikle. Düşünüyorum. Eğer biz bu işlerin içindeysek.
1: Yani ne yeteneğiniz varsa hayattaki duruşunuz neyse bir şekilde.
0: Kesinlikle.
1: Evet, o insanlara da faydalı olmaklı diye düşünüyorum herkesin. Biz de ışık tutanlar olarak çok işte sizin gibi kıymetli insanlara da biz de ışık tutmaya çalışıyoruz.
0: Çok önemli işler yapıyorsunuz. Evet, elinize, emeğinize, yüreğinize, ekibinize sağlık.
1: Beraber,
0: özellikle
1: evet,
0: de TRT
1: ekibimle beraber.
0: Çok keyifli gerçekten. Evet. Yani gizli bir fanusun içerisinde Hı-hı. sesinizle milyonlara ulaşıyorsunuz evet. bence.
1: Çok güzel bir duygu gerçekten. Evet.
0: Ekrandan daha önemli de radyo. Evet, çok, çok, çünkü çok. Orada çok şeffafız yani. Evet, ama radyonun Hı-hı. o samimiyeti de Hı-hı. sesle.
1: Eskiden tabii çok daha gizemliydi. Şimdi evet. en azından sosyal medyadan insanlar bizi tanıyorlar, biliyorlar. Ama benim hani çocukluğumda ben zaten o aşkla büyüdüm. Yani radyo dinleyerek büyüdüm. Radyo tiyatroları dinleyerek evet, büyüdüm. Evet. Yani ne kadar büyülüydü bizim için. İşte oradaki sesler, oradaki insanlar, oradaki onları insan olarak görmüyordum.
0: İdolümüzdü
1: ben
0: bizim.
1: Periler olarak görüyordum. Ne kadar şanslıyım ki yıllar sonra o seslerini duyduğum insanlarla birlikte çalıştım. Şahane. Yani Mahmut Balçın gibi çok değerli spikerlerle beraber çalıştım. O çok büyük bir keyif tabii ki, dediğiniz gibi. Ama şimdi tabii ki her şey göz önünde olabiliyor. Artık herkes kendi radyosunu da kurabiliyor. Böyle bir de bir heyecan da var. Evet. Böyle bir şey de var. Gençler hani bazen soruyorlar bana, hocam nasıl işte spikerlik yapabilirim? Diyorum ki herkes yapabilir aslında. Yani sen kendince bir radyo kurabilirsin kendi kanalında. Böyle de bir şans var yani. Böyle de güzellik var. Ama biz belli tedrisatlardan geçmek zorundaydık. Hı hı. Belli yollardan gitmek zorundaydık. Ama siz kendi sesinizi, yeter ki bunun için uğraşın. Gerçekten konuşmanıza, kültürünüze, evet. her şeyinize mutlaka bir vizyonunuz olsun. O zaman mutlaka sizin de bir spikerlik ve sunuculuk yolunuz olacaktır diye düşünüyorum. Muhakkak. Ki bilmiyorum, sizin de sunuculuk yaptığınız için, spikerlik yaptığınız hı hı. için mutlaka siz de böyle düşünüyorsunuzdur.
0: Kesinlikle katılıyorum. O tedrisattan hı hı. o eğitimden geçmek lazım ama şurada bir parantez açmak gerekirse, sadece bir ilave ve ek olsun diye, Allah öyle güzel yaratmış ki donanımlı insanoğlunu, o yüzden bazen sesimizin farkında değiliz ve sesimize ihanet edebiliyoruz bazen. Şöyle deniliyor, diyorlar ki işte ben sesimi sevmiyorum. Hı. Oysa ki her şey sesle başlıyor ya, sesi sevmekle evet. başlıyor. Hı hı. Allah'ın verdiği sesi, gözünüzü bir kapatın diyorum, önce bir sesinizi dinleyin. Tabii, sesin nelere yani ulaştığını hı hı. bir sesle başlıyor. İnsanoğlu o avcı toplayıcılı halinden nerelere gelmiş, nasıl Tabii. gelişmiş. Evet. Biraz geriye ve geçmişe dönüp baktığınızda bunlar Hı-hı. çıkıyor. O zaman da diyorsunuz ki kısa sürede işte konuşarak çok şey anlatabilirsiniz. Zamanı efektif kullanarak, Tabii. doğru telaffuz ederek falan. Bütün bunlar geliyor. Hı-hı. O zaman da ne güzel, böyle işte sizler gibi böyle sesleri dinleyince içim açılıyor. Çok mutlu oluyorum. Hakikaten evet. bunu samimiyetle söyleyebilirim. Hı-hı. Çünkü güzel ses ve güzel konuşma insanı içine çeken Hı-hı. alan ve şifa özelliği taşıyan Hı-hı. belki de bir hal alıyor. Biz böyle hmm. inanıyoruz geçmişten Tabii. bugüne. Hmm. O yüzden güzel konuşalım, konuşmalarımıza Tabii. dikkat evet, edelim dikkat diye edelim. Sürekli böyle bir şey haldeyim. Hı-hı. Şimdi Doğru. gençlere baktım.
1: Nasıl dayanıyorsunuz?
0: Vallahi yani
1: zor
0: ben
1: oluyordu.
0: Çevremi, hani derler ya, önce insan kendi çevresinden evet. çevremin çevresi falan derken bir de halka şeklinde ulaşmaya çalışıyoruz. Yani evet. bozmak değil. Yani teknolojik birçok şey var. Evet. Ama aslına uygun olarak olması evet. bence çok önemli. Bu konuda siz de ben de sanıyorum hı hı. Bizi dinleyenler de muhakkak hak vereceklerdir. Bizim şansımız hocalarımızın. Tabii ki, bizim evet, bize evet. emek verenlerin emek ve eğitenlerin
1: çok kıymetli insanlar.
0: Kıymetli. Evet. O, yani geçmişte rahmet olsun hı hı. Bu dünyada yaşamayanları hı hı. Allah rahmet eylesin. Amin. Geride evet. kalan ve emek veren ve hala bizim kulağımızı çeken hocalarımız Allah da var olsun. Versin, evet tabii. sağlık sıhhat versin. Bunlar çok önemli gençlere. Hı hı. Bence genç arkadaşlarıma,
1: i̇şte
0: dostlarıma
1: galiba
0: tavsiye.
1: Hani çok hızlı konuşuyorlar gençler. Ben şöyle düşünüyorum. Çok hızlı yaşadıkları için, çok hızlı tükettikleri için zannediyorlar ki hızlı konuşursam işte daha hızlı yaşarım. Yani daha hızlı tüketirim zamanı. Aslında çok yanlış bir şey. Hızlı zaman tüketip çok da normal konuşarak bunu yapabilirler. Yani en azından bunu öğrenmeleri gerekiyor. Yani tane tane konuşup da zaman

0: daha az değerlendirebiliyorsunuz. Bunu çok iyi anlamaları gerekiyor. Bunun için de tabii ki kitap okumaları gerekiyor. Yani başka hiçbir
1: Kesinlikle.
0: şey değil. Yani ben, bu soruyorlar hocam ne yapayım? Kitap okuyayım. Başka hiçbir şey değil
1: Evet.
0: yani.
1: Bir de Zeynep Hanımcığım okurken insanlar sessiz okuyorlar.
0: Evet.
1: Ben de özellikle diyorum ki sessiz çok şey
0: Doğru. Sessiz
1: okuyabilirsiniz ve
0: kitap.
1: zamandan kazanabilirsiniz ama okuduğunuzu anlamayabilirsiniz.
0: Anlamıyorsunuz.
1: Bırakını yayın, zaman sizin elinizde olsun ve siz tutun
0: Evet.
1: ama sesli okuyun. En önemli
0: Çok
1: şey
0: doğru.
1: okuduğum bir sayfa bile olsa onu sesli okur.
0: Evet.
1: Bizim büyüklerimize annem öyleydi, evladım sesli oku ben dinleyeyim,
0: Değil
1: bana
0: mi?
1: anlat önce
0: Doğru.
1: derdi. Dolayısıyla da o şekilde olmuş oluyor. O yüzden bence sesli okuma da çok kıymetli bir şey.
0: Çok.
1: Ve okuma dediğiniz gibi katılıyorum. Eğer ne olursa
0: Ne
1: olsun, ne
0: olursa olsun okuyun.
1: bulursanız bulun
0: Evet.
1: okuyun. Okuyun
0: Çok
1: ama
0: doğru.
1: mutlaka
0: Evet.
1: okuyun yani.
0: Çünkü kelime
1: Kesinlikle.
0: dağarcığınız fazlalaşıyor. Sesinizi güzelleştirmiş oluyorsunuz. Nefesinizi güzelleştirmiş
1: Kesinlikle.
0: oluyorsunuz. Aslında çok faydası var. Peki bu insanlarla bir araya gelmek, onlarla iletişimde bulunmak, eğitimler vermek sizi nasıl hissettiriyor? Yani şu anda o kadar heyecanlı ve o kadar dolu görünüyorsunuz ki eminim onların etkisi var sizde.
1: Vallahi interaktif eğitimleri o kadar çok seviyorum ki Zeynep Hanımcığım. İnsanların gözlerine baktığında hemen alıyorlar ve içine katılıp iştirak ediyorlar. Yani her şeyin başı eğitim. Ben de o eğitimlerin eğitimi kısmında kendimi mümkün olduğu kadar eksilerimle artılarımla tartarak,
0: Tabii ki.
1: her seferinde hazırlanarak, açığımı kapatarak, öğrenerek. Şimdiki imkanlar çok bol, çok
0: Tabii ki.
1: zengin. Yani
0: Evet.
1: bunu yadsıyamayız. Sadece yeter ki insan istesin. İsteyerek ve inanarak yapamayacakları bir şey yok. Kimisi 50 plus üstü diyoruz, 50 yaş üstü. Kimisi bakıyorsunuz 13 yaş, 15 yaşta. Kimisi ailesinin etkisi, destekleri ve kaynaklarıyla öğrenmek istiyor. Dolayısıyla buradaki eğitimler konusunda gerçekten bana değil, hayatın içerisinde güzel konuşurlarsa kendi işlerini, kendi
0: Tabii.
1: güçlerini, kendi hayatlarını kolaylaştıracaklardır. Ve dolayısıyla da biz o güzel sesleri ve anlaşılabilir olduğumuzda kavga, öfke, kin ve nefret duyguları geri planda kalacaktır. Kötüler böylelikle güzel konuşan insanların etkili iletişimiyle eriyecekler. Aslında
0: Evet.
1: dünyaya faydası var. Faydası
0: Doğru.
1: olan bir şeyden bakıyoruz. Hem kendinize, hem çevrenize, hem faydanıza ve ailenize olan bir şeyden neden istifade edilmesin
0: Evet.
1: ki yani?
0: Elbette.
1: Biraz bu ters açılar değil, dar görüşleri biraz daha genişletmekten yana, yani at gözlüklerini çıkartıp artık doğada nasıl okuyoruz? Yani bugün işte sosyal medyada gördüğümüz hayvanlar dile geldi diyoruz iletişim halinde. Onu görebiliyorsak kendi dilimize de, kendi bedenimize de özen
0: Doğru.
1: göstermeyi ihmal etmeyeceğiz. Çünkü hani bakıldığında gerçekten donanımlıyız. Yani anne karnından agu diyerek başladığımız, ağladığımız hususta şimdi çatır çatır konuşuyoruz. O yüzden
0: Evet.
1: bunlara dikkat etmek vazifemiz. Birinci insanoğlunun vazifesi. O yüzden güzel konuşmak da beni dinlemiyor. Sen dinlet o zaman. Güzel konuş ve dinlet yani. Biraz da insanın
0: Dinlemek
1: kendi...
0: de çok
1: Evet
0: önemli
1: ki
0: değil mi?
1: iki
0: Biraz
1: sürü.
0: da
1: Tabii
0: evet
1: tabii
0: ona
1: tabii.
0: dikkat etmemiz lazım. Biz galiba birbirimizi dinlemiyoruz. Yani en büyük sorun oradan kaynaklanıyor. Sadece konuşuyoruz ya da konuşmak istiyoruz. Dinlemeden kendi fikirlerimizi karşımızdakine inandırmak istiyoruz. Böyle bir halimiz var gibi geliyor bana. Halbuki biraz dinlemek, biraz durmak, biraz susmak da aslında doğru gibi geliyor bana.
1: Çok haklısınız. Şöyle ki orada da teknolojinin işte artı eksilere bakıldığında teknoloji yaklaşık hızla 20 yıldır hayatımıza girdiğinden beri biz dinlemeyi azalttık.
0: Evet.
1: Yok saydık. Dolayısıyla dinlemeyi yok saydığınız bir noktada istediğiniz kadar konuşun. Kimse sizi dinlemez. Dinlemediği gibi kendi dinlemek istediği ya da kendi almak istediğini alır ve hayatına bambaşka bir yön çizer. Orada sizin bütün söyledikleriniz boşa çıkar. Biraz teknolojinin burada kullanımıyla alakalı teknolojinin size okuması ve sizin teknolojiyi okumanızla ilgili. Biraz da ben galiba eğitimlerimi bu yönde aldığım için üniversitede bunun formasyon kısmındaki bakış açısını iyi entegre edebildim hayatımıza ve metotlar geliştirmek yani yöntemlerin insanoğlu kendi herkes kendine ait
0: Kendi
1: bir
0: yöntemini.
1: DNA'sı ve yöntemini geliştirmek zorunda, metodunu, konuşma stilini ve tarzını oluşturmak zorunda. Bir başkasını taklit ederek değil, tabii ki güzeldir taklitler asillerini yaşatır ama bu anlamda kendi metodunu ve konuşma stilinde belirlemesi gerekiyor. Özellikle dinleme konusu günümüzün en büyük maalesef şikayetlerinden ve
0: Sorunlarından biri,
1: sorunlarından bir
0: evet.
1: tanesi. O yüzden de bunun altını çizmek lazım. Yazılan kitapların çoğunda da zaten bu dinlemeye dair şeyler var. Okurken kendinizi dinliyorsunuz aslında. Ama
0: Evet.
1: kimse kendinin dinlendiğini kendisi tarafından fark
0: Fark
1: edemeyecek kadar
0: edemiyor.
1: kendini kaybetmiş vaziyette
0: Evet.
1: olabiliyor.
0: Ve belki de seslerini sevmemelerinin nedeni de o. Çünkü kendilerini hiç dinlemedikleri için
1: Evet.
0: seslerini sevmiyorlar. Ama zamanla dinleye dinleye o kadar aşina ve güzel geliyor ki o ses. Aman Allah'ım bu ses benim mi falan demeye başlayacaksınız diye onlara şöyle küçük bir tavsiyede bulunalım.
1: Gözlerini kapatarak ışık tutanları dinleyebilirler.

0: Başka projeleriniz var mı? Böyle hayal ettiğiniz, daha doğrusu yani eminim sizin gibi insanlar çok şey hayal ediyorlardır. Hem ülke için hem insanlar için mutlaka. Ama böyle hani gerçekleştirileceğinizi umduğunuz bir hayaliniz var mı?
1: Zeynep Hanımcığım, ben bu yaşa kadar hayal ettiğim her şeyi Allah'a çok şükür gerçekleştirme şerefine eriştim. Maşallah, İnşallah Allah bu saatten sonra da nasip ederse bütün hayallerini, yani ömrümün geri kalan ne kadar kaldığını bilemediğimiz bu hayat içerisinde hayallerimi gerçekleştirmeyi arzu ederim. Onlardan bir tanesi şu anda somut olarak ele aldığımız bu Damla Sakızı'nın ekranlarda dizi olarak buluşmasıyla güzel, bu yolculuk. Evet. İlk hayallerimizden bir tane sıralama bu. İnsanlar hayallerini de büyüdükçe hayaller söylenmiyor ya da hayal kurulmuyor. Evet. Ben aksine daha fazla, hani yaş aldıkça tabii, hayal de kurması artan birisiyim. Evet. Gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin ama biz o niyeti, o tohumu bırakmış olalım evrene. Dolayısıyla ilk hayalim tabii ki bu diyebilirim. Onun haricinde bu gerçekten ülkem ve dünya adına dinlenebilir ve güzel konuşulabilir bir dünya arzusundayım. Yani onu ediyorum. Bunu da tüm dünya için, yani orada bencillik yapmamak lazım. Çünkü topluma ve çevremize istediğimiz bir şey içinde kendimiz de yer aldığımız için. Dolayısıyla bu taraftan da bakıldığında tabii ki bir televizyon projesiyle ekranlara tekrardan dönmenin hayalindeyim.
0: Peki şu andaki bu dizi sektöründe kendinizi nasıl görüyorsunuz orada? Yani diğer dizilere baktığınızda hani hep tek tip genelde ben gördüğüm, hani şu anda takip edebildiğim kadarıyla hep bir belli bir konu çevresinde dönüyor. İşte mafyalar, işte şey aşiretler gibi konular söz konusu. Siz kendi kitabınızla nerede buluyorsunuz kendinizi?
1: Ben çok içinde, hayatın içinden konu başlıklarıyla birbirine çok bağlantılı. Hemen hemen herkesin yakınında, çevresinde, eşinde, dostunda duyabileceği, görebileceği, karşılaştığı durumlarla da iç içe. Yani bir kadın mevzusu var ki Damla Sakız'ın içerisinde. Bir arkadaşlık, samimiyet ve arkadaşlıkla herkes birbirinin işte o çay buluşmaları, sohbetlerinde, o günlerde.
0: Aslında hepimizin yaşadığı güncel, doğal şeylerden bahsediyorsunuz.
1: Tabii. Dolayısıyla
0: öyle uçuk kaçık, entrikalar şeylerin olmadığı bir...
1: Olmadığı. Şimdi ben kendim şahsen baktığımda Türk televizyonlarında bir o kadar içindeyim o dizilerin. Evet. Bir o kadar dışındayım. Aklı olan, baki olan hepimiz için biliyoruz ki diziler, ekrandaki herhangi bir şey eğitim dışındaysa o sadece izlenir. Tabii. Yani onu hayatımıza alıp uygulamak söz konusu değildir. Ama benzer şeyler yaşanıyor mu? Evet, yaşanıyor. Son dönemde şiddetin dili maalesef tabii ki Türk toplumda artık buna karşı gerekli önlemlerini de alıyor, şikayetlerini de yapıyor. Artık bu konuda cesur yazıyor, mesajını atıyor vesaire. Herkesin kendine bakması gerektiği kısım biraz da burası. Dillerin değişmesi lazım. Yani burada hem dizilerin hem filmlerin noktasına bakıldığında daha yapıcı, işte belki de o birçok bizim unutulmaz mahalle dizilerimiz vesaire, bizi heyecanlandıran çocukluğumuzda, onlara tekrardan belki dönüş ve o gençliğinde masal olmayan, aslında o güzelliği de yakalayıp kendine, gençlerin de teknolojiyle bambaşka distopyalar oluşturacağı bir durum olabilir. Yani bu da söz konusu. Sadece biraz bakmak lazım. Ben o kadar içinde ve bir o kadar da dışında görüyorum. Anladım. Diyebilirim net bir şekilde.
0: Evet. Umuyorum yani en kısa zamanda Damla Sakızı'nı televizyonda izleriz.
1: İnşallah. Herkes böyle Damla Sakızı'nın kahvelerini içe içe.
0: O da çünkü çok güzel bir coğrafya yani. Evet, değil mi? Evet. Çeşme, oralar yani, çok güzel bir coğrafya.
1: Akdeniz'i Ege'den, Karadeniz'i Ege'den, Marmara'dan ayırmanız mümkün değil. Dolayısıyla hepsi birbirine bağlantılı. Her coğrafyanın da kendine özel yiyecekleri, içecekleri var. Dili var. O da çok önemli.
0: Kesinlikle. Ve biz ne yazık ki bence kıymetini bilmiyoruz. Gidiyoruz başka ülkelere. Başka ülkeleri methediyoruz, geliyoruz işte. Ama kendi ülkemizde o kadar güzel yerler var ki, birçok görmediğimiz yerler var hala daha. O yüzden de bence kendi ülkemizi önce bir keşfedelim, güzelliklerini görelim ve o kültürü biraz içimizde içselleştirelim.
1: Muhakkak. Bunun da olacağını düşünüyorum. Gençler sırt çantasını alıp Avrupa'ya ya da başka yere gittiklerinde dönüşlerinde illa toprağım diyorlar. Evet diyorlar. Gidenler geliyor. Çünkü o zenginlik ülkemizde var. Elbette ki entegrasyon noktasında dünyayı gezelim, görelim, gezmek çok güzel bir şey. Evet. Ama bakıldığında bu topraklardaki zenginliği ve medeniyeti, medeniyetin de buradan başladığını tarihsel olarak biraz daha bakalım. Tarih ve coğrafya konusunda üstadları, hocaları muhakkak dinleyelim. Artık diyorum ya, yani okumak kadar dinlemek de çok keyifli. İyi anlatıcılar, iyi tarih bilenler ve işin uzmanları
0: Allah'tan
1: var.
0: Allah'tan değil mi artık ya?

0: yani sosyal medyadan çok rahatlıkla onlara ulaşabiliyoruz. Eskiden
1: kesinlikle.
0: yani bu insanlara ulaşmak ne kadar zordu. Ama şimdi onlara çok böyle bir tuşla hemen ulaşabiliyoruz ve onları dinleyebiliyoruz. Gerçekten çok önemli şeyler. Evet, arkadaşlarımız toparlamamız gerektiğini söylüyorlar bize. Çok güzel bir sohbetti. Böyle güzel konuşan biri olunca da karşımda gerçekten çok heyecan vericiydi.
1: Sağ olun. Benim için de öyleydi.
0: Umuyoruz dediğim gibi en kısa zamanda dizi olarak göreceğiz Damla
1: İnşallah.
0: Sakızı'nı ve sizi o zaman da konuk almak istiyoruz.
1: İnşallah.
0: Onun kritiğini yaparız.
1: Tamam, çok teşekkür ederim.
0: Size başarılar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Çok
1: İyi programlarınız
0: ederiz.
1: Olsun. Sevgiler dinleyenlerimize.
0: Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet sevgili dinleyenler, TRT Radyo 1'de Işık Tutanlar burada sona eriyor. Konuğumuz çok kıymetliydi. Sevgili Aynur Ayaz'dı. Haftaya tekrar buluşuncaya dek. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Saat 21.
2: Haberler.
3: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkat çekti. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'da Mekke'yi hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrımızı yineliyoruz ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye ile terörün gündemden tamamen çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. İç cephesini sağlamlaştıran Türkiye, uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olacaktır dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan etkisine de dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu söyledi. Ukrayna'nın güvenlik ve refahı ile birlikte Karadeniz'de ve coğrafyamızda kalıcı barışın tesisine büyük önem atfediyoruz dedi. Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Işıkhan, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirtti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'da temaslarda bulundu. Kalın bazı bakanlarla ve mevkidaşıyla görüştü. Cumhuriyet Halk Partisi, mutlak buddan davasına ilişkin temiz başvurusunu geri çekti. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuyu değerlendiren parti sözcüsü Müslüm Sarı, kongrelerin ve kurultayın önünde engel kalmamıştır dedi. Kararın kısa süre içinde kesinleşmesini beklediklerini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA'da gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında ortalamayı yükselten tek OECD ülkesiyiz dedi. Bakan Tekin, bilgiyi kullanabilmeyi öğreten yeni bir eğitim modeline geçildiğinin de altını çizdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik güvenliğinin yalnızca bir kural meselesi olmadığını, aynı zamanda birbirimizin hayatına duyduğumuz saygının ve toplumsal bilincin göstergesi olduğunu belirtti. İstiyoruz ki emniyet kemeri bir zorunluluk olarak değil, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülsün dedi. Kamu personeli seçme sınavına Şanlıurfa'da giren 392 aday için yeni sınav kararı verildi. ÖSYM'nin incelemesi sonucunda 22 salonda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. 392 aday için eşdeğer sınav yapılacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümlerle olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa raporlanacak. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, dizinin 3 senaristinin ifadeleri alınmıştı. İstanbul Avcılar'da kontrolden çıkan servis minibüsü önce seyir halindeki otomobile ardından yol kenarındaki duvara çarptı. Minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Gazze şeridinde İsrail saldırılarında hasar alan bir bina çöktü. Gidecek yeri olmadığı için hasarlı binaya sığınan 17 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 70 kişi de enkaz altında. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. Husiler iddiaları yalanladı, kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. Washington-Tahran hattında gerilim sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD İHA'sını daha düşürdüğünü duyurdu. Tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e gitti. ABD'de ise İran'la ilgili kararları sebebiyle Savaş Bakanı Hegseth'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'ne tasarı sunuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı heyetleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Moskova'dansa Avrupa'ya savaş uyarısı geldi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya iki kente saldırdı. Ukrayna'da petrol rafinerisini vurdu. Haberleri dinlediniz.

Yazan Sevin İzgü. Yöneten Baykal Saran. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Nebi Tan Yüksel. Teknik yapım Ali Ersoy.

Oynayan sanatçılar: Cevdet Ergün Uçucu, Turhan Fikret Ergin, Güler Tomris Çetiner, Tülin Tülay Bursak, Halil Serhat Nalbantoğlu, Fikret Şahap Sayılgan, Selma İpek Çeken.

0: dile kolay. Tamı tamına 32 yıl 4 ay 2 günde fazlasıyla.
1: Desene ben senden 3 yıl daha fazla çalışmışım. Şimdiki aklım olsa hiç emekli olmazdım ya. Oldum işte bir kez.
0: Yani emekli olduğuna üzülüyormuş gibi konuşuyorsun, öyle mi yoksa?
1: Elbette üzülüyorum.
0: Ama nasıl olur Turhan? 30 yıl çalıştığını söylüyorsun. Yıllarca koştur, didin, çabala. Onca yorgunluktan sonra, yani dinlenmeyi hak ettiğimi düşünüyorum ben. Sen de öyle düşünmelisin.
1: Haklısın Cevdet. Sana hak veriyorum ama ben de ilk zamanlar senin gibi düşünüyordum. Zaten öyle düşünmesem koskoca müdürken emekli olmazdım herhalde. Ama şimdi yanıldığımı anlıyorum. Yok yani sen benim gibi düşünmeyebilirsin ama ben emekli olduğuma pişmanım. Hem de çok pişmanım.
0: Ah, bir türlü anlayamıyorum seni. Ne güzel, artık sabahları erkenden kalkıp tıraş olmak zorunda değilsin. Hem sonra otobüse yetişme, işe geç kalma, iş yeri stresi, bunların hepsini de üzerinden şıp diye atıyorsun. Yani bunda pişman olacak bir yan göremiyorum ben.
1: Cevdet ha. O dediğin sabah erken kalkmalar, tıraş olmalar, otobüse koşma, işe yetişme. Bunların hepsine sen stres diyorsun ha. Dostum, onlar güzel, tatlı stresler.
0: Çok hoşsun Turan. İlk kez senden işitiyorum stresin tatlı olabileceğini.
1: Gül, gül bakalım gül. Ama emekliliğinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra sen de anlayacaksın. Hele hele benim gibi 5 yıllık bir emeklilik hayatından sonra daha iyi anlarsın.
0: Bilmem ki. Belki de sıkılıyorsun. Yapacak şey bulamadığın için böyle düşünüyorsun ha?
1: Evet, beni iyi tanıyorsun. Haklısın. Çok, hem de pek çok sıkılıyorum. Sen de biliyorsun ya, akşama dek öyle amaçsız dolanıp duruyorum. Yapacak bir iş arıyorum, bulamıyorum. İkide bir de televizyonun anteniyle oynamam hanımı kızdırıyor. Düşüp de bu yaştan sonra bir yerimi kırmamdan korkuyor. Evde musluk bozulmadan onarıyorum. Yani bir iş yapmış olmak için.
0: Oh ne güzel.
1: Evin telefon, su, elektrik faturaları mı yatırılacak? İş çıktı diye sevinçten deli oluyorum.
0: Turan dostum, akıl vermek gibi olmasın ama. Yani emekli olunca yapmak istediğin hiçbir şey yok muydu? Ne bileyim, bahçeyle uğraşmak, balığa çıkmak gibi.
1: Sen ne diyorsun Cevdet? Bilmiyor musun apartmanın 7. katında oturduğumu? Bahçe ne arar ta 7. katta? Hem sonra benim elimden bir iş gelmez ki. Ben yalnızca iş yerimde çalışmayı becerirdim.
0: Canım, bir şeyi becermek zorunda değilsin. Kitap oku, kitap. Hı?
1: Ben mi?
0: Hı?
1: Gözlerim iyice bozuk Cevdet. Küçük yazıları artık seçemiyorum. Biraz okumaya çalışsam gözlerim şıpır şıpır yaşarıyor. Üstelik eskiden beri pek okuma alışkanlığım da yoktur. Yani ne dersen de emeklilik benim için çok zor, çok. Alışmışım ben buyurmaya ama karşımda buyuracak insan yok. Sonra okumakmış, balığa çıkmakmış. Bunların hepsi oyalanmak için, oyalanmak. Oysa zaman bir türlü geçmez. Sabah kalkar, akşamın olmasını beklersin. Akşam olur, yeni günün doğmasını beklersin. Neyse, neyse.
0: Ya. Ben emekli olacağıma çok seviniyorum. İnan bana, iş yerindeki masammış, dosyalarmış, hepsi geride kalacak. Gencecik delikanlıydım ilk işe girdiğimde. Askerden yeni dönmüştüm, evlendim, 3 çocuğum oldu. Çocuklar büyüdü, evlendiler, toruna torbaya karıştım. Şimdi torunlarım büyüyorlar. Çalıştım, koşuştum durmaksız. Artık yoruldum, yaşlandım. Bundan sonra dinleneceğim. Yapmak istediğim o denli çok şey var ki.
1: Dedim ya, ben de senin gibiydim. Yapmak istediklerimi 2 ayda yaptım, bitirdim. Sonra bak şimdi böyle düşünüyorsun Cevdet. Sonra sen de benim gibi düşüneceksin ya.
0: Yo. Senin gibi düşünmem. Düşünmeyeceğim.
1: Hadi bakalım, görüşürüz. kammada oturmuşum ha. Ben kalkayım artık izninle.
0: Otursaydın biraz daha canım.
1: Yo, gideyim. Hayırlı olsun emekliliğin dostum. Hayırlı olsun.
0: Gidiyorsun ha. Güler.
2: Efendim Cevdet, geliyorum.
0: Güler bak Turhan gidiyor.
1: Hiç rahatsız etmeseydin hanımını ben giderdim.
0: Hiç öyle şey olur mu canım?
2: Ay Turhan Bey otursaydınız ya biraz daha.
0: Ya ben de söyledim ama işte ya, oturmuyor.
2: Niye böyle erkenden gidiyorsun?
1: Ya gideyim geç bile oldu. Kahve için teşekkürler. Elinize sağlık.
2: Afiyet olsun Turhan Bey. Kusura bakmayın. İçeride toruna mamasını yediriyordum. Eşinize selamlarımı iletin lütfen.
1: Teşekkürler.
0: Hadi yine buyur Turhan.
1: Biz de sizi bekleriz. Bir akşam birlikte olalım.
0: Elbette biz de geliriz. Hiç merak etmeyin.
1: Hadi hoşça kal.
0: Güle güle. Kendine iyi bak. Yazık adamcağızlara.
2: Ya yazık ama öyle yüksek sesle konuştu ki çocuğu bir türlü uyutamadım. Konağa da sus denmez ki. Ay akla karayı seçtim uyutuncaya kadar.
0: Emekli olmakla iyi yapmadığımı söylüyor. Güleyim bari.
2: Neden o?
0: Emekli olduktan sonraki hayatını anlattı. Çok sıkılıyormuş işsizlikten. Müdür olduğu günleri arıyor.
2: Bir uğraş bulsun kendine de sıkılmasın değil mi ama? Yani bu yaştan sonra müdürlük mü yapmak istiyor yeniden? Yo, her şey sırasıyla. Gençlere bırakmak gerek. Dinlensin işte daha ne istiyor.
0: Ben de öyle söyledim ama ille de yok diyor. Güler.
2: Söyle.
0: Turan konuşurken ben de emeklilik günlerimi nasıl geçireceğimi düşünüyordum.
2: Zaten sen hep bunu düşünüyorsun.
0: 4 gün sonra. Dilekçemin günü o zaman doluyor. 4 gün kaldı emekli olmama. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe. Ve cuma. Cuma günü emekliyim artık.
2: Evet.
0: O sabah geç uyanacağım. İyice uykunun tadını çıkaracak. Güneş yatak odamızı ışığa boğana dek yataktan çıkmayacağım. Sonra güzel bir kahvaltı. Şimdiye dek hiç yapmadığım gibi bir kahvaltı. 3 çay üst üste.
2: İstersen yumurta da haşlarım sana.
0: Evet. Yumurtayı unutmuştum. Benim canım karıcığım. Şöyle katı bir yumurta ha, takoz tamam. Gibi. Artık kravat da takmayacağım. Zaten şimdiye kadar hiç beceremedim kravat bağlamasını. Öğrenmeye de niyetim yok. Rahat giysilerimi giyeceğim. Sokakta dilediğimce amaçsız aylak aylak dolaşacağım. Biliyor musun Güler? Hep içimde kalmıştır şöyle... Ayaklarımı divana uzatıp gazetemi uzun uzun okumayı öyle çok istiyorum ki. Ta en son sütuna dek gazetede ne var ne yoksa didik didik okuyacağım.
2: Oku şekerim oku. İstersen ilanlarını da oku.
0: Bir de dergi alırım.
2: Tamam.
0: Ya da şimdiye kadar okumak isteyip de okuyamadım kitapları okurum. Turan ne diyor biliyor musun?
2: Ne diyor?
0: Apartmanın 7. katında çiçek bakılmazmış gibi ya.
2: Niyeymiş o? İstenirse 17. katta olsun yine de bakılır.
0: Elbette. Bak aklıma ne geldi biliyor musun Güler? Büyük saksılar alacağım. Hani şu balkon demirlerine geçenlerden. Bir sürü çiçeğimiz olacak.
2: Bak ben de sana yardım ederim. Alt katımızdaki komşunun begonyaları var ya öyle güzel ki ondan da alırız.
0: Olur Güler alırız. Ben kokulu çiçekleri severim. Mis gibi kokar. Yasemin, ful, sümbür. Onlardan alacağım.
2: Karanfil de alsana.
0: Evet karanfil de alırız. Güler şöyle evimizde güzel bir köşemiz olsun. Ama aslında yani asıl istediğim ne bir bilsen.
2: Söyle.
0: Yatam ayak belki istemez. Evet istemezsin sen istemez. Çünkü bunu yani seninle paylaşmak istiyorum.
2: Hadi söylesene artık Cevdet.
0: Ben şey istiyorum. Yani bir köy evinde yaşamak istiyorum.
2: Köy evi mi? Yani şimdi burayı satıp köye mi yerleşmek istiyorsun?
0: Yo burayı satmak ister miyim canım? Hem ev senin, babandan sana kaldı.
2: Canım 30 yılı aştı evliliğimiz. Senin benim deme şunu Allah aşkına.
0: Yo Güler ev senin elbette. Nur içinde yatsın kayınbabam. Kira derdi çektirmedi bize. Ben şeyi diyorum bak karıcığım. Emekli ikramiyesiyle şöyle yakınlarda bir köy evi alsak diyorum. Kocaman bir bahçemiz olur böyle. İşte asıl orada en güzel çiçekleri yetiştiririz. Sonra sebze de ekeriz. Meyve ağacı dikeriz. Limon, kayısı, mandalina, domates, biber. Elimizde koparıp sofraya getiririz. Ne güzel değil mi karıcığım? Söylesene ama.

0: Düşüncem nasıl bak sen?
1: Güzel de... Peki torunlar ne olacaklar? Ya şu içeride uyuyan bebek, çocuklarımız ha?
0: Canım, bebeği de yanımıza alırız. Olamaz mı?
1: Ama annesi babası onu özler değil mi?
0: Özlerlerse köye gelirler. Öyle uzak bir yer olmayacak ki.
1: Aman Cevdet, nereden çıktı şimdi bu köy evi? Hem bırak şimdi bunları, bak sana ne diyeceğim. Perşembe akşamı çocuklar emekliliğini kutlamaya bize geleceklermiş.
0: İyi, gelsinler. Ha, Tülin de gelecek mi?
1: Tabii ya, o da gelecek.
0: İyi. Şöyle hepsini bir arada görmek ne iyi olacak. Ne diye oturuyorum ben, hadi bakalım. Şöyle bir pazara çıkayım.
1: Ben de sana onu söyleyecektim zaten.
0: Şöyle bolca meyve alayım ha.
1: Sana yardım etmek isterdim ama.
0: Yo. Torunu öyle konuya komşuya bırakma ya. Sen evde kal, ben iki seferde alır gelirim her şey. Kalkayım ben. Yine dizim uyuşmuş benim.
1: Aman hemen yere basma, olsana biraz. Soğan almayı da unutma, evde az kalmış.
0: Olur unutmam. Taze soğan da almış.
1: Sakın alma, dayanamayıp yiyorsun. Sonra da midem deyip duruyorsun.

0: Hadi bakalım, bardaklarımızı tokuşturalım.
1: Babamızın sağlığına.
0: Evet, babamızın evet, sağlığına.
2: Babamızın emeklilik günlerinin şerefine. Babacığım, bir konuşma yapmayacak mısın?
3: Günün anlam ve önemi.
4: Yani şimdi konuşma mı yapmam gerekiyor benim?
0: Elbette babacığım.
4: Ama ben, çocuklar lütfen, ne söyleyebilirim şimdi?
3: Ne istersen söyle babacığım, seni dinliyoruz.
5: Hadi Cevdet, kırma çocukları. Bir çift söz et işte, hadi.
4: Peki ne yapalım? Önce şu limonatomu içeyim de. Heyecandan dudaklarım kurudu bir de.
0: Evet, susalım, susalım.
4: Ben nutuk atmasını pek beceremem, onun için kısa konuşacağım.
5: Hadi. Ay niye öyle bakıyorsun? Konuşsana artık Cevdet. Dur. Baksana çocuklar bekliyor.
4: Dur, karışma.
5: Tamam.
4: Böyle hepinizi, kızımı, oğullarımı, damadımı, gelinimi ve torunlarımın hepsini bir arada görünce dilim tutuldu bir an.
6: Öbür gelinini unuttun.
4: Öyle mutluyum. Gelinlerim.
5: Gelinlerini
4: gelinlerim.
5: Tabii
4: ya. Tamam. Öyle mutluyum ki çocuklar.
5: Çok güzel.
4: Hepimiz bir arada. Çocuklar. Emeklilik günlerimde sık sık böyle yine böyle bir arada olmayı diliyorum çocuklar. Evet, çok mutluyum çocuklar.
5: Çocuklar.
4: Çocuklar. Mutluluğumu sizlerle paylaşmak beni bir kat daha mutlu ediyor çocuklar. Evet. Konuşmam bu kadar, bitti çocuklar.
5: Bravo.
3: Baba çok güzel konuştun.
5: Evet.
3: Selma haklı. He. Çok iyiydin baba. Bravo. Bravo.
0: Baba gerçekten harikaydın. Yemekler de bir harika. Ellerine sağlık anneciğim.
5: Aman afiyet olsun oğlum. Ay niye kalktın sofradan Cevdet?
4: Buz kalmadı.
3: Ben alırım baba, sen otur.
4: Yok kızım, sen otur, ben alırım.
5: Hep böyledir işte babanız. Hep kendi koşar, sanki genç bir delikanlı.
3: Ondan bu yaşa geldi, hala göbek kilo derdi olmadı. Çıta gibi vallahi.
5: Ay Halil, sen nereye oğlum?
0: Mutfağa anne, elimi yıkayacağım da.
5: Peki.
4: Güler. Yahu buz kalmamış yine. Yine dolaba buz koyma, aman su koymayı unutmuş.
0: Ben geldim baba.
4: Ben de annen sandım seni. Yoksa sen de mi buz arıyorsun? Annene hep söylerim buzluğa su koyması için.
0: Baba ben sana bir şey diyecektim.
4: Söyle oğlum, ne? Hadi gel sofraya dönelim de orada.
0: Yok baba burada konuşalım.
4: Burada, peki olur oğlum, konuşalım, hadi konuş.
0: Baba
4: ne?
0: Yani daha yeni emekli olmuşken.
4: Olsun.
0: İstemem doğru olmuyor belki
4: ne?
0: Ama baba.
4: Ne isteyecek? Oğlum ne istiyorsun?
0: Utanıyorum baba.
4: Ne? Utanacak ne var oğlum? Ben babayım, sen oğlumsun. Hiç utanılır mı? Hadi. Hadi babanım ben. İstediğin neyse yaparım. Yapabileceğim şeyi elbette. Neden olmaz? Hadi söyle, yaparım.
0: Baba hani ben araba sırasına girmiştim ya.
4: Arabası girdin şuraya.
0: Evet. De sıranın böyle çabucak geleceğini bilmiyordum.
4: Çabuk mu gel?
0: Şimdi sıra birdenbire gelince öyle bir duruma düştüm ki yani.
4: Allah Allah. Demek geldi ha?
0: Ya. Sıra

0: Ne kadar istiyorsun oğlum?
1: İşte şöyle 3-4 milyon.
0: Henüz parayı almadım. Elime geçtiğinde hemen veririm.
1: Tamam. Sağ ol baba, sağ ol. İçimi rahatlattın baba. Teşekkür ederim.
0: Ne diye gelmiştim mutfağa ben ya, bak unuttum. Buz.
1: Buz.
0: Yine buzluğa su koymayı unutmuşsun Güler.
2: Ne dedin anlamadım.
0: Hiç. Bundan sonra ben koyarım buzluğa suyu.
3: Babacım neredesin? Gel şöyle otur biraz.
0: Geldim oğlum.
3: Baba. Emeklilik günlerinde neler yapmayı düşünüyorsun ha? Artık bir sürü boş zamanın olacak, öyle değil mi?
4: Babam zamanını değerlendirmesini iyi bilir.
0: Elbette bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Aslında yani düşündüğüm öyle çok şey var ki. Geçenlerde annenle uzun uzun konuştuk.
5: Aman yani. Baban hep bunu konuşuyor zaten.
6: Peki nedir yapmak istediklerin baba?
7: Birini biliyorum, çiçekleri seversin. Çiçek yetiştireceksin değil mi?
0: Bildin.
4: Ama bahçen yok ki baba.
6: Olsun Selma, babam balkonda bile çiçek yetiştirir.
0: Öyle ama.
4: İstersen babacığım benim bahçemi kullanabilirsin. Yeterince ilgilenemiyorum. Bir tek pazarları, o da işim yoksa.
8: Ya susun da babam konuşsun biraz. İkidir sözünü kesiyorsunuz adam.
0: Yo sözümü kesmiyorsunuz da işte hep birlikte söyleşiyoruz. Ben çocuklar bir köy evi satın almayı düşünüyorum.
5: Aşk çocuklar. Olsun yine bu konu yani. Durun,
8: izin verin de sözünü bitirsin.
0: Bitireyim ya. Bu kentin gürültüsünden, kalabalığından uzaklaşmak istiyorum. Ne bileyim, balkonumdan bakarken iş yerine yetişmek için koşuşturan insanları görmek bile beni huzursuz ediyor. Şöyle ıssız, havadar, her şeyin ağır işlediği bir ortamda yaşamak istiyorum. Yani bir köyde.
5: Şu köyü kapa artık.
0: Dur canım, çocuklara bir soralım. Tülin.
6: Bilmem ki babacığım. Eğer sen istiyorsan. Ama yani.
0: Yoksa köyde bir ev satın alma fikrimi beğenmediniz mi çocuklar?
4: Biz annemle seni her zaman yani canımız istediğinde, başımız sıkıştığında görmeye alıştık babacığım.
0: Ama köy dedimse bu yakınlarda, hem de en yakındaki köy olacak.
6: Ya bebeğim? Eğer köye taşınırsanız ben ne yaparım? Annemden başka kimseye çocuğumu veremem ki.
0: Bebeğin de bizimle gelir kızım. Akşamları gelir alırsınız, arabanız var. Sen Halil, sen Fikret, ne diyorsunuz bakalım?
5: Ben köyde möyde yaşayamam. Ben istemem bak, bunu bil.
1: Vallahi bilmem ki baba. Sen nasıl istersen öyle olsun. Benim için fark etmez tabii de.
5: Evet neyse, hadi bakalım bırakın. Bugün konuşmayalım bunları. Ay çok uzadı bu köy evi. Daha çok zamanımız olacak Cevdet. Hadi şu teybe o ayırdığın bandı koy da babanla dans edelim Fikret ha. Biz tango yaparken belki köy evi kafasından uçup gider.
3: Olur anne, şimdi koyarım.

0: Cevdet. Cevdet. Uyudun mu?
1: Yok, uyumadım, düşünüyordum da.
0: Gelinlerinle kızın bulaşığı yıkayıp ortalığı toparladılar. Hemen çabucacık. Genç olmak başka. Ay, ne vardı böyle erkenden yatacak sanki? Senin için toplandılar buraya.
1: Yorgundum canım.
0: Hiç bile. Senin canın sıkıldı.
1: Yok. Dedim ya, yorgundum.
0: Söylemiştim sana, çocuklar razı olmazlar diye. Bak zaten ben baştan beri razı değilim.
1: Hiç köyde yaşamadın ki. Hemen karşı çıkıyorsun. İyi, neyse hadi uyuyalım. Yarın beni hiç uyandırma.
0: Olur emekli bey. Ama nasıl da unutuyordum.
1: Ha, ne? Yoksa ocakta bir şey mi unuttun?
0: Yok, o değil. Aklıma iyi ki geldi. Fikret. Tabii ya, Fikret.
1: Ne olmuş Fikret'e?
0: Rica etti. Şunu yarın ödeyebilir mi babam dedi.
1: Sabah erkenden ne o? Ver bak.
0: Yarın son günüyüm işte, elektrik faturası.
1: Ama ben uyuyacaktım, geç kalkacaktım.
0: Canım, yine uyu, kalkınca gidersin. Ne olacak yani?
1: Olur mu hiç? Sıcağı niye kalayım, erkenden giderim. Ya başıma sıcak geçerse?

0: dedi.
1: Benim, ben. Of. Aman aman, ayaklarıma kara sular indi. Of of of of of of of.
2: Oy. Nerelerde kaldın? Meraktan öldüm vallahi.
1: Pek uzak canım. Üstelik sırada bekliyorsun. Oh. Ter içindeyim, hemen banyo yapacağım.
2: Hadi gel önce yemeğini ye. Hadi gel. Oh. Gel.
1: Olsun, önce yemek yiyeyim. Neyse.
2: Ha, şöyle.
1: Öğleden sonra şöyle bacaklarımı

0: Uzatıp dinlerim. Tüh, gazete almayı unuttum bak. Öyle sıcak ki akıl bırakmadı. Ne çabuk bastırdı bu sıcaklar, aman aman aman aman. Yemekten önce banyo yapacağım hemen.
1: Nasıl istersen, su sıcak, hadi gir banyoya. Ben de sofranın son hazırlıklarını da yapayım bari.
0: Yemeğimizi yedikten sonra şöyle karşılıklı birer kahve içeriz değil mi karıcığım?
1: İçeriz de ay, önce...
0: Önce ne?
1: Bak şimdi Tülin telefon etti. Sedef'in beslenme çantasını hazırlayamamış. Ben kahvaltılık bir şeyler hazırladım, hani götürüverirsen.
0: Sedef'in okuluna mı gideceğim?
1: Elbette canım, ne var bunda, hemen gider gelirsin.
0: Ama orası dünyanın yolu ya.
1: Aman aşk olsun, yani ya yan gitmeyeceksin ya otobüsle gideceksin. Hem torununun beslenme saatinde aç kalmasını istemezsin değil mi?
0: Yok canım, da şimdi otobüste pişerim.

0: Uyandın mı? Günaydın.
1: Günaydın karıcığım. Ama uyumuşum ha. Saat kaç?
0: 7.
1: 7 mi?
0: Hı hı.
1: O zaman ben geri yatayım yahu. Ne güzel be Güler. Bak kalktım hop geri yatıyorum. Karışan var mı?
2: Yok. Kim karışabilir? Emekliyim. Emekli.
0: Gerçekten yeniden uyuyacak mısın sen?
1: Yok. İstesem uyurum ama uyumayacağım. İşte kalktım.
0: Hadi gel de bir güzel kahvaltı yapalım. Ha?
1: Yumurta da var mı?
0: Olmaz olur mu? Var. Hem de katı. Bol kolesterollü.
1: Yaşa benim güzel karıcığım. Unut bugün kolesterolü. Ah. Allah Allah, sabahın 7'sinde mutlaka yanmıştır. Dur Güler, dur ben bakarım.
0: Tamam.
1: Alo?
3: Alo. Benim babacığım, günaydın.
1: Aa, günaydın Tülin. Hayrola kızım, bir şey mi var?
3: Bebek sizi rahatsız etmedi ya gece.
1: Yo, uyandırmadı, uyuyor şimdi.
3: Geceki düğünün hiç tadı yoktu. Şey babacığım, bugün mesaiye kalacağım da Oğuz da eve geç dönüyor biliyorsun.
1: Evet.
3: Sedef akşam okulundan alır mısın?
1: Olur kızım, alırım, canını sıkma sen. Alır ikisini de eve getiririm. Emekliyim ya kızım, işim gücüm ne?
3: Ha sağ ol babacığım, seni çok yoruyorum. Annemi öp benim için. Ha baba.
1: Söyle kızım.
3: Bebeği de öp.
1: Olur kızım, öperim. Öpmediğimiz zaman var mı ki zaten? Senin yerine de öperim. Hadi iyi çalışmalar sana.
0: Ne diyor Tülin?
1: Akşam Sedef'i okuldan alıp bebekle birlikte evlerine götürmemi istedi.
0: Kalsalardı çocuklar burada sanki ne olurdu?
1: Tülin öyle istiyor. Akşama kadar çocuklarını özlüyor herhalde. Hem önemli değil, sabah yine kızı okula bırakır, bebeği de buraya getirir.
0: Yorulacaksın ama, biliyorum bu işi çok seviyorsun.
1: Yok
0: ama...
1: canım, yorulma.
0: Hadi bakalım, öyle durma da otur şu sofraya. Ekmeğine bal süreyim mi?
1: Sür ama önce yumurtamı yiyeceğim. Evet. Bakalım hele şu listeye.
0: Ay ne listesi bu elindeki?
1: Hepsini şuraya yazdım. İlkün bakayım. Birazdan Emre gelecek, onu berbere götüreceğim. Babasının berberini beğenmiyormuş da. Halil, aman baba sen şunu tıraş ettiriver dedi. Sonra gelin rica etti. Selma, bugün dayısı Almanya'dan gelecekmiş. Havaalanına birlikte gidelim baba dedi. Ama ben diyorum ki bütün günüm öldü gitti. Çünkü bu Alman uçakları ne zaman gelir belli olmaz. Aa, tüh ya. Uçak akşama kadar gelmezse ne yapacağız? Sedef'i kim alacak okuldan o zaman?
0: Hadi şu yumurtanın yarısını ne zamandır elinde tutuyorsun? Yutsana şunu Allah'ını seversen.
1: Yutlamak çok kolay. Ya uçak zamanında gelmezse?

0: Ah, hoş geldin babacığım. Gel, geç içeri.
1: Peki, geçeyim biraz oturayım bari.
0: Otur. Aman benim güzel kızım gelmiş.
1: Ya bak.
0: Aa, yüzüme bile bakmadan doğru odasına koştu.
1: Sedef yolda oyuncaklarını özlediğini söyledi. Bırak çocuğu oynasın biraz.
0: Bebeğim, anneni özledin mi? Sağ ol baba, ikisini birden getirmek zor olmuştur. Canım benim. Dede mi getirdi seni ha? Baba, gerçekten seni çok yordum. Baksana annem öyle iyi bakıyor ki artık kucağıma sığmaz oldu. Pek tombiş.
1: Maşallah de kızım.
0: Annelerin nazarı değmezmiş. Babacığım, hadi birlikte yemek yiyelim. Oğuz da bir saate kalmaz burada olur.
1: Yok, o kadar kalmayayım. Yorgunum, eve gidip dinleneyim biraz. Havaalanında dikilip bekledim.
0: Geldi mi Selman dayısı?

0: geldi.
1: Bak yorgunluğunu alır. Yemek yemiyorsun, bari kahve yapayım sana.
0: Yemekten önce içemem kızım, dokunur biliyorsun. Üstelik sen de yorgunsundur, işten gelmişsin. Otur dinlen yavrum, hadi.
1: Peki, ama böyle olmadı. Sana bir şey ikram etmek isterdim. Dolapta da bir şey kalmamış ki sana koysam meyve filan.
0: Önemli değil, önemli değil. Aa, bugün sizin semtin pazarı değil mi kız?
1: Öyle öyle de ikimiz de işteyiz. Kim gidecek ki pazara?
0: Hiç olur mu yavrum? Pazardan hem daha ucuz hem daha taze alırsınız.
1: Ne yapalım baba, iş yerimden pazara gideceğim diye izin alamam ya.
0: Dur bak ne geldi aklıma. Ben sizin pazarınıza giderim.
1: Ama baba.
0: Yo. Bundan sonra pazar işinizi ben göreceğim. Kızım işim yok. Domatesin en kırmızısını, biberin en yeşilini alırım. Böyle çıtır çıtır taze.
1: Ha baba sağ ol. Sen bir tanesin ama istemem.
0: Ben tamam dedim, ne olacak kızım? Elbette çocuklarım için yapıyorum bunu. Ha, evin anahtarını bırakırsın, meyvelerle sebzeleri dolabınıza da yerleştiririm. Sen bir liste yap, gerisine karışma. Neyi istersen alırım.
1: Olmaz baba.
0: Oldu kızım, giderim pazara. Pazar size yakınım.
1: Ay, çok iyisin baba.
0: Bebeğim bugün biraz ağladı, dişlerinden olsa gerek.
1: Öyle, diş çıkarıyor, ondan olmalı.
0: Ama böyle olmaz ki yavrum. Bir damlacık bebek böylesine acı çeker mi? Bir ilacı falan olmalı bunun. Yarın bir fırsatını bulursam doktoruna da götürürüm.
1: Aa, ben de senden onu isteyecektim babacığım, sağ ol.
0: Canım.
1: Güzel oğlum. Bak ağlama. Deden yarın seni doktora götürecek.
0: Tabii götüreceğim ya. Hadi artık ben gidiyorum. Oğuz'a selamlarımı söyle.
1: Biraz daha otursaydın ya
0: baba. Yok, bebeğin iyice huysuzlandı. Onunla ilgilenirsin. Hoşça kal. Yarın sabah bebeği almaya geldiğimde görüşürüz. Sedef. Neredesin?
1: Oo, odasına bir kapandı mı? Sedef. Deden gidiyor.
0: Bırak oynasın çocuk.

0: Ay, asıyor onu kucağımdan. Amma da ağırlaştı maşallah.
1: Hoş geldin Cevdet. Of. Ver bak. Ver benim kuzum.
2: Gel gel şöyle otur, yorulmuşsun.
0: Oh, Fikret de buradaymış. Sen de hoş geldin oğlum. Oturayım oturayım ya. Ay ay ay, tabanlarım tabanlarım. Baba,
2: şöyle uzat ayakları sehpaya.
1: Doktor ne dedi bebek için?
0: İyi. Çok iyiymiş, çok sağlıklı bir bebek. Erken diş çıkarıyor dedi.
1: Maşallah maşallah. Peki ağrısı için ne dedi?
0: Biraz acı çekecekmiş, geçer dedi.
1: Ay canım, insan kıyamıyor işte, bir damlacık şey. Baksana ne de güzel uyuyor. Ah canım.
0: Uyuyunca da ağırlaştı sanki.
1: Öyledir öyledir. Sen de bir hayli yoruldun bugün. Ama ben doktora götürmek gerekmez demiştim. Sen de tutturdun doktor diye.
0: Doktora götürmek şart. Yoruldum ama içim rahatladı.
1: Ay, iş arıyorsun kendine, iş.
0: Canım, Fikret'e ne diye anlatıyorsun bunları? O da yakınıyorum sanacak. Değil oğlum, değil. Bu tür yorgunluklar tatlı yorgunluklar. Çocuklarımın işine koşuyorum, başka birinin işine değil. Bak, Turhan Bey emekli olacağım sıra gelmişti de ne kadar sıkıldığını anlatmıştı, hatırlasana.
1: Ya öyleydi. Ama sen de çok yoruyorsun kendini.
0: Hadi bırak sen de canım, bırak. Turhan Bey'in de 3 çocuğu 7 torun olsaydı sıkılacak zaman bulabilir miydi bakalım. Hem ben aslında yorulmuyorum. Şöyle oraya buraya koştururken yaşadığımı hissediyorum işte, o kadar.
1: Ama geçenlerde büyük oğlanın kömür sırasında beklerken az daha kalpten gideceğini söylemişti.
0: Yok canım yok, sen de abartırsın ama. Hadi hadi. Aman Fikret, bir görsen o kömür kuyruğunu. Ortalık bir ana baba günüydü. Ya. Sabahın 5'inde girdim kuyruğa. Bir ara tuvalete gitmiştim. Yeniden sırama gireceğim. Biri yapıştı koluma, bırakmaz. Bey amca, kuyruğun sonuna gideceksin diye tutturdu. Sırada olduğumu anlatıncaya dek akla karayı seçtim. Neredeyse beni dertop edip sıradan atacaklardı.
2: Aman baba, dikkat et.
0: Pek çok yere girip çıkıyorum. Böyle insanlarla da karşılaşıyorum elbette. Oturunca insan yorgunluğunu daha iyi anlıyor ya.
1: Ya söylüyorum sana, dinlenmesini de bil diye ama ay, nerede? Ayran içersin değil mi? Hem yorgunluğunu da alır.
0: Olur olur, içerim.
1: Sen de içersin değil mi yavrum?
2: İçerim anne, sağ ol.
1: Cevdet, Fikret'in sana söyleyecek bir şeyi vardı. Hadi anlat yavrum babana.
0: Hayrola oğlum? Ne konuşacaktın benimle?
2: Şey baba, nasıl desem bilmem ki.
0: Söyle söyle, ben yaparım oğlum.
2: Yok baba, sağ ol. Öyle bir iş değil bu.
0: Peki ne istiyorsun?
2: Bak, aslında senin bir düşüncen vardı ama...
0: Ne düşüncesi? Söylesene evladım.

0: Hani emekli olduğun akşam bize söylemiştin ya şu köy. Köy evi.
1: Ha evet. Hay Allah, unutmuşum bile. Evet, bir köy evi. Ama bilmem ki bunca işim varken.
0: Yani artık düşünmüyor musun baba?
1: Ne bileyim, zamanım yok dedim ya. İsterdim aslında köyde bir evim olsun ama.
0: O zaman vazgeçtin köyde ev almaktan ha baba?
1: Öyle, unuttuğuma göre.
0: O halde senden isteyebilirim.
1: Ne isteyeceksin?
0: Emekli ikramiyeni. Ha. Yani canım, bir kısmını. Ben karımla bir kooperatife girmeyi düşünüyorum ev için. Ama yeterli parayı toplayamadık. Bahar bileziklerini bozdurdu. Yine de yetmedi baba. Bize yardım edersin değil mi?
1: Elbette oğlum, elbette. Sözüm olur hiç.
0: Sana söylemek istemiştim ama köyden ev almak istediğini öğrenip.
1: Yo. Keşke daha önce söyleseydiniz. Hemen oğlum, istediğiniz zaman istediğin kadar veririm sana. Bunca işim varken siz buradayken nasıl olur da köyde oturabilirim? İç huzuruyla sebze meyve yetiştirebilirim. Ben unuttum bile köy evini.
0: Sağ ol baba, sağ ol.

0: Hadi hanım, bitir işini de pazara gidelim.
1: Ay daha yeni geldin onca yükle pazardan. Yine ne diye gideceğiz?
0: Domates alacaktık ya hanım, unuttun mu? Bir yerde gözüme ilişti. Salçalık domates çok ucuzlamış. Çocuklara şöyle her birine 10 kilo kadar alalım ha.
1: Ay onar kilo mudur bakayım? 10 kilo da bize eder 40 kilo. Yeter mi ki?
0: Bilmem ki hanım. Sen daha iyi bilirsin. İstersen daha çok alalım. Çocuklar bir kış boyunca ev salçası yesinler.
1: Neyse canım, şimdilik 40 kilo yeter. Yetmeyecekse sonra bir daha alırız.
0: Sen bilirsin. Hadi biraz acele et.
1: Dur canım, dur dur. Dur da şu tarhanayı içeri alayım biraz.
0: Ben de sana yardım edeyim.
1: Sen reçellerin üzerine örtü ver.
0: Ha, olur olur.
1: Büyük gelin aradı az önce. Babam nasıl diye sordu.
0: Turp gibi deseydin.
1: Ben de öyle dedim zaten. 3 gün sonra izne ayrılacakmış. Doğum yakın ya canım.
0: Ha.
1: Anne hastanede bana refakatçi olur musun dedi.
0: Olmayacak mısın yani?
1: Olacağım, olacağım da hani Onur.
0: Canım alt tarafı 3 gün değil mi? Ben bakarım Onur'a. Bakarım Onur'a.
1: Akşamları da annesi gelir alır.
0: Ben ona öyle güzel mamalar yediririm ki ay mini mini mini benim Onur'um. Yahu şu pazar günleri de mi alıp getirsek Onur'a? Bak onsuz ev bomboş sanki.

0: Alo? Alo, kimsiniz? Duyamıyorum.
1: Benim, ben Cevdet.
0: Aa, Güler, ne oldu hayrola?
1: Cevdet, iki torunumuz daha oldu, iki torun daha.
0: Ne? İki mi?
1: Tabii ya, gelinimizin ikizleri oldu.
0: İkiz mi dedin?
1: Evet canım, evet, ikiz. İkisi de kız, öyle güzel şeyler ki.
0: Gelin nasıl, iyi mi bari?
1: İyi, şimdi uyuyor. Doğum biraz zor oldu da, neyse meraklanma şimdi. Şu an çok iyi durumu. Yalnızca biraz yorgun, o kadar. Neyse, bütün bunları gelince anlatırım. Teyzesi burada, belki ben dönerim.
0: Gelme, ne olur ne olmaz. Onur'u hiç merak etme sen. Yahu öyle merak ettim ki, ikizleri kime benziyorlar ha, kime?
1: Biri sana, biri de bana.
0: Oh. Ha Güler.
1: Ha canım.
0: Gerekli olan bir şey varsa hemen hazırlarım.
1: Ay iyi ki hatırlattın. Gelin bir çocuğa göre hazırlamış her şeyi. Şimdi evlerine gidip öteki için zıbın falan alacağım. Ay hadi hoşça kal.

0: Halil'in faturasını yatıracağım. Sonra Fikret'in kızının okuluna gideceğim. Yine veli toplantısı varmış. Efendim ondan
1: sonra... Dur. Allah'ını seversen sayma. Gitmeden önce bana biraz yardım etsene. Baksana bebeklere, ikisine birden mama yetiştiremediğim için ağlıyorlar.
0: Maşallah da Güler. Böyle iştahlı maşallah olmasalar nasıl büyüyecekler? Değil mi ya?
1: Şimdi sen bana yardım edecek misin, etmeyecek misin?
0: Peki. Yer bakalım dedenin kucağına. Aman da aman. Acıktın ha? Aç bakayım o güzel ağzını. Yap.
1: Ay bak bebeğin ağzını yaktın. Ay. Üflesene şekerim. Üfleyip de öyle versene şu mamayı.
0: Üfledim ama işte. Ağlama bir tanem. Hadi bekle de üfleyeyim. Sonra ham yaparsın. Yahu Güler. Bunların hangisi Selin, hangisi Pelin?

0: Ha? Yoksa günlük falan mı tutmaya başladın?
1: Yok canım, fazla yorulmayayım diye işi sıraya koyuyorum.
0: Ha, çocukların da işi hiç bitmiyor değil mi?
1: Olsun, canları sağ olsun çocuklarım.
0: Öyle öyle, başka kimimiz var ki? Gelinlerinle damadımızı da katarsak 6 çocuğumuz, 9 tane de torunumuz var. Ne mutlu bize değil mi?
1: Biliyor musun, Halil'in çocuklarının veliliğini de üstlendim. Şimdi 5 torunumun da okuldaki velisi benim.
0: Çok iyi yapmışsın. Onlar yeterince ilgilenemiyorlar. İşten güçten zamanları mı oluyor yavruların?
1: Biz de öyleydik Güler. Gençken ben de çocuklarımla yeterince ilgilenemedim. Şimdi acısını çıkarıyoruz değil mi? Az kalsın unutuyordum. Damadın elbisesini temizleyiciden alacağım. Yarın onu giyecekmiş. İyi ki hatırladın.
0: Ya iyi iyi. Elbiseyi al.
1: Fikret'in banyosunun musluğunu da kaçtır yapıyorum. Yine su akıtıyor. Bakalım. Onarabilirsem onaracağım. Yoksa bir usta bulup götürürüm artık. Şey yahu, Dilek'in doğum günü yakın mıydı? Yoksa öbür gün mü?
0: İşte ben de sana onu söyleyecektim ya. Ha. Yarından sonra. Ona nasıl bir hediye alalım ha?
1: Bebek alayım, çok istiyordu.
0: Ama iyi iyi. Aa, Murat'ı da unutma. Ona da bir şey al, kıskanır ya.
1: Olur, alırım. Yahu Güler. He. Şey, şurada bir ağrı gibi, nasıl desem. Aa, böyle.
0: Ama senin hiçbir yerin ağrımazdı ya.
1: He, ağrımazdı.

0: Yok. Hayır. Hayır, unutmam ben. Hiçbir şeyi unutmam ben. Hayır. Senetlerin ödeme tarihi henüz geçmedi. Lütfen bir kez daha bakın. Tarihe iyi bakın. Ben nasıl oldu da unuttum. Ah, lütfen efendim, oğlumun kooperatifteki üye kaydını silmeyin. Oğlum bu evi çok istiyordu. Hem ben oğluma ne derim? Olmaz. Olmaz.
1: Baba, Sedef'in dizi niçin kanıyor? Parkta niçin onu gözetmedin ha? Niçin?
0: Yok. Hayır.
2: Musluklar yine şarıl şarıl akıyor baba.
0: Yok, akamaz. Akamaz dedim, akamaz. Musluk.
3: Cevdet.
0: Musluk.
3: Cevdet. Musluk. Uyansana, ne musluğu Cevdet? Şşt, kalksana. Ne oluyor Cevdet? Düş mü gördün ha? Yoksa sıkıntı mı bastı? Pencereyi açayım mı canım?
0: Ne bileyim. Yahu. Ben geceleri de çalışmaya başladım.
3: Anlamadım.
0: Pencereyi açsana. Şey. O banyo musluğuna çok kızıyorum da. Tümden değiştirmek gerek. Oh, içim sıkılıyor Güler. O ağrı var ya.
3: Aman canım, dinleme kendini.
0: Yok, ağrı şey. Fena.
3: Nere ağrıyor Cevdet ha? Cevdet.
0: Göğsüm. Göğsüm sıkışıyor.
3: Cevdet, göğsün mü sıkışıyor? Bak, belki de akşam yediğin salatalık yüzündendir ha. Ben sana yeme demiştim. Bak, iyi değilsen çocukları telefonla arayayım ha.
0: Yok. Bu saatte Allah. Çocukları rahatsız etme. Geçer birazdan, geçer. Geçen de olmuştu, seni uyandırmamıştım.
3: Sana kolonya getireyim Cevdet.

0: Anneciğim günaydın. Hayrola?
1: Günaydın kızım. Baban bugün çocukları alamayacak.
0: Niye, ne oldu, hasta mı?
1: Hasta Tülin.
0: Ah, çok üzüldüm. Anne çok mu önemli? Hı,
1: değil galiba ama bilmem ki.
0: Belki de üşüttü ha?
1: Hava belki de kızım. Ama. Belki de. Doktor çağırayım diyorum. Yok, geçer, çağırma diyor.

0: Olur kızım. Hay Allah, seni de telaşlandırdım. Hadi, hadi görüşürüz yavrum, bekliyorum.
1: Perdeyi açmasaydın ya Güler.
0: Hiç olur mu Cevdet? Hem öyle karanlıkta yatarsan kendini daha çok hasta hissedersin. Bak, bak böyle ne iyi değil mi ya? O da ışık içinde. Hem güneş iyi gelir hastaya.
1: Az önce kiminle konuştun? Tülin'le mi?
0: Tülin'le.
1: Söylemeseydin hasta olduğunu.
0: Ay niçin söylemeyecekmişim?
1: Telaşlanmasın çocuklar. Önemli bir şey sanırlar sonra.
0: Yok. Önemli değil dedim. Biraz üşütmüş baban dedim.
1: Tam da yatacak zamandı. Çocukların düzenleri alt üst oldu benim yüzümden. Ne diye hastalandım ki?
0: Hadi, hadi sızlanmayı bırak artık, hadi. Olur elbette, insan hastalanır. Bir sürü yere girip çıkıyorsun. Birinden kapmışsındır grip mikrobunu. Bak ne diyorum şimdi. Sana şöyle mis gibi bir domates çorbası yapayım ha. Sonra bir de limonata. Gör bak, hiçbir şeyin kalmaz.
1: Canım hiçbir şey yemek istemiyorum.
0: Yok, öyle şey yok. Yiyeceksin şekerim. Yiyeceksin ki gücün yerine gelecek.
1: Haklısın ama. Yemeliyim. Tüh. Yarın Şebnem'in veli toplantısı vardı.
0: Şuna bak. Hala neler düşünüyor. Yarın oraya gidemezsin.
1: Ama Güler.
0: Gidemezsin dedim. Göndermem seni böyle hasta hasta.
1: Peki ne yapayım?

0: Tülin sen de mi buradaydın?
1: Hepimiz buradayız. Fikret abimle karısı da buradalar.
0: Babam nasıl?
1: Gir de içeri bak. Yatıyor işte. Sık sık soluk alıp veriyor.
0: Aslan babam benim. Nasılsın bakalım?
2: Halil. İyiyim be oğlum. Annen alevlendirdi ortalığı.
0: Benim babam zaten zor hasta olur. Dur ben bir sarılayım babama.
2: Sağ ol. Bak iki güne kalmaz ayağa kalkarım. Biz eski toprağı. Yere sağlam basarız.
3: Ya yere sağlam basarmışsın. Unuttun mu sabahleyin tuvalete giderken az kalsın düşüyordun. Yo, siz babanızın söylediğine bakmayın çocuklar, çok bitti.
2: Canım şöyle biraz başım döner gibi oldu, hepsi o kadar.
3: Öyle değil Cevdet, iyi değilsin işte.
4: Doktor ne dedi?
3: Ne diyecek, dinlensin dedi. Babanızı biraz yorgun buldu.
0: Dinlensin dedi ha?
4: Sen de dinlen baba. Bakın ben şimdi babama gazete, dergi, bir sürü şey alır gelirim, tamam?
2: Hadi aldı, İyi olur ya. Sabahtan beri yat canım sıkıldı.
0: Ben de gider şimdi doktorun yazdığı ilaçları alırım baba.
2: Yo yarın ben gider alırım oğlum.
3: Yo yataktan kalkmak yok tamam.
2: Ama Güler ben böyle yata yata sıkıntıdan patlarım vallahi Turan Bey gibi. Çocuklar siz bir şeyler söyleyin annenize.
5: Annem haklı baba. İyileşinceye kadar dinlenmelisin.
3: Doktorun dediğini duydun Cevdet. Yataktan kalkabilirsin ama evden dışarı çıkmak yok dedi.
2: Poh. Peki. Fikret.
4: Efendim.
2: 3 gün sonra senin kooperatifin genel kurul toplantısı var, unutma oğlum.
4: Baba. Hasta yatağında bunları düşünüyorsun. Tamam peki unutmam.

0: Aa, hoş geldin Halil. Gel içeri oğlum, gel.
1: Merhaba baba, merhaba. Seni
0: merhaba, merhaba.
1: Annem yok mu?
0: Yok yok, çarşıya gitti. Ben de gördüğün gibi iyiyim. İyileştim artık, iyileştim.
1: Ah. Baba, sana bir önerim var.
0: Neymiş o?
1: Hani iki ay önce karımın Almanya'dan gelen dayısı vardı ya.
0: Ha, havaalanında karşılaştım Ömer hani.
1: İşte onun tatili bitti, Almanya'ya geri dönüyor.
0: Oh, oh, oh.
1: Biz hanımla konuştuk. Yani daha doğrusu gelinin önerdi. Dayısının evi böyle tam istediğin gibi bir ev. Yani bir yayla evi.
0: Ya, yayla.
1: Hı-hı. Önünden dere geçiyor. Sonra kuşlar ötüşüyor. Serin mi serin, tam sana göre. Annemle oraya gidip şöyle bir ay dinlenseniz ne dersin?
0: Kuşlar ötüşüyor ha.
1: Tabii, böyle sürekli çık çık çık çık çık çık çık. Ben de gitmiştim zaten. İki gün kalmıştık. Öyle dinlenmiştim ki baba.
0: Önünden dere geçiyorum.
1: Dere biraz ötede ama.

0: Öyle sessiz bir yer ki derenin şırıltısını duyabiliyorsun. Sonra sen keklikleri seversin. Selma'nın dayısı oralarda keklik bile görmüş.
1: Keklik görmüş. Allah Allah.
0: Belki sen de görürsün. Yalnız oraya giderken biraz kalın giysiler alın yanınıza. Çok serin oluyor bu mevsimde. Hatta dağın tepesinde kar bile vardır.
1: Ağaçlarda var mı?
0: Oho, her yan böyle yüksek sık ağaçlarla, çam ağaçlarıyla kaplı.
1: Çam.
0: Ocakta çam kozalağı yakarsınız, öyle hoş kokar ki.
1: Ya.
0: Ne diyorsun baba? Gideceksin değil mi?
1: Ha? Bilmem ki, böyle sizlerden uzakta. Sonra işleriniz.
0: Unut bizi, unut işleri baba. Biz kendi işimizi kendimiz yaparız herhalde.
1: Yo, ben gerekliyim size. Bir ay çok uzun ama.
0: Orayı görünce böyle konuşmazsın ama. Bir ay daha kalalım dersin anneme.
1: Annene danışmadan bir şey söyleyememem. O ne der bakalım?
0: Ne diyecek canım, o da yorgun, böyle bir tatili ister herhalde.
1: Öyle, bir tatil yapmak ister elbette. Demek keklik var ha?
0: Tabii.
1: Keklik, vay canına. Çok istedim evde bir kekliğim olsun. Ama keklik evcil hayvan değil ki. O ağaçları özler. Deri, pınarları, mis gibi kokan dağ çiçekleri.
0: Sen de özlemişsin baba.
2: İyi yolculuklar baba.
1: Sağ ol kızım, sağ ol.
2: Güle güle anne.
3: Aman kızım, kendine, çocuklara dikkat et, tamam, üşütmeyin.
2: Meraklanma anne, dikkat ederim çocuklara.
0: Hadi baba, otobüs kalkıyor, siz de binin bakalım. Yanınıza kalın giysiler aldınız değil mi?
1: Aldık oğlum, annen aldı. Hadi Güler, otobüse binelim.
4: Hadi iyi yolculuklar babacığım, gel seni bir öpeyim.
1: İyi.
4: Varınca telefon etmeyi unutma, tamam mı?
1: Yahu Halil, bir ay fazla değil mi?
0: Aman baba, hadi binin artık, hadi.
1: Bakın çocuklar, başınız sıkıştı mı bize yazın. Ya. Hemen annenizle koşar gelin.
0: Tamam biliriz baba, yavrum, tamam biliriz. Hadi için rahat olsun.
4: Hadi güle
3: Tülin, güle Tülin, Şebnem'e öksürük şurubu al kızım. Dün durmadan öksürdü çocuk.
2: Alırım anne.
3: Tamam mı? Kendinize iyi gidiyor. Bakın.
0: Biz de öyle.
3: Sorunlara da iyi bakın.
1: Güle güle.
4: Tamam, tamam.

0: Aa, bak işittin mi Güler?
1: Neyi?
0: Bak. Yine öttü. Keklik bu, keklik.
1: Aa, şimdi duydum. Ay, bu keklik sesi miydi?
0: Aha, keklikti. Sen bilmezsin elbette. Çocukluğun hep büyük kentlerde geçmiş. Ya ben böyle bir yerde doğmuşum. Çocukluğumda derede yüzdüm. Böyle büyük ağaçların gölgesinde uyudum. Bu çam ağaçlarının tepelerine tırmandım. Bir keresinde şu yaslandığım ağaç gibi kocaman bir ağaçtan düştüm de 3 gün kendime gelemedim.
1: Ya, anlatmıştın. Şu alnındaki yara iziyle sol dirseğinin biraz karşı dönük değiştim. Olması o yüzden de değil mi?
0: Kırmıştım kolumu. Güler.
1: Söyle Cevdet.
0: İçimden şu ağacın tepesine tırmanmak geliyor ya.
1: Ay, delirdin mi Cevdet, sakın ha. Çocuk da değilsin ki. Oradan bir düştün mü artık iyi de olamazsın.
0: Düşer miyim dersin?
1: Tabii düşersin ya. Hadi gel şöyle akıllı uslu otur.
0: Tamam, çıkmayacağım. Benim de gözüm korktu zaten. Oh, şu kokuyu içine çeksene Güler. Mis.
1: Çekiyorum.
0: Toprak kokusu, ot kokusu, ağaçların kokusu. Burada her şey bambaşka. Kendimi şuradaki ağaçların, derinin, tepenin bir parçası gibi hissediyorum. Burada ben olduğumu hissediyorum. İnsan olduğumu. Kelebekler gibi uçabilirim sanki.
1: Baksana Cevdet. İstersen daha çok kalırız. Ha? Burayı sen çok sevdin.
0: Ama yo. Çocuklar, torunlar. Çok özledim onları. Onlar da bizimle beraber burada olacaklardı ki işte o zaman çok daha mutlu olurdum.
1: Aşk olsun, nasıl gelsinler Cevdet? Hepsi çalışıyor. Sonra çocukların okulları var.
0: Öyle. Hiç olmazsa onun bizimle olsaydı. Öyle özledim ki yorumumuzu. Şimdi yarım yarım konuşmaya da başlamıştır belki ha Güler.
1: Canım, daha onlardan ayrılalı 2 hafta oldu. Çocuk öyle hop deyince konuşmaz ki.
0: Ama bana dede diyordu. Sonra ne söylesem anlıyordu. Şimdi ne yapıyordu acaba?
1: Hadi gel de ayaklarımızı dereye sokalım.
0: Bak şimdi aklıma geldi. Halil'in araba taksidinin ödenmesi gerekiyordu.
1: Dur
0: bakayım, 1 hafta zamanı kaldı. Yahu çocuk sıkışmasın.
1: Hadi bırak şimdi bu.

0: Gidip ayaklarımızı sokalım.
1: Yok yok yok, ben hemen bir mektup yazmalıyım Halil'e. Olmazsa telefon. Bir unutursa
0: Cevdet,
1: yandık vallahi.
0: Cevdet gel hadi şu dereye gidelim.
1: Yok yok, sen ne diyorsun Güler? Aa, aa. Onun aşısı ne olacak peki? Çocuğun aşısını unutur vallahi bunlar. Bir telefon da onlara etmemiz lazım.
2: Ha, ne var? Ne var?
3: Dinlesene bak. Bu ses. Ne sesi bu ses?
2: Bülbül.
3: Yavaş.
2: Kaçar. Bülbül sesi bu Güler. Hiç duymuş muydun? Dinle.
3: Şş, yavaş.
1: Yahu Güler. Ay. İster misin Fikret muhabbet kuşuna maydanoz yedirsin? Ay. Güzelim kuş tut yemiş bülbüle döner vallahi.
0: Ay kuş uçtu.

Koş baba koş. Sevin İzgün'ün yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Kemal Künmat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görürken, doktorluk tarihini de sanat eserleriyle hastaneye kazandırmaktadır. Ve bir gün hastanenin başhekimi Fahri Celal Göktulga kendisinden başhekimlik binasının tam karşısına hastanenin kimliğine uygun bir heykel yapmasını ister. Bir süre düşünen sanatçı, hayranı olduğu Rodin'in ünlü Düşünen Adam heykelinin bir kopyasını yapmayı önerir. Bu teklif Göktulga ve diğer doktorlar tarafından beğeniyle karşılanır. Heykelin büyüklüğü, sanatçının emeği ve malzeme harcamaları da düşünülerek 20 bin liraya anlaşmaya varılır. Rodin, Düşünen Adam heykelini yapmaya 1880'de başlamış ve 2 yılda tamamlamıştır. Gerçek adı Düşünür olan heykel 72 santim boyundadır ve Paris'teki Rodin Müzesi'nde sergilenmektedir. Kemal Künmat'ın sayesinde hastalar için hastanenin en renkli günleri böylelikle başlamış olur. Sadece hastalar mı? Doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar haftalarca bahçeye konan dev kireç taşının insana dönüşünü hayranlıkla seyrederler. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde kendini günden güne belli eden sanat eseri hastaların tedavisinin de önemli bir parçası olur. Künmat heykeli tamamlar ama sağ kolunu yontup ortaya çıkarmadan önce telifinin ödenmesini ister. Ne var ki sanatçı ve hasta kimliğinde büyük yıkım yaratacak acı haberi öğrenmesi çok sürmeyecektir. Hastanenin kasasında fareler cirit atmaktadır. Sanatçı heykeli de tedaviyi de yarım bırakarak terk eder hastaneyi. Rodin'in Düşünen Adam heykelini bahçede gören doktorlar her iki yarım kalmışlıktan dolayı büyük üzüntü duyarlar. Yıllarca o halde kalpleri yaralayan heykel, eli heykel sanatına yatkın bir başka hasta olan Mehmet Piştar tarafından yontularak tamamlanır. Böylelikle benzerlerine dünyanın pek çok kentinde, müze koridorlarında, kütüphane girişlerinde, üniversite kapılarında rastlanılan Düşünen Adam'ın bir kopyası ilk kez bir ruh hastalıkları hastanesinin bahçesinde boy gösterir. Aklımda kalan bu satırlar Sunay Akın'ın Geyikli Park adlı kitabından, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.

Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, büyülü gerçekçiliğin ustası ve 21. yüzyılın en etkili edebiyatçılarından biri kabul edilir. Gabriel Garcia ya da edebiyat dünyasında bilinen adıyla Gabo, Kolombiya'nın kuzeyinde Barranquilla şehrine 80 kilometre uzaklıkta bir kasabada 1927'de dünyaya gelir. Magdalena bölgesinde yer alan kasabanın adı Aracataca'dır. Yazarın başyapıtı olan 100 yıllık yalnızlık romanındaki Macondo kasabasının öyküsü Aracataca'nın hikayesiyle benzeşir. Zaten yazar röportajlarında romanı çocukluk günlerinde yaşadıkları ve büyük annesinden dinlediği hikayelerden yola çıkarak yazdığını belirtir. 100 yıllık yalnızlığı 2 yıldan daha az bir sürede yazdım der ama yazı makinemin başına oturmadan önce kitap hakkında düşünmek 16 yılımı aldı. Marquez'in doğup büyüdüğü Aracataca kasabası aynı adı taşıyan nehrin kıyısında kurulmuştur. Tıpkı romandaki Macondo gibi. Macondo'nun kuruluş hikayesini 100 yıllık yalnızlıkta masal gibi anlatır yazar. José Arcadio Buendía ve beraberindekiler dağların ardındaki denizi bulmak üzere uzun bir yolculuğa çıkarlar. Kitaptan satırlarla devam edelim. José Arcadio Buendía'nın kendi gibi gençten birkaç arkadaşı serüven heyecanıyla evlerini dağıtıp eşyalarını topladılar, karılarını ve çocuklarını da alarak kimsenin kendilerine vaat etmediği topraklara doğru yola düştüler. Dağ bayır demeden 2 yıl yol teptikten sonra bir sabah Sıra Dağların batı yamaçlarını gören ilk ölümlüler olma payesine erdiler. Bulutlarla çevrili doruktan, büyük bataklığın koca bir su birikintisi olarak dünyanın öte ucuna doğru yayılışını gördüler. Ama denizi bulamadılar. Bataklıkta yollarını kaybedip birkaç ay dolaştıktan sonra, suları donmuş cam seli gibi akan çakıllı bir ırmağın kıyısında konakladılar. José Arcadio Buendía o gece orada evlerinin duvarları aynadan kalabalık, gürültülü bir şehir yükseldiğini gördü, düşündü. Burası neresi diye sorduğunda hiç duymadığı ama düşünde olağanüstü bir yankı yaratan bir ad söylediler. Macondo. Ertesi sabah José Arcadio adamlarını denizi bulamayacaklarına inandırdı. Onlara ağaçları kesip kıyının en serin yerinde, ırmağın hemen yanı başında bir yer açmalarını söyledi ve işte oraya köyü kurdular. Romanda gerçekliğe uymayan o kadar çok şey vardır ki bu olağanüstü olaylar okudukça şaşırtmamaya başlar insanı. José Arcadio ve karısı Ursula'nın yeni bir yerleşim yeri aramalarının sebebi de kendilerini rahatsız eden hayaletten bir türlü kurtulamamaları olmuştur. Ursula ve Arcadio ailesi gibi kurdukları kasabada zamanla büyüyecek, çok acı günler görecektir ileride. Gelelim gerçek Macondo'ya, yani Aracataca'ya. 1885 yılında kurulan kasaba, ekonomisi tarıma dayanan, muz, pirinç, pamuk, şeker kamışı yetiştirilen ve hayvancılıkla geçinen bir yerleşim yeri iken, günümüzde Marquez'in sayesinde ünlü bir turizm beldesine dönüşmüş durumda. Buendía ailesinin yaşadığı yere ilham kaynağı olan evi ve çocuk Gabo'nun koşup oynadığı sokakları ziyaret etmek amacıyla her yıl binlerce kişi akın ediyor kasabaya. Anne ve babası liman kenti Barranquilla'ya taşınmaya karar verince henüz birkaç aylık olan küçük Gabo'yu bu evde yaşayan büyük anne ve büyük babasının yanında bırakmışlar. Gabriel'i büyüten büyük anne ve büyük babası 100 yıllık yalnızlıktaki ana karakterler olarak çıkmış okurun karşısına. 10 yaşındayken büyük babasını kaybedince Barranquilla'ya anne babasının yanına gönderilmiş Gabriel. Burada aile büyüdükçe büyümüş, Gabo'nun 10 kardeşi daha olmuş. Gençliği maddi zorluklar içinde geçen Marquez 1960

1977'de elinde para edebilecek her şeyini sattıktan sonra yayımlatabildiği 100 yıllık yalnızlık romanıyla edebiyat dünyasında büyük ses getirdi. Dünya çapında 50 milyondan fazla satış yapan kitap 30'un üstünde dile çevrildi. Çocukluk günlerinin kasabası Arakataka, daha sonra yayımlanan Kırmızı Pazartesi, Kolera Günlerinde Aşk, Hanım Ana'nın Cenaze Töreni gibi romanlarında da farklı adlarla boy gösterdi. 2014'te 87 yaşında hayatını kaybeden Márquez'e 1982 Nobel Edebiyat Ödülünü getiren 100 yıllık yalnızlık romanı, geçtiğimiz aylarda 8 bölümlük bir dizi olarak televizyona da uyarlandı. Sinema ya da dizi filme uyarlanması en zor kitaplardan biri sayılan romanın dizi versiyonu izleyiciler tarafından genel olarak beğenildi. Elbette balkonlu, iki katlı ahşap evleri, gaz lambalarıyla aydınlatılmış sokaklarıyla dizideki Macondo, Márquez'in romanda anlattığı ya da doğup büyüdüğü Arakataka'ya pek benzemiyordu. Gerçekte Kolombiya'nın tropikal ikliminde bu kasabalar toprak ya da ahşaptan, tek katlı, yüksek tavanlı ve doğal havalandırması olan küçük evlerden oluşuyordu. Az sayıdaki evler muz tarlalarıyla çevriliydi. Romanda ülkenin bu lezzetli meyvesini pazarlamak ve ticari kar elde etmek amacıyla toprak gaspı yapan, ucuza işçi çalıştırarak büyük servetler kazanan Amerikan şirketlerinin yaptıkları da anlatılıyordu. Dizide ise muz ticaretine ya da işçi grevlerine pek değinilmiyor. Arakataka'da 100 yıllık yalnızlık romanının önemli karakterlerinden Melquiades için bir mezar taşı bile dikildiğini sözlerimize ekleyip 100 yıllık yalnızlık dizisinin tema müziğiyle bu akşamlık veda edelim. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: İyi akşamlar kıymetli dinleyiciler. Bir Sınırlar Aşan Türkiye programında daha birlikteyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Esra İlkay İşler. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bugün kültürel diplomasi konusunu işlemeye devam edeceğiz. Karşılaştırmalı bir analizle ama devam edeceğiz. Türkiye, Fransa ve Güney Kore örneklerini bu günkü programımızda ele alacağız. Kültürel diplomasi farklı ülkelerin farklı yöntemlerle uyguladığı bir alan. Fransa, Fransız Enstitüsü üzerinden, Güney Kore K-pop ve dizilerle, Türkiye ise TİKA, Yunus Emre ve dizi sektörüyle etkili olmaya uğraşıyor, çalışıyor. Bugün kültürel diplomasiyi karşılaştırmalı biçimde işte bunlar üzerinden ele alacağız kıymetli konuğumuz Profesör Doktor Esra İlkay İşler hocamla. Hocam, Fransa, Güney Kore ve Türkiye'nin kültürel diplomasi stratejileri arasında farklar mutlak surette var değil mi?
1: Evet.
0: Nedir bunlar? Biraz bunlar üzerine durabilir miyiz?
1: Değerli hocam, bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Fransa'yı şöyle anlatabilirim. Bir kültürel istisna ve prestij modelinden bahsediyoruz. Fransa'nın stratejisi kültürün serbest piyasa kurallarına bırakılamayacak kadar değerli olduğu fikrine dayanmaktadır. Odak noktasını ise yüksek sanat, işte opera, klasik müzik, edebiyat gibi Fransızca, yani frankofoni, gastronomi ve lüks tüketim oluşturmaktadır. Stratejisi daha çok devlet merkezli ve korumacı bir yapıdadır. Kültürü o Cirque du Lumière'deki gibi bir aydınlanma ve aynı zamanda da yaşam tarzı standardı olarak sunmaktadır. Amiral gemisi nedir diye düşünecek olursak, Alliance France ve Institut Français ağları ile dil öğretimi ve entelektüel işbirliği önceler. Hedef, kendileri şöyle söylüyorlar kendi Dışişleri Bakanlığı web sitesinde, rayonman. Yani bu şöyle bir şey, güneş gibi ışımak. Yani küresel elitler ve akademik çevreler üzerinde entelektüel bir üstünlük kurmak diyebiliriz. Güney Kore'ye geldiğimizde bunun bir adı var. Bir terim, Hallyu deniyor buna. Ve endüstriyel model. Güney Kore kültürü doğrudan bir ihracat kalemi ve ekonomik büyüme motoru olarak kurgulayan belki de dünyadaki en başarılı örneklerden bir tanesi. Odak noktasını popüler kültür alıyor. Buna K-pop, K-drama, K-beauty, K-food gibi dijital ve dijital oyunlar gibi noktaları söyleyebiliriz. Bugün günümüzde gençler, ergenler Güney Kore kültürüne inanılmaz derecede sahip çıkıyorlar ve çok mutlular bu popüler kültüre dahil olmaktan. Strateji olarak devlet şirket, yani Chaebol işbirliği modeliyle kurgulanmış, tamamen pazar odaklı, dijital öncelikli bir modeldir. Kültürel ürünler paketlenmiş birer ürün olarak sunulur. Şimdi burada bir ufak örnek vermek istiyorum, müsaade ederseniz.
0: Tabii, lütfen.
1: Ben ilk Kore dizimi geçtiğimiz aylarda izledim. Bu Bon Appétit Majesty diye bir diziydi ekranda. Çok da hoşuma gitti. Ve bu dizide işte genç oyuncular yer alıyor. O kadar hoşuma gitti ki oyuncu, şöyle biraz kendisini araştırdım ve Instagram'dan takip etmeye başladım. Sonra gazete haberlerine bakmak istedim bu yeni oyuncu hakkında. Çok genç bir oyuncu, 22-23 yaşında. Bu ajans, bahsettiğim devlet ve şirket işbirliğindeki ajans, bir bakıyor bütün dünyadan aynı benim gibi insanlar bu oyuncuyu aramışlar. Ve oyuncu tanınırlığında 100-150'den 20. sıralara yükselmiş. Hemen bütün dünyada ona bir ne yapıyorlar? Turne oluşturuyorlar. Her yere gidip fotoğraf çektiriyor. Bu inanılmaz bir şey. Dijital olarak anketten daha hızlı bir biçimde ölçüyor beğeniyi, ağı oluşturuyor ve bu beğeniyi canlı tutmaya çalışıyor. Yani bu bence müthiş bir strateji olarak gördüm. Amiral gemisini ise, yani bunu oluşturan Koca Kore Yaratıcı İçerik Ajansı oluşturuyor. Yani içeriklerin ne kadar takip edildiğini, kimin takip ettiğini, hangi içeriklerin daha popüler olduğunu ne yapıyorlar? Oluşturuyorlar, yani takip ediyorlar. Hedef şu: küresel gençlik ve kitle pazarı. Kore markalarına olan güvenin sempatik bir kültürel kalkanla pekiştirilmesi amaçladıkları şey. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de bizde bir sentez ve naratif, anlatısal bir model söz konusu. Burada bizim stratejimiz tarihsel bir derinliği içeriyor. Modern yapının tarihsel derinlikle birleştiği hibrit bir yapı da kurguluyoruz sentezimizi. Ve odak noktamızı televizyon dizileri ve tarihsel miras oluşturuyor. Yani Osmanlı'nın ve Anadolu'nun medeniyetleri, gastronomi ve insani diplomasi oluşturuyor. Stratejimiz şu: batılı formatların, yani batıdaki formattaki televizyon dizisi yapım kalitesinin doğulu içeriklerle, aile değerleri, tarih, epik anlatımlarla birleştiği bir hikaye anlatıcılığı modeli. Organik başarının devlet tarafından desteklenmesiyle de işte Türkaliti, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi stratejinin büyütüldüğünü söyleyebiliriz. Amiral gemisi olarak da TRT World, Yunus Emre Enstitüsü ve dizi ihracatından bahsedebiliriz. Hedef kim? Burada hedef Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya ve Latin Amerika'daki kültürel yakınlık. Batı'da ise modern ama köklü bir imaj yaratmak diyebilirim hocam.
0: Evet, bu çok önemli. O zaman şöyle bir toparlarsak, sizin anlattığınızdan hareketle, benim de aldığım notlardan Fransa modelini şöyle değerlendirmek mümkün. Norm üreten bir model, devlet merkezli, felsefi bir evrensellik arayışında ve tabii dilin yayılımı onların önceliği olarak karşımıza çıkıyor bu modern bu yapı içerisinde. Diğer taraftan Güney Kore'ye baktığımız zaman popüler kültürün ihracatını hedef alıyorlar. Devlet özel sektör ortaklığı var. Dijital temelli ve içerik yayılımı önceliği olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Türkiye modelinde ise bir medeniyet anlatısı, sizin bu anlattıklarınızdan çizdiğim çerçeve benim o. Devlet merkezli ama dağınık bir yapımız var. Diğer taraftan tarihsel miras temelli ve sembol ve tarih öncelikli. Kısacası Fransa bir şekilde kavram üretiyor. Kore eğlence üretiyor. Türkiye ise anlam üretiyor diyebiliriz, değil mi burada?
1: Evet, çok güzel. Çok güzel özetlediniz hocam.
0: Peki gerçekten o zaman öyle. Burada şöyle bir şey tekrar devam edelim kıymetli hocam. Hangi ülkenin kültürel diplomasisi daha kalıcı etki oluşturuyor o zaman? Biraz bunun üzerine durabilir miyiz?
1: Tabii
0: şimdi
1: ki.
0: Şimdi karşılaştırdığımız örneklere bakınca.
1: Tabii ki hocam. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kalıcı etki kavramı kamu diplomasisinde iki farklı düzeyde ele alınıyor. Bir tanesi kurumsal ve yapısal kalıcılık. Diğeri de duygusal ve davranışsal kalıcılık. Hangi ülkenin daha etkili olduğu aslında hangi izin peşinde olduğumuza göre değişir. Şimdi bu üç ülkenin, Fransa'nın, Güney Kore'nin ve Türkiye'nin etkilerini bu bağlamda karşılaştığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Fransa yapısal ve entelektüel bir kalıcılık peşinde. Etkisi en uzun ömürlü çünkü dil ve kurumlar üzerine kurulu ve çok eski dönemden başlamış. Neden kalıcı? Bir kişi Fransızca öğrendiğinde veya bir Fransız müfredatıyla eğitim aldığında, örneğin Galatasaray Lisesi, dünya genelindeki Alliance Française ağlarıyla bu etki yaşadığı müddetçe sürer. Etki biçimi entelektüel bir sermaye ve değerler sistemi. Yani Fransız etkisi popüler kültür kavramı dursa da hukuk, diplomasi, akademi aracılığıyla yaşamaya devam eder. Bu da onun etki biçimini gösteriyor. Riski şu: elitist kalması ve dijital çağın hızına ayak uydurmakta zorlanması. Şimdi Güney Kore modeline gelirsek davranışsal ve kimliksel kalıcılıktan bahsediyoruz. Güney Kore'nin etkisi en yoğun ve en yaygın olandır. Genç nesillerin tüketim alışkanlıklarını ve estetik yargılarını değiştirir. Buna ufak bir örnek vermek istiyorum. Bu 1. 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki filmleri izlediğimizde orada çekik gözlü Asya halkları biraz komik, ridikül ve çirkin, çok da kafası çalışmayan bir ırk olarak yansıtılırdı. Şimdi bugün sosyal medyadan ya da filmlerden baktığımızda mükemmel bir cilt rutini olan, kendine bakan, güzel bir ırk gibi gözüküyor.
0: Daha boylu boslu değil mi? Daha iyi giyinen, özenli.
1: Aynen öyle.
0: Çalışkan, disiplinli.
1: Çalışkan, yaratıcı, moda anlayışı olan bir şey gibi. Şimdi neden kalıcı diyebiliriz? Kore etkisi sadece bir şarkı dinlemekle sınırlı değil. Kişinin ne yiyeceğini, kafut, yani Kore yiyecekleri, cildine nasıl bakacağını, Kore kozmetikleri ve nasıl giyineceğini karar vermesini sağlar. Bu bir yaşam tarzı kolonizasyonu getiriyor. Etki biçimi, duygusal bağ ve dijital aidiyet. Kore hayranı bir genç, Kore'yi ideal bir dünya olarak görür. Hocam siz de ben de gençlerle sürekli bir aradayız, iç içeyiz. Ve hepsinin Kore dizileri izlediğini, Kore ürünleri kullandığını ve Kore'ye gitmek için hayal kurduklarını görüyoruz. Bu onların dünyası ve küçük Koreliler gibiler neredeyse. Riski şöyle bir şey, trend odaklı olması. Yani şu anda Kore moda. Ama modası geçtiğinde ne olacak acaba? Eğer yeni içerik gelmezse popüler kültürün gereği sonucu yeni olan başka bir şeye yenilecek ve geçici kalacak. Şimdi Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'nin etkisini biz bir gönül coğrafyası olarak adlandırdığımız Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika'da ortak değerler üzerinden ilerletiyoruz. Neden kalıcı? Çünkü Türk dizileri üzerinden kurulan bağ sadece bir eğlence değil, bir ahlaki evren paylaşımını içermekte. İçinde aile bağları var, adalet duygusu var, modernleşirken gelenekselle kurulan ilişki var ve bu coğrafyadaki insanlar için kendi hayatlarının daha iyi bir versiyonunu algılama olarak geliyor. Etki biçimi sosyolojik yakınlık ve bölgesel liderlik algısı. Risk olarak neyi söyleyebiliriz? Ne yazık ki siyasi gerilimlerin kültürel sempatiyi hızla gölgeleyebilmesi ve reaktif bir, yani tepkisel bir durumun oluşmasını söyleyebiliriz. Şimdi hepsini karşılaştıracak olursam, vaktimiz varsa
0: var lütfen.
1: Şöyle bir karşılaştırma yapabilirim. Fransa'nın kalıcılık türü statik ama derin, etki alanı akademi, diplomasi ve üst kültür, temel aracı ise dil ve eğitim kurumları. Güney Kore dinamik ama yaygın bir kalıcılık türü gösteriyor. Etki alanı gençlik, dijital dünya ve tüketim. Temel aracı ise teknoloji, popüler kültür ve teknoloji. Türkiye'ye bakacak olursak kalıcılık türü duygusal ve değer odaklı, etki alanı bölgesel toplumlar, gelişmekte olan pazarlar ve temel aracı hikaye anlatıcılığı, dizi ve ortak tarih olarak.
0: Peki o zaman buradan şu soruya geçelim isterseniz hemen. Türkiye diziler ve kültürel miras üzerinden nasıl bir strateji geliştirmeli ki verimlilik daha yüksek olsun, başarımız daha yukarılara doğru çıksın?
1: Sevgili hocam, bunlar tabii sadece benim düşündüğüm, belki birazcık kitap karıştırarak ya da popüler kültürü değerlendirerek yapacağım değerlendirmeler söyleyebilirim. Şimdi bence, yani Fransa ve Güney Kore ile kıyasladığımızda Türkiye bu iki kutup arasında dengeleyici bir role sahip. Dolayısıyla etkisi aslında Batı'nın kurumlarıyla Doğu'nun değerlerini ne kadar iyi birleştirebildiği halde kalıcı hale gelecek. Belki şöyle bir şey yapılabilir. Mekansal bir entegrasyon.

0: Yani dizi turizminden deneyim turizmine geçilebilir. Artık dizilerin çekildiği yerler sadece görsel bir fon değil, kültürel mirasın bir parçası olarak pazarlanabilir. Mesela akıllı rotalar, Kapadokya, Mardin, Göbekli Tepe gibi yerlerin dijital turizm rotalarının oluşturulması, bu rotaların başıboş bırakılmaması, anlatının başıboş bırakılmaması, mirasın tanıtılması için belki dizilerin jeneriklerine ve bölümlerin arasına devletin turizm tanıtma ajansının denetiminden geçen dikkatli bir biçimde kurgulanmış kısa estetik bilgilendirici karekodlar, linkler ve belki bunu daha çok mecralı yapmak. Hikaye ikinci bir önerim benim. Hikaye anlatıcılığında nispeten daha az bilinen mirasın öne çıkarılması. Mesela kültürel miras sadece Osmanlı dönemine sınırlı değil, daha öncesinde de pek çok medeniyete beşik olmuş durumda Anadolu. Burada Göbeklitepe'yi biliyoruz, Aslantepe'yi biliyoruz. O zaman Göbeklitepe ve Aslantepe arasındaki etkinin öne çıkarılacak senaryoların yapılması. Mesela Atiye diye bir dizi vardı. Burada Göbekli Tepe'yi anlatıyordu ve bu mirasa bir atıf yapıyordu. Bunun gibi örneklerin artması. Belki somut olmayan kültürel mirasın, yani el sanatlarının, geleneksel müzik teorisinin, makamların, sözlü edebiyat unsurlarının, karakterlerinin organik bir şekilde hikayelere dahil edilerek estetik bir merak uyandırılması söz konusu olabilir. Yine bir başka önerim belki dijital diplomasi ve metaverse entegrasyonu konusunda olabilir. Sanal setlerin oluşması, sanal müzelerin oluşması, popüler dizilerin setlerinin metaverse platformlarında kültürel miras unsurlarıyla harmanlanarak sanal turlara açılması, hayranların favori karakterlerinin bulunduğu tarihi bir mekanda sanal olarak gezebilmesi, yine yapay zeka destekli kişiselleştirmeler, işte izleyici verilerini analiz ederek hangi bölgede izleyicinin hangi kültürel unsura, mimari olabilir, kıyafet olabilir, yemek olabilir, daha fazla ilgi gösterdiğini saptamak ve bununla ilgili de reklam ve tanıtım stratejilerini de optimize etmek olabilir diye düşündüm.
1: Evet, doğru, çok güzel. Burada tabii Türkiye'nin en güçlü potansiyeli bana göre ne? Hikaye, sonrasında mekan ve tarih üçlemesi. Bunları tabii ki çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Sizin söylediklerinize ilave olarak diziler bir eğlence değil de medeniyet vitrini olarak bana göre konumlandırılırsa bu daha kalıcı bir etkiyi beraberinde getirebilir. Mekan olarak da tabii Kayseri'yi, Bursa'yı, İstanbul'u asla unutmamak lazım. Selçuk şehirlerini unutmamak lazım. Burada Mardin çok güzel bir örnekti. Edirne'yi de tabii eklememiz lazım. Çünkü bunlar yine bu tarih sahnesi içerisinde bizim en önemli şehirlerimiz, ama bir de buralarda hazır platolar var. O hazır platolar nedir? Var olan tarihi eserlerdir. Bunların da tabii ki ne yapması lazım? Sunulması lazım. Çünkü biraz evvel siz söylerken benim dikkatimi çekti. Bir bütünleşik pazarlama iletişimi de var bu diziler üzerinden. Onların o estetize edilmiş mekanları üzerinden, hiç değilse bu turizm rotaları açısından da bu tarihi şehirlerimizin önemli noktaları da insanların ilgisini çeker. Dünyada olmayan, çok eski, hakikaten ve bugüne intikal etmiş olan pek çok medeniyetin de yine taşıyıcılığını yapmış olan binalarımız var. Efendime söyleyeyim, şehirlerimizde kültürel varlıklarımız, mirasımız var. Müzecilik anlayışı da benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de her geçen gün yerel yönetimlerin de katkısıyla gelişiyor. Kültür Bakanlığımızın tabii bu konuda teşvik edici tarafı var. Sanayi Bakanlığımız yine ajanslar üzerinden bunları destekliyorlar, müzeciliği özellikle. Çünkü bunlar hep birbiriyle entegre işler. Entegre olunca da birbirini geliştiren bir halka gibi, bir zincir gibi de karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan da bizim bu olaya yaklaşırken yine dizi ihracatı üzerinden turizm değil eğitim paketlerinde tek zincirde sunabilmemiz benim kanaatimce büyük önem taşıyor tabii. Yurt dışında Türk dizileri ve medeniyet

0: merkezinin de kurulması benim önerilerimden birisiydi geçmişte. Çünkü bu kadar madem dizilerimiz etki uyandırdı dünyada, bu dizilerle birlikte bir medeniyet merkezi de kurulursa gittiğimiz yerlerde ya da en azından oradaki var olan kültürel birimlerimizin içerisinde bunlar gerçekten çok katkı sağlayıcı hale gelebilir. Bir örnek hatırlatmak isterim bu vesileyle, hem sizinle hem dinleyicilerimizle paylaşayım. Cezayir'den bir doktora öğrencimiz vardı. Bir gün bir CD ile geldi. CD'de ne var dedim. Dedi ki Türkçe konuşan çocuklar var. Nereli bunlar? Cezayirli. Aa evet, izlemeye başladık. Kızlı erkekli genç bir grup Türkçe konuşuyor. Dedim ki bunlar nasıl konuşuyorlar? Herhangi bir kurs, destek filan? Hayır dedi, sadece dizilerden öğrendikleri. Sonra kendi aralarında konuşma kulüpleri oluşturdu bunlar. Bunun üzerine ben o öğrencimizi Cezayir Büyükelçimize yönlendirdim. Cezayir Büyükelçimiz de sağ olsun orada bir Yunus Emre Enstitüsü açılmasına da ön ayak oldu. Diğer kültür kurumlarımızın da yine orada yer alması için çalışmaları hızlandırdı. Bu bakımdan tabii ki diziler fevkalade önemli. Kültür taşıyor, dili taşıyor her şeyden evvel. Dili taşıyınca da kültürü, sanatı, yine ekonomiyi de taşımış oluyor. Tabii buradan şöyle bir soruya müsaadeniz olursa geçelim. Kültür, sanat, kamu diplomasinin en güçlü aracı olabilir mi kıymetli hocam?
1: Değerli hocam, tabii ki olabilir. Böyledir. Şöyle söyleyeyim. Aslında biz gereken adımları atmış durumdayız. Çok önemli kurumlarımız var. Bunlardan bir tanesi TİKA. Yani kalkınma odaklı kurumsal diplomasiyi yapan bir kurum TİKA. Türkiye'nin insani ve teknik yardımlar üzerinden yürüttüğü somut diplomasinin temsilcisi. Bunun kültürel diplomaside etkisi nasıl? Bir şöyle söyleyeyim, gönül coğrafyası olarak tanımlanan bölgelerde ortak tarihi mirasın restorasyonlarla, müzelerde ihyasıyla bir tarihsel derinlik algısını geliştirmekte. Yıllar önce Belgrad'a gittiğimde Osmanlı'dan kalma çeşitli mezarlar vardı, kale meydanda. Bu mezarların hali benim yüreğimi burkmuştu. Orada hiç önem vermeden bir kenarda kalmış halleri. TİKA'nın daha sonraki yıllarda gittiğimde TİKA'nın buraları onardığını ve bunlara tarihi olarak kimin mezarı olduğunu işaretlediği bir restorasyonu gördüm. Bu beni etkiledi. Yine geçtiğimiz sene bir konferans için Azerbaycan Bakü'ye gittik. Orada Bakü Devlet Üniversitesi'nde çok güzel bir radyo ve televizyon stüdyosu gördüm. Dedim ki aa, bu bizim üniversitemizde bile yok, harika bir şey. Dedi ki Bakü meslektaşlarımız, TİKA yaptı bize bunu.
0: Evet, ben de açılışında bulundum. Benim öyle de katkım mi oldu orada. Aa, çok... Evet, TİKA ile beraber projelendirirken ondan sonra hatta ilk yayında benle yaptılardı. Öyle de bir hatıramız var. Evet.
1: Çok çok çok hoşuma gitti hocam gerçekten. Beni de görünce dikkatimi çekmiş, gerçekten güzel. Böylece bu Türkiye'yi sömürgeci olmayan, paylaşan ve kalkındıran bir ortak olarak konumlandırmış oluyor. Bu çok önemli. İkinci bir şey, Yunus Emre Enstitüsü, dil ve entelektüel diplomasi bakımından. Yunus Emre Enstitüsü Türkiye'deki, Türkiye'nin dünyadaki kültür merkezleri ağını yönetiyor ve burada dil ve sanat üzerinden bir nüfuz alanı oluşturmaya çalışıyor. Burada akademik ve bilimsel işbirliği portalları oluşturuyor, dil öğrenimini, dil bariyerini ve dolayısıyla iletişim sorunlarını çözmeye çalışıyor ve hem Türkçe öğrenen bireyler için bir merkez, hem de aynı zamanda Türk şirketlerinin doğal birer yerel danışmanı ve paydaşı haline geliyor. Bu da bir stratejik bir rol. Yani modern ve entelektüel bir yüzünü temsil ediyor ve uzun vadeli kalıcı bir sempati oluşturuyor. Yine dizi sektöründen geliyoruz. Popüler kültür ve ticari bir diplomasi. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz. Devlet eliyle değil ama sivil bir dinamizmle ortaya çıkan, yine devlet tarafından da stratejik olarak desteklenen bir yumuşak güç aracı haline geliyor.

0: Ve anlatmak istediğimiz hikayelerimizi sıcak bir biçimde anlatıyor. Yani Türkiye algısını aslında vatandaş, diğer ülke vatandaşları nezdinde de cazip kılmaya başlıyor. Ve ekonomik bir diplomasi etkisi de yaratıyor. Çünkü yaşam tarzını ihraç ediyor. Ve yine stratejik rolü de şuradan kaynaklanıyor. Hale etkisiyle birlikte diğer Türk ürünlerine yönelik ön yargıları kırıyor. Mutlaka siz de denk gelmişsinizdir. Çeşitli videolar görüyorum ben. Dünyanın pek çok yerinden insanlar Türkçe şarkılar söylüyorlar.
1: Tabii.
0: Yani bu mesela çok hoş bir şey. Şöyle baktığımızda son derece insan hoşuna giden bir şey. Türkçe zaten bilmeyen bir kişinin kulağına güzel gelen dillerden bir tanesi. Bunu da şarkılarda gördüğümüzde hakikaten benim hoşuma
1: Etkiliyor değil mi?
0: gidiyor.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Buradan o zaman şunu da demek lazım. Kültür ve sanat algıyı değiştirir, duygusal bağ kurar, imajı da kalıcılaştırır.
0: Evet.
1: Tabii burada ama şunu da unutmamak lazım. Kurumsal ağ, eğitim, ekonomiyle bağlanmadığında etkisi geçici olur. Bu bakımdan da mutlak surette bunların hepsini birbirine mutlak bağlamamız gerekiyor. Bir taraftan kültürel ağa önem vereceğiz, diğer taraftan eğitime önem vereceğiz. Sürdürülebilirlik için de yine ekonomik ilişkileri de kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Tıpkı şu anda ülkemizin yapmakta olduğu gibi. Çünkü niye? Bunların finansmanını da yine kendi içerisinde kendisini sürekli kılabilecek bir şekilde sağlanması lazım. Eğer ekonomik olarak güçlü olursanız bu ağları da sürekli olduğu gibi daha geniş bir noktaya doğru da taşımanız mümkün olur. Bugün bakıyorsunuz Yunus Emre Enstitüsü neredeyse 70 ülkeye yaklaşmış faaliyet alanı olarak, her geçen gün yeni ülkelerde de ne yapıyor? Enstitüler açılıyor. Ve bu enstitülerde de çok ilgi gördüğünü ben bazı enstitülere giderek müşahede ettim. Davet ettiler. Bu bakımdan da tabii şu noktaya geleceğim. Ekonomi deyince kültürel diplomasi ile ekonomik diplomasi nasıl birleşir? Nasıl birleşiyor? Biraz da bunun üzerinde durabilir miyiz?
0: Durabiliriz hocam. Şöyle düşünüyorum ben. Reklam bir buzdağının görünen parçası. Tanıtma da aynı şekilde. Fakat bütün bunları gerçekte ne olduğunu, ekonomik olarak uzun vadede neler yapabileceğimizi planlamak için, stratejilerimizi daha gerçekçi çizebilmemiz için ne yapmamız gerekir? Önce çok iyi veri toplamamız gerekir. Yani ne kadar başarılı olduk, ne kadar etki sağladık, bu etkimiz ne kadar kalıcı oldu, hangisine devam etmeliyiz, hangisinde vazgeçmeliyiz diye. Dolayısıyla bu rutin ve düzenli ve döngüsel olarak bu araştırmaların, yani bilimsel bir şekilde verinin toplanması gerekiyor ki biz sadece reklam ve tanıtımla kalmayalım. Uzun vadede, orta vadede, kısa vadede hedeflerimizi ve halka şikayetlerimizi nasıl yapacağımızı, plan ve stratejilerimizi sağlayalım. Dolayısıyla eğer biz ekonomik bir sonuç istiyorsak öncelikle veriyi çok iyi bilmemiz lazım. O veri üzerinden hareket etmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Çünkü günümüzde modern ülkeler kültür, turizm, ticaret, yatırım zincirini hep beraber kuruyorlar. Kore'ye baktığımız zaman siz biraz evvel konuşurken bizim öğrencilerimizin de Kore'ye gitme arzusunu taşıdıklarını, çünkü dizilerden etkilendiklerini söylemiştiniz. Bütün dünyada benzer bir trend var. Kore dizisi, peşinden Kore turizmi, peşinden bir Kore markası, sonrasında da Kore yatırımı gibi birbirini takip eden bir zincir var. Fransa'da da Fransız dili, Fransız eğitimi, Fransız hukuk sistemi, peşinden Fransız şirketleri biçiminde yine bir zincir kuruluyor. Elbette ki bizim de Türkiye olarak hedefimiz böyle bir zincir kurmak. Vaktimiz çok azaldığı için şu son bir soru soracağım. Kısaca da ona bir cevap verirseniz çok memnun olacağım. Türkiye hangi ülkeyi model almalı sizce? Bu Fransa, Kore örneği karşılaştırması yapıyoruz ya.
0: Evet.
1: Nasıl bir çerçeve çizmeliyiz?
0: Ben şöyle düşünüyorum. İki ülkenin de farklı, birbirinden çok farklı yanları var. ama Türkiye'ye özgün kalmalı, kendine özgü,
1: evet,
0: yolunda
1: bir hibrit modelle diyorsunuz,
0: evet, yoluna devam etmesi lazım. Türkiye kendi zenginlikleri

0: birinden mutlu olması lazım. Sevgili hocam, ikimiz de okul ve çeşitli vesilelerle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadık. Beni mesela en çok etkileyen şeylerden biri sokakta hiçbir hayvan olmamasıydı. Yani hiçbir hayvan yok. Şimdi bizim ülkemize bakınca turistlere, yabancılara en hoş gelen şey herkesin sokak hayvanlarını beslemesi.
1: Tabii bunun bir dengesinin olması lazım yalnız.
0: Tabii.
1: Sağlığı tehdit etmemesi lazım.
0: Sağlığı tehdit etmeyecek
1: düzeyde. Evet, çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sayın Esra İlkay İşler hocamızla beraber idik. Bir Sınırlar Aşan Türkiye programının daha böylece sonuna geldik. Programı hazırlayıp sunan ben Zakir Avşar. Program yapımcımız Sayın Zehra Nuhoğlu. Teknik yapımda Sayın Mehmet Müyesseroğlu. Ses kayıtta Sayın Sema Çallı. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Daha uzun süre konuşmak istediği belliydi. Ama konuşamayıp koltuğa attı kendini. Elleriyle kapadı yüzünü ve küçük bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Lizaveta Prokofievna, "Şimdi ne yapacağız?" diye haykırdı. Yanına koştu, başını kollarının arasına alıp olanca gücüyle göğsünün üzerinde bastırdı. İpolit sarsıla sarsıla ağlıyordu. Sürdürdü konuşmasını Lizaveta Prokofievna. "Hadi hadi, ağlama artık, yeter ağlama. İyi bir çocuksun sen. Bilmeden yaptıklarını bağışlayacaktır Tanrı. Yeter hadi, metin ol. Sonra kendin de utanacaksın böyle ağladığın için." İpolit güçlükle kaldırdı başını. "Orada benim bir..." diye başladı. "Orada bir erkek kardeşimle kız kardeşlerim var. Çok küçükler, yoksul ve masum çocuklar. O kadın bozacaktır onları. Siz bir azizesiniz. Kendiniz de bir çocuk kadar günahsızsınız. Kurtarın onları. O kadının, o utanmazın elinden alın onları. Ne olur yardım edin onlara. Tanrı yapacağınız bu iyiliğin karşılığını misliyle verecektir size. Ne olur Tanrı için, İsa için yardım edin onlara." Lizaveta Prokofievna büyük bir öfkeyle haykırdı. "Şimdi ne yapalım, söyleyin bakalım İvan Fyodorovich. İnsaf edin de o gösterişli sessizliğinizi bozun artık lütfen. Bir şey söylemezseniz bilesiniz ki geceyi burada geçireceğim. Yeterince baskı altında tuttunuz beni." Çok heyecanlı, öfkeliydi Lizaveta Prokofievna. Kocasının cevabını ısrarla bekliyordu. Ne var ki böyle durumlarda genellikle herkes soruyu kendi üzerine almadan susarak pasif bir merakla karşılık verir ve aradan uzun bir süre geçtikten sonra açıklar düşüncesini. Bu akşam da orada bulunanlar arasında tek sözcük söylemeden sabaha kadar bile olsa oturmaya hazır kimseler vardı. Söz gelimi bütün akşam boyunca uzak bir köşede oturup hiç söze karışmayan, konuşmaları büyük bir merakla dinleyen, belki de bunun için bir takım nedenleri de vardı, hep susan Varvara Ardalyovna bunlardan biriydi. "General, bana sorarsan Lizaveta Prokofievna, burada bizim heyecanımızdan daha çok bir hasta bakıcıya, bir de güvenilir, uyanık birine ihtiyaç var. Ama önce prense sormalıyız ve hemen bırakmalıyız dinlensin hasta. Yarın yine geliriz." Doktorenko hırçın, öfkeli bir tavırla prense döndü. "Saat 12 oldu," dedi. "Biz gidelim artık. İpolit bizimle gelecek mi, gelmeyecek mi?" "İstiyorsanız siz de kalın," dedi prens. "Yerimiz var." Keller bir anda heyecanla koştu generalin yanına. "Ekselansları," dedi, "gece için güvenilir birine ihtiyacınız varsa arkadaşım için seve seve kalabilirim efendim. Benim gözümde büyük bir insandır kendisi. Kuşkusuz eğitimimi biraz boşladım ben efendim. Ama o konuşmaya başladı mı ağzından inciler dökülür efendim." General umutsuz

Uzca öte yana çevirdi başını. Lizaveta Prokofievna'nın sinirli sorularına cevap verdi prens. Geceyi burada geçirirse sevinirim. Petersburg'a dönmesi zor olacak bence. Ne o, uyuyor musun? İstemiyorsan açık söyle canım. Bizim eve götürürüm onu. Aman tanrım, kendi zor ayakta duruyor zaten. Hasta mısın sen? Geldiğinde prensi ölüm döşeğinde bulamayan Lizaveta Prokofievna, onun dış görünüşüne bakarak sağlıklı olduğunu pek abartmıştı herhalde. Oysa prensin kısa süre önceki hastalığı, hastalığına eşlik eden acı hatıraları, bu akşamın telaşı, Pavlişçev'in oğlu olayı, en sonunda da İpolit. Bütün bunlar prensin hasta duyarlılığını gerçekten de neredeyse hummalı bir duruma sokmuştu. Öte yandan şimdi başka bir endişe, hatta korku da vardı bakışında. Ondan başka bir olay daha bekliyormuş gibi telaşlı bakıyordu İpolit'e. Birden ayağa kalktı İpolit. Çarpılmış, korkunç derecede bembeyaz olmuş yüzünde umutsuzluk derecesinde bir utanç vardı. Oradakilerin üzerinde nefretle ve korkuyla dolaşan bakışları da, titreyen çarpık dudaklarında dolaşan ürkek gülümseme de ruhsal durumunu ele veriyordu. Hemen önüne indirdi bakışını. Yalpalayarak gülümsemeyi hala sürdürüyordu. Verandanın merdiveninin başında duran Burdovski ile Doktorenko'nun yanına yürüdü. Anlaşılan onlarla birlikte gitmeye hazırlanıyordu. Prens, ben de bundan korkuyordum işte diye haykırdı. Olacağı buydu. İpolit dönüp büyük bir öfkeyle baktı prense. Yüzünün her çizgisi şöyle diyordu sanki. Demek bundan korkuyordunuz. Demek olacağı buydu ha. Şunu bilmenizi isterim. Sesi hırıltılı, tiz çıkıyor, ağzından tükürükler saçılıyordu. Burada en çok nefret ettiğim insan sizsiniz. Cizvit, aşırı tatlı ruhlu, budala, iyilik budalası milyoner. En çok sizden nefret ediyorum. Hatta dünyada en çok. Uzun zamandır biliyorum sizi ve nefret ediyorum. Sizden söz edildiğini duyduğumdan beri bütün varlığımla nefret ediyorum sizden. Olayı buraya siz getirdiniz. Sizin yüzünüzden kriz geldi bana. Ölmek üzere olan bir insanı küçük düşürdünüz. Sizsiniz küçük düşmemin suçlusu. Ölmeyecek olsaydım öldürürdüm sizi. Yardımlarınıza ihtiyacım yok. Kimsenin yardımını istemiyorum. Duyuyor musunuz? Hiç kimsenin. Kendimde değildim demin. Gururlanmayın hemen. Hepinizi sonsuza dek lanetliyorum. Hepinizi. İyice tıkandı, sesi kesildi. Lebede fısıldadı Lizaveta Prokofievna'ya. Ağladığı için utandı. Olacağı buydu. Ah prens, nasıl da anlamışsın. Ama Lizaveta Prokofievna dönüp bakmaya bile değer görmedi onu. Mağrur bir tavırla başını arkaya atarak şöyle bir doğruldu, küçümser bir merakla baktı bu küçük insanlara. İpolit konuşmasını bitirince general omuz silkecek oldu. Lizaveta Prokofievna bu yaptığının hesabını soruyormuş gibi aşağıdan yukarı öfkeyle süzdü onu. Arkasından hemen prense döndü. Sevgili aile dostumuz prens, bizlere bağışladığınız bu hoş akşam için size çok teşekkür ederim. Budalalıklarınıza ailemizi de karıştırdığınız için seviniyorsunuzdur şimdi. Bu kadarı yeter sevgili dostum. Sonunda sizi iyice tanımamıza yardım ettiğiniz için teşekkürler. Onların gitmesini beklerken sinirli sinirli mantosunu düzeltmeye başladı. Doktorenko'nun araba çağırması için bir süre önce gönderdiği Lebedev'in oğlu, lise öğrencisinin çağırdığı kiralık araba onları almak için kapıya yanaşmıştı. General karısının hemen arkasından, "Gerçekten de prens, hiç beklemezdim sizden," dedi. "Her şeyden, dostça ilişkimizden sonra. Hem ayrıca Lizaveta Prokofievna..." "Adelaide, peki nasıl, nasıl olabilir böyle bir şey?" diye haykırdı. Çabuk adımlarla prensin yanına gitti, elini uzattı ona. Prens, Adelaide'a şaşkın şaşkın gülümsedi. O anda sımsıcak, çabuk bir fısıltı yaktı kulağını. "Bu iğrenç insanlarla hemen şimdi ilişkinizi kesmezseniz, hayatımın sonuna kadar nefret edeceğim sizden." Akla yaydı bunu söyleyen, çıldırmış gibiydi. Ama prens dönüp ona bakıncaya kadar uzaklaşmıştı. Ne var ki bir şeyle veya bir kimseyle ilişkisini kesmesi gerekmiyordu artık prensin. Bu arada hasta İpolit'i şöyle veya böyle arabaya bindirmişler, araba hareket etmişti. Lizaveta Prokofievna, daha bekleyecek miyim İvan Fyodorovich?" dedi. "Bu kötü insanların arasında daha uzun süre durmak zorunda mı kalacağım?" "İyi ama canım ben sanırım hazırım ben ve prens..." İvan Fyodorovich elini uzattı prense. Ama sıkmadan,
O sırada öfkeyle bağırıp çağırarak verandadan çıkmakta olan Lizaveta Prokofievna'nın arkasından koştu. Adelaide, nişanlısı ve Aleksandra içtenlikle vedalaştılar prensle. Yevgeni Pavlovich de öyle. Yalnızca onun neşesi yerindeydi. Pek sevecen bir gülümsemeyle fısıldadı prense. Olacağı buydu. Ne yazık ki olan size oldu. Boş yere acı çektiniz. Aglaya prensle vedalaşmadan çıktı. Gel gelelim, o akşamın serüveni henüz bitmemişti. Lizaveta Prokofievna'nın hiç beklenmedik bir karşılaşmaya daha katlanması gerekiyordu. Merdivenlerden parkı çevreleyen yola yeni inmişti ki beyaz iki atın koşulu olduğu pırıl pırıl bir kupa arabası birden hızla geçti prensin yazlığının önünden. Arabada göz alıcı iki kadın vardı. Evi 5-10 adım geçtikten sonra birden durdu kupa arabası. Kadınlardan biri kendisi için çok gerekli bir tanıdığını görmüş gibi çabucak döndü. Çın çın öten çok tatlı bir sesle Yevgeni Pavlovich diye haykırdı. Sen misin? Sonunda seni bulduğuma ne kadar sevindim bilemezsin. Kente adam yolladım sana. Hem de iki kişi. Sabahtan beri seni arıyorlar. Yevgeni Pavlovich yıldırım çarpmış gibi büyük bir şaşkınlık içinde merdivenin basamaklarında kala kalmıştı. Lizaveta Prokofievna da olduğu yerde durmuştu. Ama Yevgeni Pavlovich gibi şaşırmışa veya korkmuşa benzemiyordu. Bu küstah kadına 5 dakika önce içeride küçük insanlara baktığı gibi mağrur, aşağılar bir tavırla baktı ve bakışını hemen Yevgeni Pavlovich'e çevirdi. Çın çın öten ses devam ediyordu. Yeni haber. Kruferov'un senetlerini takma kafana. Rogojin'e söyledim. 30.000 verip geri aldı onları. En azından 3 ay rahat olabilirsin. Biskup ve öteki pisliklere gelince tanıdıklar aracılığıyla onları da hallederiz. Yani her şey yolunda. Canını sıkma, yarın görüşürüz. Kupa arabası hareket edip hızla gözden kayboldu. Yevgeni Pavlovich öfkeden yüzü kıpkırmızı, şaşkın şaşkın çevresine bakınarak deli mi ne bu kadın diye bağırdı. Ne dediğini hiç anlamadım. Ne senetleriymiş, kimdi onu da anlamadım. Lizaveta Prokofievna 2 saniye daha baktı ona. Sonra birden döndü, evine doğru yürüdü. Ötekiler de arkasından. Tam 1 dakika sonra Yevgeni Pavlovich aşırı telaşlı verandaya prensin yanına döndü. Prens, bütün bunlar ne demek? Gerçekten bilmiyor musunuz? Hayır, bilmiyorum dedi prens. Kendisi de olağanüstü gergin, hastalıklı bir ruh hali içindeydi. Hayır mı? Hayır. Birden gülmeye başladı Yevgeni Pavlovich. Ben de bilmiyorum. Yemin ederim o senetlerle en küçük bir ilgim yok. Doğru söylüyorum, inanın bana. Peki ama ne oluyorsunuz? Fenalaşıyor musunuz? Yok, hayır, hayır. İnanın bir şeyim yok.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: musunuz?
1: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
2: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
3: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ankara'dan Riyad'ın egemenliğine destek mesajı gecikmedi. Milli Savunma Bakanı Güler, amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Işıkhan, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirtti. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Washington Tahran hattında gerilim sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıkladı. Uluslararası topluma Husilerin kutsal mekanlara yönelik saldırılarını kınama çağrısı yaptı. Ankara'dan Riyad'ın egemenliğine destek mesajı gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz açıklamasında bulundu. Açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz denildi. İslam İşbirliği Teşkilatı saldırıyı alçakça olarak nitelendirerek kınadı. Kuvvet ise Husilerin eyleminin dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara hakaret olduğunu açıkladı. Pakistan Başbakanı Şerif de Mekke-i Mükerreme'ye yönelik alçakça ve iğrenç İHA saldırısı girişimini esefle kınıyorum ifadesini kullandı. Husiler ise iddiayı yalanladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını vurguladı. Kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Fidan, Suriye ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündeminde Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları da vardı. Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz ifadesini kullandı. Fidan açıklamaları Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdit İsrail vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı terör örgütü YPG-SDG'nin tehdit olmaktan çıkmasının birincil öncelik olduğunu da vurguladı. Ankara'nın sürecin pratikte nasıl ilerlediğini yakından takip ettiğinin altını çizdi. Hakan Fidan, Türkiye'nin Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmamasını isteğini de vurguladı. Husilerin Mekke'ye yönelik saldırısı Ankara'da tepkiyle karşılandı. Peş peşe yapılan açıklamalarla saldırı lanetlendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum ifadelerini kullandı. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ne yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar dedi. Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunmasının tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyet olduğunu vurguladı. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanındayız diyerek geçmiş olsun dile.

0: ...diklerini iletti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mekke'yi hedef alan insansız hava saldırı girişimine lanetliyoruz mesajını paylaştı. Mekke'yi mükerremeye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir ifadelerini kullandı. Çelik, Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırıların Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımadığının altını çizdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Bakan Güler, dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye olduğunu vurguladı.
1: Bölgesinde ve dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye vardır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak, asil milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için yıllarca terörle mücadele ettik. Bugün geldiğimiz noktada terörsüz Türkiye hedefimiz bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarının korunmasını, bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasını esas almaktadır. Şüphesiz ki iç cephesini sağlamlaştıran, huzurunu ve toplumsal bütünlüğünü güçlendiren Türkiye, uluslararası alanda da daha fazla söz sahibi ve etki sahibi olacaktır.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova'daki temasları sırasında Türkiye'nin PISA'da gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Türkiye'nin 3 alanda da puanını yükselten tek OECD ülkesi olduğunu hatırlattı. Uluslararası bir ortamda Türk eğitim sistemine gelen övgülerden büyük gurur duydum dedi.
2: 2025 yılında ki PISA uygulamasında sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanan PISA uygulamasında da Türkiye her alanda ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi oldu. Bu alanların tamamında OECD ortalamasının üzerine çıktık. Sadece bu değil, fırsat eşitliği açısından da avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler açısından her iki kategoride de ortalamalarını daha iyi bir noktaya çeken tek OECD ülkesi yine Türkiye oldu. O gün o kadar farklı ülkenin eğitim bakanlarının bulunduğu ortamda uluslararası bağımsız bir derecelendirme mekanizmasının Türkiye ve Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin övgü dolu cümlelerinden dolayı inanılmaz bir gurur duydum. Çok mutlu oldum.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu söyledi. Ukrayna'nın güvenlik ve refahı ile birlikte Karadeniz'de ve coğrafyamızda kalıcı barışın tesisine büyük önem atfediyoruz dedi. Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Işıkhan, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirtti.
3: Ülkemiz Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisidir. Ukrayna'nın güvenlik ve refahıyla birlikte Karadeniz'de ve yakın coğrafyamızda kalıcı istikrar ile barışın tesisine büyük önem atfediyoruz. 1991 yılında diplomatik ilişkilerimizin kurulmasından bu yana Türkiye-Ukrayna işbirliği çeşitli alanlarda istikrarlı biçimde gelişmeye devam etmektedir. İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 6,6 milyar dolara ulaşmıştır. Ukrayna ile 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan serbest ticaret anlaşmasının ticari ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meteorolojik anlamda doğru gözlem, tahmin ve zamanında uyarının dünyanın en temel güvenlik meselesi olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin neden olabileceği tehlikeli sonuçlara Nepal'de yaşanan sel felaketini örnek gösterdi. Bakan Kurum, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Dünya Meteoroloji Örgütü üst düzey toplantısında konuştu.
4: İklim değişikliğinin sonucu nedir derseniz, net bir şekilde aslında Nepal'i gösterebiliriz. Bugün Türkiye'de sıcaklıklar yükseliyor, yağış düzeni değişiyor ve aşırı hava olayları artık daha sık karşımıza çıkıyor. Yağışlar konusunda da tarihimizin en değişken sürecini yaşıyoruz. Meseleye bu açıdan baktığımızda şunu söylemek zorundayız. Doğru gözlem, doğru tahmin ve zamanında uyarı bugün dünyanın en temel güvenlik meselesidir. Bu nedenle gözlem, tahmin ve erken uyarı kapasitesini güçlendirmek COP31 uygulama yaklaşımının en önemli parçalarından bir tanesidir.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Stajları Programı'na katıldı. Konuşmasında savunma sanayi alanında küresel rekabete yerli imkanlarla dahil olunduğunu vurguladı. Türk öğrencilerin savunma sanayindeki çalışmaları yakından deneyimlediğini ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar şehrini ziyaret etti. MİT Başkanı Kalın, temasları kapsamında mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdülhak Vasık'la bir araya geldi. Ayrıca Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdülgani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit ve İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani ile de görüştü. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. İnceleme kapsamında uzmanlar dizideki diyaloglar, kullanılan FG plakaları ve karakterlerle ilgili çalışma yapacak. Bilirkişi heyeti dizide FETÖ propagandası, örtülü mesaj ve örgütsel talimat var mı sorularına yanıt arayacak. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümü süreciyle gündeme gelmişti. Kozinoğlu'nun ölümünden iki gün önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darbedilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Dizinin 3 senaristinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınmış, senarist Raci Şaşmaz dizideki karakterlerin kurgu olduğunu savunmuştu. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise bugüne kadar 4 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlak davasına ilişkin temiz başvurusunu geri çekti. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuyu değerlendiren parti sözcüsü Müslüm Sarı, kongrelerin ve kurultayın önünde engel kalmamıştır dedi. Kararın kısa süre içinde kesinleşmesini beklediklerini ifade etti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürkuş 2 ile test uçuşu yaptı. Görgün ve Orgeneral Dalkıran, Murat Ayasa radarıyla donatılan jet eğitim uçağı Hürjet'te de test uçuşu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yakın zamanda iki uçağın da teslimatlarının hava kuvvetlerine yapılacağını söyledi. ABD Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed'in iki gün süren toplantısından beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puanlık artırım kararı çıktı. Böylece Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faizlerde artırıma gidilmiş oldu. Fed'in politika faizde %3,75 ile 4 aralığına yükseldi. Daha önceki toplantılarda görüş ayrılıkları öne çıkarken bu kez faiz artırım kararı 12 yetkilinin tamamının ortak oyuyla alındı. Banka gelecek döneme ilişkin projeksiyonlarını da yayımladı. Buna göre 16 üye bu yıl içinde bir faiz artırımı daha öngörüyor. Yıl sonunda büyümenin %2,3, enflasyonun ise %4,1 olması bekleniyor. Washington, Tahran hattında gerilim sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Keşm Adası üzerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada ayrıca bunun düşürülen 52. MQ-9 tipi İHA olduğu kaydedildi. İran basını ayrıca 14 Eylül'de Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasak bölgeden geçerken mayınlara çarpan tankerin görüntüsünü de yayımladı. Bu süreçte İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Çin'e gitti. Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşen Arakçı, kendilerini savunmaya kararlı olduklarını kaydetti. Wang Yi ise tarafları itidale davet etti. ABD'nin savaştaki kayıpları ile ilgili Amerikan basınının duyurduğu Pentagon raporuna ise İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu rapora ilişkin buzdağının görünen kısmı açıklamasını yaptı. Yüzlerce ABD askeri üssünün yok edildiğini belirtti. Raporda ABD'ye ait 30 İHA'nın, 6 savaş uçağının, 12 yakıt ikmal uçağıyla 9 hava aracının imha edildiği belirtilmişti. ABD'de ise İran'ın ilgili kararları sebebiyle Savaş Bakanı Hegseth'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'ne tasarı sunuldu. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massey, İran'a saldırıların hukuka aykırı olduğunu ifade ederek Hegseth'in azlini istedi. ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını da onayladı. Gazze şeridinde İsrail saldırılarında hasar alan bir bina çöktü. Gidecek yeri olmadığı için hasarlı binaya sığınan 17 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 70 kişi de enkaz altında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi katil Netanyahu'nun ABD ziyareti tartışma konusu oldu. Netanyahu'nun uçağının New York yerine New Jersey'ye yönlendirilmesinin beklendiği bildirildi. Gelişmenin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu bir savaş suçlusu açıklamasıyla ilişkili olduğu değerlendiriliyor. Mamdani, Netanyahu için o Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu. Onun yeri Lahey ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı heyetleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın göğsağı vermeye çalıştığını söyledi. Moskova'dansa Avrupa'ya savaş uyarısı geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olası bir savaşın tamamen farklı olacağını söyledi. Sahada da karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Slavyansk petrol rafinerisini hedef aldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ankara'dan Riyad'ın egemenliğine destek mesajı gecikmedi. Milli Savunma Bakanı Güler, amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Işıkhan, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirtti. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Washington-Tahran hattında gerilim sürüyor. Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Marsilya'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor dedi. Italiano, Leandro Trossard'ın sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını da söyledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan kurulu toplantısında yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini belirtti. Dursun Özbek, transferlerimizi Temmuz ayında yapsaydık aradaki fark 50 milyon avro civarında olacaktı dedi. Başkan Özbek, bu sezon 27. şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Fenerbahçe İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun Eyüpspor maçında kadroda olacağını açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin istifasının beklenmedik bir durum olduğunu söyledi. Teknik direktör arayışı sırasında temasa geçtikleri bazı isimlerin yüksek ücret talep ettiğini belirten Doğan, Thomas Reis'in çağırdığınız dakika gelirim dediğini vurguladı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan A Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Formula 1'de merakla beklenen 2027 takvimi açıklandı. 5 yılın ardından düzenlenecek Türkiye Grand Prix heyecanı 1 Ekim'de İstanbul'da başlayacak. İstanbul Park 24 ayaktan oluşan takvimin 17. yarışı olarak koşulacak.
5: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İzmir hariç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Afyonkarahisar ve Edirne 13, İstanbul ve İzmir 18, Bursa, Düzce ve Malatya 14, Antalya 23, Sakarya 15, Adana ve Giresun 22, Mersin 26, Gaziantep 17, Kütahya 9, Samsun 20, Ordu 21, Erzurum 9, Van 10, Kars 7, Diyarbakır 16 derece.
5: Yol durumu.
0: Niğde Pozantı Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasındaki Kemerhisar Kavşağı'nda üst depo onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Adana yönlerindeki trafik aynı yönlerde diğer şeritlerden veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında üst depo yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Çatalca istikametinde iki yönlü geliş gidiş olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 896 sayılı bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 16-19 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 7'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 30 dakika kuzey, 39 derece 49 dakika doğu, 41 derece 19 dakika kuzey, 39 derece 49 dakika doğu, 41 derece 19 dakika kuzey, 40 derece 2 dakika doğu, 41 derece 30 dakika kuzey, 40 derece 2 dakika doğu. Denizcilere 907 sayılı bildiri. Ege Denizi. Atışsız deniz hava eğitimleri 17 Eylül 2026 tarihinde saat 8'den saat 12'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 39 derece 3 dakika 58 saniye kuzey, 25 derece 12 dakika 30 saniye doğu, 38 derece 53 dakika kuzey, 26 derece 10 dakika doğu, 38 derece 43 dakika 10 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 35 saniye doğu, 38 derece 42 dakika 32 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 9 saniye doğu, 38 derece 43 dakika 13 saniye kuzey, 25 derece 21 dakika 38 saniye doğu, 38 derece 45 dakika 21 saniye kuzey, 25 derece 21 dakika 32 saniye doğu, 38 derece 45 dakika 21 saniye kuzey, 25 derece 2 dakika 44 saniye doğu. Denizcilere 904 sayılı bildiri. Atış denemeleri 16-18 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 13'den saat 16'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 1 dakika 2 saniye kuzey, 35 derece 10 dakika 18 saniye doğu, 42 derece 19 dakika 30 saniye kuzey, 35 derece 9 dakika 6 saniye doğu, 42 derece 35 dakika kuzey, 36 derece 49 dakika 30 saniye doğu, 41 derece derece 42 dakika 54 saniye kuzey, 36 derece 59 dakika 47 saniye doğu, 41 derece 48 dakika 46 saniye kuzey, 35 derece 17 dakika 54 saniye doğu. Denizcileri 903 sayılı bildiri. Marmara Denizi yat yarışları 17 ve 18 Eylül 2026 tarihli.

0: gecenin içinden.
1: Efendim, TRT İstanbul Radyosu'na gecenin içinden programına hoş geldiniz. Her çarşamba gecesi olduğu gibi birbirinden değerli konuklar ağırlayacağız ilerleyen dakikalarda. Yani yine gecenizi aydınlatacağız. Programı iki güzel hanımefendi hazırladı. Zeynep Matur ve Deniz Sezer. Sesimizi İbrahim Türksoy sizlere iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program. Gecenin içinden başlıyor.

0: Efendim Gecenin İçinden programında bu gece her çarşamba gecesi olduğu gibi çok değerli konuklar ağırlayacağım. Az sonra müzikli buluşmalar köşesinde Kalbim isimli o güzel şarkıyla sesini duyduğunuz Şenay Lamboğlu bizlerle beraber olacak. Şenay Lamboğlu'nun müzik serüvenini, müzik hayatını konuşacağız. Daha sonra ikinci bölümümüzde edebiyat dünyasının çok değerli bir ismini ağırlayacağız. Çağdaş Türk şiirini konuşacağız. Hocamızın son kitabı, çok değerli kitabıyla, Şiirin Direnci isimli kitabıyla Gökhan Tunç hocamız, Profesör Doktor Gökhan Tunç hocamız bizlerle beraber olacak. Yine dop doluyuz efendim. Gecenizi aydınlatmaktır amacımız, müzikle, edebiyatla, şiirle aydınlatmaktır. Gecenin ilk konuyla da başlayalım. Müzikli buluşmalar köşesinde bu gece çok değerli bir müzisyeni ağırlıyoruz. Şenay Lamboğlu şu an stüdyomuzda. Şenay Hanım, sizi görmek herkes mutlu ediyordur ama biz daha çok mutlu ettik. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de burada olduğum için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Çünkü TRT'nin benim hayatımda zaten çok önemli bir yeri var. O yüzden davetiniz için çok çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. TRT'nin o sizdeki değerli yerini de konuşacağız bu akşam. Ürününüzden aslında bahsetmek istiyorum. Boşuna Değil isimli tekli. Detayları da şu şekilde: Boşuna Değil ile Şenay Lamboğlu'ndan dingin, şık ve zamansız bir bahar hikayesi. Türk caz sahnesinin kendine has estetiğiyle öne çıkan bir isim. Hepimizin bildiği gibi Şenay Lamboğlu yeni teklisi Boşuna Değil ile sezona zarif bir giriş yapıyor. Sizin her şarkınız zarif.
1: Bu da çok teşekkürler.
0: Bir zarif şarkınız. Söz ve müziği sanatçının imzasını taşıyan bir şarkı. İlk notadan itibaren dingin bir akış hissi yaratıyor. Akustik dokuların sıcaklığı, nefesli enstrümanların kadifemsi dokunuşları ve ritmik yapının yalın ama etkili yürüyüşüyle zamansız bir sound inşa ediyor. Dingin bir akış hissi. Bence sizin müziğinizi özetleyen önemli kelime dinginlik hissi. Yani sizin müziğinizi, yani farklı tarzlarda da söylediğiniz şarkılar oluyor, eserler oluyor.
1: Doğru.
0: Sadece jazz pop değil, hatta Azeri türküleri bile seslendiriyorsunuz. Orada o dinginliği yakalamak veya dinleyici o hisle ayrılması, bunu nasıl sağlıyorsunuz diye başlayayım isterseniz. Çünkü sizin üslubunuz ve insanlar sizin seslendirdiğiniz şarkıyı, sizin üslubunuz da seslendirilen o şarkıyı dinlediklerinde bir böyle bir rahatlama geliyor insan. Huzur geliyor.
1: Ya o bence çok önemli. Konuşurken de galiba öyle bir şey oluyor.
0: Evet.
1: Çünkü
0: evet, konuşurken de var.
1: De
0: evet.
1: Konuşurken böyle bir şey geliyor. İşte yürüyüşüyoruz. Yani.
0: Evet. Karakterinizi yansıtıyorsunuz muhtemelen, öyle değil
1: ya
0: mi?
1: Ya aslında çok da böyle şey değilim. Yani çok böyle yumuşak bir insan değilim ama nedense öyle bir, ya da bana öyle geliyor. İnsan çünkü kendini çok rahat tarif edemez.
0: Evet.
1: Fakat şey var herhalde, o dinginlik biraz da herhalde hayatı biraz sadeleştirmek, kolaylaştırmak, iletişim dilini biraz yumuşatmak adına zaman zaman tercih ettiğim bir yöntem.
0: Evet.
1: Çünkü hayat zaten yeterince kaosun içinde.
0: Evet.
1: Çok yüksek perdeden sesler ve olabildiğince stresli bir hayat akışımız var.
0: Evet.
1: O noktada aslında bütün o akışın içerisinde biraz böyle insanların nefes alması benim hoşuma gidiyor. Çünkü o sakinliğin içerisinde zihin daha berrak bir noktaya geliyor ve insanın gerçek duyguları, işte bütün o stresin ve öfkenin, egonun neyse, evet, onların arındırıldığı noktada daha özü ortaya çıkıyor. Daha samimi, evet, iletişim, evet, bir dili oluşturuluyor. Sanırım buna küçücük de olsa bir pay yaratabiliyorsam kendimi şanslı, evet, hissediyorum, evet, mutlu hissediyorum. Evet.
0: Ve sürekli o şekilde kalabilme, yani bu dinginliği muhafaza edebilme zor değil mi?
1: Yok aslında öfkelendiğim zaman şeyimdir, yani bayağı sert köşeli taraflarım da var.
0: Şarkıya yansıyor mu, üstüme yansıyor mu?
1: Yansır tabii çünkü tamam bu şarkı, evet, boşuna değil, o üslupta bir parça. Ama demek ki o zaman öyle bir duygu hali içindeydim. Ama mesela Hayat Defteri albümünde daha rock soundlarıyla olan bir projeydi o. Tam da pandemi dönemine denk geliyor. O zaman tabii ki ben de içimdeki o öfkeyi ve umutsuzluğu bir şekilde şarkılarıma
0: Emin ol da sen de çok naiftir.
1: Bilemiyorum
0: O da
1: onu
0: çok
1: dinleyicilere
0: naiftir.
1: söylemek
0: Biz
1: lazım.
0: eminiz o konuda, evet.
1: Ya tavır olarak olabildiğince aslında hayatı zarif bir yerden yakalamayı tercih ediyorum.
0: Bu sanatçı duyarlılığı biraz da bence.
1: Yani sanatçı, karakter, üslup neyse. Bu şey değil, beni ne kadar yansıtıyor bilmiyorum ama olabildiğince böyle bir yol izliyorum ya da bu bana bir şekilde
0: Evet,
1: yakıştırıldı.
0: evet, evet. Hayatın inceliklerini yakalama. Hayatın inceliklerinin farkında olabilme. Belki o önemli. Hayatın verdiği o hızdan belki o incelikleri görmeye çok fazla vaktimiz de olmuyor ya da farkında değiliz. Duyarlılıklarımız giderek azalıyor. Siz o duyarlılıkları bence öne
1: Şeyin de vardır
0: çıkarıyorsunuz.
1: öyle bir sözü, Gülten
0: Gülten
1: Altın'ın,
0: Akın'ın,
1: Akın'ın pardon, Gülten
0: Gülten Akın'ın
1: Akın'ın bir
0: vardı.
1: sözü vardır. Kimsenin
0: İncelikleri
1: incelikleri
0: görmeye
1: görmeye
0: vakti
1: bir
0: yok.
1: vakti
0: Evet,
1: yok diye
0: hocamız
1: bir
0: bunu çok
1: sözü
0: daha iyi bilir. İlerleyen bölümde
1: vardır.
0: hocamızdan tam cümlesini alırız, Gökhan hocamızdan. Hakikaten öyle ama. Yani o
1: Doğru.
0: kimsenin incelikleri görmeye vakti yok. Ama işte sizin gibi sanatçılara kulak vererek de o incelikleri yakalamaya
1: İşte
0: çalışıyoruz bence.
1: hatırlatmak adına bir kendimizce, eğer sanat zaten güzellikleri hatırlatmak üzerine bir şeyse, yani güzellikler derken hayatın gerçekliğinden de kopmadan, çünkü sadece bir toz pembe bir hayal dünyasının insanları sürüklemek gibi bir idealim yok. Doğruları da, eksiği de, yanlışı da, kötüyü de, karanlığı da yeri geldiğinde dile getirmek gerekiyor. Fakat eğer sanat bu anlamda bütün diğer sanat dallarından bir noktada ayrılacaksa, aslında öncelikle kendi adıma öncelik olarak aldığım şey, aslında hayatın biraz güzelliklerini de göstersin,
0: Evet.
1: inceliklerini göstersin, hatırlatsın. Bu kadar
0: Evet. Evet.
1: söyleyebileceklerim.
0: Çok değerli söyledikleriniz. Boşuna değil'i dinleyelim mi?
1: Dinleyelim.
0: Dinleyelim. O zaman Boşuna Değil'le Şenay Lamboğlu şimdi radyonuzda efendim.

0: Efendim gecenin içinden programındasınız. Bu gece iki değerli konuğumuz var. Müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Şenay Lamboğlu. Çok yakından tanıdığınız bir isim ve son teklisi Boşuna Değil'le radyonuzdaydı. Teklileri konuşacağız, albümlerini konuşacağız, müzik hayatını konuşacağız, caz müziğinin müzik hayatına etkisini konuşacağız Şenay Hanım'la. İsterseniz son tekliden başlayalım Şenay Hanım. Boşuna Değil, söz ve müzik size ait. Zaten evet, sizin yaptığınız birçok işte söz ve müzik size ait.
1: Doğru. Öyle ama içinde evet, tabii çok sevdiğim yazarların, şarkı yazarlarının, Kent Ozanlarının da tabii bazen coverlarını tekrardan yorumluyorum. Onlardan biri de aslında yakın zamanda bir ay önce çıktı. Kimse bilmez.
0: Kimse bilmez. Bu akşam onu da dinleyeceğiz.
1: Evet, evet. Onu evet, çok uzun yıllar sahnede aslında performanslarımda mutlaka yer veriyorum.
0: Evet, evet.
1: Ve o kadar güzel geri dönüşler alıyorum ki söylerken de çok keyif alıyorum. Ve bana sürekli olarak şey soruluyor. Ya bu parçayı biz neden hani şey dijitallerde dinleyemiyoruz?
0: Evet.
1: İşte o noktada ben de kendimce kendime bir hediye etmek istedim. O şarkı aslında kendime bir hediye
0: evet,
1: oldu.
0: Evet.
1: Sağ olsun Ada Müzik de kırmadı ve o tam da bir doğum günü olduğu tarihlerde dijitalde dinleyicilerle buluştu. Kendime buluşturmuş oldum o şarkıyı. Çok da güzel geri dönüşler alıyorum. Çok mutluyum o yüzden.
0: Evet. Sizin hediyeleriniz bir şey. Yeni yılda çıkan albümleriniz oluyor.
1: Evet, doğru.
0: Bu tip güzel hediyeleriniz dönem dönem.
1: Doğru.
0: Yani bunu dinlendiriyorsunuz. Aslında da bence hani bunu hediye olarak da adlandırmanız bence müzikseverleri, sizi sevenleri çok daha mutlu ediyordur diye düşünüyorum.
1: Ne mutlu bana o zaman.
0: Evet, evet. 6 tane albüm 2012'de başlayan ilk albüm 2012'deydi diye biliyorum.
1: Doğru.
0: Öyle
1: evet,
0: değil mi? Hatta sizin belki en değer verdiğiniz ya da şöyle kurayım cümleyi, sizin için en kırılma noktalarından biriydi herhalde ilk albümünüz.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Benim
0: çok
1: için bir milat oldu.
0: Milat,
1: çünkü
0: evet,
1: ondan önceki dönemde çok uzun yıllara dayanan aslında bir vokalistik yani şarkı yani caz şarkıcılığı, sahne performansı yapan bir solistim.
0: Evet.
1: Fakat bu noktada işte müzikal bölümünde okudum, işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sanat tasarım mezunuyum,
0: evet,
1: yüksek sansım orada yaptım falan, akademik olarak da bir altyapım vardı.
0: Pera Müzik Okulu.

0: Efendim gecenin içinden programındasınız. Müzikli buluşmalar köşesinde çok değerli bir müzisyeni ağırlıyoruz. Şenay Lamboğlu bizlerle beraber. Son teklisi boşuna değil. Başka şarkılarını da dinliyoruz Şenay Hanım'ın. 6 albümden sonra gelen tekliler. Sonra bu tekliler ilerleyen zaman diliminde bir albüme dönüşecekler. Var mı öyle bir proje, öyle değil mi?
1: Var var, evet. Şey oluyor tabii, şimdi bir albümün oluşması çok daha geniş kapsamlı bir proje. Bütün bu işte dijital hareketlilik, bizim de bir şekilde bu yeni düzene ayak uydurmamızla birlikte albüm projeleri haricinde işte teklilerle, teklik kelimesini sevmiyorum ama bunun başka bir şey de yok herhalde. Evet. Şarkı ürettiklerimizi daha sıcağı

0: dinleyiciyle buluşturup oradan gelen tepkilerle bunu geliştirme ya da bunu bir projeye dönüştürmek de aslında güzel bir yöntem.
1: Evet.
0: Yani bir değişime açık olmak ve var olanı aslında kabul etmek gerekiyor ve kendimize ona göre yeni bir plan, bir şey, yol haritası çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu şarkıları biriktirip bunlardan bir proje üretmek, bunun devamını getirmek ya da yolda bir anda başka bir yola girmek. Bunlar aslında hayatın cilveleri mi demek
1: Evet,
0: ki? Öyle bir
1: evet.
0: şey. Çünkü bir şeyi ısrar etmenin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer yaptığınız bir iş o an sizi çok heyecanlandırabilir. Sonra bir anda bambaşka bir şeye yönelmek isteyebilirsiniz. O noktada biraz açık ve esnek davranmak taraftarıyım. Bakalım yolda nelerle
1: Neler olacak?
0: karşılaşacağız.
1: Evet. Hani esnek davranmak, evet. Ama sizin bir üslubunuz da var. Yani değişmeyen bir üslubunuz da var. Yani 12 yaşında babasının hediye ettiği gitarla müzik hayatı başlayan diyebilirim herhalde. Şenay Lamboğlu'nun bir müzik felsefesi var. İnandığı değerler var müzikte. Onlar o sac ayağını her zaman teşkil ediyorlar. Öyle değil mi?
0: Tabii ki.
1: Biraz ondan da bahseder misiniz? Yani müziğe bakış açınız. Hani caz, pop diyebiliriz sizin müziğinize. Belki başka bir şekilde de isimlendirebilirsiniz. Siz başka bir
0: Ben
1: şekilde
0: aslında çok
1: isimlendirebilirsiniz.
0: isimlendirmeyi
1: Evet,
0: sevmiyorum.
1: sevmiyorsunuz.
0: Fakat
1: Biliyorum onu, evet.
0: insanlar doğal olarak bir isim koymayı seviyorlar. Yani dediğim gibi o dönem beslendiğim, beni heyecanlandıran, bulunduğum ortamda var, beni yükselten bir şeyler varsa eğer, onlardan tabii ki etkileniyorum. Ürettiğim işler bu, o yönde bazı estetik yansımalar sahip olabiliyor. Fakat bu zaman içerisinde değişebiliyor. Yine de korumaya çalıştığım tabii ki bir genel bir tavır var. O tavır da aslında benim çok yıllar öncesinde caz müziğiyle anılıyor olmam, o ekolden geliyor olmamın
1: TRT Radyo 3'te
0: yaptığım, evet
1: tanışmanız.
0: tabii, ya o tavrı korumaya çalışıyorum. Fakat şu anda geldiğim noktada kendimi bir caz şarkıcısı olarak çok tanımlayamıyorum. Beni öyle görmek isteyen ve bu anlamda sahip çıkan dinleyicilerim var. Onlara da tabii son derece saygı gösteriyorum. Ama daha çok çok uzun yıllardır aslında şarkı yazarlığı konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yaptığım işlerde de bu yönümü öne çıkartmaya çalışıyorum. Ama yorumculuk anlamında da sevdiğim coverlarla kendimi şımartmak hoşuma gidiyor.
1: Biz de
0: Yani bu
1: şımarıyoruz.
0: şekilde özetleyebilirim aslında yoldaki
1: Harika.
0: hikayemi.
1: Çünkü önümüzdeki zaman dilimlerinde caz festivalleri, farklı isimlerdeki caz festivallerinde de sizi daha önce de gördük ve görmeye devam edeceğiz.
0: Ayın 20'sinde çok sıcağı sıcağına İstanbul'da alternatif bir program arayışın içinde olan dinleyicilerimize, aslında adalarda
1: Evet.
0: caz festivali var. Evet, ayın
1: Taner
0: 20'sinde bu şey değil mi?
1: Evet,
0: Kınalıada'daydı galiba,
1: Kınalıada'da.
0: yanlış
1: Evet,
0: olmasın.
1: evet.
0: Sonra ayın 25'inde ya da 26'sında, 25'inde sanırım, şeyde,
1: Urla.
0: Urla Caz Günlerindeyim. Benden hemen sonra sevgili Bülent Ortaçgil sahneye çıkacak hatta. Onun dışında ayın 3'ünde, 3 Ekim'de Asakai'deyim. Yani işte yavaştan böyle kışa doğru
1: Evet.
0: biraz daha İstanbul'da konserlerle dinleyicilerimle buluşuyor olacağım.
1: Evet, harika. Çok da güzel haberler verdiniz bize Şenay Hanım. Bunlar da sürprizler. Konserlere gidecek olanların Şenay Hanım'ın o güzel sesiyle, dingin ve buğulayıcı sesiyle baş başa bırakacağız efendim. Yine biz virgül attık. Yine virgül attık. Yine Şenay Lamboğlu'ndan güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Sıradaki şarkımız da aynı zamanda albüme de ismini vermişti Zarf Tümleci. Doğru mu? Değil mi? Zarf Tümleci albümün de ismiydi.
0: Doğrudur.
1: Zarf Tümleci şimdi Sensiz Olmaz mı? Tamam, o zaman ben düzelteyim. Şenay Lamboğlu'nun Sensiz Olmaz Zarf Tümleci'nin içerisindeki bir şarkı.
0: Yok, hayır.
1: Değil mi?
0: O
1: Evet.
0: başka türlü bir şey, albümün içindeki şarkı. Ama eğer dinleyicilerimizden öyle bir istek geldiyse Sensiz Olmaz'la devam
1: Sensiz ol.
0: edebiliriz. Ben oradaki mesajı da görüyorum. Aslında çok fazla şarkı isteği var. Ben artık kararı size bırakıyorum.
1: Sensiz olmaz diye.
0: Sensiz Olmaz mı
1: Sensiz
0: yapalım?
1: olmaz Şenay Lamboğlu radyonuzda.

0: Gecenin içinden programı nasılsınız efendim? Müzikli buluşmalar köşesinde Şenay Lamboğlu ile sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Son tekli boşuna değil de müzik direktörlüğüne Erdem Sökmen, bas gitarda Eylem Pelit, davulda Turgut Alp Bekoğlu, Batuhan Şallı El, Halil İbrahim Işık da önemli isimler arasında beraber çalıştınız.
1: Doğrudur. Evet.
0: Evet. Hepsine selamımızı gönderelim
1: buradan. Evet, buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sevgili Erdem abiye özellikle. Biliyorsunuz çok duayen ve çok kıymetli bir insan. Onunla bir projede buluşuyor olmak benim için gerçekten çok çok kıymetliydi. Çok şanslı hissediyorum kendimi.
0: Hı-hı. Tüm projelerinizde aslında çok değerli isimlerle çalışıyorsunuz. Doğru. Albümlerde de çok değerli isimlerle evet. Çalıştınız, öyle değil mi?
1: Ben şeyi çok önem veriyorum. Beraber çalışan müzisyenlerin katkısı, yani sizin elinizde bir şey var, böyle bir materyal var ve ona aslında ruhu veren çalıştığınız müzisyenler. Yani bu aslında kolektif bir çalışma oluyor. O yüzden müziğinden çok keyif aldığım, ilham aldığım insanlarla beraber olmak beni gerçekten bu anlamda çok iyi hissettiren bir durum.
0: Harika.
1: Evet.
0: Hepsine de selamımızı gönderelim. Evet. Yine Şenay Lamboğlu dinlemeye devam.
1: Evet.
0: Kimse bilmez. Kimse bilmez.
1: Kimse bilmez.
0: Radyonuzda.

0: Gecenin içinden programının müzikli buluşmalar köşesinde konuğumuz Şenay Lamboğlu. Sohbetimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. 6 albümden sonra gelen single'lar. Bu şarkının aslında hikayesini de biraz sizden dinlemek isterim. Şöyle, bu şarkıda Mehmet Bey'in de...
1: Mehmet Güreli, tabii çok büyük, evet, hayranıyımdır. Aslında onun ilk cover'ını ben Uçurtma'da, başka türlü bir şey albümünde değerlendirmiştik o şarkıyı ve çok severek söylemiştim. Konserlerimde de sık sık yer veriyorum. Sonra Mehmet Bey'le buluştuk.
0: Bestesi kendisine ait.
1: Beste, evet, Mehmet abinin. Sözler tabii Hayyam'ın rubailerinden oluşuyor.
0: Bazı yerlerde anonim yazmışlar ama herhalde o da bilgisizlikten anladı.
1: Olabilir. O yüzden tabii birçok kişi yorumladı. Bütün yorumlarda çok çok kıymetli. Fakat biz tabii biraz Erdem abinin de düzenlemesini çok beğendik ve biraz daha bir çerçevelemek istedik. Yani radyolarda insanların çok çok daha kolay algılayabileceği bir tavırla söylemeye çalıştık, yorumlamaya çalıştık. O yüzden ben de dinlerken işte mesela radyoda bana çok şey geliyor, tatlı geliyor şarkı. Evet, çok güzel aktığını düşünüyorum. Emeklere sağlık.
0: Evet, gerçekten sizin de emeğinize
1: çok
0: sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Yorumunuz gerçekten çok güzeldi. Dillere pelesenk olmuş bir şarkı. Aynı zamanda klibi de, tabii klibi de sosyal medyada seyredebiliyorsunuz.
1: Evet, doğru. Evet. Klibi de YouTube kanalında var. Orada da çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da bir yer aldı. Umarım dinleyicilerin hoşuna gidiyordur. Dinlerken zevk alıyorlardır, keyif alıyorlardır.
0: Müzikte müziğinizi icra ederken hani insanların kafasında doğal olarak kaygılar da olabilir. Yani siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi biz bir ürün ortaya koyduk işte. Yani sonuçta tüketim toplumunun içerisindeyiz ya. Evet. Acaba umduğunu bulur mu? Ya da ben kendi müzik ritmimi, kendi müzik soundumu yansıtma. Hani o kaygılarda, kaygı olması gayet doğal da. Sizdeki derecesi nedir o kaygının?
1: Eskiden daha kaygılıydım. Fakat zaman içerisinde sanırım bir dinleyici kitleniz oluşuyor. Yani bir sadık bir dinleyici oluşturuyorsunuz. O biriktirdiğiniz tatlı insanlar bir şekilde yaptığınız şeyi aslında tüm samimiyetiyle kabul ediyorlar. Çünkü bir şey üretirken de şey olmadım hiçbir zaman. Ya işte bu tutar mı, işte öyle olur mu, böyle olur mu diye çok fazla aslında düşünerek, tartarak, biçerek müzik yapmıyorum. Yapamıyorum daha doğrusu. Bazen böyle bir şey, çocuk gibi bir şey heyecanlanıyorum. Bir şeye çok yükseliyorum. Aa, şunu yapalım falan diyorum. Ve o an işte tamamen böyle kalbimden nasıl bir şey geçiyorsa kendimi o rüzgara kaptırıyorum. Sonra sını çok fazla aslında hesaba katmıyorum. Hesaba kattığım şey tabii ki var. Sonuçta bunu bunun bir de bir ekonomisi var. Bir plak şirketiniz var. Yani hayal kurarken de tabii ki ayağı bir şekilde yere basan bir yol izlemek durumundasınız. Ama onun dışında çok kaygıyla, korkuyla yola çıktığınızda zaten o işten çok da iyi bir şey çıkmıyor. Çünkü o enerji bir şekilde bence yaptığınız işe de yansıyor. Gittikçe o kaygılardan daha da uzaklaştığımı düşünüyorum. Su akar yolunu bulur şekliyle yapalım. Ondan sonrasını artık dinleyenler düşünsün diyorum.
0: Onlara karar veririz. Şenay Lamboğlu'nu dinlemeye devam ediyoruz efendim. Kimse Bilmez'den sonra sırada Rüyalarıma Gir var radyonuzda.

0: Gecenin içinden programının müzikli buluşmalar köşesinde Şenay Lambo uyguyla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Önümüzdeki günlerde yapacağınız özellikle caz festivalleri, caz organizasyonları içerisinde değerli insanlarla beraber çalışacaksınız. O da gelen mesajlar, şimdi oraya baktım, onlar çok heyecanlanmışlar, bekliyorlar, iple çekiyorlar. Yani ne zaman buluşacaklar, sevenlerinizle selamladılar sizi. Ben de iletmiş oldum
1: çok
0: size.
1: Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ayın 20'sinde Kınalı Adada diyebiliyorum, yanlış evet. olmasın. Saat 8:30'da sahnede olacağız, meydanda. Dediğim gibi hafta sonu için henüz plan yapmayan dinleyicilerimize buradan duyurmuş olalım.
0: Evet.
1: Heybeliada, pardon, çok özür dilerim. Heybeliada Pazar Meydanı saat 8:30'da.
0: Bir de Urla'da var.
1: Evet, Urla'da, Urla Dam'da bir konserimiz olacak. O da 25 Eylül'de Cuma akşamı 7:30'da başlıyor. Sonrasında sevgili Bülent Ortaçgil programı devam ediyor olacak.
0: Harika.
1: Böyle iki güzel konser haberini buradan vermiş
0: olayım.
1: Çok güzel,
0: çok güzel. Üslupları da, ses renkleri de, müziğe yaklaşımları da yakın iki isim yani sizinle.
1: Evet, ben gurur duyuyorum bir şekilde aslında, benzerlik eğer kurulabiliyorsa. Çünkü
0: o da dingin bir ses.
1: Evet, evet, öyledir.
0: O da dingin.
1: Benim
0: bir
1: de
0: ses.
1: Yani özellikle o ilk genç kızlık zamanlarımda işte o yıllarda başucu şarkılarını dinlerdim. Evet. Çok severim Bülent Ortaçgil'i. Evet.
0: Hepimizin olduğu gibi. Bir gün bir adam diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Bir gün bir adam radyonuzda.

0: Teşekkürler.
1: Harika. Simsiyah bir gecede üstüne güneş doğar.
0: Evet, ama üstümüze doğan en büyük güneş bence erkek olarak, bir adam olarak sanırım Mustafa Kemal Atatürk.
1: Orası hiç tartışılmaz.
0: Evet, bu şarkının çünkü evet. Son dizelerini söylerken harika. Aklıma gelen tek bir erkek harika. Var. O da Gazi Mustafa
1: evet,
0: Kemal.
1: Önderimiz, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
0: Evet.
1: Çok güzel. Yani çok keyifliydi sizinle sohbet etmek, sizin şarkılarınızı dinlemek. O dinginliği, gecenin bu vakti tam ihtiyacımız olanı bize verdiniz.
0: Ne mutlu bana o zaman.
1: Yaptıklarınızı takip etmeye, yaptıklarınızı dinlemeye ve ilerleyen günlerde de sizi burada konuk etmek yine isteriz. Ben daha önce sizle TRT FM'de birlikte olmuştum. Çok
0: doğru,
1: güzel
0: evet.
1: Bu program. Bu program da çok güzel oldu. Ağzınıza, yüreğinize, emeğinize sağlık.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de emeği geçen herkese buradan sevgilerimi yolluyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle davetiniz için de ayrıca çok çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize, ayaklarınıza sağlık.

0: Efendim Gecenin İçinden programının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şenay Hanım o dingin yorumuyla, dingin ses tonuyla, müzikleriyle radyomuzdaydı. Harika bir sohbetti, müzikli buluşmalar köşesinde. Efendim şimdi ikinci bölümde, edebiyat bölümünde diyeceksiniz ki Tolga yine geldi sevdiğin bölüm diye, dinleyenler mutlaka söyleyecektir diye düşünüyorum. Evet, ben bir edebiyatçı olarak da edebiyata karşı tabii bir yakınlığımız, bir pozitif ayrımcılığımız oluyor. Çünkü çok değerli hocalarımla tanışıyorum. O değerli hocalarımın kitaplarını okuyorum. O değerli hocalarımdan çok şey öğreniyorum. İşte bu gece de yine kendisinden çok şey öğrendiğim bir hocamı konuk ediyorum. Edebiyat araştırmacısı, yazar, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Gökhan Tunç hocam şu an stüdyomuzda. Gökhan hocam, sizi görmek çok ama çok mutlu etti. Sizle tanışmak da beni çok mutlu etti. Hoş geldiniz sayın hocam.
1: Hoş bulduk. Aynı şekilde böylesi önemli bir kurumda sizlerle birlikte olmak hakikaten benim için çok büyük bir mutluluk nedeni. Bunu da özellikle söylemek istedim.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Saatlerce konuşacak konumuz var ama çok da kitabınız var. O kitapların hepsine aslında atıfta bulunmak istiyorum. Süreyi iyi değerlendirmek istiyorum. Çünkü hocamızı bulmuşuz. Ve son kitabı, Şiirin Direnci isimli kitabının başlıklarını bu akşam konuşacağız. Çok değerli başlıklar var. Çağdaş şiiri, modern şiiri konuşacağız. Ama günümüze yansımalarını konuşacağız. Çünkü Şiirin Direnci başlığıyla yayınlanan kitabın altında post dijital çağda, yani bu çağda Türk şiirini yeniden düşünmek isimli bir başlık daha var. Yapay zeka ve şiir, metaverse ve şiir, barkod şiire dönüşebilir mi, transhümanizm ve Nazım Hikmet'in Makinalaşmak adlı şiiri, kaos teorisi ve Behçet Necatigil'in Karışık Tarife şiiri, ki Behçet Necatigil'e bu akşam çok atıfta bulunacağız çağdaş şiirle ilgili olarak da, özellikle önemli bir gazetecinin Mehmet Fuat'a sorduğu bir soru var, hatta bir yakınması var. İşte Mehmet Fuat'a şöyle diyor: bence çağdaş şiir yok, çağdaş şiir Türk edebiyatının, çağdaş şiir Türk edebiyatında bulmamız çok zor diyor Mehmet Fuat'a. Mehmet Fuat da bunun akabinde Behçet Necatigil'in dizelerini paylaşıyor o gazeteciyle. Solgun bir gül dokununca, çocuk çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler, eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Hocam, bunun açıklamasını siz çok güzel yapıyorsunuz röportajlarınızda. Solgun bir gül oluyor dokununca. Herhalde en vurucu cümlesi de burası, evet. Öyle değil mi hocam? Hocam, burada solgun bir gül olması, o sizin güzel anlatımınızla isterseniz buradan başlayalım.
1: Çok sağ olun. Öncelikle tabii sizin yorumunuz çok güzel.
0: Estağfurullah.
1: Bu şiir bir performans. Hani evet. Şiir okumak da ayrı bir performans. Bu anlamda şimdi dediğiniz gibi gül sözcüğü, gül metaforunu özellikle düşünmek gerekiyor. Çünkü gülün metaforunun anlamına dair açılımları çözdükten sonra bence bu şiir daha da bir anlam kazanacak.
0: Evet.
1: Çünkü sizler de belirttiniz, Behçet Necatigil'in şiiri çok katmanlı bir şiir.
0: Hı hı.
1: Çok farklı çağrışımlara, çok farklı anlamlara açık bir şiir. Her okur onda farklı yorumlar bulabiliyor. Kendi dünyasına dünyasında ona anlamlar atfedebiliyor. Nitekim Behçet Necatigil'in de esasında yazma amaçlarından biri bu. Bize boşluklar bırakıyor. Şiir yazarken boşluklar bırakıyor ve bunu çok bilinçli bir şekilde yapıyor. Mesela diyor ki, Alman düşünce çizgisini den iki çizgiyi aldım ve o iki çizgiyi okurlar dolduracaktır. Benim orada bıraktığım o suskunlukları anlamlandırma.
0: Evet.
1: Evet, gerçekten Ahmet Hamdi Tanpınar da bunu söyler. Necatigil de bunu söyler. Şiir bazen söylemekten çok susma sanatına dönüşebiliyor. Necatigil bunu çok iyi başarıyor. Yani söylemekten çok bazen öyle yerlerde susuyor ki siz o sustuğu yerleri bir okur olarak tamamlamanız gerekiyor. Yıllar sonra Behçet Necatigil'in o boşlukları tamamlama düşüncesinden sonra Umberto Eco, bildiğimiz gibi İtalyan çok önemli bir edebiyat eleştirmeni, açık yapıt diye bir kavram öne sürüyor. Esasında Behçet Necatigil de ona çok yakın bir şekilde, ki Hilmi Yavuz hocamız da bu konuya da işaret ediyordu, ona benzer bir şekilde boşluklar bırakıyor.
0: Evet.
1: Ve mesela kareler aklarda o bıraktığı boşluklar esasında açık yapıt mantığıyla oluşturulmuş. Bu tam o sizin söylediğiniz konuya gelecek olursak, gül metaforu esasında bence şiire işaret ediyor. Şiirin metaforu. Nasıl? Mesela Ahmet Haşim'in o bülbülü eti için öldürmekteki o bülbül nasıl şiire gönderimde bulunuyorsa, burada da gül şiire gönderimde bulunuyor. Yani bir şair gözünden düşünürsek, şair bizim göremediğimizi gören, bizim fark edemediğimizi fark eden insandır. Çoklarından düşüp de çoklarımızın görmediği şeyleri, ah hani biraz önce Gülten Akın'dan atıf yaptığımız.
0: Siz aslında kitabınızın başlangıç cümlesinde de var.
1: Evet. Çoklarından kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. İşte o ince şeyler esasında çoklarından düşüp de çokların fark edemediği şeyleri vakti olan, ki Necati gibi hep dar vakitlerden şikayet eder. İşte o bağlamda şair bizden düşüp de bizim göremediğimiz, fark edemediğimizi görüyor, fark ediyor. Onu yazıya geçirdiği anda solgun bir gül oluyor. Neden? Çünkü ne yaparsak yapalım bir şairin gözüyle, hani yine Orhan Veli'ye atıfla söylersek, yaklaşmışım duyuyorum ama anlatamıyorum. İşte o hissettiğiyle yazıya geçirdiği şey arasındaki farklılık. İşte bir şair anlamında, şiir anlamında, hani hissettiği şeyi şiire döktüğünde solgun bir gül olduğunu fark ediyor şair.
0: Mehmet Akif'in bizar olması.
1: Bizar olmak, evet. Dili yok kalbinin, işte ondan bizar olması gibi. Aynı durumu işte ben eleştirmen olarak da hissediyorum. Bir gülü soldurma tehlikesi ya da bülbülü eti için öldürme tehlikesi Haşim gibi. Ne yapıyoruz? Bir şiiri yorumlamaya başladığımızda belki sıradan okurun göremediğini, fark edemediğini fark edip onu yazıya dökmeye çalışıyoruz. Ama tam yazıya döktüğümüz anda ne tehlikesi başlıyor? Gülü soldurma tehlikesi. Şiir de gül de estetik bir imge. Ama öyle bir estetik imge ki yanlış bir hamlede onu soldurma. Şiiri de soldurabilirsiniz, gülü de soldurabilirsiniz.
0: Çok hassas bir iş yapıyorsunuz.
1: Çok hassas bir iş.
0: Evet.
1: Bu anlamda esasında şiir yorumlamak da çok hassas ve zorlu bir süreç. Çünkü şiir bir estetik bir unsur olarak çoğul anlamı ihtiva ediyor. Yani farklı anlamlara, ne kadar farklı anlama açık olursa o sonsuz anlamlar bir şiiri değerli kılıyor. Bir eleştirmen veya bir akademisyen olarak ben eğer o çoğul anlamları tekil anlama doğru indirgemeye başlıyorsam bir şiir yorumumda, işte o zaman şiiri soldurma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorum veya okurun gözünde de böyle bir zorlukla karşı karşıya kalıyoruz.
0: Evet. Hocam sizin o kadar çok değerli cümleleriniz var ki ben birçok röportajınızda kendim hem aklıma yazdım hem notuna aldım. Mesela şu da çok önemli. Çağdaş şair, ama tabii şairin içerisini siz dolduruyorsunuz. Kimlerden bahsettiğimiz belli. Başta bu akşam için Behçet Necatigil geliyor. Kültürel birikim istiyor.
1: Evet. Çok
0: yani
1: doğru.
0: Aslında bu da hani okuyucu olarak baktığımızda o kültürel birikime ulaşmak da hani ne kadar o konuda iyi okuyucularız, onun da bir soru işaretini beraberine getiriyor.
1: Çok doğru, çok doğru bir yeri işaret ettiniz. Gerçekten bir şair özellikle belirli bir poetik bakışa sahip, poetik bilince sahip sahip şairleri anlamak için sizin de benzer bir şekilde birikim, kültürel birikim veya o mesela Necatigil özelinde konuşursak, Behçet Necatigil mitoloji sözlüğü yazmış biri. Almanca
0: çevirileri var.
1: Varoluşçuları çok iyi biliyor. Keza geleneksel divan şiirimizi çok iyi biliyor, klasik şiirimizi çok iyi biliyor ve çok farklı bir bakış açısına sahip. Sürekli yeniliği arayan biri. Mesela bu anlamda Turgut Uyar'ın çok güzel bir sözü var. Korkulu ustalık der. Yani ustalık korku dolu, korkuludur. Çünkü ben ustayım dediğinizde gelişiminizi kapatmış oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu anlamda Necati Gil'de, İlhan Berk'te, Turgut Uyar'da ve iyi şairler hep yeniyi arayan, özgün olanı arayan kişiler.
0: Evet.
1: Şimdi bu bağlamda onlar...
0: O etkilenme, etkileme, öyle değil mi? O kavramlar da önemli.
1: Tabii kesinlikle. Belki biraz sonra gireriz o tam bahsettiğiniz konuya. Bu bağlamda onların bu arayışları, onların sürekli yeni bakış açıları, çabaları, birikimleri bizi de örnek okur olmaya, yine o alımlama kuramındaki ifadeyle söylersek, onlar gibi çalışmak, bir bakış açısı kazanmak. Yani ben mesela bazen bir şiiri yıllarca düşünebiliyorum.
0: Evet.
1: Oradaki farklı anlamların altını doldurmaya, o farklı katmanları, buna belki şiir arkeolojisi diyebiliriz.
0: Evet.
1: Arkeolog gibi kazıyacaksınız. Hı-hı. Farklı anlamları ortaya çıkarmak için, hı-hı, çaba göstereceksiniz.
0: İmgeler, kavramlar, bunlar hakkında da Yalçın Hoca ile beraber ikinizin de çok önemli düşünceleri var. Hani her imge, her aynı anlamı mı geliyor? İmgelerin farklılığı, kavramların farklılığı, orada ortak bir dil var mı? O da aslında bu işin problemlerinden bir tanesi. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Burada tabii ki imgenin varlığı, imge gibi çağrışımlara açık bir şeydir. Yani şöyle Oktay İrfaz şunu söyler. Mesela telgraf tellerinde kuşlar dediğimizde bu bir görüntüdür. Gündelik dile dair zihinsel bir imgedir. Tabii Oktay İrfaz bu zihinsel imge demiyor ama bunu biz diyoruz. Telgraf tellerinde gemi leşleri dediğinizde Oktay İrfaz'ın ifadesiyle bu bir şiirsel imge oldu.
0: Evet.
1: Bambaşka bir görüntü.
0: Evet.
1: O işte bu şiirsel imgeler orada gemi leşleri ifadesinin ne kadar farklı anlamlara gelebileceğini bir okur olarak sorgulamaya başlıyorsunuz. Hı-hı. İşte şiirsel imgenin zorluğu, günümüz okuru için hani şiirin kapısından girmenin ne kadar zor olduğunu da bu anlamda altını çizmek gerekiyor.
0: Evet. Mesela
1: Ahmet Haşim diyor ki her el diyor şiirin kapısını açamaz diyor.
0: Hı-hı, hı-hı, hı-hı.
1: Orada o kapıdan girmek için tabii o elitist bir bakışı var,
0: evet,
1: Ahmet Haşim'in.
0: Evet.
1: Bu bağlamda şu konuda haklı, şiir anlamını kolayca ele vermiyor. Belki şiirin direnci dediğimizde bu şiir, hı-hı, varoluşsal bir direnç ama bir taraftan da şiirin anlamını kolayca açığa vurmamasının bir direnci. Yani düz yazı gibi yüzeyde değil altta o... alttaki farklı anlamlara ulaşmak için çaba sarf etmeniz gerekiyor.
0: Evet. O çabayı sarf etmek için de belli bir donanımda olmanız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani sadece belli bir alanda değil, başka alanlara dair de söyleyecek ya da düşünecek düşünceleriniz de olması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Hocam çok güzel başlıklar var. Dönemimizde hani bugün de şiire olan ilgi, alaka onunla başlıyor kitabınız.

0: dönemimizde işte özellikle internet ortamında, sosyal medyada yapılan şiir paylaşımları, o şairin öyle bir şiirinin olmaması, hatta bunu siz gelenekten de örneklerle Yunus Emre'nin bir sürü Yunus olmasına da, ona da benzerlik falan kuruyorsunuz. O girişten sonra sosyal medyada şiir paylaşımlarına ne kadar güvenebiliriz? Ki önemli bir başlık bu kitabınızda, son kitabınızda, yapay zeka şiir yazabilir mi? Mesela biraz günümüzü konuşacak olursak, ki siz günümüzün ihtiyaçları için günümüzdeki tartışılan kavramlarla ilgili bir kitap
1: Evet.
0: yazıyorsunuz.
1: Evet.
0: Sizin akademi dünyasında da çok yapılan bir durum değil hocam.
1: Evet.
0: Genelde vefat eden şairler üzerinden yapılan bir anlatı
1: Evet.
0: çok daha yoğun. Fakat günümüz dünyasına dokunmanız da bence çok önemli. Aslında bu soruyu ben direkt size yönelteyim. Yapay zeka şiir yazabilir mi? Biz nasıl bakmamız gerekiyor? Yapay zeka ile üretilen şiiri nasıl anlayacağız? Ya da yapay zeka başarılı mı? Buyurun hocam.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Tabii siz şiirin veya edebiyatın içinden biri olarak
0: Eyvallah hocam.
1: bu konuda ya vakıfsınız. Şu konuda haklısınız. Yani mesela şiirle ilgili konuştuğumuzda veya edebiyatla ilgili konuştuğumuzda edebiyatın ve özellikle de şiirin biz daha çok ruhla, kalple ilişkili olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Ve teknolojiyle bu bağlamda karşıtlık kuruyoruz. Çünkü edebiyat ruha, özellikle tabii şiir kalbe hitap eder diyoruz. Ama teknoloji daha maddi olandır. Bu ikili karşıtlık üzerinden bu tür okumaların biraz daha geri planda olduğunu görüyoruz. Çok güzel bir tespit bu tabii. Çok edebiyatın hakikaten önemli bir sorunu, edebiyat araştırmalarının önemli bir sorununa işaret ediyorsunuz. Bu bağlamda ben esasında sizin söylediğiniz gibi şunu da yapmaya çalıştım. Evet, değişiyor. Dünya değişiyor. Çağımız değişiyor. Ama edebiyatın değişmemesi söz konusu olamaz. Edebiyat da bir şekilde değişmek durumunda. Nasıl değişecek? Mesela yapay zeka artık hayatımızın özellikle 2023 yılından itibaren, özellikle diyorum Mart ayından sonra çok daha fazla hayatımıza girmeye başladı ve çok farklı şeyler konuşmaya başladık. Yani bir yıl sonra yapay zekada neler olacağını şu anda tahmin etmek çok zor. Biliyorsunuz şu anda yapay zeka liderleri yapay zekanın yavaşlatılması konusunda uyarılarda bulunmaya başladılar. Çünkü üstel dediğimiz inanılmaz bir hızla ilerleyen bir yapay zeka var. Tabii ben şu soruyu sordum, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Şiir bazı ve bence de insan zekasının en incelikli ürünlerinden biri deniyor geliştirmen tarafından. Çok incedir. Yani insan, Eagleton, Terry Eagleton çok güzel söyledi. Çok doğru. Yani Terry Eagleton ifadesi insan zekasının en incelikli ürünlerinden biri.
0: Çok
1: Peki
0: güzel değil mi hocam cümle? Yani
1: evet,
0: insan zekasının
1: kesinlikle
0: en incelikli ürünlerinden biri.
1: evet. Yani.
0: Harika.
1: Peki
0: Harika.
1: böylesi bir incelikli ürünü yapay zeka başarıyorsa bu çok önemli bir adımdır.
0: Ki
1: Mesela
0: o da incelikli bir ürün. Yapay
1: kesinlikle.
0: zeka da insan zekasının
1: Evet.
0: incelikli ürünlerinden
1: Evet.
0: biri.
1: Şimdi şöyle ilginç bir durum var. Mesela Mevlana'nın şiiriyle ilgili bir yapay zekanın liderlerinden biri diyor ki bir yapay zekayı test etmek için ilk şunu yaptım diyor. Mevlana'nın şiirini tercüme etmesini ve anlamasını bekledim diyor. Bakın Mevlana şiir onun ne kadar dile, zihne, çünkü dil zaten dile ait bir şey yapay zekada. Dilsel bir algoritma. Bu bağlamda bunu nasıl yazabilir mi sorusu tabii çoğunlukla başlangıçta reddettiğimiz bir şey. Çünkü insana aittir diyoruz, duygulara aittir şiir. Peki yapay zeka nasıl yapacak? Burada benim sorum şu oldu. Taklit edebilir mi? Turing'in o Makineler Düşünebilir mi makalesi çok önceden 50'li yıllarda sorulmuş bir soru. Orada da taklit oyunundan yola çıkarak sorduğu bir soru. Taklit edebilir mi? Yani biz onun yazdığı bir şiir okuyacağız ve kimin yazdığını bilmeyeceğiz. Acaba yapay zeka mı yoksa gerçek bir şairin mi yazdığını ayırt edebilir miyiz? Biri taklit etmesi ama burada sıfırdan bir üslup inşa etmesinden tabii bahsetmiyoruz. Tabii bunun biz bildiğimizde yazamadığını düşünebiliriz. Çünkü oraya ön yargılarımız giriyor. Diyoruz ki yazamaz çünkü hani bu yapay zekanın

0: yazdığını biliyoruz ama.
1: Evet.
0: Peki ben bu soruyu şöyle sordum. Edebiyat eğitimi alan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yapay zekanın mı yoksa gerçek bir şairin mi yazdığını bilmeden bir şiir okuttuğumuzda onu fark edebilecekler mi?
1: Evet.
0: Şimdi bu böyle bir soru sorduğumda farklı türlerde bir halk şiiri tarzında, bir divan şiiri tarzında, bir de yeni Türk çağdaş şiir tarzında şiirler okuttum. İlginç olan şey şu: divan şiiri tarzındaki şiiri, yapay zekanın yazdığı şiiri %88 gibi çok yüksek bir oranda insan, bir şairin yazdığını düşündüler. Yani divan şairinin yazdığını düşündüler. Evet. Ve edebiyat öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri de fark edemedi.
1: Ha, yapay zeka iyi.
0: Evet, yapay zekanın yazdığı evet. şiiri gerçekten evet. Divan evet. şairinin yazdığını düşündüler. Evet. Bu ilginç bir durum, çünkü yani bu onların bilgisizliğinden değil, ben de fark etmekte zorlanıyorum. Yani çok nüansları evet, bilmezseniz evet. çok iyi taklit ediyor. Bu halk şiirinde ve şeyde çağdaş şiirde biraz daha düştü. Yanlış hatırlamıyorsam halk şiirinde %53, çağdaş şiirde %52 oranlarındaydı. Tabii bunun özellikle divan şiirinde bu kadar yüksek olmasının nedeni o algoritmaya, o belirli kalıplar üzerinden yazılması zaten divan şiirinin evet. bu bağlamda. Fakat Turing'in testi %30'undan fazlasını başarılı buluyor. Burada %50'den fazlasından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu bağlamda
1: adam başarılı.
0: Başarılı. Yani evet. şunu düşünebiliyoruz: hakikaten ayırt edilemeyecek derecede iyi taklit ediyor. Şimdi şunu görüyoruz: yazan kişinin gerçek bir şair mi yoksa yapay zeka mı olduğunu fark edemiyoruz. Benzer bir çalışmayı Öykü'de yaptım. Yine fark edemedi. Ve işin ilginci, Sait Faik'in yazdığı Öykü'den çok yapay zekanın yazdığı Öykü'yü beğendiler. Karşı karşıya koydum.
1: Evet, evet.
0: Bir tarafta Sait Faik'in Öyküsü, bir tarafta da yapay zekanın Sait Faik tarzında yazdığı bir Öykü. Ayırt etmekte çok zorlandılar. Hı hı. Daha da ötesinde yapay zekanın yazdığı öyküyü daha başarılı buldular. Ama bunun tabii arkasında farklı nedenler olabilir. Yapay evet. zekanın yazdığı öykü daha anlaşılır olduğu için daha fazla beğenilmiş olabilir. O kompleks yapı oluşmamış. Ama şunu düşünebiliyoruz: artık bir şeyleri ayırt etmek çok zor.
1: Evet. Şimdi bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Aslında akla o soru geliyor hocam.
0: Çok,
1: yani.
0: Evet, çok
1: kötü bir şey değil mi?
0: Çok hayati bir soru tabii.
1: Evet,
0: dediğiniz soru.
1: Evet, evet.
0: Kötü bir şey, çünkü mesela yakın bir zamanda bir ödül başvurularında kimseye ödül verilmedi.
1: Evet.
0: Nedeni de şu: yapay zekanın yazdığı öyküleri yapay zekanın yazdığı tahmin edildiği için. Bakın, net bir şey denilemiyor.
1: Evet, evet.
0: Sırf tahmin edilebildiği için, çünkü sınırlar çok kayganlaştı. Artık yapay zeka mı yazıyor yoksa gerçekten bir insan mı yazıyor kısmını ayırt edemiyoruz. Hı-hı. Bu esasında o hani postmodernitenin hep denilen yok gerçeklik, yani gerçekle gerçek olmayan arasındaki sınırın belirsizleşme durumu özellikle yapay zekada çok fazla.
1: Evet. Ama bu da hayatımızın bir gerçeği.
0: Hayatımızın gerçeği. Bunu dediğiniz gibi, bununla nasıl mücadele edilecek? Hmm. Yani şu anda
1: bununla mücadele mi edilecek? Bununla beraber mi
0: yaşanacak? İşte bu, evet, bu hocam? Da çok önemli bir soru. Evet.
1: O kadar büyük başlıklar attınız ki hocam.
0: Evet.
1: Yani felsefecilerin de olması gerekiyor işin içinde, edebiyatçıların da olması gerekiyor.
0: Çok doğru.
1: Şairlerin de olması gerekiyor, öyle değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Yani buradan kaçış yoksa ikinci söylediğiniz çok daha doğru. Bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım.
1: Hı-hı. Ama bunun da o olduğunu da bilmemiz
0: yani. Lazım.
1: İşte onu bilmiyoruz.
0: Artık ayırt etmekte çok zorlanıyoruz.
1: Evet.
0: Yani insanlar yavaş yavaş yazdıkları, yani kendi yazdıklarına acaba yapay zeka da bu kalıbı çok fazla kullanıyor, ben cümlemi değiştireyim noktasına gelmeye başladılar.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: yazdıklarının, kendi yazdığının yapay zeka tarafından yazıldığından şüphe edilmesinden korkuyor. Biraz şey oldu mu?
1: Evet, evet, evet.
0: Bu bağlamda evet. esasında o sınır çok belirsiz bir tarafa gidiyor. Yani evet. Bilinçli olarak cümlesinde hata yapmaya başladı insanlar. Hani yapay zeka zannedilmesin diye. Bu yani. Çünkü yani elimizde çok net bir şey yok, araç yok. Hı-hı. Bunu fark edebilecek.
1: Şu da var mı hocam? Hani biz programın öncesinde kantinde de çok koyu bir edebiyat.

0: Evet.
1: sohbeti yaptık. Orada siz bunu da söylediniz. Hani taklit edilmiş şiirler vardır. Tamam, Fransız edebiyatından özellikle. Fakat biz o şairin üslubunu ve kullandığı kelimeleri biliriz.
0: Evet.
1: Yani o şairin üslubu budur. Kendi kelimeleri vardır. Belki taklit olabilir veya

0: yapay zeka, bu şair şu kelimeleri sık kullanıyor. Ve o kullanılan kelimeleri oymuş gibi size sunuyor. Ve
1: Evet.
0: orada çok ince bir replika gibi, hani bir resmin replikası gibi
1: Evet,
0: çok ince çizgiler var.
1: evet.
0: Bazen fark edebilirsiniz, bazen fark etmekte çok zorlanabilirsiniz. Ya bu anlamda
1: Evet.
0: hakikaten zorlu bir durum. Çünkü orada bir şey çok iyi çözümlüyor. Ama şundan tabii bahsedemiyoruz henüz. Bir yapay zekanın kendine ait bir üslubu yok. Bizi taklit ediyor. Daha
1: Olanı taklit
0: olanı
1: ediyor.
0: taklit
1: Yeni bir
0: ediyor.
1: şey yaratmıyor.
0: Yaratmıyor. Mesela
1: Evet.
0: biz şunu söylüyoruz ona. Ahmet Hamdi Tanpınar tarzında, üslubunda bir şiir
1: Şiir
0: üret
1: yaz.
0: diyoruz.
1: Evet.
0: Ama onun kendine ait bir şu anda üslubu yok ki. Buradaki temel noktamız tabii o taklit evresi. Onun nasıl ayırt edeceğimiz
1: Evet,
0: konusu.
1: çok büyük bir soru hocam.
0: Evet.
1: Yani işin içinde dediğim gibi edebiyatçıların dışında teknolojiyi üretenlerin de buna
0: Çok.
1: cevap vermesi gerekiyor diye
0: Kesinlikle.
1: düşünüyorum.
0: Çok doğru.
1: Bir virgül atalım, bir müzik arası verelim. Daha sonra Gökhan Tunç hocamla dönemin tartışmalarını konuşuyoruz aslında edebiyat bağlamında. Virgül attık, müzik arasından sonra buradayız.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. E dipingevo le mani e la faccia di blu.

Efendim gecenin içinden programındasınız. Son dakikalarımıza da yaklaşıyoruz. İkinci bölümde çok değerli bir akademisyeni konuk ediyoruz. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden çok değerli hocamız Profesör Doktor Gökhan Tunç hocamızla sohbetimizin son bölümündeyiz. Son kitabını konuşuyoruz. Hocamızın bir sürü kitabı var. Edebiyata meraklı olanlar ve edebiyatın içerisinde olanlar zaten biliyorlar. Çağdaş Mesnevi'nin Peşinde olsun, modern Türk şiiri okumaları olsun, Rüzgara Karşı Duran Şair, hepsi bir program konusu.

0: sadece bölüm değil program konusu, şiir ve bellek olsun. Hakikaten çok değerli kitaplara imza attı sayın hocamız. Son kitabını bugün biz başlık olarak aldık. Şiirin direnci. Şiir direnç gösteriyor. Yapay zeka şiir üretiyor. Hatta ayrılamıyor. Şiir yarışmaları, öykü yarışmaları sonuçsuz kalıyor. Yapay zeka yapmıştır bunu diye yorumlanıyor. Ve yapay zeka şiir yorumlayabiliyor mu? Aslında bunu da soralım hocamıza. Hocam, yapay zeka şiiri sizin yorumlayabildiğiniz gibi yorumlayabiliyor mu? Çünkü siz akımlara da çok hakimsiniz. Akımlar üzerinden şiir yorumluyorsunuz ve bunu uzun yıllardır, hatta lisans döneminizden itibaren yaptığınızı ben biliyorum.
1: Evet, evet, haklısınız. Çok uzun yıllara dayalı bir bu anlamda çabam var.
0: Evet, emeğiniz
1: bu
0: var.
1: Benim de bir anlamda bir şey, hani çok sevdiğiniz bir uğraş olur ya, kafanızın içinde bir şiir yıllarca döner durur.
0: Evet.
1: Onu anlamlandırmaya çalışırsınız. Bu benim için çok haz verici bir çaba. Hani mesleki bir çabanın ötesinde bu anlamda çok, yani ilk bir şiir inceleme yazımı 2023 yılında yaptım ve hala bir şiiri merkeze alıp yorumlamaya çalışıyorum. Tabii bu bağlamda Mehmet Kaplan'ın, Hilmi Yavuz'un, Nurullah Çetin'in ve Hasan Akay'ın çok önemli çalışmalar var. Burada ismini saymadım, bir sürü hocamız var, onları da almak lazım. Ama tabii bu bağlamda bir tarafta da yapay zeka var, evet, karşımızda.
0: Evet, evet.
1: Şairlerin karşısına çıkan bir rakip, bizim karşımıza çıkan bir rakip. Ben ilk yapay zekanın şiir yorumlama çabasını 4.5'ta ChatGPT 4.5 üzerinden yorumlamaya çalıştım. Daha sonra da yine 5.2 ile beraber bu nasıl ilerlemiş bunu bulmaya çalıştım. Hani ilk bulgularla sonraki bulguların arasında şunu vurgulamak gerekiyor. 2020 yılında yazılan bir çalışmada şu söyleniyordu. Gündelik konuşmada bir ironi cümlesini yapay zekanın anlayamayacağını düşünüyordu bir araştırmacı.
0: Evet, evet.
1: Batılı bir araştırmacı. Ben onun anlayamayacağını düşündüğü ifadeyi yapay zekaya sorduğumda inanılmaz derinlikli bir analiz yaptı o cümleyi.
0: Evet, anlıyor
1: çok,
0: yani.
1: Çok kısa bir sürede, evet, araştırmacının öngörüsü yok olmuş.
0: Evet, evet.
1: Şimdi ben de şunu merak ettim öncelikle. Dedim ki yapay zekaya acaba bir şiir, hani ismi vermeden, bana bir şiiri yorumla dediğimde yorumlayabilecek mi? O konuda özellikle şunu vurgulamak gerekiyor. Yapay zeka halüsinasyon çok görebiliyor. Siz çok uçsuz bucaksız bir evrenden bir soru sorduğunuzda Edip Cansever'in olmayan bir şiirini size çözümleyebiliyor. Ama hakikaten Edip Cansever'miş gibi şiir. Bu bağlamda böylesi geniş sorulara çok sağlıklı cevap veremiyor. Ama tabii süremiz azalıyor bu bağlamda. Şunu vurgulamak gerekiyor. Peki şunu vurguladığımda, hani hem 4.5'ta hem ChatGPT 5.2'de bir şiir, herhangi bir şiir yorumla dediğimde çok başarılı bir performans bulamadım. Çok çok derinlikli. Fakat yapay zeka özellikle belirli derinlikli bir soru sorduğunuzda, hani onun derinleşebileceğini, aynı ben şuna benzetiyorum. Çok iyi bir araba var ve onu ne kadar hızlı, ne kadar iyi kullanabileceğiniz sizin elinizde.
0: Evet.
1: Mesela geçmiş yaz, Yahya Kemal'in geçmiş yaz şiirini sordum. Orada bir suyun bellek metaforu olduğunu şiir ve bellekte iddia ediyorum. Bunu acaba dedim yapay zeka fark edebilir mi? İlk soruda fark edemedi çünkü çok genel sordum.
0: Evet.
1: Fakat orada suyun hangi metafor olduğuna dair daha net bir soru sorduğumda o metaforu anlayabildi. Bence bu çok önemli bir şey. Yani yapay zeka metaforları anlayabiliyor. İmgeleri çözdürmeye çalıştım.
0: Evet.
1: Çok başarılı bir şekilde yorumlayabildi. Evet. Ama dediğim gibi nasıl sorduğunuz orada çok önemli.
0: Hı hı hı. Çok önemli hocam. Tabii. Hakikaten başlıklar çok güzel. İnşallah ilerleyen zaman dilimlerinde de bunları düşünür ve konuşuruz. Siz düşünüyorsunuz. Sadece düşünmekle kalmıyorsunuz. Yazıya da geçiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum bu kitabı edebiyat dünyasına kazandırdığınız için. Emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık, gönlünüze, yüreğinize, ayaklarınıza sağlık sayın hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sizi tanımak büyük zevkti.
1: Ben aynı şekilde davetiniz için çok teşekkür ederim. Başta siz olmak üzere. emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Efendim geldik sona. Zeynep Batur, Deniz Sezer, İbrahim Türksoy, Tolga Avcı, selamlıyoruz sizleri. Önümüzdeki hafta çarşamba bizler yine burada olacağız. Gecenizi aydınlatacağız efendim. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. Husiler iddiaları yalanladı. Kutsal mekanlara hedef almadıklarını savundu. Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısına Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Harem-i Şerif'in mahremiyetini hedef alan bu eylemin meşrulaştırılamayacağını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Mekke-i Mükerreme saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir ifadesini kullandı. Türkiye Husilerin Suudi Arabistan'da Mekke'ye hedef

0: falan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrımızı yineliyoruz ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını veren Bakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkati çekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye ile terörün gündemden tamamen çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. İç cephesini sağlamlaştıran Türkiye, uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olacaktır dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan etkisine de dikkati çekti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürkuş 2 ile test uçuşu yaptı. Görgün ve Orgeneral Dalkıran Murat Ayesa radarıyla donatılan jet eğitim uçağı Hürjet'le de test uçuşu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yakın zamanda iki uçağın da teslimatının hava kuvvetlerine yapılacağını söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Golden Global Yatırım Bankası ile ilgili önemli bir karar aldı. %99,98 oranındaki ortaklık haklarının tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından kullanılmasına karar verdi. PISA 2025 yılı sonuçlarına göre fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanında puanını en fazla artıran ülke Türkiye oldu. Araştırma kapsamındaki ağırlıklı alan fen bilimleri olarak belirlendi. Türkiye bu alanda da istikrarlı artış gösteren ülkeler arasında yer aldı. Teknofest Güneydoğu kapsamında farklı illerde yarışma düzenliyor. Yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce genç tasarladıkları projeleriyle bu kez Diyarbakır'da buluştu. Geleceğin mühendislerinin yarıştığı organizasyon 18 Eylül'e kadar sürecek. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'den 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımı geldi. Banka politika faizini 25 bas puan artırarak %3,75 ile 4 bandına çıkardı. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh değerlendirmede bulundu. Oy birliğiyle alınan kararımızla fiyat istikrarına doğru vakitte ulaşacağımızı düşünüyoruz dedi. Dünya ekonomisinde büyüme ve finansman koşullarına ilişkin endişe sürüyor. Almanya'da küresel risk ve finansal sorunlar öne çıkarken Fransa'da 2026 büyüme beklentisi aşağı çekildi. Çin'de ise kredi büyümesindeki yavaşlamanın kalıcı bir eğilime dönüşebileceği belirtildi. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı çok bulutlu Marmara'nın doğusu İzmir hariç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 13, İstanbul, İzmir 18, Bursa, Düzce, Malatya 14, Antalya 23, Giresun 22, Gaziantep, Çanakkale, Yalova 17, Ordu, Trabzon, Rize 21, Erzurum 9, Van 10, Kars 7 ve Diyarbakır 16 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Güzel yurdumuzun dört bir tarafından derlenmiş türkülerle sizlerle olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza bir Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Ahmet Yamacı, Yusuf Tapan'dan derledi.

Bahattin Çamlı'dan Ali Haydar Çiçek'ten derlediği Çankırı türküsüyle Sabahat Aslan sizlerle. Yine bahar geldi bülbül sesinden. Seda verip seslendin mi yaylalar?

Tüfekçinin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Ali Demirhan'dan dinliyoruz. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mucip Harcıman'dan derlediği Ankara türküsünü Sema Kaya Doğan söylüyor. Madem Dilber meylin yoğdu bende, ezelinden ikrar vermeyeydin.

Muzaffer Sarı Sözer'in Mustafa Demirci'den derlediği Elazığ türküsünü Ali İbicek söylüyor. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim.

Ali ait Ordu türküsünü Çimeli Ter söylüyor. Ünye'den çıktım da başım selamet. Ceviz deresinde koptu kıyamet.

Muzaffer Sarı Sözlerin Hüseyin Kırmızı Gül'den derlediği Gaziantep türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Bugün nezaket mevsiminde zeytin gölgelerinin serinliğinden süzülüyor, ufkumuzu Torosların denize bakan o ışıklı, cömert ve güleç yamaçlarına, Akdeniz'e çeviriyoruz. Gönül haritamızın bu 5. menzilinde niyetimiz, güneşin o duru sıcaklığını kendi tabiatına sızdırmış Akdeniz insanının o hesapsız iyilik ahlakına ve içindeki emniyet duygusuna pür dikkat kesilmek. Biz bu yolculukta toprağın sunduğu cömertliği, insanın ruhunda nasıl erittiğine ve kapısını kilitlemeyi unutan bir güven toplumunun zarafetine şahitlik ediyoruz. İstiyoruz ki her şeye şüpheyle bakan, insanı insana yabancılaştıran günümüz dünyası, Akdeniz insanının o yoldan geçene bir salkım üzüm, bir sıkım narenciye ikram etmeden bırakmayan o hesapsız çehresini, iyiliği bir görev değil, bir fıtrat nişanesi sayan o naif hukukunu kalbinde hissedebilsin. Akdeniz'in o turunç kokulu sokaklarında, gölgesi sokağa taşan asmalarında hayat yabancılık duvarlarıyla örülmemiştir sevgili dinleyenler. Burada asıl olan kapından geçen her cana dünyanın güvenli bir sığınak olduğunu pürüzsüzce hissettirebilmektir. Coğrafyanın getirdiği o aydınlık ve ferah iklim insanları birbirine bir ihtimamla bağlamıştır. Bu insanların kelimelerindeki o teklifsiz, candan ve içten ritim o güneşli tabiatın birer yansımasıdır sanki. O bahçe kapısından içeriye adım attığınız saniyede sizi evinin en serin köşesine buyur eden o samimi ağırlama adabı kalplerindeki sarsılmaz merhamet pınarının en duru işaretlerindendir. Saadettin Ökten medeniyetimizin kurduğu o en asil emniyet nizamının insanın yeryüzünde yürürken korkudan, endişeden ve şüphe edilmekten arınmış olarak selamet içinde yaşayacağı bir şehir estetiği olarak tarif eder. Akdeniz insanının fıtratında bu tasavvur bahçesindeki ağacın meyvesini sadece kendi mülkü saymayıp yoldan geçen yolcunun da hakkı olduğunu bilerek dalları yola doğru sarkıtmasında hayat bulur. Kapısını kilitlemeden komşusuna giden, yeryüzünü büyük bir aile evi gibi gören o pürüzsüz ihtimam, Saadettin Ökten'in işaret ettiği o köklü Anadolu irfanının ve insani emniyet duygusunun en güzel tezahürüdür. Kemal Sayar, modern çağda insanın en büyük yarasının sürekli savunma pozisyonunda yaşamak ve bir başkasına güvenme yeteneğini kaybetmek olduğunu savunur. Akdeniz'in o cömert kasabalarında bir yabancının yorgunluğunu gördüğü an, hiçbir sual etmeden ona bir bardak soğuk su ikram eden o el, Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal çoraklaşmayı ve güvensizlik sızısını tamamen iyileştiren

0: muazzam bir şifa eylemidir. Nezaket, korunaklı duvarların arkasına sığınmak değil, kalbini ve sofrasını hesapsızca açabilmektir. Sosyolog Goffman, toplumsal alanda insanların birbirlerine sundukları o emniyet sinyallerini ve kamusal alandaki o dilsiz itimat bağlarını çözümlüyor çalışmalarında. Coğrafyamızın bu sıcak köşesinde Goffman'ın üzerinde durduğu o itimat, sarsılmaz bir iyilik ahlakına dönüşüyor. Komşusunun malını kendi malı gibi korumak, sokaktan geçen çocuklara kendi evladıymış gibi kol kanat germek, işte o ışıklı topraklarda kimsenin kendini sahipsiz, emniyetsiz hissetmesine rıza göstermemektir. Bauman'ın herkesi sadece kendi bireysel sınırlarını kalın duvarlarla ördüğü, ilişkileri bir tehdit gibi algıladığı akışkan dünya eleştirisi, kapısını ve gönlünü sadakatle açık tutan Akdeniz çelebiliğinde tüm hükmünü kaybediyor. Çünkü iyilik etmek, Bergson'un da bahsettiği o zamana yayılan, nesilden nesile aktarılan köklü bir içsel süreklilik, ruhun cömertlikle ve emniyetle mayalanması hali. Yunus Emre, ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim derken, hayatın asıl gayesinin o hesapsız sevgide saklı olduğunu bize hatırlatır. Akdeniz insanının o güneşinin sıcaklığı, bir ibadet neşesiyle insan ilişkilerine taşıdığı o iyilikseverliği, Sadi Şirazi'nin asil ruhların şiarı, elindeki nimeti tek başına tatmak değil, onun kokusunu komşusunun evine kadar ulaştırmaktır sözüyle mühürlenir. Bu topraklardaki geleneksel hukuka, büyüklere duyulan o mahcup hürmete pürüzsüz, kalbi bir borç gibi riayet etmek, Şeyh Galip'in Zübde-i Alem dediği insanın kendi fıtratındaki o koruyucu ve hesapsız asaleti muhafaza etmesi demektir. İşte bu kadim miras bize hep şunu fısıldar. Coğrafyamızın her bir rengi aslında ayrı enstrümanlardan yükselen ama aynı ilahi besteyi çalan kocaman bir orkestradır. Akdeniz'in o gönül sıcaklığı bize birbirimize güvenmeyi, hesapsızca iyilik etmeyi ve hayatı pürüzsüz bir emniyet duygusuyla güzelleştirmenin o en muazzam insani dersini verir. İncelikli bir insan bu hesapçı dünyada sadece çıkarını düşünen insan değildir. Yanı başındaki ya da kapındaki canın susuzluğuna, yorgunluğuna o pürüzsüz şefkatle ve cömertlikle sığınak olabilme olgunluğudur. Gelin bu gönül haritamızın 5. durağını selamlarken kalbimize ve kelimelerimize o kadim birliğin rikatini ekleyelim. Coğrafyamızın altındaki o ortak mayaya pür dikkat kesilelim. Unutmayalım ki dünya sadece biriktirenlerin değil, bir hayatı emniyetle, sadelikle ve aşkla paylaştıranların zarafetiyle nefes almaya devam eder. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin turunç çiçeği huzuruyla, gönlünüzün o duru iyilik ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak, yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Evlerinizde hemen uygulayabileceğiniz tek bir geri kazanım önerisiyle geleceğe yatırım yapmak ister misiniz? İçinde yaşadığımız dünyaya yatırım da olan atıkların doğru kullanımı ve geri kazanımı konusunu ele alacağız bugün. NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ece Ümmü Deveci konuğumuz olacak. Konuşmak, dinlemek, her ikisi de dil becerisidir. Dinlemek, işitmek değildir. Konuşmamak da değildir. Ne derler? Hep konuşursan hiç duyamazsın. Çocuk kitapları yazarı Hacer Kılcıoğlu'nun bu sözlerine kulak vereceğiz bugün. Konuşmaktan, sükunetten, en önemlisi de kitaplardan bahsedeceğiz. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz Profesör Doktor Sayın Ece Ümmü Deveci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geri kazanım. Bunu söylediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz acaba? Şimdi geri dönüşümü biliyoruz, bir de geri kazanım var. Aynı şey mi?
1: Aslında şimdi hepimizin bu kelimeler arasında biraz karışıklığa neden olduğunu da farkındayız. Hep beraber farkındayız. Bir geri dönüşümden bahsediyoruz, bir geri kazanımdan bahsediyoruz, bir önlemekten bahsediyoruz. Geri dönüşümden bahsederek geri kazanıma geçmek isterim. Geri dönüşüm hazır oluşmuş bir atığın yeniden tekrardan kullanımı için bir kimyasal işleme tabi tutulması ve yeniden bir ham maddeye dönüştürülmesi. Geri kazanım ise bir ürünü herhangi bir işleme tabi tutmadan yeniden kullanımını sağlamakla alakalı bir durum. Yani yeniden farklı bir ham madde olarak kullanmak, yeniden başka bir ürünü yapmak için kullanmak. Yani şöyle izleyicilerin böyle pratik olarak bilmeleri için evlerinde gördükleri bir şey, eskiden bildiğimiz bir şey. Yağ tenekelerine çiçek dikerdik.
0: Mesela geri kazanırdık aslında. Farklı bir amaçla. Evet,
1: yani evet, farklı bir amaçla yeniden kullanırdık, geri kazanırdık. Yeniden bir saksı yapardık yani. Hani yeni bir saksımız olurdu aslında. Ama aslında o aslında daha öncesinden bir yağın tenekesiydi. Yani yağın ambalajıydı aslında. Yani hani böyle bakacak olursak evimizde de birçok şeyi yeniden kullandığımızı, yemeklerimizi yeniden kullandığımızı fark edersek eğer geri kazanmış oluyoruz. Bu geri kazanım oranları diye bahsedilen şey ise aslında bunlardan çok daha farklı bir şey. Ne kadar acaba biz atık çıkarmıyoruz? Ne kadarı geri kazandık? Yani geri dönüşüm, geri kullanım ya da başka bir ileri dönüşüm, bunların hepsinin toplamı geri kazanım oranı olarak da belirtiliyor.
0: Şimdi evet, o zaman bundan atık çöp müdür konusuna gelelim istiyorum ben.
1: Evet. Hani biraz atık bakışı... mı çöp mü, değil mi? Evet. Yani bu o kadar karışık ki insanlarımızın böyle hani ya biz üniversitede akademisyeniz ne alaka? Yani ya da biz liseyi okudum ben ne alaka diyemeyeceğiz. Bu genel bilgimizin içerisinde olması gereken bir şey ve çoğumuz da bu karışıklığın içerisinden çıkamıyoruz. Şimdi çöp mü atık mı dediğimizde çocuklarda yaptığım bir uygulamayı ben anlatmak istiyorum. Bu hı hı. biraz daha kafamızda oluşacaktır. Şimdi Niğde'de Atık Yetime Merkezi'ni 8 yıl boyunca yönettim. Buraya evet. öğrenciler gelmek istediklerinde ben önce çöp deponu sahalarına yolluyorum çocukları. Çünkü çöp deponu sahalarında atıklarımız bizim evimizden çıkarken karışık şekilde çıkıyor. Hı hı. Karışık şekilde çıktığı için de çöp deponu sahasına geldiğinde içinden geri dönüşebilir oranı ayırmak için oranımız sadece %10. Ve bu 10 diğer gelen kalan kısımların hepsi çöp deponu sahasının içerisinde depolanıyor. Ama bu depolama sırasında aldık, getirdik, taşıdık derken kokmalar başlıyor ve kokuşmalar oluyor. Hı hı. Çocuklar o alanlara gittiklerinde kokudan duramıyorlar ve burunlarını kapatıyorlar. İşte maske götürenler oluyor. Bir şekilde kokudan rahatsız olduklarını söylüyorlar. Sonra o çocukları ben atık yetime merkezine getirdiğimde çocuklar arabadan inerken burunlarını kapatarak iniyorlar. Hı. Sonra içeriye giriyorlar. Sonra çocuklara diyorum ki burnunuzu açın. Açıyorlar. Aa, koku yok. Evet, koku yok. Çünkü atıklar kokmaz. Aslında kokan tek şey doğadan aldığımız şeyi doğaya geri vermediğimiz için kokar. Ama biz plastikleri, metalleri, camları biz kendi elimizle yapıyoruz. Fabrikalarla yapıyoruz, kimyasal işlemler uyguluyoruz, ısıl işlemler uyguluyoruz ve bunları insan beyniyle yapıyoruz.
0: Evet.
1: Oysa doğadan aldığımız meyvelerimiz, sebzelerimiz biz işlemden geçirsek, pişirsek bile tekrar doğaya karışmak için acele ediyorlar. İşte bu yüzden de kokuyorlar. Yani eğer biz plastikle biyobozunuru karıştırırsak aslında biyobozunur kokar, plastik kokmaz. İşte kokma kokanla kokmayanı karıştırdığın zaman da çöp olur. Hiçbir anlamı kalmaz. Bunları ayıramam. Bu karışık olan çöp oluyor. Ayırdığın zaman atık oluyor. Kıymet oluyor, değer oluyor. Tekrardan ham madde oluyor diye anlatıyorum. Sanırım bu daha insanların kafasında daha net bir şekilde oluşur diye düşündüm şu anda.
0: Kesinlikle, kesinlikle haklısınız. Ve günlük hayatta aslında o kadar çok atık ortaya çıkarıyoruz ki değil mi? Farkında evet, bile değiliz evet, belki. Ne kadarının farkındayız ya da ne gibi atıkları ortaya çıkarıyoruz günlük hayatımızda?
1: Aslında uyandığınız andan itibaren elinizi yıkayıp da güne başladığınız, yüzünü yıkadığınızda güne başladığınız andan itibaren atık oluşturuyoruz. Sürekli olarak yani gün içerisinde o zaman benim oluşturduğum atıklar genel olarak ambalaj oluyor. Sabunun ambalajı, diş macununun ambalajı. Bakın sabahleyin uyandığımda karşıma çıkan atıklarla başlıyorum. Yediğim ekmeğin ambalajı, hı hı. yediğim peynirin ambalajı, bunun zeytinin ambalajı, evden çıktığım ayakkabı kutusu, ayakkabının ambalajı, çantanın ambalajı, aldığım bir ürünün ambalajı. Bakın ambalaj. O kadar çok ambalaj. Hele bir de online sistemden aldığımız eşyaların geldiğin ambalaj böyle dağlar oluşuyor. İşte bunları azaltabilmek aslında devasa bir adım oluyor. Siz küçücük bir adım yaptığınızda kelebek etkisiyle aslında müthiş bir atık azaltımına neden oluyorsunuz. Ben atığı azaltırsam sıfır atık sistemine destek verebilirim. Geri dönüşüm değildir atığı asıl mutlu eden, asıl gerçekten sıfır atığı yaşatan geri dönüşüm değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. İsrafı önlemek, atığı azaltmak en önemli adım. Ben bu iki adımı öyle çok önemsiyorum ki, hı hı. mesela hep söylüyorum, bütün programlarda da söylüyorum, ıslak mendil hayatımızda daha önceden yoktu. Şimdi tabii. olmuş, ben tekrardan bezlere geri dönelim diyorum. Ama sosyal medyada bezler mikrop biriktiriyor. Bir şekilde sağlığımız açısından tehdit. Yıllardır biz bez kullanıyorduk, değil yapmayın. Mi? Gözünüzü seveyim. Gerçekten bez kullanıyorduk. Islak mendil hayatımıza bir kolaylık olarak girmeye başladı. Temizliklerde kullanmaya başladık. Gerçekten hijyenik mi oldu? Gerçekten senin mobilyan, senin çocuğun, senin ailenin hijyeni gerçekten sağlandı mı? Yoksa kimyasallarla mı sağlamaya başladın? Hı hı. Bu ayrımı verecek olursak hayatımızdan bazı şeyleri uzaklaştırırız. Hı hı. Bir yere gittiğinizde, markete gittiğinizde bu düzce ses çıkartan poşetler maalesef geri dönüşmüyor. Hani ses çıkartmayan kalın olan poşetler geri dönüşebiliyor. Ama evet. böyle markete gittiğiniz hani manav bölümünden aldığınız rulo şeklinde olan ve İnce çıkardığınız incecik olan ve böyle ona da ismi de cırcır da o yüzden söylüyorum. Böyle cırcır ses çıkartan bir poşet var. Bu poşet geri dönüşmüyor. Hmm. O zaman market bölümüne gittiğinizde istediğiniz ürünü alıp isterseniz direkt çantanıza koyabilirsiniz. Bez çantanıza koyabilirsiniz. Etiketlerini elinizin üzerinde tutabilir, o etiketlerini okutabilirsiniz. Hı hı. Ya da tek bir poşetin içerisinde bütün ürünlerinizi koyarak, zaten iki salatalık, üç biber falan alıyorsanız eğer, hepsini tek bir poşetin içerisine koyarak atığı orada kaynağında azaltabilirsiniz.
0: Evet.
1: Bakın çok küçük bir adım. O kadar küçük bir adım ki, yani belki de bunu yaptığında yaşadığın duygu, hatta ben hep şunu söylüyorum, çocuklarınızı anlatın. Çocuklarınızı anlatın. Yani bakın ben burada bunu yaparak atığımı azalttım. Bu kadar poşet kullanımını azalttım. 10 tane sebze aldım, bir tane poşet aldım. 10 poşet, 9 poşeti azalttım. Hı hı. Bu duyguları öğrendiklerinde çocuklar kendi hayatlarının içerisine yerleştirirler.
0: Ve o çocuklar zaman, yaşayacak gelecekte bu dünyada. Evet. Onlar için bir

0: ürünlere karşı bir yatkınlık yaşarsa, aile bunu hijyen olarak gösterirse, ki hijyen değil, o zaman çocuk atığı daha da büyütmeyi öğrenecek. Bizim şu anda atığı azaltmaya ihtiyacımız var ve bizim çöp deponu sahalarımız doldu. Yeni çöp deponu sahaları arıyoruz, koyacak yer bulamıyoruz. Çünkü yaşayacağımız ev mi, çöpü koyacağımız yer mi? Çöpe ihtiyacımız yok artık.
1: Tüketim alışkanlıklarımızı aslında toptan gözden geçirmemiz gerekiyor dünya olarak galiba. Biz bireyler olarak başlayacağız da. Bir de çünkü yaygınlaşıyor. Hani tek kullanımlık ürünler piyasaya sunuluyor. Biz de kullanıyoruz. Hem kullanma alışkanlıklarımız değişti, hem satın alma alışkanlıklarımız değişti. Neden bu? Nereden kaynaklanıyor?
0: Arz talep meselesi. İlk çıktığında insanlar, özellikle biz bir pandemi dönemi yaşadık. Pandemi dönemimizde tek kullanımlıktan sanki tek çareymiş gibi gösterildi. Bu sefer tek kullanım ürünler artmaya başladı. Biz edindiğimiz alışkanlıkları çok kolay terk edebiliriz, çok kolay da devam edebiliriz. Şimdi biz ilk başlarda tek kullanımlık ürünler bizim için hijyen gibi görünmeye başladı. Ama bir yandan da şöyle bir kolaylık vardı. Pikniğe gittiğimde temizlemek gibi, tekrar toplayıp eve getirmek gibi bir derdim yoktu. Bu sefer onu orada uzaklaştırmak için çöp kutusu bulamadığım için orada da bırakabiliyordum. Ama bu da doğru değildi. Ama kimse görmüyordu nasıl olsa. Kimse görmüyordu ama dünya görüyor. Senin geleceğin görüyor. Bunu sakın unutma. Yani ben hep bunu söylüyorum. Sen poşeti oraya bıraktığında, tek kullanımlık ürünleri oraya bıraktığında, doğa seninle, o bıraktığın her şey seninle yüzyıllarca devam edecek. Torununun torunuyla devam edecek. Hani bu plastikler çünkü insan eliyle oluşturulduğu için maalesef geri dönüşüm süreçleri çok sıkıntılı. Geri dönüşüm evet yapılıyor ama geri dönüşümden de atık çıkıyor ve mikroplastik olarak çıkıyor. Bu sefer mikroplastikler hayatımızın her köşesinde. Tek kullanımlık ürünlerin o yüzden yasaklanması, Avrupa'da yasaklandı, Türkiye'de de yasaklandı. Şimdi Eylül-Ekim ayı itibariyle yavaş yavaş bunu üreten firmalar başka ürünler üretmeye başlayacaklar. O yüzden ben piknikte diyorum ki, piknikte, gezintide ya da herhangi bir şekilde gitmek istediğiniz bir yerde daha kalın, sürekli kullanıma açık plastik ürünler de tercih edebilirsiniz. O ürünler yıllarca kullanırsınız evinizde ve onların da kodlarına dikkat edin derim. Bunu başka bir programda konuşalım. Çünkü çok uzar. Bu kodlar da, sağlıklı olan kodlar bellidir ve bazı ürünlerin arkasında, bütün ürünlerin arkasında, geri dönüşümün içerisinde sayılar yazar. Bunlara dikkat ederek kendi hem çocuklarınızın sağlığı açısından, hem sizin uzun süreli kullanımınız, hem de piknikte ya da gezintide daha rahat hareket edebileceğiniz şekliyle ürünler alabilirsiniz. Tüketim alışkanlığıysa bu yönde alalım. Kullan at almayalım. Yakında yeni yıl gelecek. Yeni yılda bu kullanan atlar daha da artacak. Lütfen buna çok dikkat edelim. Bir gece için dünyayı kirletmeyelim. Bunu hep söylüyorum ben.
1: Şimdi dünyayı kirletmeyelim diyoruz ya, aslında geri kazanım dediğimiz şey, geri dönüşümden de önce çevreye ciddi bir katkı sağlıyor. Bu nasıl oluyor acaba? Bunu siz nasıl anlatırsınız?
0: Aslında geri kazanım sağlıyor derken onu ben tam algılayamadım. Çok özür dilerim.
1: Dediniz ya, geri dönüşümde de mikroplastikler ortaya çıkıyor.
0: Evet,
1: her şeyden önce geri kazanımı aslında bir alışkanlık edinmemiz gerekiyor.
0: Evet. Yani birincisi atığı azaltacağız ya da atığı azaltabilmek için ya almayacağız ya da tekrar kullanacağız.
1: Evet, bu
0: tekrar
1: tekrar kullan.
0: Kullanmıyor musun? Tekrar kullanmak. Eğer tekrar kullanıyorsam da kullandığım plastiğin kullandıkça mikroplastik yaymadığından emin olacağım. Çünkü benim suyuma girecek. Eğer ben bunu bir suyla ilgili ya da yemekle ilgili bir şeyle kullanacaksam dikkat edeceğim. Bunları tekrar kullanımına açık mı değil mi, bunu çok iyi dikkat etmem lazım. Yani peynir kaplarını ben yemek taşımak için kullanabilir miyim? Bunun için arkasındaki koda dikkat edeceğim. Sonrasında eğer ki ben bununla ilgili mikroplastik yaydığını tespit edersem bunu geri dönüşüme kazandıracağım. Geri dönüşüme göndereceğim. Eğer ki mikroplastik yaymadığını tespit ediyorsun, ben tekrar bunu başka ürünler için kullanabilirim. Mesela çocuklarınızın kalem kutusu içinde kendiniz yapabilirsiniz. Ya da böyle uzun süreli kullanımlarda kötü görünmeyecek, küçük görünecek şekillere getirebilirsiniz. Ama tek tavsiyem var, lütfen camı plastiği, metali bir araya getirilmiş bir ürün yapmayın. Geri dönüşüme, yani kullanımından sıkıldığınızda bundan vazgeç.

0: vermek istediğinizde geri dönüşüme katkı sağlayan bir ürün yapın. Çünkü anaokullarında en büyük yaşadığımız problemlerden biri bu. Çocuklara daha gösterişli, daha güzel görünecek diye bütün atıkları kullandıkları ürünler yapıyorlar. Aha. Ben o zaman öğretmene soruyorum, diyorum ki peki çocuk bundan kullanmaktan vazgeçti. Çünkü çöp diye bahsettiğimiz, atık diye bahsettiğimiz şey aslında bizim hayatımızdan vazgeçtiğimiz şeyler.
1: Evet.
0: Vazgeçti, kullanmak istemedi. Ne yapacak bunu? Hı-hı, çöp atacak hocam. Çöp atacak da çöp deponu sahasına gidecek. Geri dönüşüme kazandıramayacağız. İşte o zaman bu sıkıntı oluyor. Hı-hı. O yüzden de ben hep tavsiyelerde tekrar kullanacaksanız eğer bir ürünü,

0: ki geri dönüşüm sürecine katıldığında sıkıntı yaşanmasın, yoluna devam edebilsin.
1: Tabii bu geri kazanım, hatta geri dönüşüm için tek bireylerin yapabileceği çok şey var. Ama bir yandan da sistemin de ona göre işlemesi gerekiyor. Altyapının ona göre olması gerekiyor. Şimdi atık ayrıştırma sistemleri çoğu zaman düzgün işlemiyor. Bu konuda ne yapılabilir?
0: Şimdi ben özellikle bu atıkları toplayan, atık geri kazanımı yapan, geri dönüşümü yapan büyük firmalarla sohbet etmiştim. İsimlerini buradan vermeyeceğim. Şimdi onlarla beraber konuşurken şunu söyledim ben. Ya dedim, bana hep geliyor sorular. Böyle bir geri dönüşüm sistemi yok. Ben atıklarımı evimde ayırıyorum. Poşetlere koydum. İkisini aynı yere attım. Ne yapacağız? Yine karışacak. O zaman ben neden ayırıyorum? Hocam dedi. Sakın dedi vazgeçmeyin. Siz yine poşetlerinize geri dönüşebilecek, tekrar kullanıma yapılabilecek geri yine poşetinize koyun. Yine ağzını bağlayın. Yine çöp kutusuna atın. İnanın çok daha rahat ayırıyoruz onları. Daha temiz ayırıyoruz.
1: En azından.
0: Ama plastiğin üzerine yemek dökersen, bir bozunu dökersen ya da camın üzerine işte ya da bir bozunu bir atığın içerisine bir soda şişesini atarsan o soda şişesini geri kazanamıyorum. Ama poşetin içerisine ayrı koyarsan ve bu da aynı çöpün içerisine, aynı konteynerin içerisine girse bile geri dönüştürülme olasılığı çok daha yüksek.
1: Bu çok önemli bir bilgi.
0: Evet.
1: Bunu kullanabilir insanlar. Yani farklı çöp kutularını atamıyorsa bile en azından farklı poşetlerde ayırarak koyabilir çöp kutusuna.
0: Evet. Ben yıllardır böyle yapıyorum. Sistem olsa da olmasa da böyle yapıyorum. Ama ben de bu yandan bilene sormak istedim. Yani piyasa, daha doğrusu sahada çalışana sormak istedim. Sahada çalışanlar gerçekten bunu ayırabiliyorlar mı? Bu benim için önemliydi. Ayırabiliyorlarmış. Tamamen karışık olanı ayıramam. Ama bu şekilde ayrı toplanan, ayrı poşete konulanları konteynerden ayırabiliyorum diyorlar.
1: Hem çevre hem de ekonomi etkileniyor atıkların durumundan.
0: Evet.
1: Bu anlamda döngüsel ekonomi kavramını bize nasıl açıklarsınız acaba?
0: Şimdi döngüsel ekonomi kavramı aslında atıkların sadece geri dönüşümü değildir. Bir ürünün, ham maddenin oluşum sürecinden piyasaya sürülüp tekrardan dönüşüm sürecine kadar takibini gerektirir. Yani sizin ilk başta ürününüzü oluştururken fire oluşturuyor musunuz? Ya da ürününüzü oluşturduktan sonra kullandığınız ambalaj geri dönüşebilir bir ambalaj mı? Ve bunun tekrardan piyasaya sürdükten sonra hepsi kullanılıyor mu? Tekrardan geri dönüşü var mı? Döngüsel ekonomi birazcık da bu demek. Yani ürünü baştan sona kadar takip etmek demek. İşte bununla ilgili olarak da döngüsel ekonomiyi desteklemek amacıyla Avrupa'da yeni bir tür çıktı. Artık kullanılan ambalajlar hem PFSH denilen bir kimyasalı içermeyecek. Bu ürün daha çok yağmur geçirmeyen ayakkabılarımızda, montlarımızda kullanılan bir ürün. Buna çok dikkat edelim. Bunu yasakladı. Bunun haricinde kullandığın ambalaj devi geri dönüşebilir olmalı. Tekrar kullanıma açık olmalı. Geri dönüşemeyen hiçbir ambalajı kullanmayacaksınız dedi. Ve bununla ilgili üreticilere yeni bir tüzük yayınladı. Şimdi bundan sonraki süreçte artık ambalajlarımızın geri dönüşebilir olup olmadığını kanıtlamamız gerekecek. Evet. Bu da önemli bir adım. Benim için Türkiye'de döngüsel ekonomi anlamında benim ürünü baştan sona takip edip atık oluşumunu engelleyerek, tekrar kullanımını engelleyerek. Çünkü önemli olan, biliyorsunuz şu anda bir beyaz eşya alıyoruz. Çok kısa sürede, 2 yıl içerisinde tekrardan bozuluyor ve tekrardan yenilemek zorunda kalıyoruz. Ama önceden öyle değildi.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: 10 yıl, 20 yıl kullanılan beyaz eşyalarımız vardı. Ne oldu da böyle oldu?
1: Bütün bunların hepsinin farkında olmak lazım. Sohbetin sonuna geldik. O zaman ben size tek bir şey soracağım. Tek bir geri kazanım önerisi verseniz bizi dinleyenlere, evlerde hemen uygulanabilecek. Ne söylersiniz?
0: Islak mendil.
1: Vazgeçin ıslak mendil. Kullanmayın.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler, kolaylıklar diliyoruz size.
0: Görüşürüz. Bay bay.
1: NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ece Ümmü Deveci konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde konuğumuz yazar Hacer Kılcıoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, merhabalar.
0: Kitapları konuşalım istiyoruz. Aslında yakın bir zamanda İzmir Kitap Fuarı da başlayacak. Kültür Park'taki fuar 19-27 Eylül tarihleri arasında. Hem onu da duyurmuş olalım. Fuara dair sizin söylemek istedikleriniz varsa onları da öğreniriz ama şunu sorarak başlayayım mı Sayın Kılcıoğlu? Kitapları konuşalım derken böyle iyi bir his oluştu bende. Bu kadar teknoloji gelişiyor, alternatifler çoğalıyor. Kitaplar hayatımızın neresinde size göre?
1: Kitaplar hayatın kalbinde. Biliyorsunuz kalp çok hassas bir organ ve kırılmasını istiyoruz. Edebiyatta çabuk kırılıyor kalp. Edebiyatta kırgınlık istemiyor. Fakat bu arada tabii ki çok fazla caydırıcı var. Ben özellikle çocuklar için konuşmak istiyorum. Çocukların hayatında çok fazla caydırıcı var. Çok daha cazip şeyler var ve daha görsel, onların görsel zevklerine hitap eden. O yüzden hani kitap onları biraz zorluyor. Eskisi hızla kitap okunmuyor maalesef. Ama gene biz umutluyuz. Umutluyuz ki yazıyoruz, devam ediyoruz.
0: Yazmaya devam. Size göre tabii kitaplarla farklı bir ilişkiniz var doğal olarak. Yeri, kitapların yeri doldurulabilir mi? Başka bir şey onun yerini alabilir mi?
1: Alamaz.
0: Neden?
1: Alamaz. O başka bir his. Çünkü duygularımızı en iyi şekilde ifade edebildiğiniz yer kitaplar. Elinize aldığınızda onun varlığını

0: edebiliyorsunuz. Kapatıyorsunuz, hayal kuruyorsunuz ya da o sahneyi başka şekilde canlandırıyorsunuz. Yani kitabın içinde siz de varsınız. Oysa teknolojik bir aletin içinde sadece siz orada bir kullanıcısınız. Hmm. Oysa kitapta hayatı öğreniyorsunuz. Ahmet Hamdi Tanpınar der ki, eğer kitap okumuyorsanız başkalarının hayatı hakkında bilgi sahibi olamazsınız der. Gerçekten öyle. Kitapta size dair bir şey buluyorsunuz ve o sizi heyecanlandırıyor. Yani sizin kalbinizi harekete geçiriyor. Hı hı. Duygular çok önemli Sıla Hanım. Yani duygularımızı eğer günlük hayatımızda kullanmazsak sadece teknolojinin bize verdiği o düşünsel beceriyle devam edersek yazık ki tadına varamıyoruz hayatın. ve duygu çalışması da çok fazla yapılmıyor maalesef. Ne ailelerde yapılıyor. Zaman darlığı var, evet. Teknoloji var, evet. Birçok şey var ama buna mümkün olduğunca bugün ne hissettin? Yani mümkün olduğunca çocuğun duygusunu kurcalamak. Bugün ne hissettin? Ben okullara gittiğimde şey soruyorum. İllaki sorarım o soruyu. Bugün yani konuşmanın sonunda bugün nasıl hissettiniz çocuklar? İşte okula bir yazar geldi. Hayır, o değil. O bir edim. Ben size duygularınızdan bahsetmenizi istiyorum. Birisi heyecanlandılar. O yaşasın, işte böyle bir şey. Ya da işte merak ettim. Onun duygularının farkına varabileceği ortamlar hazırlamak bir ailede çok önemli. Sonra da bunu okulda sürdürmek tabii ki.
1: Bundan biraz uzaklaşıyor muyuz acaba? Duyguları evet. Tanımlamak, duyguları konuşmak.
0: Kesinlikle.
1: Bu neden bizim önemli?
0: Bizim toplumumuzda erkekler ağlamaz. İşte merak insanı öldürür, merak kediyi öldürür falan. Yani duygularımızın bize kazandırdıklarının eline hep ket vurulmuş. Evet, merak başkalarının hayatını dediklediğiniz zaman kötü ama kendinize dair merak edilmek çok hoş bir şeydir. Sürekli öğrenmek müthiş bir şeydir. Hep öğreniyoruz çünkü. Hep çevremizden öğreniyoruz. Ben çocuklarımdan öğrendim. Sonra da çocuklardan öğrendim. Evet. Yani sadece öğretmek değil, öğrenmek de. Kitap bize bunu öğretiyor aslında.
1: Bir de alışveriş değil mi? Karşılıklı yani.
0: Kesinlikle.
1: Siz çok çocuklarla ilgileniyorsunuz. Kitaplar çocuklar için ne anlam ifade ediyor? Gelişmelerinde nasıl bir rol oynuyor?
0: İşte bir yandan duygularını farkına varmayı öğreniyorlar. Bir yandan hayatta yapayalnız olmadıklarını öğreniyorlar. Kendilerine benzer insanlar ve hayatlar görüyorlar orada. Bu onları besliyor tabii. Çok çok iyi geliyor. Kendilerine de hani tabii şey, doğru kitaplara ulaştıkları zaman ben alelade gelişigüzel bir haftada yazılmış kitapları saymıyorum onları. Çocuğun dünyasını gerçekten düzeltecek, iyileştirecek, ona şifa alacak kitaplardan söz ediyorum. Ve çocuk eğer o kitabı okursa diyelim boşanmış anne babanın çocuğu. Çocuk diyor ki başka bir ailede de böyle bir şey var. Ve onlar o çocuk şunu yapmış deyip o oradan gidebiliyor. Yani kendine bir çıkış yolu bulabiliyor. Çünkü çocukların gerçekten duygularıyla kimse ilgilenmediği için ya da çıkmaza girdiğinde, içindeki o dağlarla baş edemediğinde, özellikle ergenlerde, çocuk kitaplara sığınırsa şahane bir iş yapmış olur. Çünkü onu teknolojinin bize verdiği araç gereçler onu bize sağlamıyor. Onlar sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılıyor ama ruh çok önemli. Ruh ve beden birlikte olduğunda bir uyum, bir harmoni olmalı.
1: O zaman çocuklarımızın hayatında kitapları daha çok bulundurmak için, o role daha çok yaslanmak için neler yapmak lazım size göre?
0: Yani önce tabii ailede başlıyor. Çok küçük yaştan itibaren çocuk anne babanın da okuduğunu görmeli. Yani ben aileleri görüyorum, bu çocuk okumuyor. Pardon ama sen de okumuyorsun annem. Sen de bütün gün elindeki telefondaki resimlere, fotoğraflara bakıyorsun. Bir fotoğraf merakı almış yürümüş. Var olmak değil de kendini göstermek çabası çok olağan gözükmeye başladı ki bu çok tehlikeli bir şey. Çocuk evin her yanında kitap okusa, önceden gazete vardı ve bizim zamanımızda biz pazar günü, ben hatırlıyorum, benim babam memurdu ve 7 tane gazete alınırdı eve. Hepsini sırasıyla okurduk biz onları, deliler gibi. Ne evet. Hoş bir şeydir. Evet. Kitaplar da olurdu her yerde, olmalı. Sonra da okulda öğretmenin çok çaba göstermesi gerekiyor. Çünkü eskiden olduğundan daha fazla çaba gerektiriyor artık.

0: Yani bu tabii çocukları doğru kitaplarla buluşturmakla da çok alakalı bir şey. Çünkü çocuğun seçim şansı çok fazla. Hemen eleyebiliyor. Bu kitabı sevmedim diyebiliyor. Onun için işte benim yayın evim bu konuda çok iyi çalışan bir yayın evi ve biz çok titizlikle hakikaten çocuğun kazanımlarını hesaba katarak onların kalplerini kırmadan kitaplar yazmaya çalışıyoruz.
1: Ne güzel. Sizin öykü kitabınız Ayda'da Her Yerde Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği tarafından 2012'de de Yılın Öykü Kitabı seçildi. Tebrikler tekrar.
0: Teşekkür ederim.
1: Aslında pek çok kitabınız var. Her kitabınızda ayrı bir yolculuk, ayrı bir serüven var. Biraz anlatır mısınız sizin dünyanızı, ilham kaynaklarınızı, kitaplarınızı?
0: Ben seyahat etmeyi çok seviyorum. Çocukken okuduğumuz Tintin kitaplarındaki ülkeleri merak ederdim. Mesela merak diyorum ya, biraz önce söyledim. Merak çok olumlu bir duygudur ve kendinize dair merak tabii. Ve hep o ülkeleri merak ederdim ve yetişkin olduğumda da hep kaynak yaratmaya çalışıp seyahat etmeye çalıştım. Eşimle birlikte önce, sonra onun kaybından sonra kendi başıma seyahatlere çıktım. Ve ben gittiğim yerlerde hani böyle bir kiliseydi, işte cami falan, onları gezmek yerine sokaklara çıkıp çocuklarla, oranın çocuklarıyla, onların bakışlarıyla iletişim kurmaya çalıştım hep. Sokaklarını merak ettim, kültürlerini merak ettim, yaşam tarzlarını merak ettim. Ayda da Her Yerde böyle bir kitaptır. Dünyanın değişik yerlerinde 16 öykünün yer aldığı. Sonrasında onun devamı niteliğinde Havaya Bak diye bir kitabım vardır. O da başka ülkeleri kapsar.
1: Ne
0: ben
1: güzel.
0: Hep ikisinin aynı anda okunması gerektiğini düşünürüm. Yani yolculuklar bir yandan da içimize bir yolculuk yapmamızı da sağlıyor. Ve bu çocuğun da içine yolculuk yapmasını sağlıyorsa ne mutlu bana.
1: Belki onlar da gelecekte sizin gibi gezgin
0: Belki.
1: olacaklar. Sizin kitaplarınızı okudukları
0: Belki.
1: için böyle etkileri oluyor işte. Özellikle çocuklukta okunan kitapların insanın hayatını şekillendirebiliyor. Şimdi neler üzerine çalışıyorsunuz acaba?
0: Son kitabım çıktı. Yine bir yurt dışı bağlantılı. Hindistan'da bir çocukla Türkiye'de bir çocuğu ayrı ayrı hikayeleştirdim. Yeniden kitap çıktı. Şimdi kitap fuarında imza günüm var, 19 ve 27 tarihlerinde, 19 Eylül 27
1: Evet.
0: Eylül tarihlerinde. Şimdi gene bir dosyam hazır. İşte göndereceğim. Bakalım ne şekilde yol alacak.
1: Harika, projeler devam ediyor yani.
0: Devam, devam,
1: Ya,
0: devam. Ne mutlu ki.
1: kolaylıkla.
0: Şifa. Yazmak şifa.
1: Evet, şimdi konuşmak, dinlemek diyorsunuz. Her ikisi de dil becerisidir. Dinlemek, işitmek değildir, konuşmamak da değildir. Ne derler? Hep konuşursan hiç duyamazsın. Bu
0: Duyamazsın.
1: sözleriniz insana bir düşündürüyor. Size soralım direkt olarak. Ne demek istiyorsunuz? Ne aktarmak istiyorsunuz bu cümlelerinizle?
0: Ya dinlemeyebilmek çok çok önemli bir şey. Yani ben diyorum ki, yani iletişimin birinci kaynağı karşındakini dinlemek. Ama kafanda bir sonraki cümleyi hazır etmeden dinlemek, onu dinlemek, sadece dinlemek. Genelde onu yapıyoruz çünkü. Karşımızdakini dinlerken ben de şu cümleyle ona katkıda bulunayım. Hayır, bir dinleyelim bakalım. O belki başka bir cümle kuracak. Senin başka bir kalbinde ya da beyninde başka bir yeri hareketlendirecek. O yüzden dinlemeyi çok önemli buluyorum. Yalnız gitgide çocukların dinlemeyi daha az becerdiklerini görerek de üzülüyorum bir yandan.
1: Bu dinlemek, işitmek farkını nasıl açıklıyorsunuz?
0: Görmek, bakmak gibi. İşitmek sadece işitiyorsunuz. Dinlemek kalbinizi, bütün organlarınızı, bütün vücudunuzla, bedeninizle, ruhunuzla karşıdakinin cümlelerini kendi içinize almak.
1: İnsanların değişmeye başladığını düşünüyorsunuz. Çocuklarda özellikle gözlüyorsunuz. Aslında çağ farklılaştı, değil mi? Yani yetişkinler
0: Evet.
1: için de bu geçerli.
0: Evet.
1: Çocuklarda da bunun izleri var. O yüzden endişeleniyor insan. Siz toplumdaki değişikliği nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya ben çok hoşnut değilim. Umutsuz muyum? Umutsuz da değilim ama hoşnut da değilim. Çünkü ya gerçekten eski dönemler, nostalji falan yapmıyorum. Ama eski dönemlerdeki bazı özellikler

0: işte fotoğraf çekmekle zaman kaybetmiyor musun? Kaybediyorsun. Ya da ne bileyim, teknolojiyle bu kadar bilgisayarda oyunlar oynamakla zaman kaybetmiyor. Ama onlar tatlı. Ama işte hayat öyle bir şey değil. Hayat böyle bir şey değil yani. Teknolojiyle başarabileceğiniz bir şey değil. Kendi dünyanızı, kendi ruh dünyanızı, kendi duygu dünyanızı da işitmeniz, görmeniz ve karşınızdaki insanla bunu paylaşmanız çok önemli.
1: Bu zor gelip kaçıyor mu acaba insanlar?
0: Bence öyle. Bence öyle.
1: Galiba
0: bence öyle.
1: Biraz öyle. Peki kitap okumanın bu anlamda dinlemek açısından da bir faydası var mı? Hani kitaba cevap veremiyor ya insan. Öyle bir
0: evet,
1: sabır geliştiriyor
0: olabilir
1: mu ya da?
0: Bir sabır gelişti. Doğru bir nokta. Evet, bir sabır geliştirir. Motivasyonla ilgili de bir şey. Ben hep ailelere onu diyorum. Yani çocuğun motivasyonunu çekebileceğiniz bir şey, bir tutku verin çocuğa en azından ki o teknolojik gelişmelerin hepsini kullanır hale gelmesin.
1: Hı hı.
0: Gücünüz varsa çocuk ata binsin, bir hayvanla dost olmayı öğrensin. Ya da gücünüz yoksa da otursun satranç oynasın, motive olsun, bir şeye motive olsun.
1: Hı hı.
0: Ya da ne bileyim, Scrabble oynayın çocuklarınızla, bir Scrabble saati. Yani yetişkinlerin de benim zamanım yok perdesinin arkasında çocukları böyle bir gözleme hali var. Bu da bana hoş gelmiyor. Okullarda da bunu çok geliştiremiyor maalesef öğretmenler. Bir müfredat, bir sıkışıklık var okullarda da.
1: Evet.
0: Yani daha çok bürokratik işlerle çok fazla yoğun öğretmenler.
1: Hı hı, hı.
0: Buna rağmen başaran çok çok iyi öğretmenlerimiz de var ama çok azınlıkta. Biraz umutsuz konuştum galiba. Üzüntüle belirtmek istedim.
1: Evet, umutsuzluk mu gerçekçilik mi bilemiyorum. İyi yanları da vardır muhtemelen ama şu andaki dünyanın, ama bize göre de farklı, doğru söylüyorsunuz. Şunu sormak istiyorum, acaba dijital ortamda kitap konusuna nasıl bakıyorsunuz? Elektronik yani, kitaplar, sesli kitaplar.
0: Türkiye'de çok sesli kitaplar falan çok iyi yerleşmedi. Sadece yolculuklarda falan kullanıyor gençler. Ama mesela bizim çocuk kitapları sesli kitap yapıldı ama çok ilerlediğini sanmıyorum. Gene kitap olarak seviliyor. O güzel bir şey. Yani teknoloji kötü mü değil, ama o elinize aldığınız kitapla bütünleşmek, onun sizin arkadaşınız olması, kapatmanız, açmanız, o arada kitaba dair düşünmeniz, o hızı kullanmadan, hani teknolojide bir hız var ya, kitapta bir yavaşlama ve bünyenin yavaşlaması, duyguların yavaşlaması, biraz kendinize dönmeniz, kendi üç dünyanıza dönmeniz açısından müthiş bir şey tabii.
1: Hı hı.
0: Yani kıyas edilemez bence.
1: Evet. O zaman bir kez daha hatırlatalım mı? İzmir Kitap Fuarı başlayacak. Kültür
0: tabii
1: Park'ta 19-27 Eylül tarihleri arasında olacak. Bu fuara dair sizin söylemek istedikleriniz var mı acaba?
0: Ya fuarlar iyi bir şey. Çok büyük çabalar. Kültür Park'ta olması, açık havada olması falan ben seviyorum ama bir yandan tabii sıkıntıları da var yayın evleri açısından. Olsun, yine büyük bir çabadır. Koşarak gidiyorum ben. Orada çocuklarla buluşmak beni mutlu ediyor.
1: Hı hı.
0: Her seferinde bir ana bir hikaye dinliyorum. Hı. Tatlı geçiyor, ben seviyorum.
1: Ne güzel. O zaman herkese söyleyelim, hatırlatalım. Ben de çok görüyorum çocukları özellikle. Ve gençleri gördüğümde çok mutlu oluyorum. Çok da ilgiyle kitapları incelediklerini görüyorum. Umarız yine görürüz onları. Yine orada buluşuruz.
0: İnşallah.
1: Siz de
0: öyle
1: orada
0: bir
1: olacaksınız.
0: Var.
1: Bir
0: evet,
1: kere daha
0: evet.
1: Onu da söyleyelim.
0: 19-27'de oradayım.
1: 19-27 Eylül tarihleri boyunca Kültür Park'ta İzmir Kitap Fuarı'nda da yazar Hacer Kılcıoğlu'yla buluşabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için, güzel sohbetiniz için
0: iyi günler,
1: günler diliyoruz.
0: İyi günler, iyi çalışmalar olsun. Kitaplı günler olsun.
1: Evet, hoşçakalın. Ve böylece Yaşamın Ritminin bugün de sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, yazar konuğumuzu da uğurladıktan sonra programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte 10 haberlerinin ardından Radyo 1'de sizlerle yeniden buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.

0: akıl vermek gibi olmasın.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün hırsızlara karşı alınabilecek pratik güvenlik önlemlerinden yaptığımız bir derlemeyi sizlerle paylaşacağız. Öncelikle cüzdanda, günlük ihtiyaçların dışında fazla miktarda para bulundurmayın. Cüzdanınıza koyduğunuz kimlik kartlarınızın fotokopilerini çekin, evde veya iş yerinizde bulundurun. Cep telefonunuzu çantanıza koymayın. Değerli takılarınızı alışveriş yaparken yanınızda taşımayın. Dikkati çekecek ölçüde kolye, bilezik, yüzük gibi takılar takmayın. Pahalı ve gösterişli çantalar kullanmamaya dikkat edin. Mümkünse fermuarlı çantaları tercih edin. Çantanızı araç yolunun tersi yönündeki kolunuza takın. Kapak kısmını vücudunuz tarafına girecek şekilde taşıyın. Riskli bölgelerdeki otomatik para çekme makinelerinden, özellikle tenha ve gece koşullarında para çekmeyin, tek başınıza buralarda yürümeyin. Her türlü karmaşa ve dikkat dağıtan olası olayları şüpheyle karşılayın. Bu olaylar, tantanacılık olarak adlandırılan hırsızlık çeşidinin bir senaryosu olabilir.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar diyoruz. Mutfağın sırlarına hoş geldiniz. Zaman bedeni yer, hafıza silinir. Cümleler kaybolur, saatler, günler, haftalar tökezler. Ve her geçen gün bizden bir şeyler alır. Evet, zaman akıyor. Son zamanlarda Alzheimer ya da demansı çok duyar olduk. Hafızayı korumak, beyni çalıştırmak için yapılacak çok şey var aslında. Uzmanların söylediği gibi bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, kitap okumak önlemlerden birkaç tanesi. Ama bunların dışında beyni çalıştıran bir çay önerisi var. Yeşil çay efendim. Yapılan son araştırmalara göre beyindeki hücreler yenilenebiliyormuş. Bunun için yaban mersini, zerdeçal, keten tohumu ve balık öneriliyor. Balık niye öneriliyor? Çünkü içinde omega 3 var. Benim gibi çok balık tüketmiyorsanız o zaman lütfen keten tohumu tüketin. Çünkü içinde balıktan çok daha güçlü omega 3 var. Omega 3 zaten beyin besini olarak biliniyor. Benim annem de demans hastası. Biliyorum ne olduğunu. Zor bir durum. Ama artık demans, Alzheimer çok daha genç yaşlara evrildi. Artık böyle 50'li yaşlarda bile demans ya da Alzheimer'a yakalananlar var. Fakat şu bir gerçek ki böyle bir hastalığa yakalananların bir tık öncesi geçmişine baktığınızda bir olaya çok fazla üzüldüklerini görüyorsunuz. Yani bu hastalıklar sinsi ve yavaşça ilerlese bile derin bir üzüntüyle birdenbire açığa çıkıyor. Ben bunu annemde yaşadım. Onun için diyorum ki hiç kimse hiçbir şeye çok fazla üzülmesin. Allah var, gam yok deyip üzüntüleri kenara bırakmak, çok fazla sırtımızda yük gibi taşımamaktan yanayım.

0: Efendim, bazı uzmanların şöyle bir tavsiyesi var. Haftanın birkaç günü içeceğiniz havuç suyu gerçekten demans ya da Alzheimer'a yakalanma riskini ortadan kaldırıyor. Ya da böyle bir hastalığa müptela olanların hastalıklarının daha yavaş ilerlemesine sebep oluyor. Peki nasıl içecekmişiz? Bir kere katı meyve sıkacağına kesin ihtiyacınız var. Sıktığınız havuç sularını gece yatmadan önce etkisini daha da arttırmak için içine birkaç damla sıvı yağ ilave ettikten sonra bir bardak olarak aç karnına içmeniz öneriliyor. Evet, bu çok etkili bir demans ya da Alzheimer'ı önleyici terkipmiş efendim. Efendim, bugün de yayınımızın sonundayız. Yine görüşmek isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve Pakistan saldırıya tepki gösterdi. Husiler iddiaları yalanladı. Kutsal mekanları hedef almadıklarını savundu. Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısına Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Harem-i Şerif'in mahremiyetine hedef alan bu eylemin meşrulaştırılamayacağını belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir ifadesini kullandı. Türkiye Husilerin Suudi Arabistan'da Mekke'ye hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrımızı yineliyoruz ifadesine yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkati çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu söyledi. Ukrayna'nın güvenlik ve refahıyla birlikte Karadeniz'de ve coğrafyamızda kalıcı barışın tesisine büyük önem atfediyoruz dedi. Ukrayna Milli Günü resepsiyonuna katılan Bakan Işıkhan, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA'da gösterdiği tarihi başarıya dikkat çekti. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik oyun alanlarında ortalamayı yükselten tek OECD ülkesiyiz dedi. Bakan Tekin, bilgiyi kullanabilmeyi öğreten yeni bir eğitim modeline geçildiğinin de altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde 259.402 gencin evlilik kredisinden yararlandığını söyledi. Petrol, doğalgaz ve